Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah Teala'dan vahiy yoluyla kendisine Cibril Emin ile iletilen ahkamı ümmetine ulaştırmış, kendisi bilfiil yaşayarak da göstermiştir. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 4 halife ve ondan sonra kıyamete kadar gelecek olan tüm müminler yeryüzünde Allah'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göndermiş olduğu son din, İslam dinini, şeriat-ı garrayı bütün ahkamıyla kendi hayatlarına uygulamak ve insanlara uygulamaları için gerekli ortamı hazırlamak üzere halifedir her bir insan. Allah'ın ahkamını insanlara ulaştırma noktasında halifedir. Nitekim okumuş olduğumuz ayeti kerime de bize kimi örnek almamız gerektiğini, yani şu dünya hayatında özellikle vula erdikten sonra, yani mükellef olduktan sonra kimi örnek almamız gerektiğini bize anlatıyor. Çünkü insanoğlu yeryüzünde halifedir. Allah'ın ahkamını hem kendi zatında, şahsında yaşayacak, hem de insanlara bu ahkamı iletmek, ulaştırmak için gayret sarf edecektir. Bunun için de kendisine en gerekli olan şey kimi örnek alacağıdır. Önderi kim olacak? O en önemli şey. Onun için Allah Teala buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lekum fi rasulillahi usvetun hasenetun limen kana yerjullaha vel yevmel ahira ve zekerallaha ketira. Yemin ediyor Allah Teala. Andolsun ki Allah'ın Resulünde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı ümit eden, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Yani bize örnek olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeter. Yeter ki biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi örnek alıp onun yaşadığı hayatı yaşayalım ve insanların yaşaması için gerekli olan ortamı da hazırlayalım. Hakikaten müminlerde olması gereken bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dediyse o, çünkü onun dediği Allah'ın bize söylediğidir. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Kur'an Allah'ın peygamberine gönderdiği ayetlerden ibarettir. Sünnet Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilham yoluyla gelen bilgilerdir. Dolayısıyla bizim hayatımızda olması gereken Kur'an ve sünnettir. Tabii ki onu en güzel şekilde anlayan müçtehit imamların bize, önümüze koydukları o ahkamdır. Allah hepsinden razı olsun. Dolayısıyla bir kişinin, bir Müslümanın kamil olabilmesi için birçok özellik aranır. Nitekim Ali İmran suresinin 134 ve 135. ayetlerinde bu özelliklerden bahis yapar. Bakınız Allah Teala ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Müminleri anlatıyor. Müminlerde olması gereken özellikleri anlatıyor ayet-i kerime. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlardır. Yani her hallerinde Allah yolunu zinde tutmak, insanların hayatına hakim kılmak için ne gerekiyorsa yapar ve iyi harcamalarda da bulunurlar. Bunu söylemişken arkadaşlar çok rica ettiler, hocam illa bir dernek kurduk ondan bahset diye, onu da söylemiş olayım. Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği olarak bir dernek kurduk. Artık faaliyetlerimizi elhamdülillah 210 talebeyle orada yapıyoruz. Mevla Teala yardım eden tüm kardeşlerimizden razı olsun. Edemeyip gönül verenlerden de razı olsun Rabbim.
bana bunu arz etmemi ifade etti arkadaşlar. Ben de arz etmiş oldum. Şimdi ayeti kerimede Allah Teala buyuruyor ki onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlardır. Vel kazimînel gayza, öfkelerini yenenlerdir. Bu acayip bir özelliktir. Neden? İnanın şu anda hapishanede yatanların çoğu bir anlık öfkesiyle kapıldığı bir hareketten dolayı orada yatıyor. Öfkeyi yenmek müminin özelliğidir. Mümin öfkesini mutlaka yenebilmeli. Neden? Çünkü çok ağır sonuçları oluyor kendisi adına da ondan. Bir anlık öfkeyle yapmış olduğu hareketten dolayı düşünebiliyor musunuz ya? Ömür boyu hapiste yatanlar var. Allah muhafaza eylesin. Rabbim onları da kurtarsın. Çok zor bir durum bu. Onun için Allah Teala müminlerin özelliklerini bize tanıtırken birinci olarak bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcarlar. İkinci olarak öfkelerini yenerler diyor Allah Teala. Öfkesine kapılmaz. Ona kapılıp hareket etmez. Onu yenerler. Bir de vel afin anin nasi, insanları affedenlerdir müminler. Affederler yahu. Vel afin anin nasi, insanlardan affedenlerdir müminler. Müminlerin bir özelliği de odur. Affetmesini bileliyim. Yahu Allah aşkına insan olarak o kadar eksiklerimiz var ki, hatalarımız, yanlışlarımız da var. Yarın Allah Teala'dan bizi affetmesini isteyeceğiz, öyle değil mi? Hem de nasıl? O zaman kardeşim, sen dünyada iken mümin kardeşini affetsene yahu. Mümin kardeşini affet ki Allah Teala'dan yarın ahirette affedilmeyi isteyebilesin. Buna yüzün olsun. Yani sen dünyada hiçbir mümin kardeşine karşı affedici bir davranış sergilemiyorsun. Yarın Allah'tan affını isteyeceksin. Onun için Allah Teala bizi uyarıyor dünyadayken. Zaten ayetler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri, yaşantısı bize hep neyi gösteriyor? Yarın ahirette cennete, cemalullah'a nail olmak istiyorsanız dünyada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahkam olarak size neyi getirdiyse onu yaşayın. Bakın gelen ayette 3 tane tembih var bize. 1- Bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcama yapın. Hiç unutmayalım. Veren Allah'tır. Veren Allah'tır Celle Celaluhu. O Allah verdiği gibi alır daha. Tüm marifeti sen kendinde görür. Her şey kendimden yahu, ben yaptım, ben ettim şöyle. İşte o zaman Allah korusun. Mevla alırsa Allah muhafaza eylesin. İkinci olarak öfkelerini yenerler buyurdu. İkinci haslet bu müminde olması gereken. Öfkene kapılıp yanlış işler yapma. Üçüncüsü vel afin aninnâs. İnsanlardan affederler. İnsanız. Hepimizin yanlışları var, hataları var. Arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, dostlarımıza karşı yanlış yapmış olmuyor muyuz bazı zamanlarda? Oluyoruz. Dolayısıyla sana yapıldığı zaman sen affedersen, sen de birine yaptığın zaman o seni affeder. Yarın da ahirette Allah Teala hepimizi affetsin. Ama biz dünyada affeden olalım. Bu kamil müminin özelliklerindendir. Bir sonraki ayet-i kerimede yine Ali İmran suresinde 135. ayet-i kerime şimdiki. Devam ediyor Mevla Teala. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Yine onlar, müminlerden bahsediyor ha, müminlerin özelliklerinden bahsediyor Allah Teala bu ayetlerde. Çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine, kendilerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, günahları için Allah'tan af talebinde bulunurlar. İnsanız, hep söylüyoruz bunu, noksanız, eksiğiz biz. Allah Teala gafur rahimdir.
Yani çok esirgeyen, çok bağışlayandır. Dolayısıyla biz eksik ve noksan olmamız sebebiyle hatalar bizden olacak, yanlışlar olacak. Hemen Allah Teala'dan günahlarımızın bağışlanmasını isteyelim. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka günahları kim affeder? Hiç kimse. Affedecek olan sadece Allah'tır. Ve Allah Teala kulum yanlış yaparsa benden affını talep etsin diyor. Biz onu bile beceremiyoruz ya. Yanlışımız var mı? Çok. Olmaz olur mu? Çok. Öyleyse Allah'tan affımızı dileyelim. وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعْلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir Müslümanlar. Bak hata ederiz, yanlış yaparız, insanız, noksanız, eksiyiz, tamam. Ama yanlışta ısrar etmek Müslümanın hasleti olmamalı. Müslümanın güzel hasleti ne olmalı? Eğer bir hata, bir yanlış yaptıysa derhal Rabbinden affını talep etmeli. Ya Rabbi beni affeyle demeli ve o çirkin fiilde de ısrar etmemeli. Onun için hakikaten bir müminin, kamil bir mümin olabilmesi için birçok özelliği olması lazım. Öyle bir tane değil. Bakınız onlardan sırayla sayalım. Birincisi nedir? Namaz. Namazı huşu ile kılmak. Günde 5 vakit namaz var. Allah Teala bize o kulun Allah Teala'ya en yakın olduğu manen nedir? Namazdır. Özellikle secdedir. Hadis-i kutsilerde deniyor bu. Yani kulumun manen bana en yakın olduğu yer secdedir. E peki biz nasıl namaz kılıyoruz Allah aşkına? Namazların hakkını veriyor muyuz? Bakınız Allah Teala Mü'minun suresinin 1. ayetinde ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. 1 ve 2. ayet aslında. Kad eflehal mu'minun. Müminler felaha, kurtuluşa ermiştir. Hangi müminler? Ellezinehum fi salatihim haşi'un. O müminler ki namazlarında huşu ediyorlar. Ne demek huşu etmek? Derin bir saygı içerisinde Mevla'ya manen yöneliyorlar. Namaz budur zaten. Gerçekten namazdan alınacak haz da budur. Namaz kulu Mevla'ya manen en çok yaklaştıran ibadettir. Ve müminin temel özelliği olmalıdır dünyada. Allah rahmet eylesin. Hocam Resul Hoca da rahmetli oldu. Dedesi vardı. Biz okurken 95 yaşlarındaydı. Geldi hocaya sordu. Dedi ki kaza namazım var mı yok mu çok da bilemiyorum. Yaşı da ilerlemiş. Ama bir şey sorayım dedi. Yarın ahirette eğer varsa kaza namazım, kılmış olduğum namazların evvelinde sonrasında sünnetler kılıyoruz. Onları onun yerine sayarlar mı? diye sordu. Hoca da cevap verdi. Hadis-i şerifte var bu. Eğer Mevla Teala kulun kazaları varsa, onları da kılmamışsa, sünnetleri onların yerine var mı kıldığı sünnet diye soracak ve yerine sayacak. O zaman dedi ben alacaklıyım. Yani demek istedi ki benim bu durumda hiçbir kazam yok. Zaten 95 yaşına gelmiş mübarek. Mevla Teala gerçekten özellikle çocuklarımızı Muru evladikum izâ belâge seb'a sinîn as-salât. 7 yaşına ulaştıklarında çocuklarınıza namazı emredin. Bak 7 yaşına. Ne demek bu? Müslüman evladını namaza alışık hale çocukluğundan beri getirecek. Eğer o 7 yaşından beri onu yapacak olursa o zaman o onun için ne olur? İlla yapmam gereken şeydir bu. Çocukluğumdan beri bana yaptırılıyor. Demek ki bu illa olacak. Ve onu istese de bırakamaz o zaman. Onun için hakikaten çocuklarımıza özellikle namazı sevdirelim. Sevdirelim. Ve namaza onları mutlaka götürelim. Mevla Teala tüm Müslümanların çocuklarını namaza düşkün çocuklar eylesin.
Çok önemli çünkü. Bu birinci olarak namaz. Kamil bir müminde olması gereken ilk özellik namaz. Huşu ile kılmasıdır. Yani derin bir saygı içerisinde olarak Rabbinin huzurunda olduğunu her an hissederek başından sonuna kadar namazı kılmalıdır. İkincisi Allah yolunda infak etmek. Allah yolunda hayırda harcamak. Varsa yoksa bir şey yok. Yeter ki gönlün o yolda olsun. İlla insan bir şey verecek diye bir şey yok. Yoksa ne verecek? Ama eğer kişinin gönlü Rabbim bana verse ben de verseydim diye olursa o da veren gibidir. Mevla bilmiyor mu bizim kalbimizi, gönlümüzü, her şeyimizi bilmiyor mu ya? Her şeyimizi biliyor Allah Teala. Yani bir toplum bir beden gibidir. Nasıl bir beden azalardan oluşuyorsa bir toplum da aynı şekilde bunun zengini var, fakiri var, sanatkarı var, öyle değil mi? Çiftçisi var. Her biri diğerinin ürettiğine muhtaç aslında. Dolayısıyla nasıl ki bir bedende azaların hepsiyle beden varlığını güzelce ortaya koyuyorsa bir toplumda da eğer zengini, fakiri, sanatkarı, köylüsü, işçisi hepsi uyum içerisinde çalışıyorlarsa o zaman huzuru yakalar o toplum. Yoksa o toplumda huzur olmaz ha, Allah muhafaza eylesin. Bakınız dedik ki Allah yolunda infak etme, Allah yolunda hayırda harcama yani. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amen. Ey iman edenler. Enfikû min tayyibâti mâ kesebtum. Kazandıklarınızın iyisinden hayra harcayın diyor Allah Teala. İnfak hayra harcamak demektir. Ve mimmâ ahrecnâ lekum minel ard. Yeryüzünden size rızık olarak çıkardıklarımızdan da harcayın Allah yolunda. وَلَا تَيَمَّمُ الْخَب۪يثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِعَاقِد۪يهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوا ف۪يهِ Allahu Ekber. Ne diyor Allah Teala biliyor musunuz? Eğer infakta bulunacaksanız, hayırda bulunacaksanız, size verilse, gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Ya! Düşünün ki size hayır veriliyor. Size verilen o şey, sizin verdiğiniz o şey size verilecek olsa gözünüzü yummadan onu alamıyorsunuz. Ne demek? İyi bir şey değil demek. Öyle bir malı değil. Allah'ın size vermiş olduğu, ikram ettiği malların iyisinden verin diyor Allah Teala ya. İşte bu ne? Nereden kaynaklanıyor hep? Her şeyin bize Allah'tan geldiğini unutuyoruz, oradan kaynaklanıyor. Her şeyi bize ikram eden Allah'tır Celle Celaluhu. Biz tamam esbaba tevessül ederiz ama veren Allah'tır. Ben çok çalıştım ama bana pek bir şey verilmedi. İnan senin hakkında hayırlısı odur. Çünkü veren Allah'tır. Kul olarak seni senden daha iyi bilen de Allah'tır. Onun için varsa Allah yolunda ver. Bu gerek yerden çıkan mahsulden olsun. Gerek başka bir şeyden olsun. Ama verdiğin iyi şey olsun. Onun için min tayyibati ma kesebtum. Kazandığınızın iyilerinden verin diyor Allah Teala. Öyle size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Ve'lemu ennallaha ganiyyun hamid. Biliniz ki Allah Teala zengindir. Yani veren odur yahu. Bizim elimizde olanları bize ikram eden Allah'tır Celle Celaluhu. Hamidun, övgüye layık olan Allah'tır yahu. Biz sadece Allah Teala bize verdiği ve verin diye de emir buyurdu. Veririz. Zekat da zaten farzdır, vermek zorundasın. Onun dışında da elini vermeye alıştır. Almaya değil, vermeye alıştır elini. Büyükler hep böyle derdi ha. Çünkü ne var hadis-i şerifte? وَالْيَدُ الْعُيَّهَا خَيْرٌ مِنْ يَدِ السُّفْلَى Veren el, alan elden daha hayırlıdır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bir başka ayet-i kerimede Allah Teala اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ مَالَهُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
gizli aşikar, gece gündüz mallarını infak eden, hayırda harcayanlar var ya, felahum ecruhum inde rabbihim. Allahu ekber, ne güzel bir ifadedir bu ya, ne muazzam bir şey. Onların mükafatları Allah katındadır. Yani Allah Teala onlara ne kadar verecek kimse karışamaz. Mevla katında o kadar çok verir ki senin kalbindeki o güzel niyete karşılık sen bile şaşırır kalırsın. Rahmetli Zekeriya Efendi vardı. Allah rahmet eylesin. Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu'nun emriyle 2 seneye yakın, uzun bir zaman, az bir zaman değil, Hemşire'den başladım, Kafiye'nin ortasına kadar okuttum onları. Rahmetli Hazım Oktay Başer, o da emekli Konya valisiydi. İkisi. Efendi Hazretleri onları kaptan odasında Hemşire'den başlat dedi, bana başlattım, okutuyorum. Zekeriya Bey bir gün, Allah rahmet eylesin ikisine de, bir gün dedi ki, hocam dedi, ben İsmail Ağa'ya geldiğimde zengindim. Ama bana deseydin ki, sorsaydın ki, servetin ne kadar? Sayardım onu. Şu anlatırdım. Derdim yani servetim bu kadar diye. Ne zaman ki Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu beni bu hizmetlere sevk etti, hakikaten hizmetlere çok büyük katkısı oldu o yaşadığı dönemde. Sevk etti beni. Allah benim ticaretimi öyle bir açtı ki hocam. Yahu hocam, adam bir bavul parayla geliyor, Allah rızası için 3 ay sonraya bana gün ver diyor ya. Parasını peşin veriyor, 3 ay sonraya gün alıyor benden. Böyle bir hal oldu yani. Allah öyle bir verdi ki. Şimdi bana sor hocam, Zekeriya Efendisi zekatın ne kadar? Vallahi billahi tallahi sayamam dedi. Veren Allah'tır. Yeter ki sen Allah için vermeyi bil ve öğren. Hiçbir şey katma ona. Bütün samimiyetinle Allah be bana verdi, ben de onun için veriyorum de, başka bir hesap yapma. Öyle yaparsan bak böyle ucu öyle bir gider ki sen de hesabını yapamazsın. Onun için bak, gece gündüz aşikar gizli mallarını infak edenler var ya, felehum ecruhum inde rabbihim. Allahu ekber ya. Onların sevabı Allah katında. Bu nasıl bir ifade biliyor musunuz? Mevla ne verecek? Bilemez ki kimse. Allah katında. Mevla hanimdir. Mevla cömerttir. Verir. Ya bakın şu dünyada. Kendisini inkar edenlere bile rızık veriyor Allah Teala. Vermiyor mu? Veriyor. İmtihan dünyası. Onun için veriyor. Ya sen ahirette ve dünyada inanan olarak dünyada Allah için verirsen sana ne verecek bilebilir misin ya? Bilemezsin. Mevla Teala uyandırsın bilirler. Sade o mu? Bakın ayet nasıl bitiyor. Ve la havfun aleyhim. Onlar üzerinde hiçbir korku yoktur diyor Allah Teala. Onlara korku yok. Ve la hum yahzenun. Mahzun da olmaz onlar diyor ya. Allahu ekber. Allah Teala hakikaten uyandırsın bizleri ya. Bütün bunlar bize, daha anlatacağım çok şey var inşallah. Bu hafta, bir daha hafta, belki bir sonraki hafta. Sadece bu konuyla ilgili ha. Çok şey var. Yani şunu anlayalım istiyorum. Neyi? Her şey Allah'tan. Allah Teala bizim yaptıklarımızı ne için, hangi gaye ile yaptığımızı bilmiyorum. Haşa ve kella. Tabii ki biliyorum. Onun için biz yaptıklarımızı Allah için yapalım. Onu öğrenelim. O zaman seni tutacak hiç kimse olamaz. Ve ahirete de Allah'ın izniyle imanla gidersin. İmanla ahirete gitmek ne muazzam bir şeydir ya. Ne muazzam. O cennet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenneti nasıl tanımlıyor? Orada öyle nimetler var ki. La aynun ra'et. Onları hiçbir göz görmedi. Ve la udunun semi'at. Hiçbir kulak işitmedi. Ve la hatar ala hatır. Hiçbir hatırlayıcının hatırına dahi gelmedi. Öyle nimetler var yahu cennette.
Öyle derdi büyüklerden biri. İnsanoğlu cennet için yaratıldı ama farkında değil. Niye? Niye?

0: Dünyada sen hiç çalışmayayım, her şeyin en iyisi benim olsun. Öyle istiyorsun değil mi? O burada yok, cennette var. Çalışmak yok orada. Burada çalışacaksın, orayı kazanmak için. Orada çalışmak yok. Sadece Allah Teala'nın ikram ettiği nimetlerden istifade etmek var ve sonsuz, Allahu Ekber. Sonsuz yahu. Sonsuz. Şu dünya hayatı, ahiret hayatının yanında nedir ya? Bir nefes. Sonsuzluk nerede? 100 sene yaşadın, o nerede ya? Uyandır bizi ya Rabbi. Nefsin ve şeytanın eline bırakma bizi ya Rabbi. Evet. Kamil müminde olması gereken özelliklerden biri de sabırdır. Sabır. Biraz önce de bahsettik. Bir an adam kinine hakim olamıyor. Bir harekette bulunuyor. Ya tüm ömrünü hapishanede geçiriyor ya. Allah muhafaza eylesin ya. Allah korusun ya. Rabbim öyle hiddetten bizleri korusun. Güzel bir şey değil. Sabırlı sabırlı. Dünyadayız biz. Bu dünyada çok şeyle karşılaşırsın. Birçok hadise olur. Karşına çıkar. Bir yılgınlık göstermek yok. Niye? Yahu biz bu dünyada imtihandayız zaten. Bizim ana yurdumuz ahiret. Oraya hazırlık yapıyoruz biz. Dolayısıyla bu dünyada şöyle oldu, böyle oldu. Yıldım bu dünyadan, bıktım bu dünya. Yapma bunu be kardeşim. Biz imtihandayız ya. Zaten bunlar olacak, imtihan o demek zaten. Ne bekliyoruz yani? Her şeyimiz dört dörtlük, başından sonuna kadar öyle ahirete, cennete. En çok sıkıntıyı peygamberler çekmiştir, sıkıntıları ha. Yahu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir yahu. Niye? Dinini hakkıyla yaşayıp yaşatmak için ya. Biz başımıza bir ufak hadise geldi. Oo, şöyle böyle öyle. Allah muhafaza etsin. Yılgınlık göstermek Müslümana yakışmaz. Müslüman imtihanda olduğunu bilecek. Eğer başına bir hadise geliyorsa ona sabır göstermesini bilecek. Şeriattan taviz versin demiyorum tabii ki. Şeriatı uygulayarak bunları yapacak. En başta sabır göstermemiz gereken nedir? Allah Teala şu dünyada bize iman gibi muazzam bir nimet ikram eyledi. Biz son nefesimize kadar o imanı muhafaza etmek için sabır göstereceğiz. Ne olursa olsun imandan asla taviz vermeyeceğiz. Yılgınlık göstermeyeceğiz. İmanımızı muhafaza edeceğiz. Bu çok önemli ha. Çok önemli. Nelere şahit oluyoruz, Allah muhafaza eylesin. Allah muhafaza eylesin. Sana imanından dolayı birçok şey de yapılabilir. Yapılmadı mı zannediyorsunuz birçok işe? Neler yapıldı neler? Ama sabredenler ne oldu? Kazandılar. Ahirette makamları muazzam olacak onların. Mevla Teala bu konuda bizi uyandırsın. Öncelikle bizim için iman. Onu son nefese kadar koruyacağız. Ne olursa olsun ondan taviz vermeyeceğiz. Ya Filistin'de çocuk ya. Çocuk 5-6 yaşlarında çocuk. O kadar olaylar, hadiseler, bombalar patlıyor her tarafta. Çocuğun konuştuğu ne biliyor musunuz? Allah'ım koru bizi. Allah'ım koru bizi diyor. Başka bir şey demiyor ya, 6-7 yaşında çocuk. Allahu Ekber ya. Bak, imanından o çocuk taviz vermiyor inancından ya. Allah diyor gene yahu. Allah korusun. Kim bilir bizim başımıza böyle onu, o gelenlerin bilmem kaçta biri gelse neler olacak Allah bilir. Onun için öncelikle sabır müminin vasfıdır. Asla özellikle imanın noktasında yılgınlık göstermesi söz konusu olmamalı. Sabır göstermelidir. İmanından dolayı kendisine ne yaparsa yapsınlar, o iman kalbinde, gönlünde muhafaza edilmelidir. Asla ondan taviz verilmemelidir. İmanı destekleyen nedir? İbadetler. İbadetler konusunda da sabır göstermeliyiz. Neler yaşadı insanlar, neler. Ama ibadetlerinde de sabır gösterenler kazananlardır. Aynı şekilde şeytan ve nefis sürekli bizimle beraber. Bizden ayrı değil. Bizi günaha sevk etmek istiyorlar. Onların o sevki var ya, ona karşı da sabır göstermeli. Asla onların bizi içine düşürmek istedikleri günaha biz düşmemeliyiz. Sabretmeliyiz. Seni yoldan çıkarmak için neler yapar neler, Allah muhafaza eylesin. Dünya bu. İnsanın başına musibet de gelir, bela da gelir. Hepsi gelir. Yaşadığımız dünya bu ya, böyle bir yer. Cennet değil ki burası. Cennette hiçbir şey yok. Hep ikram var. Ama dünyada her türlü bela başına gelebilir. Musibet başına gelebilir. Sabır göstereceksin. Sabır. Eğer bunu başarabilirse bir mümin kazanan olur. Bakınız, Allah Teala bu konuda bize ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَافِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمَّالِ وَالْاَنْفُتِ وَالْتَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allahu Ekber. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, yemin ediyor Allah Teala, and olsun ki sizi sınayacağız, deneyeceğiz sizi diyor Allah Teala, imtihan edeceğiz sizi diyor Allah Teala. Neyle? بِشَيْءٍ مِنَ الْخَافِ, ya biraz korku ile. Bazen korku da vereceğiz. Sizi denemek için ha. Bakalım bu adam yaşadığı dini hakkıyla yaşayan, ona hakkıyla sahip çıkan biri mi? Ya korku. Velcu' açlık. Bununla deneyeceğiz sizi diyor. Biraz da açlık. Ve naqsin minel emmali vel enfuti vel temarat. Allahu Ekber. Mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek de sizi sınayacağız. Hep bolluk içerisinde olmayacaksınız. Bazen kıtlık da olacak. Sınayacağız sizi diyor Allah Teala. Ayet nasıl bitiyor ama? Ve beşşir-i sabirin, sabredenleri müjdele ey Habibim. Allah'ım sabredenlerden eyle bizleri ya Rabbi. Eğer başımıza bu tür belalar gelirse bizi sabredenlerin içerisinde eyle ya Rabbi. Ya sabır, sabır, sabır ve selam. Yani sabır gerçekten çok büyük bir meziyet ve insana sağlayacağı menfaatler de çok yüksek. Hangi açıdan? Ahiret açısından tabii ki. Bakınız Allah Teala yine Zümer suresinin 10. ayetinde bize buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. اُنَّمَا يُفَّ السَّابِرُونَ اَجَرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Ya Allahu Ekber. Hiç şüphe yok ki sabredenlere menfaatları elbette bir gayri hesap, hesapsız verilir. 3 lira 3, 5 değil, sınır yok hesabın. Sen yeter ki gerektiğin, sabır göstermen gerektiği yerde sen sabır göster. Seni imanından etmek için zorluyorlar, sen sabır göster. Seni ibadetlerini yapmaman için zorluyorlar, sen sabır göster. Allah Teala diyor ki öyle sabır gösterenlere sevaplarını sınırsız vereceğiz diyor. Bir gayri hesap, hesapsız, sınır yok. Allahu Ekber ya. Şunu da okuyayım vakit. Allah Allah. Çok çabuk geçiyor. Burada insan anlayamıyor onu ama vakit hızlı geçiyor ya. Bir de hilim müminin özelliklerindendir. Hilim konusuna inşallah önümüzdeki hafta da değineceğim. Ama bu hafta şunu söyleyeyim, noktalayayım inşallah. Helim, bir takım hadiseler karşısında kendini kaybedip aceleci davranmamak. Bakınız, 80 ihtilalinde camiye geldiler İsmail Ağa Camisi'ne. Fen Nasleri camide. O an orada değildi ama, yakın bir evdeydi. Bunu arkadaşlar anlattı bana, orada olan arkadaşlar. Komutan, yanında askerler. Mahmut Hoca nerede? Diye o cadde kapısından girdi bağırıyor. Girer girmez bağırmaya başladı. Sesli sesli. Orada olan kardeşlerimiz hemen Efendi Hasan'a baktılar. Camide değil. Burada değil efendim, yakında. Çağırın gelsin. Bakın helim nedir, anlayacağız onu bu misalden. Efendi Hasan'ı çağırıyorlar. Geliyor Efendi Hasan'ı. Hemen o arkadaki mezarlık yanındaki kapıdan giriyor, çıkıyor. İmam cübbesini giyiyor. Normal cübbesini çıkarıyor. İniyor aşağıya. Mahmut Hoca benim diyor komutana. Burada değil diyor. Buyurun odada konuşalım. Adamla da adama da ne oluyor o anda? Bir anda bir yumuşama belirtisi oldu diyor adamla diyorlar. Efendi Hazretleri'ni görünce. Çıktılar odaya. Odada kapı kapandı. İçeride konuştular. O dışarıda Mahmut Hoca nerede diye bağıran adam gerisin geri odadan çıktı. Yani arkasına ona dönüp de çıkmadı. Gerisin geri, buna hepimiz şahidiz diyor ya. Orada olanların hepsi şahit. Gerisin geri çıktı. İçeride ne oldu? İçeride onu anlıyoruz biz. Ne oldu? Efendi Hazretleri helim gösterdi. Sabır, yumuşak davranma, güzel davranma gösterdi. Adam da şaşırıp kaldı. Ve diyor ki o arkadaş, bunu bana anlatan arkadaş, o hadiseden sonraki bayramda o komutan geldi, Efendi Hazretleri'ni ziyaret etti. Ziyaret ederken ben de oradaydım. Dedi ki, daha henüz eve gitmedim hocam dedi. Hediye bıraktı Efendi Hazretleri'ni, hani baklava şubu alınır ya, bıraktı ve ondan sonra evine gitti. Helim insanları nasıl yumuşatıyor görüyoruz değil mi? Yani bir Müslüman şu dünya hayatında oluşu ne için? Ahireti kazanmak için. Bitti. Öyleyse bizim her hal ve davranışımız ahireti kazanmaya yönelik olacak. Eğer sen sana sert çıkan kişiye sert çıkarsan o zaman kavga olacak, başka ne olacak Allah aşkına? Ama sen onu böyle helim ile, acele davranmadan, onu yumuşatarak ele alırsan işte sonucu da bu olacaktır. Allah Teala bizleri uyandırsın. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabeyi överken şöyle diyor. İnne fike hasleteyni. Sende iki tane haslet var, özellik var. Yuhibbuhum Allahu. Allah onları sever. Nedir o? El hilmu. Helimdir diyor bak. Vel inaet. Aynı. Yumuşak davran. Helim. Yani sen karşındakine sert olmayacaksın. Ve onu hakikaten İslam dairesinde tutmak için ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Senin vazifen bu yahu. Dünyada oluş gayemiz bu. Varlık gayemiz bu. Dinimize sahip çıkmak, insanlara bu dini anlatmak. Bunu anlatırken de insanları haşa, küçük görerek değil ha, ezerek değil ha, hizmet ederek bunu yapacağız inşallah. Mevla Teala hepimizi uyandırsın. Allah Teala her türlü beladan, kazadan bizleri korusun. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Onlara merhamet eylesin. Varsa taksiratları affeylesin. Seyyiatlarını mahveylesin. Hatta seyyiatlarını, kötü amellerini hasenata, iyi amellere tebdil eylesin, çevirsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hüsamettin Mannoğlu Hoca Efendi ile vaaz-ı nasihat sona erdi.
1: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 nolu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
2: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
3: Musa Aleyhisselam'ın döneminde sihir çok ileri. Kısaca bahsedelim bundan da. Tabii Musa Aleyhisselam'a da hani asayı attığı zaman ejderha oluyor ya, ona da sihirbaz zannediyor Firavun. Bu sefer ne dedi? Madem o sihir yapıyor, onun dediği efendim sihriyle, onun elindeki kuvvetle onu yeneyim halkın önünde ve böylece rezil edeyim de bundan da kurtulayım diyor kendi kendine Firavun aleyhillâne. Ve bunun üzerine ne yaptı? Belirli bir gün belirlediler ve her tarafa tellallar bağıttırdı. Ne kadar sihir varsa, sahir varsa, büyücü varsa, sihirbaz varsa hepsini toplattı. Adamlar koşa koşa geliyorlar. Çünkü ben ilahım diyen adam, Mısır'ın efendim başındaki adam. Yani şimdi madem o çağırdı, koşa koşa gidiyorlar. Bize yedirir, içirir, ağırlar. Bir de efendim galip gelirsek, onun istediği bir neticeyi alırsak, bize ne hediyelere boğar. Efendim düşüncesiyle herkes geldi. Yani tefsirlerde geçiyor, değişik rivayetler var. Yani 3000 kişi... 3000 kişi mesela sihirbaz gelmiş. Bir rivayet var, 15.000 tane sihirbaz gelmiş ya. Yani düşünebiliyor musun? Sihirbazlar ordusu. Kime karşı? Musa Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam'a karşı. Allah Allah. Evet, Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Araf suresi 114. ayet-i kerimede beyan ediyor. Ve ca'a seharatu firavun. Firavne kalu. Sihirbazlar Firavun'a geldiler ve dediler ki, bak ne diyorlar şimdi. İnne lenâ le ecran in kunnâ nahnul gâlibîn. Eğer biz galip gelirsek bize mükafat var değil mi? Yani dertleri ne onların? Dertleri mükafat almak. Dertleri maddi yönden rahatlamak, ferahlamak. Siz sihirbazsınız. Yani bir sihir yapın. İmkanlarınız genişlesin. Parayı bulun. Köşeyi dönün. Onlar Firavun'dan medet umuyor. Firavun da onlardan medet umuyor. Bunlar böyle deyince, yani biz kazanırsak bize bir şey var mı? Kale, naam, evet. Ve innekum le minel mukarrabin. Evet, muhakkak siz dedi yakınlarımdan olacaksınız. Yani saray erkanından olacaksınız, vezirim olursunuz. Yani onları ne yapacak? Mala, mülke boğacak adeta. Dedik ya, sihirbazlar ondan medet umuyor. Madem kabiliyetiniz var, ne işiniz var Firavun'la? Siz yapın sihirinizi, yapın efendim büyücülüğünüzü, parayı bulun kardeşim, rahatlayın, ekonomik feraha ulaşın, eliniz bollaşsın. Yok, onlar ne yapıyorlar? Firavundan medet umuyorlar. Peki Firavun ne diyor? Ben ilahım diyor. Lan madem ilahım diyorsun sen, bir tane o, ama Allah'ın elçisi olduğu için o inanmıyor ya, niye baş edemiyorsun ya? İki kişi için sen 15.000 kişi topluyorsun, utanmıyor musun? Bir de ilahım diyorsun, kalk bir sihirbazlardan medet umuyor. Ya zaf-ı talibu vel matlub. Görüyor musun? Alan da zayıf, veren de zayıf. Tabii sihirbazlar şöyle bir baktılar. Kiminle mücadele edecekler? Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam ile. Zaten Harun Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın durumuna bir baktılar. Musa Aleyhisselam orada ağacın altında istirahat ediyor. Asa böyle bekliyor. Dediler bu sihirbaz değil ya. Niye? Çünkü bir sihirbaz sihirle asası kendini nöbet beklese bile uyuduğu zaman bu iş bozulur. Uyuduğu zaman sihri bozulur yani. Bu uyuduğu halde bekliyor. Ya bunda bir şey var. Bir de ertesi gün toplandılar. Bir tarafta binlerce sihirbaz. Bütün halk toplanmış. Firavun aleyhillâne orada. Asiye annemiz de yanında. Ne dualar ediyordur içinden. Ya Rabbi. Peygamberini, Musa Aleyhisselam'ı mahcup etme ya Rabbi, kim bilir ne dualar ediyordur yani. Ama henüz daha ne yapıyor? İmanını gizliyor. Orası ayrı bir konu tabii. Yani ben şunu anlatıyorum. Her peygamberi o devrin en ileri olan şeyiyle Allah-u Teala ne yapıyor? O mucizeyle gönderiyor. Şimdi tabii burada çok enteresan da bir durum var. Düşünsenize, efendim o kadar bir sihirbaz ordusu var. Kimi bekliyorlar? Kimle mücadele edecekler? İki tane nur gibi şahsiyet geliyor. Musa Aleyhisselam. Harun aleyhisselam asasıyla, aman ya Rabbi nasıl bir heybet, nasıl bir azamet, nasıl bir nur. Sihirbazlar bir titriyorlar biliyor musun? Niçin? Korktukları için ya, iki kişi. Arkadaş, işin arkasında başka bir mesele var. Ya diyorlar bu Firavun, Melun. Onlar belki o zaman Melun demiyor ama da derler, merak etme. İman edecekler çünkü. Çünkü insaf gözüyle bakıyorlar. Hakkı hakikati öğrenmek için bakıyorlar. He? İdeolojik olarak düşmanlık olsun diye bakmıyor olaylara. Çünkü bakıyorlar ya Firavun bunu baş edememiş öyle mi bununla? Ve bizim gibi binlerce adama bir takım dünyalıklar vaat ederek, bir takım rahat müreffeh bir hayat vaat ederek bunu yenmemizi istiyorlar. Eğer bu

Tamam. Yani önce buyurun siz başlayın. Ne buyurun efendim önce siz buyurun. Hani diyoruz ya biz. Ya burada bir saygı ifadesi var. Bak bu saygı, bak bu edep çok önemli biliyor musun? Sonradan iman edecekler onu da arz edeceğim. Müfessirlerden bazıları diyor ki işte onların bu saygısı, bu edebi onların iman etmesine vesile oldu. Edep çok önemli. Edepsizlik de çok kötü. Adamı dinden imandan edebilir bu edepsizlik, arsızlık, hayasızlık. Ha diyeceksin ki hoca efendi bugün de edepsizlik, arsızlık çok yaygın. Evet maalesef öyle. Ha şimdi oraya da girmeyeyim ama bunu da anlayalım. Edep çok önemli. Allah'ın dinine, kitabına, dini kitaplara, alimlere, ulemaya bu işi efendim Allah için yapan hoca efendilere saygı göstermek, edepli olmak imanla ölmeye sebep olur. İman çok önemli. Ha tam tersi de ulemaya edepsizlik yapmak. Efendim Allah dostlarına hakaret etmek, laf söylemek Allah muhafaza imansız gitmelerine sebep olabilir. Evet, dediler ki buyur önce siz başlayın. Siz mi başlayacaksınız, biz mi başlayalım? Kal elku, Musa Aleyhisselam dedi ki siz atın. Yani ellerinde hazırlamışlar daha önceden. İpler, efendime söyleyeyim halatlar, çubuklar, çubukların içerisine civalar koymuşlar. Deriden efendim bir takım şeyler getirmişler, bunları yağlamışlar. Yani bunlarla bir takım sihir, efendim illüzyon vesaire gözbağcılık yapacaklar. Siz atın, siz başlayın. Deyince tabii binlerce sihirbaz. Felemma elkav seharu a'yunen nasi vesterhebuhum. Ellerindekilerini bir attılar. Atınca, şimdi güneş de vuruyor. Tam böyle kuşluk vakti güneş vurmuş. O güneş vurunca o civa hareket etti. Civalar hareket edince o sopalar sanki oynuyor. O deriler yağladılar efendim, boyadılar. Parlamaya başladı. Bir gözbağcılık, bir sihir, bir illüzyon. Ortalık karma karışık oldu. Yılanlar, çıyanlar, böcekler alt alta üst üste meydan kaynıyor. Milletin ödü patladı. Bak efendim ne diyor? Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler ve korku saldılar. Ya. Felemma elkav seharu ayunen nas ve serhabuhum. O sihirlerini atınca insanların gözlerini büyülediler. Korku saldılar ve ca'u bi sihrin azim. Büyük bir sihir ortaya koydular. Büyük bir sihirle geldiler. Bak dikkat et. Allah Teala Hazretleri bile buna büyük bir sihir diyor. Mevla diyor büyük sihir diye. Dolayısıyla tabii böyle olunca fevcese fi nefsihi hifeten Musa. Bu yüzden Musa Aleyhisselam içinde bir korku hissetti diyor. Halk korktu zaten. Herkes bir efendim birbirine mi sarıldı artık geriye mi sıçradı? Musa Aleyhisselam da bir korku hissetti. Ama tabii tefsirlerde geçtiği üzere. Yani Musa Aleyhisselam'ın bu meseleden korkması aslında nedir? Çünkü halk bu sihire kanar da bundan dolayı iman etmezler diye de korkuyor. Çünkü orada yani Musa Aleyhisselam'ın mağlup olması demek, onların sihrine yenilmesi demek... Ne oluyor? Adeta işte Firavun'un mantığı bu. Yani onu yenersem diyecekler ki bak bu haksız peygamber olsaydı yenilmezdi. Zaten ona göre de sihirbazlar yenecek ve böylece Musa Aleyhisselam'dan kendince kurtulacak yani. Ha şimdi çünkü Musa Aleyhisselam galip gelirse Musa Aleyhisselam ne oluyor? Diyor ki bir Allah var diyor. He? Allah'tan başka ilah yok diyor. Ben onun elçisiyim diyor. Yani burada Firavun'un iddiası batıl oluyor. Bütün ilahlık iddiaları çöp oluyor yani. Onun için yani o saltanatı, o nüfuzunu, o konumunu kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor adeta. Tabii Musa Aleyhisselam için de bir korku hissedince kulna la tahaf. Mevla buyuruyor ki biz dedik ki korkma. İnneke entel a'la. Muhakkak ki sen üstünsün. Galip geleceksin. Ve evhayna ila Musa, Musa Aleyhisselam'a vahyettik, en elka asak, asanı at diye vahyettik diyor. Musa Aleyhisselam elindeki asayı atınca bir canavar oldu, bir ejderha oldu, büyük bir yılan şekline girdi. Fe idâhiye telkafu mâ ye'fikûn, bir de ne görsünler, onların uydurduklarını yutuyor. Hani binlerce sihirbaz ellerindeki
sopadan, ipten, çaputtan, efendim deri bilmem nelerden,

0: yuvalardan yaptığı sihirleri vardı ya. Onları ortaya atmışlar, meydana salmışlardı. Sihir yapmışlardı, gözbağcılık yapmışlar, illüzyon yapmışlar. İnsanlar ürkmüştü ya. İşte şimdi Musa Aleyhisselam elinde asa var, hiçbir şey yok. Mevla diyor ki biz dedi ki asayı attı. Ejderha oldu, hepsini yutuyor. Nasıl yutuyor biliyor musun? Yani nasıl anla sen? Güçlü bir vakumu, çok güçlü bir elektrik süpürgesi. Nasıl tozları, ipleri, etraftaki kir, toz, pası çekiyor alıyorsa hepsini öyle yalıyor, yutuyor, çekiyor alıyor yani. Bu sefer herkes şaşırdı kaldı. Bambaşka bir şey. Hiç böyle bir şey beklemiyordu sihirbazlar. Aa dediler bu nasıl bir şey ya? Şu sihirleri nasıl yutuyor? Alt tarafı bir asa. Hepsini yuttu. Musa Aleyhisselam elini uzattı. Tekrar tuttu. Efendim tekrar tutunca tekrar asa oldu. Ama şimdi öyle bir durum oldu ki şimdi o ejderha çıkınca onların da bütün sihirlerini yalayıp yutunca millet gene korktu mu? Korktu. En çok kim korktu? Firavun. Melun'u korktu. Öyle bir korktu ki bazı kitaplarda ne diyor biliyor musun? Affınıza sığınarak söylüyorum. Firavun'a tabiri caizse don yetiştiremediler. Sürgün oldu herif. Utanmaz adam, çocuk yapmaz senin yaptığını, bir de kalkmışsın ilahım diyorsun. Bir de bu nasıl bir adamdı biliyor musun? Ayda bir helaya giden adam, öyle düşün. Ayda bir helaya gidiyor. Ayda bir gidiyor, bu sefer baktı ki ben normal bir adam değilim. O da gidiyor uzak bir yerlere kimse görmesin diye. Millet de bunu helaya da gitmiyor zannediyor. Yiyor içiyor. Demek ki sen bizim gibi adam değilsin ya. Sen bambaşka bir adamsın derken falan ilahsına döndü iş yani. Ama şimdi ne oldu? Ayda bir helaya giden ve kimsenin görmediği, öyle bir şey helaya da gitmiyor zannettikleri adam. Don yetiştiremiyorsun abi. Rezil oldu, kepaze oldu. Sen Allah adamlarına böyle işler yaparsan, böyle tuzaklar kurarsan, karşında kim var biliyor musun? Men adeli veliyen fakat ezentü bil harp. Kim benim bir velime düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim Allah buyuruyor. Allah'ın peygamberine sen böyle yaparsan Allah'a harp ilan etmiş olursun. Allah ile savaşan asla kazanamaz. Rezil olur, kepaze olur ve oldular kıymetli kardeşlerim. Evet tabi sihirbazlar bunun bir sihir olmadığını anladılar, mucize olduğunu anladılar. Nereden anladılar? Çünkü onlar zaten akşamdan biliyorlar asa başında nöbet bekliyordu uyuduğu halde. Bir de şimdi tekrar tuttu asayı tutunca ne oldu? O yaladığı, yuttuğu bütün çaputların hepsinin dökülmesi lazım. Öyle şimdi Allah'tan başka kim yoktan var eder, vardan yok edebilir ki? Onları topladı, yuttu. Gözün öyle görüyor ama asayı tuttuğu zaman ne olması lazım? Hepsinin dökülmesi lazım. Hiçbiri ortada yok. Heriflerin getirdiği kamyonet tabiri caizse getirdikleri çaputlar, ipler, çubuklar hiçbiri yok. Yok olmuş gitmiş. Anladılar ki bu peygamber. Anladılar ki bu sihir değil. Evet arkadaşlar. Böyle olunca فَاُلْكِيَ السَّحَرَةُ سَاجِد۪ينَ sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. İman ettiler. قَالُوا dediler ki اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ Rabbi Musa ve Harun. Biz alemlerin Rabbine iman ettik. Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine. Bak bunları da bekliyor. Niye? Çünkü bu Firavun çok megaloman bir adam. Buna rağmen alemler Rabbine iman ettik de bana iman ettiler diyebilir. Bir algı yapar, bir şey yapar. Hatta Rabbi Musa, Musa'nın Rabbi olan alemlerin Rabbi deseler gene algı yapabilir. Ben de Musa'nın Rabbiyim haşa. Yani hani sarayda yetişti ya, hani onun mürebbiyesi, yetiştiricisi benim kabilinden. Yani böyle bir kendine yontabilir. Çünkü böyle bir sahtekarlığı var bu Firavun'un, sabıkalı. Bak ileride tabii o konuya girmeyeceğim ama yani Musa Aleyhisselam'a Mevla denizi yardı ya 12 yol oldu. Oradan Musa Aleyhisselam'ın kavmi geçerken Firavun şaşırdı kaldı. Askerler de şaşırdı ama çaktırmıyor diyor. Bak görüyor musunuz diyor kaçak kölelerime yetişeyim diye deniz nasıl da ayrıldı diyor. Sahtekarı görüyor musun? Halbuki sen de biliyorsun ne olduğunu. Herkes biliyor. Şimdi burada da böyle bir şey yapabilir. Çünkü öyle bir huyu var. Onun için Rabbi Musa ve Harun, Musa ve Harun'un Rabbi olan alemden Rabbine iman ettik deyince artık kendini ön plana çıkarıp bana iman ettiler demesinin imkanı kalmadı. Şimdi burada da tabii ben mesela bu ayetlere bakınca çok şaşırıyorum, tacip ediyorum ve imreniyorum. Çünkü bu sihirbazları ne yaptı? Astırdı. Astı Firavun. Geri dönmediler. İmanlarından vazgeçmediler. Nasıl enteresan bir durum değil mi kıymetli kardeşlerim? Sabah geliyorlar, sabah kafirdiler. He? Sabah geldikleri zaman o Firavun saltanatının, o sahte efendim, düzenin devamı için o çarkın birer dişlisi olarak geldikleri o meydanda iman ediyorlar ve o saltanatı yer ile yeksan ediyorlar. Sabah kafirdiler ama öyle bir iman ettiler ki canlarını verdiler, yine de imanlarını vermediler. Akşam olmadan şehit oldular, alınlar secdede, ruhlar cennette. Evet arkadaşlar, kaç yıllık Müslümanız, Allah için ne verebiliyoruz? Mal canın yongası, malına kadar veriyorsun, can vermek gerekirse verebilir misin? Ama öyle bir iman etmişler ki sabah imansız, akşam öyle bir kamil manada mümin oldular, iman ettiler, canlarını verebilecek kadar böylesine ikan derecesinde iman sahibi oldular. Rabbim ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur, makamlarını cennet eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ordusuz bir peygamberle bir efendim saltanatın hükümdarlığını mum gibi erittiğini görüyoruz. Allah'ın kudretine bak. Değil mi? Ve diğer taraftan bir odun parçası, bir asa Allah'ın emriyle, emri ilahiyle adeta ne oluyor? İntikam memuru oluyor ve meydandaki bütün batılı siliyor, süpürüyor, o saltanatı yer ile yeksan ediyor. Evet, Allah'ın emriyle işler oldu mu? He, işler kolaylaşıyor. Allah'ın emrine uyduğumuz zaman, Allah'ın emrine muti olduğumuz zaman, Allah Celle Celaluhu o bir odun parçasına verdiği gücü sana da bana da verebilir mi? Verebilir. Biz de ne yapacağız? Allah'ın dinini en güzel şekilde yaşayacağız. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen o Kur'an'ı, o Kur'an sofrasını, o manevi ziyafete iştirak edeceğiz. Maneviyatımızı güçlendireceğiz, eksiklerimizi tamamlayacağız ve inşallah o maneviyatla, o gayretle, o imanla Rabbimizin dinini en güzel şekilde yaşamak, anlatmak nasip olacak. Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'de yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
3: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Allahu ya mu'in, ya hennan, ya mennan, ya kerim, ya gaffar, ya rahim, ya rahman. İkinci cilt sayfa 136. El mektubu sabi'u ve semanune. 87. mektup ilel fethan el efgani. Fethan Afgani Efendi'ye yazılmıştır. Fin-nesaihi, bir takım ehemmiyeti haiz meseleler hakkında yazılmıştır. Elhamdülillah, bütün hamdler, övgüler, medihler, senalar vesaire Allah Celle Celaluhu'ya olsun ve selamun, gerek dünyada ve gerekse ahirette bütün tehlikelerden emn-ü emniyette ala ibadihillezine istafa. Allah-u Teala'nın tercih eylediği, kulum deyip de kendisine cezbeylemiş olduğu insanların üzerine olsun. Amin. وَسَلَ الْمَكْتُوبُ الشَّرِيفُ الْمُنْبِيُ عَنْ كَمَالِ مَحَبَّةِ الْفُقَرَائِينَ وَإِخْلَاسِهِمْ dervişleri çok seviyorsunuz. Allah dostları olan insanlara samimiyet ve ihlas gösteriyorsunuz. Böyle temiz duyguları haber veren mektubunuz, değerli mektubunuz elimize geçti. Rezakallahu subhanehu el istikamete ala muhabbeti haulâil fukara. Bu Cenab-ı Hakk'ın cici kullarına, derviş kullarına göstermiş olduğunuz muhabbet üzerinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sizi istikametle rızıklandırsın. Yani bu hali sizden hiç kaybolmasın. Sürekli bu temiz duygularla dervişlere olan muhabbetiniz ve sevginiz daim olsun. İslamiyet'te rızık sadece ekmek ve su ile yani ifade edilmiyor. İnsanın menfaatine yönelik olan her şey rızıktır. Mesela ilim bir rızıktır. Bizde hani Türklerde ise, Türk milletinde ise rızkımız kesildi falan dendiği zaman daha ziyade işte ekmeğimiz, suyumuz vesaire falan bunlar kesildi anlaşılır. Ama ideal manada İslamiyet'te rızık dendi mi insanın istifadesine, menfaatine yönelik olan her nimet, ister maddi nimet olsun, ister manevi nimet olsun, hepsine rızık tabir ediliyor. Razakallahu subhanehu el istikamete ala muhabbeti haulâil fukarâin. Bu insanlara göstermiş olduğunuz muhabbet ve sevgide sabit kadem olmak ile, istikametten ayrılmamak ile Allahu Teala sizleri rızıkiyat eylesin. وَالنَّسِيحَةُ الَّتِي أَنْصَحُ بِهَا الْأَحِبَّةَ زَوِ السَّعَادَةِ. Mutlu ve bahtiyar olan Mevla'nın dostlarına, peki böyle derin muhabbet besleyen insanlara benim yapacağım nasihat, yegane nasihat ve النَّسِيحَةُ الَّتِي أَنْصَحُ بِهَا الْأَحِبَّةَ زَوِ السَّعَادَةِ. Dostlara, bizi sevenlere bu fakirin yapacağı nasihat nedir? İttiba-ı sünneti. Esseniyyeti ala sahibi salatu vesselam ve tehiyye. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittibadır buyuruyor. Başka mektuplarında da mükerreren İmam Rabbani aynı şeyi söyler. Ben dünyaya bir daha gelsem gene aynı şeyi söylerim. Çünkü hayat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle tamamlanıyor. Biz Müslümanların hayat anlayışında, hayatın ekseninde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Allahü Teala İslamiyeti ve Muhammed Mustafa'yı alternatifsiz yaratmıştır. Güneşin alternatifi yoktur. Yani güneş olmasa güneşin bize sağlayacağı aydınlığı veya ısıyı, enerjiyi biz başka bir şeyden elde edemeyiz biz. Güneşin alternatifi yoktur. Ayın alternatifi yoktur. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu diyelim elmayı yemezsin ama onun yerine armudu yersin, idare eder. Fakat Mevla'nın bir takım nimetleri var. Bunların alternatifi yoktur. Ekmeğin alternatifi olmaz. Suyun alternatifi olmaz. Havanın, oksijenin alternatifi yoktur. Yani bunlar olmasaydı da olurdu ya. Havanın bize oksijenin sağlayacağı faydayı biz başka bir şeyden sağlayabilirdik diyemiyoruz biz. Ama bu noktada Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin alternatifi asla ve kat'a yoktur. Hayatın ekseninde yani bir portakalın içerisinden bir şiş geçirin, portakalı çevirdiğiniz zaman şişin ekseni etrafında döner değil mi? Kainat da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ekseni etrafında dönüyor. Eğer dönüyorsa mutlaka hani bir küre düşün, kürenin de bir ekseni vardır. O eksen olmadan küre ayakta durmaz ve dönmez. Hayatın da efendim ekseninde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Yani sünnet-i seniye dendiği zaman işte büyüğümüz peygamberimizdir, onun işte izinden gideceğiz vesaire. Fakat bunun mantığını çok iyi kavramak gerekiyor. Hayat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ibarettir. Gerisi fasafiso. Herkes bugün dünyada gönül vermiş olduğu bir liderin peşinden gidiyor. Herkes dünyada gönül verdiği, alaka ve ilgi duyduğu bir liderin ve rehberin kendisine göre kim ise artık o, onun peşinden gidiyor. Onun ilkelerini yaşamaya çalışıyor. Onunla oturuyor, onunla kalkıyor vesaire. Bu noktada Müslüman asla boşluk sahibi olmamalı. Allahü Teala bir ayet-i kerimede لَقَدْ كَنَ لَكُمْ ف۪يهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Genelde bütün peygamberlerde, özelde ise Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de sizin için alınacak örnek hayat var diyor Mevla. Model var diyor ama bu herkese de açık değil. Herkese de açık değil. Hep böyle kelime-i şehadet söyledi bilmem ne vesaire. Ama ve lakin gerisini getiremeyen Müslümanın da Muhammed Mustafa'dan alacağı bir şey yoktur. Çünkü Allah kayıt koyuyor. Allah kayıt koyuyor. لَقَدْ كَنَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sizin için Muhammed Mustafa'dan alınacak örnek hayat modelleri vardır. Ama herkese değil. Üç tane kayıt koyuyor. Buraya kadar okuduk, iman ettik ama arkadaki o kayıtlara pek dikkate almadık gibi bir halimiz var. Kime peki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı ve sünnetleri etki edecek, tesir edecek? Kim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mağazasından alışveriş yapmaya salih olacak? لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ. Allah'a umudu ve imanı tam. وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Ahirete umudu ve imanı tam. Bir de وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile haylice peki meşgul olup Mevla'yı fazla diyebileceğimiz bir seviyede zikreden kulun Muhammed Mustafa'dan elde edeceği çok şey var diyor Cenab-ı Hak. Öyleyse her birimiz Allah'a olan imanımızı bir kontrolden geçirmemiz gerekiyor. İnanılacak şeylerde ayrım yapıyoruz mu, yapmıyoruz mu? İmam-ı Rabbani buyuruyor, bir şeyhin her hali keramet bile gözükse hayır efendim, eğer itikadında kıl kadar sapma var ise, İtikadında, imanda kıl kadar sapma var ise onda keramet meramet aramayın. Bu adam göz boyacılık yapıyor. Bu adam sahtekardır. Bu adam yapmış olduğu bütün o harika işler istidraçtır diyor. Keramet meramet aramayın. Kıl kadar eğer sapma olursa, bugün haramları bir de helal kabul eden bir sürü şeyh var Türkiye'de veya diğer sair İslam aleminde. Neyin kerameti Allah aşkına ya? Sahtekarların peşine düştük ondan sonra din, iman pazarlıyoruz vesaire. Bunun Allah'la, peygamberle yakından uzaktan bir ilişkisi yoktur. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru buyuruyor ki 224 bin peygamber geldi değil mi? 223.999 tanesi diğer peygamber, sonuncusu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da 223.999 peygamberin güzelliği var, artısı da var diyor İmam-ı Rabbani. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peki çözüldü, anlaşıldı, tamam. Mebde ve maat tamamdır. Yani eskiyi de kucakladın, geleceği de kucakladın diyor. Kur'an da aynen öyledir diyor. Bu neye benziyor? Diyelim 100 rakamı, 100 rakamın içerisinde 99 vardır, ayrıca bir de 1 vardır. Öyleyse Müslümanın yani öndermiş, rehbermiş diye bir sorunu yoktur. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir ihtiyaç maddesi gibi, la teşbih ve la temsil. O varsa hayat var, ekmek ve su var ise tamamdır. İhtiyaç denen şey, yani ihtiyaç maddesi dediğimiz şey sadece ekmekle veya suyla münhasır değil ki. وَالنَّسِيَةُ الَّتِي أَنْسَهُ بِهَا الْأَحِبَّةَ زَوِ السَّعَادَ. Mutlu ve bahtiyar olan insanlara, bizi sevenlere peki, benim yapacağım nasihat nedir? İttiba-ı sünneti seniyyeti, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittibadır. عَلَى السَّعِبِيَ السَّلَاتُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ. Peki o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme salat, selam, her türlü sıhhat ve afiyet temennileri onun üzerine olsun. İmam-ı Bukhari rahimallahu teala bir büyük muhaddisten hadis almaya gidiyor. Diyorlar ki işte efendim o şöyle alimdir, böyle alimdir vesaire. İmam-ı Rabbani hemen kemikleri çuvala dolduruyor, doğru gidiyor o zattan hadis almaya. O zaman kağıt mağıt yoktu. Yani sabahtan akşama kadar diyor gezerdim diyor. Hayvanların diye kürek kemikleri, kaburga kemiklerini toplardım. Sabaha kadar o kemikleri temizlerdim, üzerlerine hadis-i şerif yazacak hale getirdim, çuvala doldurur, öyle efendim giderdim, Efendimizin hadislerini dinler yazardım diyor. Burada hadis-i şerif okunuyor, ben uyuyorum değil mi? Bu da insaf değil mi? Bu da Müslümanlık değil mi? Neticede İmam Bukhari gidiyor zata, bakıyor ki bu adam ayakta çiş ediyor. Dedi ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittibası olmayan alimin ilminden istifade etmek caiz değildi. Terk etti gitti. Öbür taraftan başka bir zat tavsiye edildi başka bir gün ona. falanca zat şöyle alim böyle alim diye vesaire. Gittim diyor yanına, baktım ki diyor hayvanı diyor derenin öbür tarafına geçmiş diyor. Kendisi bu tarafta diyor. Hayvan efendim derenin adamın bulunduğu tarafa gelsin diye hayvana yem gösterir. Gel oğlum gel gel gel diye bir kabın içerisine yem koymuş, hayvana gösteriyor. Hayvan dereye atlıyor, karşıya geçiyor. O yemi yiyecek güya. Tam hayvan boynunu uzattı, hayvanı boynuzdan tuttu, yemi de ona yedirmedi. Diyor ki bu sahtekar diyor bu diyor. Bu sahtekar diyor. Niye? Allah'ın yaratmış olduğu mahluku aldatıyor diyor. Hayvan bile olsa. Şimdi hoca, alim vesaire kandırıyoruz, ediyoruz vesaire falan. Söz veriyoruz, tutmuyoruz vesaire. Bunlar da hoca değil mi? Ondan sonra kalkıyor, Allah'ın masum kulları hakkında ileri geri konuşuyor. Hoca değil mi? Hocalar bitti, bitti. Ben bu davanın sahtekarı bile değilim. Sahtekar kime denir ya? Bir insan diyelim mesela bu dinde 100 şey bilecek değil mi? 100 şey bilecek. Eyvallah. Hani 100 şey bilmesi gerekirken 70 şey bilse, fakat 70 şey bilmekle birlikte 100 şeyi biliyormuş gibi kendini gösterirse bu adama ne derler? Sahtekar derler. Niye? 70 madde biliyor yani. Halbuki 100 bilmesi lazımdı. Eksik olmakla birlikte bu davanın peki biricik efendim otoritesi gibi, uzmanı gibi gözüküyoruz peki. Sahtekar. Kaldı ki ne 70'i ya? %1, %2 bilen bugün %100 biliyormuş gibi konuşuyor. Bu adam şimdi sahtekar mı, daha mı aşağı gitti peki? Allah-u Teala eksik kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Yani İslam tarihine baktığımız zaman, yo arkadaş, yo. İslamiyet öyle herkesin harcı değil. Bak burada Fatih medreselerinde Hüsrev Efendi vardı bir zamanlar. 1960'larda, 65'lerde vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Belinde iki tane barabelli tabancayla usulü fıkıh okutuyordu Fatih Camisi'nde. İngilizler İstanbul'u işgal ettiği zaman. Onlar öyleydi. Onlar öyleydi. Fatih Camisi'nin gövdesine bakın, böyle delikler, oyuklar var böyle. Kim biliyor peki açılan yaylım ateşi neticesinde o delikler oluştu peki Fatih Camisi'nin gövdesinde? Camiyi makineli tüfekle taranıyor, ondan sonra Hüsrev Efendi caminin içerisinde usulü fıkıh okutuyordu. Allah uzun ömürler versin, Yaşar Tunagür Hoca öyle anlatıyordu. Mahmut Bayram Hoca vardı, âli himmet bir adamdı, ona da Allah gani gani rahmet eylesin. Dedi ki Hüsrev Efendi bizim hocamızdı, bize derdi ki ders okuturken, çocuklar sizden hoca olmayacağını ben biliyorum derdi. Çünkü zaman o kadar garip olacak ki, İslamiyet o kadar öksüz ve savunmasız kalacak ki, o efendim garip ortamda insanlar size hoca diyecek. İşte biz, affedersiniz, o taifedeniz biz. Allah-u Teala tezden bu davanın riskini omuzlayacak kalitede ve kantitede Mevla alim ve hocaları ihsan eylesin. Amin. Sünnet-i Seniyye'de sahtekarlık var mı? Adam kandırmak var mı? Adam ütmek var mı? Adam efendim, yolmak var mı peki? Yamyam olmak var mı peki? Sünnet-i Seniyye ittiba bir hayat tarzıdır. Bir yaşantı tarzıdır. O sadece böyle klasik, böyle jimnastikvari bir takım hareketler yapmak gibi değildir peki. Yani zarftan öte mazruftur mühim olan. Zarf nedir? Zarf sarıktır, sakaldır, cübbedir, şalvardır, çarşaftır vesaire. Hani görüntü, eyvallah, tamam. Ama zarftan öteye mazruftur mühim olan. Mektuptan gaye zarf değildir. Ya mektubun içerisine yazılan kağıt var ya, o yazılar, o yazılardır mühim olan. Ama ortalık var ya çok fena, çok fena, at izi it izine karıştı eskilerin tabiriyle. Sapla saman birbirine karıştı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem angarya mı oldu? Birisi birisine peki sakat mal satıyor, malı alan diyor ki gel diyor, gidelim diyor, bir hocaya danışalım. Hoca ne anlar bu işten diyor. Bu insanın dini ve imanı bitmiştir. Dervişliği de bitmiştir. Cenazesi de kılınmaz. Buna kız da verilmez, kız da alınmaz. Öldüğü zaman Müslüman kabristanlığına dahi defnedilmez bu insan. Bu gitsin kendisine başka bir Allah bulsun. Başka bir peygamber bulsun Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi. Varsa ne yapacak peki? Din ne oldu peki? Kur'an'ın ifadesiyle din kanundur. Din kanundur. Din kanundur. Ya yaparsın veyahut da sonucuna katlanırsın. Resul-i Ekrem niye konuşuyor peki? Öyle zaman gelecek ki peki Müslüman adam cenazesi camiden kalkacak, fakat Müslüman kabristanına defnetmekle birlikte yarın mahşere Yahudi ve Hristiyanla iman ve İslam'a hasım ve düşman kesilenlerle birlikte Allah'ın huzuruna gidecek diyor. Bu söz niye söylenmiştir? Bu söz niye söylenmiştir? Bu söz niye söylenmiştir? Alim olmaya gerek yok bunu anlamak için. Efendi Baba Fatih Camisi'ne giriyor, millet namaz kılıyor. Büyük insanlar, ehli keşif insanlar, Allah onlara öyle bir güç ve keramet vermiştir. Bakıyor böyle, sizi gidi alnı secdeli kafirler sizi. İmam Rabbani mektubuna giriş yapıyor, sizi gidi derviş kisvesine girmiş dinsizler sizi diye başlıyor İmam Rabbani. İtikat sakat, ameli salih sakat peki. Ne olacak bu insanlar? Bir check-up'tan geçsek Allah bilir yani kaç tanemiz sınıfı geçer. Allah hepimize medede inayet eylesin. Amin. Mehmet Akif Ersoy rahmeti derdi ki ben 200'lü insanları çok seviyorum derdi. Ya 200 insan sevilir mi derlerdi üstad. Derdi ki günümüzde insanlar artık 200'lü değil 20-100'lü oldu diyor. Tabi 20-100'lü insan hiç sevilmez ama 200'lü onun yanında hiç olmazsa sevilir. Ne de olsa 200'lü vesaire. Allah böyle çifte standart, çifte şahsiyette olmaktan muhafaza eylesin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ittibada ısrar ediyorum diyor İmam Rabbani. Bir de peki, وَالْاِجْتِنَابُ عَنِ الْبِدْعَةِ الْاَلْغَيْرِ الْمَرْضِيَّةِ din tarafından tasvip edilmeyen, Allah ve Resulü tarafından tasvip edilmeyen, onaylanmayan, kabul edilmeyen, bid'atlardan dine taban tabana zıt olan, peki çirkinliklerden kaçınmak. Bu noktada ısrar keşim diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki men ahya sünneten min es-sünenilleti sarat metruketel ameli biha felev sevabu mi'eti şehidin. Başka aynı manada rivayetlerde vardır. Benim kaybolan sünnetlerimden artık yani yaşanmayan, uygulanmayan, tatbik edilmeyen sünnetlerimden bir tanesini, tek bir tanesini ihya eden insana 100 şehit sevabı vardır. Resul-i Ekrem burada niye şehit normu kullanıyor? Burası cayı dikkattir. Burası dikkatimiz bir yerdir. Benim efendim terk edilmiş, bakılmıyor, ilgi görmeyen, peki tatbik edilmeyen sünnetlerimden bir tanesini yerine getiren kişiye 100 şehit sevabı vardır. Yani ortam o kadar peki dar ve sıkıntılı olacak ki bir sünneti bile ihya etmek için gayret ettiğin zaman karşı karşıya kalacağın işkence ve sıkıntılar, akrabandan, işte dosttan, düşmandan neyse göreceğin itme ve kakmalar öyle acı olacak ki yani sen diyelim işte askerde savaşan bir asker olsan 100 kere peki vurulsan, şehit olsan ki onun 100 kere şehit olmaklığın acısından daha büyük bir acıya maruz kalacak o insan. Ya ölmek öyle kolay bir şey mi? Can vereceksin 100 kere peki gel git dünyaya şehit ol peki 100 kere şehit olmaklıkla sana gelen olan acıdan peki acıdan daha büyük bir acıya maruz kalacaksın. Tek bir sünneti işlemekle. Şu an yani 80 yıllık çarpık eğitim neticesinde sahip olduğumuz eğitim anlayışı neticesinde kötü örf, adet ve gelenekler ilki haline geldi. İlki haline geldi. Batıcı ve batıya endeksli hayat artık yegane hayat tutkusu haline geldi. Artık bu karakterle din yargılanıyor. Din eğer mevcut hayata veya televizyonun empoze etmiş olduğu hayata uyuyorsa din güzel, uymuyorsa kaldırat vesaire. Din, affedersiniz, don lastiği değil. Herkes gelecek bir tarafa çekecek vesaire. Herkes kafasına göre trafik uygulasa, herkes kafasına göre araba kullansa, kazaların yani bini bir para, kazan ardı arkası kesilmez. Bir tenekenin bile bir kanunu var değil mi? Dinin bir kanunu yok mu peki? Müslüman olmak kolaydır dostum. Müslüman olmak kolaydır dostum. Müslüman olmak kolaydır. Müslüman kalmak zor. Ata binmek mühim değil. Asıl mesele atın üzerinde durmaktır. Bak deminki hadislerde saf tanziminden bahsediliyor. İbn-i Recep'ül Hanbeli diyor ki, bir Müslüman yarın savaşa gittiği zaman cephede alması gereken formasyonu ve kabiliyeti sivil hayatındayken alması gerekir diyor.
5: namazda ve oruçta bu anlayış da vardır diyor. Birçok hikmetleri var. Birisi de disiplin ruhunu dinamik tutmak, o kadar. Resul-i Ekrem nasıl işte sıva yapanlar sıvayı yapıyor, sonra eline masdarı alıyor, bir tahta parçası alıyor, o tahtayla peki sıvayı kontrol ediyor. Yani eğri büyürlük var mı, şişme var mı veya çukur olma var mı? Bakıyor ki neresi peki açık veriyorsa oraya biraz daha harç koyuyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem safların arasında geziyor böyle, bir askeri komutanın ordusunu denetlemesi gibi, sen ileri, sen geriye, sen şöyle, sen böyle vesaire, tamam. Önce disiplin, sonra namaz. Önce disiplin, sonra namaz. Namazda disipline olamayan bir kul, belki yarın savaşta hiç disiplin olmaz. Dünya disiplin üzerine kurulmuştur. Arabayı bile kendi kafana göre sellem avu sellem kullanamıyorsun. Önce işte sağına soluna bakıyorsun, kontrol ediyorsun. Sonra kontağına basıyorsun. Sonra bilmem işte nereye basıyorsan işte oraya ayağını değdireceksin. Elin vites koluna gidecek vesaire. Din kanundur. Men ahya sünneten mines sünnenin leti sarat metruketel ameli biha felahu sevabı miyeti şehidin. Sünnetlerim terke maruz kaldığı zaman da bana bir, benim bir sünnetimi yaşatmaya çalışan, iyiye çalışan insana 100 şehit sevabı vardır. Kabiliyetin varsa, hevesin, aşkın var ise, harcanacak sermayen var ise Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e onu feda et. Bir canım var dostum. Yani insanın bir atımlık barutu gibi bir sermayesi olsa onu mutlaka iyi gelir getiren yere yatırır, değil mi? İnsanın en büyük sermayesi hayatıdır, ömrüdür peki. Öyleyse onu öyle bir şeye yatırım yapalım ki devamlı bize kazanç sağlasın bu. Elin gavuru bunu yapıyor, elin Hristiyanı bunu yapıyor. Dünyanın en büyük zenginlerinden bir Fransız var. Artık servetin yani haddi hududu yok, o kadar muazzam servet sahibi. Ben bu serveti ne yapayım, ne edeyim diyor. Adam diyor ki muazzam bir ev yapayım ben diyor. Aynen bundan 250-300 yıl önceki 14. Louis'nin, Fransız kralı 14. Louis'nin evi gibi bir ev yapayım. Bütün aksesuarı, yatağı, döşeği vesaire, mutfağı, banyosu aynen pek... Banyo yok, affedersiniz, o dönemde Fransa'da. Banyo daha sonra bizden gitti onlara. Adam aynen 14. Louis'nin evi gibi bir ev yapıyor. Her şey 17. yüzyıl aksesuarına göre dayanıyor, döşeniyor fakat... Yapılan araştırma gösteriyor ki Louis'nin yatağında bitler varmış. Bu bitlerin de bulunması lazım diyor. Ki ben tam Louis gibi yatayım, Louis gibi kalkayım, hart hurt kaşınayım diyor vesaire. Ki yani Louis'nin fotoğrafını kendime kopyalayayım diyor. Nerede bu bitler peki? Bitler yok, nesli tükenmiş. Biyologlara emir veriyor, derhal araştırmaya girin diyor. O Louis'nin yatağındaki bitleri de bulun diyor. Neyse farklı cinsleri çipleştiriyorlar, o bitleri de adam elde ediyor, bitleri yatağa seriyor, hadi kendisi yatıyor, tabi bitler başlıyor harekata, adamı oradan buradan ısırmaya vesaire, adam başlıyor kaşınmaya. Ondan sonra diyor ki, işte şimdi ben Louis gibi oldum. Bu millet yani Allahu Teala özünü çürütmekten bizleri muhafaza eylesin. Bu millet peki bugünlerde, hele hele şu son zamanlarda 14. Louis gibi olmaya başladı. Muhammed Mustafa'ya ne oldu? Burada ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceğim. Kelime-i şehadet söyleyeceğim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme peki blöf yapacağım. Artık bu ne manaya geliyorsa senin de aklın var, fikrin var. Bir mana ver. Hacca gidiyoruz, umreye gidiyoruz. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyoruz peki. Resul-i Ekrem diyor ki bazı işte ihramlı olan insanlar lebbeyk Allahümme lebbeyk der. Ne demek onun manası? Rabbim emret, ben senin fedainim. Ya Resulallah emret, ben senin fedainim. Yani ortaya yürek koyuyoruz güya. Ama Allahu Teala onları la lebbeyk ve la sadek. İstemiyorum senin lebbeykini. Defol git. Herkesin Allah'a kendine göre oldu. İmam-ı Rabbani'nin tabiriyle. Kim nerede bulunuyorsa ona göre bir Allah tasarlıyor. Ama o Allah İbn-i Arabi'nin dediği gibi sizin inandığınız Allah'a diyor ayaklarımın altına da çiğnirim diyor. Lan! Ne demektir bu? Kimisi parayı sevdiği kadar Allah'ı sevmiyor. Affedersin, eşini sevdiği kadar Muhammed Mustafa'yı sevmiyor. Ondan sonra villaydı, bilmem neydi, mülktü, şuydu, buydu vesaire falan. Senin Allah'ın bu mu peki? dinuhum dinaruhum Resul-i Ekrem buyurduğu gibi. Öyle insanlar gelecek. Bunların ilahları peki, dinleri, dinarları, paraları, para ilah oldu. İmam-ı Rabbani 2. cildin başında La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah tefsiriyle alakalı 3 sayfaya yakın mektubu var. Okuyun bakın. Bakalım okuyalım. Ondan sonra herkes kendi kıratını belirlesin. Herkes kaç ayar altın? Altın mıyız? Teneke miyiz? Ondan sonra kendimize bir not verelim. Allah-u Teala kaliteyi bulmaya bizleri muvaffak eylesin. فَكَيْفَ مَنْ اَحْيَا bir sünneti ihya edene 100 şehit sevap veriliyorsa فَكَيْفَ مَنْ اَحْيَا peki فَرْضًا مِنَ الْفَرَائِدِ ya hiç kale alınmayan hayatın bir tarafına itilmiş Allah-u Teala'nın farzlarından bir farzı ihya eden bir insan اَوْوَاجِبًا مِنَ الْوَاجِبَاتِ veyahut da terk edilmiş vaciplerden bir tanesini yerine getiren bir insan düşünün yani Allah katında ne değerli insandır. Bir sünneti bile ihya ediyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in eskiden her evde bir şifa-i şerif vardı. Ecdadın evinde bir şifa-i şerif vardı. Eskiden her evde hilye-i hakani bulunurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in eşkalini, şemailini anlatan kitaplar var idi. Hayat sürekli Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e endeksli idi. Devamlı o okunuyordu ve kişi ona benzemeye çalışıyordu. Peki bir sünneti ihya eğer 100 şeyi sevabı kazanıyorsa ya sünnetten çok daha kuvvetli farizalar, farz olan bir takım işler var. Bunları ihya eden nereden gider? Veya vacibi peki ihya eden nereden gider? İstanbul'un eski ismi Güller şehridir. Sultan Fatih zamanında ve yakın tarihe kadar İstanbul'un ismi İslamboldur. Osmanlıca tarih kitaplarında İstanbul yazmaz. Belki son dönemde Tanzimat'tan bu yana yazılan kitaplarda İstanbul yazıyor. Ama ondan önce tarih kitaplarında İstanbul'un ismi İslamboğul. İslamboğul idi. Tamam mı? Bak şahıslar değişti. İsimler de ondan sonra otomatikman insana bağımlı olarak adlar da isimler değiştirildi. İslamboğul sonra ne oldu? Oldu İstanbul. İstanbul'un manası ne? Ne bileyim ben ne? Peki, şimdi ben diyorum ki İstanbul, İstanbul'un diğer bir ismi efendim Güller şehridir. Gül, Osmanlı divan edebiyatında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i temsil eder, sembolize eder. Lale ise Allah Celle Celaluhu. Lale kelimesi yazıldığı zaman ki lam elif, ebced-i sabire topluyorsunuz 99 çıkıyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu 99 ismini temsil eden mübarek bir bitki. Ki lale devrinde bir laleye 2000 altın veriliyordu. Şimdi bazıları bunu yadırgarlar. Neymiş efendim bir bitkiye 2000 altın verilir mi? Onun bir manası vardı. Eğer adam lale yarışmasında birinci gelirse ona 2000 altın veriyorlardı. Niye? Ulan sen ne muhterem adamsın be. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ne büyük bir aşkın var ki Mevla'yı temsil eden bir laleye bu kadar dikkat ve özen gösterdin. Allah-u Teala temsil eden bu laleyi bu kadar mümtaz yetiştirdin. Al sana 2000 altın. Yani bir bitkiye 2000 altın verilmesi mantıklı değil ama orada bir mana var. Gül ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i temsil ederdi. Gülün kokusu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den kaynaklanmıştır hilket olarak. Yani yaratılışta. Nereye baksan bahçesinde gül olmayan ev yoktu. Bunun anlamı nedir peki? Yani burada bir naturalist bir anlayış yok. Tabiat anlayışı bilmem ne çevrecilik falan filan geç bunları. Adam kapıyı açtığı zaman ilk defa gülün kokusuyla karşı karşıya geliyor ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem adamı hoş geldin, sefa geldin, hayırlı sabahlar olsun. Sanki Resul-i Ekrem onu kucaklıyor, onu kokluyor gibi oluyor. Güller şehriydi. Siz güllü namaz bilir misiniz? Güllü namaz. Nerede? Bunlar hep tarih oldu. Ramazan-ı Şerif'le. Şeriflerde milletin namazda secdeye gittiği yerlere böyle sıra sıra böyle şu bizim hallardaki kırmızı hat gibi güller serpilirdi. Adam namaz kılıyor ama aklı fikri Muhammed Mustafa'da. Ya yani namazda hem dikkati topluyor hem de peki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte rukiye ve secdeye gidiyormuş gibi bir hal alıyordu. O namaza yürek dayanır mı ya? Ondan sonra ayılan bayılan kendinden geçen, gözyaşları ceyhun olmuş, sel olmuş vesaire falan filan. Güller ıslanıyordu gözyaşıyla birlikte. Niye? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme secde ediyor ümmeti Muhammed. Aa hoca sen müşrik oldun. Muhammed Mustafa secde edilir mi? Estağfurullah de sen müşrik oldun. Ahmed ibn Hanbel rahimehullah teala sahabe-i kiramdan Huzeyme ile alakalı 2-3 hadis-i şerif var Müsned'de. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyor. İmam sahabe Huzeyme radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah bu gece ben seni rüyamda gördüm diyor. Nasıl gördün diyor. Uzanmıştın yere ben senin göğsüne secde ediyordum diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem derhal yere yattı. Derhal yere yattı. Ve dedi ki saddık rüyak. Nasıl gördüysen aynen uygula dedi. Ve ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in göğsüne efendim secde ettim ben diyor. Müşrik mi oldu bu? Vahhabi kafalı herif. Radikal oldun ama yani gerçekten ciddi bir radikal Müslüman olamadık. Geçen haftaki mektupta ne söyleyeyim Rabbani? Mescudun leh başka, mescudun ileyh başka diyor. Bak mihrap var burada. Burada kıbleye doğru namaz kılıyoruz. Biz şimdi peki taşperest mi olduk Kabe'ye doğru namaz kılmakla? Yoksa Kabe'de bir mana var. Cenab-ı Hak Celle Celle'nin anlamı var. O biz o anlama mı secde ediyoruz? Eyvallah. O anlama, o manaya biz secde ediyoruz. Bu mihrap ne? Kabe ne? O bir semboldür. Bir işarettir bu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buralarda geziyor. Güllü namaz. Ey Allah'ım ya Rabbi. Güllü lokum gibi falan bir şey midir? Nedir? Peki sünnet-i seniyyeyi bir sünnet-i ihya edene 100 şehit sevabı, ya bir farz-ı ihya eden ya bir vacibi yerine getiren oho gider de gider. Bir örnek vereyim diyor. Fetadil erkani fis salati, namazlarda tadil erken meselesi, işte rükûnun ve secdenin hakkını vermek. Bunlar ellezî ve vacibu inde eksel ulemâ'l hanefiyyeti, Hanefi mezhebindeki alimlerin çoğuna göre tadil erken vaciptir. Küllü salatın uddiyet ma'al kerâdet tahremiyet yecibu i'âdetuhâ diyor İbrahim Halebi, Halebi sagirinde. Bir namaz ki eğer tahrimen mekruhla beraber kılınıyorsa o namazın iadesi vaciptir diyor. O zaman peki kılınan namazlar ne oluyor? Ne rükûmuz tam, ne secdemiz tam, yarım yarım, çeyrek çeyrek belki hareketlerle kılınan namazın faturası nasıl ödenecek? Ve fardun indel imam Ebu Yusuf. Peki Hanefi mezhebindeki alimlerin çoğu tadil erkene vacip diyor. İmam Ebu Yusuf ise farz diyor. Yani ve İmam Şafii de gene aynen farzdır diyor. Yani diyelim ki işte abdestsiz namaz kıldın. Neyin namazı bu, peki bu? Rükû yok, secde yok. Ne oluyorsa namaz, tadil erkensiz de kılınan namaz aynı paralelde oluyor. Ve sünnetin inde bazı ulema el Hanefiye, Hanefi mezhebinden de tek tük alimler var, onlar sünnet diyor. Ama bazı alimlerin meseleyi çok ağırdan almaları durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Mesela bu tadil erken meselesi, sâra metruken inde ekserin nâs, birçok insanlar yani buna riayet etmiyorlar. Fe'ecru ihyâye hâzel amelil vâhidi, peki böyle tek bir ameli icra etmek, يَكُونُ اَزْيَدَ مِنْ سَوَابْمِيَتِ شَهِدٍ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ. İşte Allah yolunda mücadele ederken vefat eden, öldürülen 100 tane şehidin sevabını katlar diyorlar. Bir tadili erkana riayet, 100 şehidin sevabını katlıyorsa bu işin peki mükafatı, sevabı nereden gidiyor? Sen takdir et. Bütün fukahanın bir tespiti vardır. Yani fıkıh ilmiyle, şeriat ilmiyle meşgul olan alimlerin bir tespiti vardır. O da şudur. Bir insan bir müstahabı terk etmeye maruz kalsa, yani işte Peygamber Efendimiz'in bazen yaptığı, bazen yapmadığı işlere müstahab deniyor. Sürekli ve devamlı yaptığı sünnetleri var, onlara sünnet diyoruz. Bir insan Peygamber Efendimiz'in arada sırada yaptığı veya terk ettiği sünnetlerden birisini terk etmeye maruz kalsa, bunu alışkanlık haline getirse, Peygamberimizin bazen yaptığı, bazen yapmadığı, diyelim işte bir sünneti bu adam tamamen terk etti. Neticede bu insan diyorlar, Peygamber Efendimizin sürekli yapmış olduğu sünneti terke maruz kalır diyorlar. Yani müstahabı terk eden sünneti terk etmeye maruz kalacak. Sünneti terk etmeyi alışkanlık haline getiren bir insan vacibi terk etmeye maruz kalacak. Vacibi terk eden bir insan farzı terk etmeye maruz kalacak. Farzı peki terk eden bir insan dini terk etmiştir. Dinsiz nereye gidiyorsa oraya gidecek bu insan diyorlar. O zaman geometrik tabirle konuşacak olursak A eğer B'ye eşitse, B C'ye eşitse, C D'ye eşitse A eşittir D'dir. Yani bu ne demek oluyor? Eğer yani diyelim bir lastiğin mesela arabanın, kamyonun ön sağ lastiğinin sibobu fırladı değil mi? Sibop mesela gitti veya işte bozuldu. Hava gitti, lastik gitti. Peki araba dingil üzerine düştü vesaire. Ondan sonra peki araba taklaya gitti. O zaman ne oldu şimdi? 28 tekerlekli bir tır tek bir lastikle gidiyor. Sibopla gidiyor. Ya bu sibop işte nedir ya, olsa da olur, olmasa da olur diyebiliyor musun? Diyebiliyor musun? 500 milyarlık bir tır tek bir lastik sibopla gidiyor icabında. O olmasa gitmiyor. Bir lastik kaç para kardeşim? 1 milyon, 5 milyon var veya yok, neyse yani. Ama arabanın ona ihtiyacı var mı? Var. İşte la teşbih ve la temsil. Din de aynı kanuna tabidir. Şimdi o kadar derin gitme. Bilmem sen çok fazla gidiyorsun bilmem ne vesaire. Sakal bıraktın, sana sütüm haram olsun, emeğim haram olsun vesaire. Sen var ya veya ben neyse artık yani. Mesele sen meselesi değil. Temsilen böyle konuşuyoruz. Sen var ya, sen de yandın, ben de yandım. Bir keresinde Efendi Hazretleri bana dedi ki ya bir Mersinli bir kız var dedi. Kursta okuyor dedi. Anası, babası, danası neyse artık yani. Kızı efendim yani düşman yönetmişler. Abisi geldi buraya, bıçak attı kardeşine, burnunu yırtıcı kızcağızın vesaire. Ondan sonra neyse, o her şeye rağmen kız tam bir yani intihar timi gibi okuyacağım dedi ve inat etti okudu. Sonra efendim döndü gitti şey Mersin'e, orada baskı falan. Bana dedi ki, ya dedi şu Lokman suresinde ve eni bu ileyye, o ayetin tefsirine baksana dedi, ulema ne söylüyor dedi. Baktık neyse sağa sol bütün tefsirlere. İmam-ı Kuşeyri diyor ki tefsirinde, bir tefsiri vardı İmam-ı Kuşeyri'nin, Letaif-ül İşarat diye, yani muska gibi boynuna as, bir daha da çıkarma, o kadar. Ağırlınca altın verilsin, satın alınsın, değer. Yani bu kitapları var ya, almak için illa da Arapça bilmek şart değil. Al evine koy. Neyle şereflendiğini veya neyle mümtaz olduğunu insanlar bir görsün. Orada efendim İmam Kuşeyri diyor ki bir anne babanın değil farz, değil vacip, değil sünnet, değil müstahap konusunda çocuğunu, evladını engellemesi, çocuk eğer bir edebi dahi yerine getirecek olsa, İslami bir edebi dahi yerine getirecek olsa, anne babanın ona müdahale etmeye hak ve selaheti yoktur diyor. Şimdi çarşaf giyme, onu yapma, bunu yapma, kursa gitme, bilmem ne falan filan, göreceğiz bakalım. Toprağın üstü varsa altta var. Hatta ölmeden önce bunun hesabını sorar Allah Celle Celaluhu. Dine zam yapma, dine iskonto yapma yetkisini Allah kimseye vermedi. Sen veya ben bugün bilmeyerek bir suç işlesek, mahkemeye çıkarırsak, ben desem ki hakime, savcıya, ya hakim bey, vallahi billahi ben böyle bir kanun olduğunu bilseydim, yani kesinlikle ben bu suçu işlemezdim desek, kabul ediyorlar mı? Bilseydin ya, diyorlar değil mi? Asker ağacın altına uzanmış yatıyor. Oradan komutan jiple geçiyor. Şoföre diyor ki, oğlum git şu ağacın altına uzanmış yatan çocuğu bana çağır diyor. Gidiyor, hemşerim kalk diyor. Ne var diyor, komutan çağırıyor. Ne komutan mı? Gidiyor neyse, geliyor rap bir esas duruş, bir selam. Komutan diyor ki ona, affedersin ağır kelime kullanıyor, ben söylemeyeyim. Ben buradan geçerken sen nasıl uyuyorsun diyor peki. Niye bana selam vermedin diyor. Esas duruşa durmadın diyor vesaire. Komutanım görmedim ki diyor. Görmedin mi dedi, görseydin ya bam yüzüne bir tane. Dünyada insanlar bile görevde ondan sonra uyur gezer olduğu zaman af bile etmiyorlar. Ben İslam'ı peynire çiş çevirdim. Gelen saplıyor, giden saplıyor. Gelen saplıyor, giden saplıyor. Ya sen ne arıyorsun ya? Bela mı arıyorsun ya? Sen kimsin ya? Halika isyanda mahluka itaat yoktur diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için tatlı dille, hüsnü niyetle eksiklerimizi gördüğümüz zaman birbirimize tavsiye edelim. Sen bana yardım etmezsen, ben sana yardım etmezsem Rus mu bize yardım edecek? Amerika mı yardım edecek peki? وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ işte bu ölçüye göre gider diyor. سَائِرُ الْاَحْكَامِ الشَّرْئِيَّةِ مِنَ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ وَالْكَرَائَةِ Bak, dinde bir sürü helallar var, dinde bir sürü efendim yani işte haramlar var, yani dini yasaklamış olduğu haramlar var, mekruh şeyler var vesaire vesaire. Ondan sonra bütün işler böyle gidiyor diyor yani. Bir helala riayet, bir haramdan içtinat vesaire falan filan. Bazı şeyleri buradan affedersiniz söyleyemiyoruz. Mesela yenilecek olan şeyler var, yenilmeyecek olan şeyler var. Ben bugün yenilmeyecek bir şeyden bahsettiğim zaman diyelim mesela bir bakkal veyahut da bir market sahibi hemen bana tavır koyuyor. Sen benim rızkımla oynadın vesaire falan filan. Yani bunu siz nasıl izah edersiniz ki? Ben senin için, senin için peki cehennemden kurtulmana çalışacağım peki ve ben suç işleyeceğim peki. O zaman yaz benim dinim imanım kapıya. Paradır de, ben de bileyim senin ne olduğunu. Ben senin yararına konuşsam peki. Ya sen bir arabanın altında kalsam, bir araba sana çarpsa, ben seni peki kucaklasam, acile kaldırıyorum, hastaneye götürüyorum. Sen bana der misin ya bu lütfen bırak beni, bana karışma vesaire bilmem ne. İş dünyaya geldiği zaman hocam yetiş peki. Ahirete geldiği zaman yok dur bir dakika vesaire. Allah bu kamburları düzeltmeye bizleri muvaffak eylesin. Sultan Fatih'in hocası Sultan Murat Hudavendigar Hacı Bayram Veli diyor ki Efendi Hazretleri diyor sen benim şeyhimsin diyor. Bayramiye tarikatının sahibiydi Hacı Bayram Veli. Dedi ki efendim dedi bana müritlerinin sayısını ver dedi. İsimlerini ver dedi. Ben bunları dedi devletin haklarından istifade ettireceğim dedi. Bunlara özel imtiyaz tanıyacağım. Bunlara vergi muafiyeti getireceğim. Tasavvuf ve tarikata çalışan Mevla'nın dostlarını kıymetini bilen insana ben yani devletin imkanlarından hak tanıyacağım dedi. Neticede Hacı Bayram Veli'nin binlerce müridi vardı. Düşündü düşündü tabi bakıyor ki ihvan hepsi aynı değil. Dedi ben bunları bir testten geçireyim. Düşündüğüm gibi çıkanın ismini veririm. Dolayısıyla bu işte hallolur dedi. Şöyle bir höyüğün üzerine yüksek bir tepenin üzerine bir çadır kurdu. İçeriye 3 tane koyun koydu. Bütün müritlerini o tepenin yanına yığdı. Dedi ki bakın dedi. Bana dedi kurban lazım dedi. Kim kendini kurban edecek dedi. Bir adam dedi ki Efendi Hazretleri ben dedi. Gel evladım dedi. Onu çadırın içerisine alıyor bir kuzuyu kesiyor. Dışarıya kan akıtıyor. Millet bakıyor ki ana hakikaten kesiyor. Cemaatin yarısı kaçmış gitmiş. Ondan sonra çıkıyor diyor ki işte evlatlarım diyor bana bir mürit daha bir kurban daha lazım diyor. Bu sefer o birinci adamın hanım diyor ki Efendi Hazretleri beni kurban edebilirsin gel kızım diyor. Onu da içeri alıyor. İkinci kuzuyu kesiyor. Kan dışarıya daha fena akıyor. Bu sefer kalanların da yarısı tüydü kaçtı gitti. Kaldı bir avuç orada. Dedi ki ya işte evlatlarım dedi, bana bir kurban daha lazım dedi. Şimdi bir gariban bir adam bir fakir fukara adam diyor ki Efendi Hazretleri ben diyor gel evladım diyor. Onu da içeri alıyor. Onu da kesiyor peki kuzuyu kesiyor. Kan daha fena dışarı akıyor. Kalanlar da tüyüyor. Bir tane mürit kalmıyor dışarıda. Ondan sonra diyor ki Hacı Bayram Veli'ye haber gönderiyor. Efendi Hazretleri diyor, 2 tam bir yarım müridim var diyor. Şimdi yani biz işin ibret tarafındayız. Böyle bir şeyden check-up'tan geçsek veya böyle bir imtihandan geçsek kaç kişi kalır? 1960'ta İsmaila'yı bastılar. 27 Mayıs inkılabında. O kadar ihvan biz tabii şeyden haberimiz yoktu. Ben şahsen 8-10 yaşlarında vardım yoktum. Ama eskiler anlattığına göre burada 3 kişi kaldı. 3 kişi kaldı. 3 kişi kaldı. Efendi baba Ali Haydar Efendi Kuddisi Sirru oğlum Mahmut senin ihvanın benden çok olacak demiş. Doğrudur eyvallah. Ama bir de madalyanın öbür yüzüne bakalım. Bizi toplasalar acaba Efendi babanın yanındaki müritlerin kaçta kaç oluruz biz? Harman büyük ama tane yok tane. Allah-u Teala kaybettiğimiz değerleri tekrar elde etmeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. Bak Rumeli kavağında Sarı Saltukhan yatıyor. Ahmet Yesevi'nin müridi o. 800 kişiyle çıktı Orta Asya'dan. Rus illerini fethetti. Avrupa'yı fethetti. Roma'ya indi, döndü. Burada Bizanslarla savaşa girdi. Orada şehit oldu. 800 kişiyle. 800 kişiyle. Sendeki kan aynen o kan. Hiç değişen bir şey yok. Allah'ın izniyle sen aynısını yaparsın. Yaparsın. Yaparsın. Ümitsiz olma. Dünyaya 1000 kere gelsem Allah dese ki temsil yani bana hoca seni ben dünyaya göndereceğim. 100 kere veya 1000 kere tek bir şeyden bahsedeceksin dese, ben Allah'ın kullarına sadece ve sadece Allah'tan umut kesmeyin konusunu anlatırım. Şu an millette bir umutsuzluk var gibi, her şey bitmiş gibi, artık bir şey olmaz gibi vesaire. Bu anlayış çok fena bir anlayış. Maazallah insanın itikatsız gitmesine sebep olur. Dün diyelim Enbiya'ya yardım eden Allah gene bugün aynen var. Dün ki ceddlerimize, dedelerimize himmet eden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gene bugün aynen var. Fahrettin Kıcıman Paşa rahmetli Medine müdafasında esir alındıktan sonra hatta

0: Ben erkekim değil mi? Hayır efendim, ben erkek değilim. Ben kadın oldum bu noktada. Kaç tane erkek var içimizde? Erkekiz değil mi? Aslan erkekler. Buradan deli olun, atlayın sokağa, vurun, kırın, anlamayın. Keşke öyle, öyle bir adam olsa içimizde. Efendim Nişantaşı'nda konuşuyordu bir zamanlar. Bir antiparantez dedi ki, yahu dedi, yani benim bu konuşmalarımla çıkın, yok işte kahveleri dağıtın, bilmem ne işte, meyhaneleri şöyle yapın, böyle yapın, anlamayın dedi. Arkasından şunu söyledi, ya ben de amma laf ediyorum ya. Sanki yani ortalıkta böyle adam var da ben buna çekiniyormuşum gibi vesaire falan. Keşke öyle adam olsa diyor, nerede? Yine altını çizerek söylüyorum. Bugünün en büyük silahı ilimdir. Okumaktır, okutmaktır. Okumaktır, okutmaktır. Ama içinde bulunduğumuz vahameti artırma, anlatmak için mecburen böyle kelimelere bazen iltica ediyoruz, sığınıyoruz. Yoksa şu an kalkıp da milleti kesme zamanı değil. O iş bizim işimiz değil şu an. Bu iş kesinlikle çıkar bir sokak değil bu. Bu işin gerisinde büyük ilim yatar. O ilmi bugün ortaya koyacak, o ilme sahip adam yok, eleman yok. Türkiye'nin şartlarını çok iyi anlamak lazım. Hala gönlümüzden geçen her şeyi söyleyebileceğimiz bir ortam varmış gibi zannediyor bazılarımız Türkiye'yi. Yok, öyle değil. Veya işte neyse, sahri yerleri vesaire. Mevlana Celaleddin Rumi Kudüs-i Sırrı buyuruyor ki, evladım, evladım, senin iki kişilik gücün varsa, iki kişilik gücün varsa, beş kişilik gücün varmış gibi gösterme diyor. Niye? Karşı taraf bu sefer senin üzerine 10 kişiyle gelir diyor. Tamam. Ne kadar güzel değil mi? Senin peki iki kişilik gücün olacak olsa, sen biz çokuz, şöyleyiz, böyleyiz, güçlüyüz, kuvvetliyiz, 5 kişilik güç varmış gibi gösterme. O zaman karşı taraf senin üzerine 10 kişiyle gelir ve sen zaten iki kişiydin, küm feyekün oldun gittin diyor. Peki eğer senin diyelim 5 kişilik gücün var ise veya 10 kişilik gücün var ise bak güçlüsün, kuvvetlisin, 10 kişilik gücün var ise 2 kişilik gücün varmış gibi göster diyor. Karşı taraf senin üzerine 5 kişiyle gelecek, halbuki sen 10 kişisin, işi bitirirsin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinden bir tanesi de Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın müşriklere karşı, kafirlere karşı hücum yapacak gücü var ise hücum harbi yapardı. Hayır yok, savunma peki gücü var ise, ancak savunmaya gücü yetiyorsa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem savunma yapardı. Şimdi dünyanın gündeminde bütün memleketlerde hadi bakalım hücum harbi, hücum harbi, hücum harbi. Ha eğer ehli fetva olan alimler öyle bir şey diyorsa, yani tamam ben müdahale edemem, ama burada çok iyi düşünmek lazım. İnsanların kanı su değil. Bir takım hareketler neticesinde milleti efendim cuşu huruşa getir, dolmuşa getir, bütün milleti efendim tankların altında, paletlerin altında ez, ondan sonra bunun adı cihat. Neyin cihadı? Bak Çeçenistan ne oluyor? Birinci harekette haklıydı. Adamlar tamam, tam zamanında çıkış yaptılar Rusya'ya. Ama ikincisinde ise olmadı, yanlış yapıldı. Buyur. Mesele iş yapmak değil. Mesele iş yapmak değil. Yapılan işin Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine uygunluğu esastır. Bunda kim yapacak? Ehli ilim yapacak. Hani ehli ilim? Hani ehli ilim? Hani ehli ilim? Harman büyük ama tane yok, tane! Burada kalsın. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu eksiklerimizi görmeye, gereğini telafi etmeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. Rabbim makbulinden eylesin, merdudinden eylemesin.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.

o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni toplanan Ramazan sadakasını korumakla görevlendirmişti. Derken birisi gelip hurmayı avuçlamaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. Seni efendimize götüreceğim dedim. Adamcağız, elim dardadır, çoluk çocuk sahibiyim, pek çok ihtiyacım var diye yalvardı. Ben de adamı salıverdim. Sabah oldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, çok ihtiyacı bulunduğundan ve ailesi olduğundan bahsetti. Ben de ona acıdım ve salıverdim dedim. Bunun üzerine Efendimiz, o sana yalan söyledi, tekrar gelecektir buyurdu. Resul-i Ekrem'in sözünden onun tekrar geleceğini anladığım için onu gözetledim. Geldi ve hemen hurmayı avuçlamaya başladı. Bunun üzerine seni peygambere götüreceğim dedim. Beni bırak, çünkü çok ihtiyacım var, çoluk çocuk sahibiyim, bir daha gelmem dedi. Ben de acıdığım için bırakıverdim. Sabah olunca yine Resul-i Ekrem, ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Aile sahibi ve ihtiyaçlı olduğunu anlattı. Ben de ona merhamet edip yol verdim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana yalan söyledi, yine gelecek buyurdu. Üçüncü kez gelişini bekledim, geldi ve hemen hurmayı avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve seni peygambere götüreceğim. Bu üçüncü gelişin, gelmeyeceğini söylediğin halde tekrar geliyorsun dedim. Bunun üzerine beni bırak da sana bir takım sözler öğreteyim. Allah o sözlerle seni faydalandırır dedi. Neymiş o sözler diye sordum. Şöyle dedi: yatağına girdiğinde Ayet-el Kürsi'yi oku. Çünkü Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve şeytan senden uzaklaşır. Bu hal sabaha kadar devam eder dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, Allah tarafından bana faydası dokunacak birkaç söz öğreteceğini söyledi. Ben de bıraktım dedim. Neymiş o sözler diye buyurması üzerine, yatağına girdiğinde Allahu la ilahe illa huvel hayyel kayyum ayetini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan Allah'ın emriyle senin için bir muhafız bulunur ve şeytan senden uzaklaşır. Bu hal sabaha kadar devam eder diye söyledi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çok yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. Ey Ebu Hureyre, 3 gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun buyurdu. Hayır dedim. O şeytandır buyurdu.

0: huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Cumartesi Virdi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: And
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle. Ona vesileyi, faziletleri ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu vaad ettiğin makam mahmuda ulaştır. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Allah'ım, onun şanını yücelt, burhanını açık, delilini parlak kıl, faziletini beyan eyle, ümmeti hakkındaki şefaatini kabul buyur. Bizlere onun sünnetiyle amel etmeyi ve onun sünnetine hizmet etmeyi nasip eyle. Ey alemlerin ve yüce arşın Rabbi olan Allah'ım!

Allah'ım, ey Rabbim, bizi kıyamet günü onun zümresi içinde ve sancağı altında haşreyle. Havzının kenarındaki kaselerle bizlere su içir ve onun muhabbetinden bizleri faydalandır. Dualarımızı kabul buyur, ey alemlerin Rabbi.

Allah'ım, ey Rabbim, ona bizden selamların en eftalini ulaştır. Bir peygamberi, ümmeti sebebiyle mükafatlandırdığın şeylerin en eftaliyle Efendimiz'i, bize olan hizmet ve ihsanları sebebiyle mükafatlandır. Ey alemlerin Rabbi!

0: Allah'ım, ey Rabbim, beni mağfiret etmeni, bana rahmet eylemeni, tevbelerimi kabul buyurmanı, bütün zahiri ve batını, yerden çıkan ve semadan inen belalardan afiyette kılmanı istiyorum. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Rahmetinle bu isteklerimi kabul eyle. Aynı zamanda erkek kadın, bütün müminleri ve Müslümanları, hayatta olanlarını ve vefat etmiş bulunanlarını da mağfiret etmeni istiyorum.
1: وَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْ اَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْ اَصْحَابِهِ الْاَعْلَامِ اَئِمَّةِ الْهُدَى

0: Allah-u Teala Efendimizin temiz zevcelerinden, ümmetin annelerinden, hidayet imamı ve dünyanın kandilleri olan yüce sahabilerden, tabiinden ve kıyamete kadar onlara ihsan üzere tabi olanlardan razı olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Allahümme Rabbel Arvahi vel Ecsadil Baniyeti Es'eluke bi ta'atil Arvahir Raci'ati ila Ecsadiha ve bi ta'atil Ecsadil Multaimeti bi Uruqiha ve bi Kelimatiken Nafizeti fihim وَأَخْذِكَ الْحَقَّ مِنْهُمْ وَالْخَلَائِقُ بَيْنَ يَدَيْكَ يَنْتَظِرُونَ فَصْلَ قَضَائِكَ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَكَ وَيَخَافُونَ عِقَابَكَ أَنْ تَجْعَلَ النُّورَ فِي بَصَرِي وَذِكْرَكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلَى لِسَانِي وَعَمَلًا صَالِحًا فَارْزُقُنِي.
0: Ey ruhların ve çürümüş cesetlerin Rabbi olan Allah'ım! Cesetlerine dönen ruhların ve damarlarıyla birlikte çürüyüp birbirine karışan cesetlerin taatleri hürmetine senden istiyorum. Onlara nüfuz eden emirlerin ve onlardan hakları alan kudretin hürmetine istiyorum. O gün insanlar huzurunda toplanmış hükmünü bekler, rahmetini umar, ikabından korkarlar. Allah'ım, gözümü nurlandırmanı, dilimi gece gündüz zikirle meşgul etmeni ve bana ameli salihler nasip etmeni istiyorum. Beni bunlarla merzuk eyle Allah'ım.

0: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e de bereketler ihsan eyle.
1: Allahümme ceal salavat.

0: idi.
1: Allah'ım, salatlarını ve bereketlerini Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ihsan eyle. Tıpkı onları Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline ihsan eylediğin gibi. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin. Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, kulun ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Erkek kadın bütün müminlere ve Müslümanlara salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve âline ilminin ihata ettiği, kitabında yazılı olan ve meleklerinin şahit olduğu şeyler adedince, mülkün devam ettikçe devam edecek olan bir salatla salat eyle.
1: Allahümme inni es'eluke bi es-

0: mirah.
1: Allah'ım, senden bildiğim ve bilmediğim büyük isimlerinin hürmetine istiyorum. Yüce zatını isimlendirdiğin benim bildiğim ve bilmediğim isimlerin hürmetine istiyorum. Kulun, peygamberin ve resulün olan Efendimiz Muhammed'e sema kurulmadan, arz döşenmeden, dağlar yerlerine sabitlenmeden, pınarlar kaynayıp coşmadan, nehirler çağlamadan, güneş parlamadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar ışıklanmadan, denizler dalgalanıp akmadan ve ağaçlar meyve vermeden evvel yarattığın şeyler adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ilmik ve salli ala seyyidina Muhammedin adede hilmik ve salli ala seyyidina Muhammedin adede kelimatik.
1: Allahüm, Efendimiz Muhammed'e ilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e hilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e kelimelerin adedince salat eyle.
0: Ve salli ala seyyidina Muhammedin adede ni'metik ve salli ala seyyidina Muhammedin adede fadlik ve salli ala seyyidina Muhammedin adede cudik ve salli ala seyyidina Muhammedin adede semavatik وصلي على سيدنا محمد عدد أرضك وصلي على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك من ملائكتك.
1: Efendimiz Muhammed'e nimetlerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e lütufların adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e cömertliklerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e semaların adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e arzın zerreleri adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e yedi kat semada yarattığın melekler adedince salat eyle.

0: الوحش والطير وغيرهما.
1: Efendimiz Muhammed'e, yeryüzünde yarattığın cinler, insanlar ve onlardan başka vahşi hayvanlar, kuşlar ve bunların dışındaki diğer mahlukata dediğince salat eyle.

0: القيامة، وصل على سيدنا محمد عدد القدر والمطر.
1: Efendimiz Muhammed'e kalemin gayb ilminde yazdığı ve kıyamete kadar bununla cereyan edecek şeyler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e her bir damla ve yağmur adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَحْمَدُكَ وَيَشْكُرُكَ وَيُهَلِّلُكَ وَيُمَجِّدُكَ وَيَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهِ.
1: Efendimiz Muhammed'e sana hamd eden, şükreden, tehlil getiren, tazimde bulunan ve senden başka ilah olmadığına şahitlik eden kişiler adedince salat eyle.

0: بركتك، وصل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من خلقك.
1: Efendimiz Muhammed'e senin ve meleklerinin ona ettiği salatlar adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e mahlukatından ona salat getirenler adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْجِبَالِ وَالرِّمَالِ وَالْحَصَى.
1: Efendimiz Muhammed'e mahlukatından ona salat getirmeyenler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e dağlar, kumlar ve çakıl taşlar adedince salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e ağaçlar ve yaprakları, toprak ve ağırlıklara dedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e bütün seneler, onlar içinde yarattığın şeyler ve onlarda ölüp yok olan şeyler adedince salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e kıyamete kadar vücut bulan, her günün içinde yarattığın şeyler ve onlarda ölüp yok olan şeyler adedince salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sema ile arz arasında akıp giden bulutlar ve yağdırdıkları sular adedince salat eyle.
1: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرِّيَاحِ الْمُسَخَّرَاتِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَجَوْفِهَا وَقِبْلَتِهَا.
0: Efendimiz Muhammed'e yeryüzünün doğuları ve batılarında, içinde ve kıble tarafında Allah'ın emri altında esen rüzgarlar adedince salat eyle.

0: Ok.
1: Efendimiz Muhammed'e cehennemlikler cehennemde kalmaya devam ettiği müddetçe salat eyle. Efendimiz Muhammed'e onu sevdiğin ve ondan razı olduğun miktarda salat eyle. Efendimiz Muhammed'e onun seni sevdiği ve senden razı olduğu miktarda salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e ebediyetler boyu sonsuz salat eyle. Onu katındaki en yakın makama yükselt. Ona vesile makamını, fazileti, şefaat yetkisini, yüksek dereceleri ve kendisine vaat ettiğin makam Mahmud'u ihsan eyle. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Allah'ım, senden şunun için istiyorum ki sen benim malikim, efendim, sahibim, güvendiğim ve ümit beslediğim merciğimsin. Haram belde, Meş'aril Haram ve Nebi-i Ekrem'in kabri hürmetine bana ancak senin bilebileceğin kadar hayırlar lütfetmeni ve ancak senin bilebileceğin kadar çok kötülüğü benden uzaklaştırmanı istiyorum.''

0: عيسى ويا حافظ ابنة سيدنا شعيب أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين.
1: Ey Efendimiz Adem'e, Efendimiz Şiit'i, Efendimiz İbrahim'e, Efendimiz İsmail'i ve İshak'ı veren ve Efendimiz Yusuf'u, Efendimiz Yakub'a geri döndüren Allah'ım! Ey Efendimiz Eyyub'dan belaları gideren! Ey Efendimiz Musa'yı annesine geri veren! Ey Efendimiz Hızır'ın ilmini artıran! Ey Efendimiz Davud'a, Efendimiz Süleyman'ı, Efendimiz Zekeriya'ya, Efendimiz Yahya'yı, Efendimiz Meryem'e, Efendimiz İsa'yı hibe eden ve ey Efendimiz Şuayb'in kızlarını muhafaza eden Allah'ım! Senden Efendimiz Muhammed'e, bütün nebilere ve rasullere salat etmeni istiyorum.''

0: Ey Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şefaat yetkisini ve yüksek derecelere lütfeden Allah'ım, günahlarımı mağfiret etmeni, bütün ayıplarımı örtmeni, beni cehennemden kurtarmanı, rızana, emanına, ufranına ve ihsanına ulaştırmanı istiyorum. Kendisine nimetler ihsan eylediğin nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte cennetinde beni de nimetlendirmeni istiyorum. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.
1: Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ma ez'acetir riyahu

Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e ve âline rüzgarlar kümelenmiş bulutları sürüklediği ve her ruh sahibi ölümü tattığı müddetçe salat eylesin. Allah'ım, Darüsselam'da selam ehline selam, tahiyye ve selametler ihsan eyle.

Allah'ım, beni kulluk yapmam için yarattın. Sadece kullukla meşgul eyle. Beni vermeyi tekeffül ettiğin rızkım hususunda endişeye düşürme. Ben senden ister, sana dua ederken beni mahrum bırakma. Ben senden affımı isterken bana azap etme. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve âline salat ve selam eyle. Allah'ım, katında seçtiğin Habibin Mustafa'yı vesile edinerek senden istiyor ve sana yöneliyorum. Ey sevgilimiz ve Efendimiz Muhammed! Biz seninle tevessül ederek Rabbine yöneliyoruz. Yüce Mevlamızın katında bize şefaat eyle. Ey son derece güzel ve temiz Resul! Allah'ım, katındaki makamı hürmetine onu bize şefaatçi kıl.

Bizi ona salat ve selam edenlerin, ona yaklaştırılanların ve cennette havzının başına varanların en hayırlılarından eyle. Bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sevenlerin ve onun katında sevgili olanların en hayırlılarından eyle. Mahşer meydanında bizi Efendimizle sevindir. Onu bize herhangi bir zahmet, meşakkat ve hesaba çekilme olmadan naim cennetine götüren bir rehber eyle. O, bizden memnun olarak bizi tebessümle karşılasın. Bize kızacağı bir halde olmayalım. Bizi, anne babamızı, hayatta olan ve vefat etmiş bulunan bütün Müslümanları mağfiret eyle. Duamızın sonu şöyledir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: Senden istiyorum ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Hay ve Kayyum, ey Celal ve İkram sahibi. Senden başka ilah yoktur. Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ben kendisine zulmedenlerden oldum.
1: أسألك بما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المخزونة المكنونة المطهرة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك.
0: Kürsinin taşıdığı azametin, celalin, izzetin, kudretin ve saltanatın hakkı için yarattıklarından hiç kimsenin muttali olmadığı gizli ve saklı pak isimlerin hakkı için istiyorum.

0: قلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى البحار فانفجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت.
1: Gecenin üzerine koyup onu kararttığın, gündüze koyup onu aydınlattığın, semalara koyup ayakta tuttuğun, arza koyup onu sağlamlaştırdığın, denizlere koyup onları akıttığın, pınarların üzerine koyup onları kaynattığın ve bulutlara koyup onlardan yağmur yağdırdığın isimlerin hürmetine istiyorum.
0: وَاَسْأَلُ

0: جبهة سيدنا إسرافيل عليه السلام وعلى جميع الملائكة، وأسألك بالأسماء المكتوبة حول العرش وبالأسماء المكتوبة حول الكرسي، وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي سميت به نفسك، وأسألك بحق أسمائك كلها ما علمت منها وما لم أعلم.
1: Efendimiz Cibril Aleyhisselam'ın, Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın ve bütün meleklerin alınlarında yazılı olan mübarek isimlerin hürmetine istiyorum. Arşın etrafında yazılı isimlerin hürmetine istiyorum. Kürsinin etrafında yazılı isimlerin hürmetine istiyorum. Yüce Zat'ın isimlendirdiğin en büyük ismi azamın hürmetine istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim bütün ismi şeriflerin hürmetine istiyorum.
0: Ve eser

Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın, Yunus Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, Harun Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın, Davud Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın, Zekeriya Aleyhisselam'ın, Yuşa Aleyhisselam'ın, Hızır Aleyhisselam'ın, İlyas Aleyhisselam'ın, Elyasa Aleyhisselam'ın, Zülkifl Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın ve Peygamberin, Resulün, Habibin ve seçkin kulun olan Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Ey Allah! Sizi ve yaptığınız amelleri yarattı buyuran ve sözü hak olan Allah'ım! Onun kullarından söz, fiil, hareket ve sekanat olarak her ne sadır olduysa, onun nasıl olacağının ilmi mutlaka daha önceden Allah'ın ilminde, kaza ve kaderinde mevcuttur. Nitekim bana bu kitabın toplanmasını ilham ve takdir etmen, bu işi yapmak için sebepleri ve yolları bana kolaylaştırman, bu kıymetli ve yüce ahlak sahibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında kalbimden şek ve şüpheyi uzaklaştırman ve onun muhabbetini benim yanımda bütün akraba ve sevdiklerimden üstün kılman da böyledir.''

0: Aziz ya Ali.
1: Ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Allah'ım, senden beni ve Efendimiz'i seven, ona tabi olan herkesi kıyamet gününde herhangi bir münakaşa, azap, azarlama ve kınama olmadan onun şefaati ve beraberliğiyle rızıklandırmanı istiyorum. Günahlarımı bağışlamanı ve ayıplarımı örtmeni istiyorum. Ey Vahhab, ey Gaffar! Cennetlerden daha üstün bir nimeti lütfettiğin ikram gününde sevdiklerimizle birlikte mübarek cemal-i kerimine bakmayı ihsan etmeni, amelimi kabul buyurmanı, bildiğin bütün hatalarımı, nisyanlarımı ve sürçmelerimi affetmeni, en büyük amelim olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret ederek ona ve iki arkadaşına selam vermeye muvaffak kılmanı istiyorum. Lütfunla, fadlınla, cömertliğin ve kereminle kabul eyle. Ey Rauf, ey Rahim, ey Veli! Ben ve Müslümanların hayatta olan ve vefat etmiş bulunanlarından ona iman ve ittiba edenler sebebiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kullarından birini mükafatlandırdığın en faziletli, en tam ve en umumi karşılıkla mükafatlandırmanı istiyorum. Ey Kavi, ey Aziz, ey Ali!

0: عدد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال علوية والعيون منفجرة والبحار مسخرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والنجم منيرا ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت.
1: اللهم sana yemin ettiğim şeyler hürmetine senden istiyorum. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline sema kurulmadan, arz döşenmeden, dağlar yükselmeden, pınarlar kaynayıp coşmadan, denizler insanların emrine boyun eğmeden, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan ve yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler adedince nasıl olduğunu senden başka kimsenin bilmediği bir şekilde salat eyle.
0: Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adad kelamik. Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adad ayatik.

0: مره والحمد لله رب العالمين.
1: Ona ve âline mübarek sözlerin adedince salat eylemeni, ona ve âline Kur'an'ın ayetleri ve harfleri adedince salat eylemeni, ona ve âline ona salat edenler adedince salat eylemeni, ona ve âline ona salat etmeyenler adedince salat eylemeni, ona ve âline arzının dolusunca salat eylemeni, ona ve âline kalemin levh-i mahfuza yazdığı şeyler adedince salat eylemeni, ona ve âline yedi kat semada yarattığın varlıklar adedince salat eylemeni, ona ve âline yedi kat semada kıyamete kadar yaratacağın varlıklar adedince her gün bin defa salat eylemeni, ona ve âline yağmur damlaları adedince ve dünyayı yarattığın günden kıyamete kadar semadan arza düşen her bir damla adedince her gün bin defa salat eylemeni istiyorum.
2: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Cumartesi Virdi.
3: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efendi.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: Bir rivayette İsa Aleyhisselam'ın başına gelmiş. İsa Aleyhisselam çok gezerdi, seyahat ederdi çok. Evi yoktu, eşi yoktu, çocuğu yoktu. Onun için ona Mesih dendi. Mesih seyahatten geliyor kökü mastarı. Dağlarda, mağaralarda ibadet, zikir, çok Allah'tan korkar. Bazı kere bağırır böyle, yani Allah korkusundan. İnim inim inlerdi dağlarda ya. Feryadu figan eder, çok Allah'tan korkar. Peygamberlere en çok anlıyor, peygamberler korkar. Salavatullah ala nebine ve aleyhi mecma'in. İsa Aleyhisselam gökte yani, hayatta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le tavafta görüştü. Tavafta bizzat tavafa katıldı yani. Sahih hadis. Ondan sonra onun için tabii vefat etmiş olanlar da peygamberler açısından vefat normal insanın ölümüne benzemez. El enbiya yahu fi kuburi musallu, diridirler, kabirlerinde namaz kılıyorlar. Onlar da fark etmez, aynıdır. Ama İsa Aleyhisselam daha ölümü de tatmadığı için Rabbim şefaat

فَنْقَلَبَتِنْ نَارُ غُلَامُ Bir suyu döktü, ateş bir oğlan çocuğu oldu. O ateşteki durum değişti, ateş mateş kalmadı, bir oğlan çocuğu. Sonra, şimdi iki madde var orada. Bir adam yanıyordu ya, bir adam var, bir de üstünde yanan ateş var. Şimdi ateş oldu bir oğlan çocuğu. Ve kalebe racülü, adam dönüştü naran ateşe. Burada ayrıldılar birbirinden. Adam ateş oldu. Ateş çocuk oldu. Febeki aleyhisselam. İsa aleyhisselam anladı ki Mevla bana bir şey gösteriyor ahiret azaplarından. Başladı ağlama. Ve kal ya Rabbi ruddevma ala halime hatta enzura mazen bu. Ya Rabbi bunları eski halleri üzere çevir de bakayım günahları neymiş. Ümmetime tebliğ edeyim. Bak bize kadar, bizim ümmete kadar, kıyamete kadar geldi şimdi bu adam. Ama hiçbir hoca bunu daha bugüne kadar okuduğunu duymadı. Değil mi? Aynı şeyleri tekrar tekrar tekrar. Ya Rabbelan, bir ayet fazla okuyun, bir hadis fazla okuyun. Müslümanların ilme ihtiyacı. Ondan sonra fenkeşefetin naru, ateş açıldı anuma ikisinden ve ilahuma, bir de o ikisi karşısına durdular. Racülen ve gulama. Biri erkek, büyük erkek, biri de genç ama daha buluğ çağlarında yeni ergen olmaya yakın bir çocuk. Fekale racül, adam dedi ki ya İsa. İsa sen dedi yani haliniz nedir demeye lüzum kalmadı. Çünkü Mevla onu onun için onları eski haline döndürdü. O da cevap verdi. Ene gündü mübteliyen bihubbe hazel gulem. Ben bu erkek çocuğun sevgisine müptelaydım. Yani kadın sevmekten ziyade bazıları bu oğlancılık dedikleri, gulem paralık dedikleri çocuk, erkek çocuğa düşkün oluyor. Allah muhafaza eylesin. Allah kimseye nasip etmesin. Çocuklarımıza da nasip etmesin. Zürriyetimiz kıyamete kadar bu şehvetten muhafaza eylesin. Allah-u Teala müptela olanlar varsa halas eylesin. Kalplerine ikrah versin Allah Teala. Sevgilerini kerahata çevirsin Allah-u Teala. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Âli ve sellem. Bu ümmetimizin meselesi. Bu insanlığın meselesi ama özellikle İslam ümmetinin meselesi. Buna müptela olan insanlar var. Bunlara da acımak ve en azından vaaz, tebliğ, davet yapıyoruz. İşte bunu siz de tebliğ edeceksiniz sohbetleri. Ama bir de dua edelim yani. Çünkü dua ile de Allah Teala biz onları görme, onlar bizi görme diye dua ettiğimiz için biz Allah'ın kullarını acırsak Allah da bize acır. Bu bizim için iyi bir amel defterimize hasenat olarak yazılır. Müslümanların gençlerine, çocuklarına, günahkarlarına acıdığımız için tevbe nasip olsun diye dua etmek kadar büyük bir amel yoktur yani. Bunları ihmal etmeyelim. Dua deyip geçme. Sen duanlar, öbür dua sen bilmezsin. Dua kabul olur, nerede ne iş yapar, Allah Teala ne tesir yaratır sen bilemezsin. Ama o senin duan sebep olur için senin defterine yazılır yani. Bu Müslümanların derdiyle dertlenelim. Çok böyle insanlar var. Bazı da kurtulmak istiyor, kurtulamıyor yani. Kurtulamıyor derken de bir irade meselesi. Ama hakikaten de kurtulmak da istiyor. Bazı var, o dua bile istemez yani. Korkar ki kabul olur diye. Ben de kurtulurum bu işten diye. O da kurtulmak istemiyorsa dua bile etme der yani. Ha, o ayrı bir şey. Ama biz yine onlara da dua edelim. Kurtulmak istemeyenlere de dua edelim. Allah kurtulma isteği versin onlara da. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Allah'ın tasarrufunda değil mi kalpler? Tamam. Biz kime yalvarıyoruz? Kalpler kimin tasarrufundaysa ona yalvarıyoruz yani. Bu ana babanın yapacağı iş değil. Ana baba düzeltemez ki çocuğunu. Bazı babası müptela olan var, çocuk babasıyla uğraşan var. Çocuk diyor babama dua et diyor. Hocam diyor, zinaya müptela diyor, bilmem ne diyor, içki içiyor diyor. Yani illaki bu çocuklar değil ki. Büyüklerde de ne şey var, çocuklarda düzgünler var. Allah hepimizi hayırla ıslah eylesin. Ben diyor, bu çocuğun sevgisine müptela idim. فَحَمَلَتْنِ الشَّهْوَةُ اِلٰى اَنْ فَعَلْتُ بِلَا اَلْتَ الْجُمَعَةِ Şehvetim yine bir kafama çıktı, beni tahrik etti. Tam da cuma gecesiydi diyor. Bak, burada ayrı bir mesele daha var. Yani günahlar da zaman zemine göre katlanır. Sokakta yapılan günahlar, camide yapılan günah bir olmaz. Sultanahmet Camii'de yapılanla Mekke'de yapılan bir olmaz. Normal geceyle cuma gecesi bir olmaz. Kadir gecesi hiç eşit olmaz. Onun için cuma gecesi de diyor,

0: Bu çocuğu tuttum diyor, ona livata yaptım onunla diyor. Sonra bir gün daha yine böyle bir iş yaparken bir adam girdi diyor yanımıza. Birden bir adam peyda oldu. Dedi ki veylekum ittekullahi teala. Yazık size ya. Allah'tan korkun. Yapmayın, etmeyin. Yani bir vaaz da geldi bize diyor yani. Onun için tebliğ mühim. Bir vaaz da ulaşsın yani. Korkusun ol. Ben de dedim ki diye, ya ne korkacağım? Kimden korkacağım? Nedir yani? Ne olacak ki bana gibi bir şeye vaziyet aldım diyor. Ha, o anda belamız gelmedi. Allah Teala pay veriyor. Müsaade veriyor. Tövbe kapısını açık tutuyor. Ama ben diyor felem mahmittü öldüm diyor. Tövbesiz öldüm diyor. İşte mesele tövbesiz. Ben tövbe ederim nasıl olsa ya. Tamam da ne zaman öleceksin? Ben de bilsem ne zaman öleceğimi biraz evvel fren yapıp bazı günahlara daldırıp sonra tövbe etme planı benim de vesvese kabiliğinden aklımdan da geçebilir ya. Ama ne zaman öleceğini bilmemekten dolayı insan tetikte duruyor. Ha yine de kaytarıyoruz, yine de günah düşüyoruz falan ama hemen bir tevbe, hemen bir istiğfara yöneliyoruz yani. Ne zaman ki ben öldüm, bu çocuk da öldü. Yani ecelleri geldiklerinde. Bu sefer azap dönemi başladı. Sayyarallahu teala gulâme ne aran. Şu anda bu kabir alemdeki, berzaktaki azap. Cehennemi sorma. Allah bu çocuğu diyor ateşe döndürdü. Feyuhrikuni merraten. Bazen o beni yakıyor. Ve merrate nasiru nârem. Bazen ben ateş oluyorum. Feyuhriku. Ben onu yakmaya başlıyorum. Birbirini yakıyoruz. Dünyada birbirine şehvet verdik, keyif verdik zannettik. Lezzet aldık, keyiflendik zannettik. Meğer birbirine zinaden livata yapan ne yapıyormuş? O onu yakacak. O onu yakacak. Hâzâ azâbun âlâmül kıyâme. Kıyamet gününe kadar. Dedim mesela berzakta bu. Kıyamet gününe kadar azabımız böyle sürecek, devam edecek diyor. Onun için bunları duyuralım milleti. Yani seni Allah ateş topuna çevirecek ya. Kimle livata yaptıysan, kime yaptırdıysan sen onu yakacaksın, onu ateş topuna çevirecek, o seni yakacak. Dayanılacak bir azap mıdır? Ateş azabı. Kibritin yanmasına, sigaranın külünün sıcağına dayanamıyorsun ya. Bu belaların için başımızı açacağız tabii. O beşehveti saatin evretet hazenen tavila. Bir anlık şehvet, beş paralık lezzet adamın başını açar. Uzun hüzün ve azaplar, uzun ne kadar uzun? İmanını kurtarabildiysen 7000 seneye kadar yanarsın. İmanını kurtaramadıysan ebedi çıkamazsın yani. Değdi mi beş paralık şeye? Bütün şehvetin doruğa çıktığı nokta bir dakika bile değil. Mukaddimelerini bırak. Şehvetin zirve yaptığı, talep edilen noktaya ulaşmak zinada da, livatada da dakika değil, saniyelerle sınırlı bir lezzet için bu bela çekilir mi? Helal yolları var. Allah Teala helalda meşru etmiş, mubah etmiş evlenmeyi, helal etmiş, serbest etmiş. Ondan sonra uymadı, boşanmayı serbest etmiş, geçinemedi. Veyahut hasta oldu, bir mazeret oldu, bir daha evlenmek lazım oldu, ikinciyi alabilmeyi helal etmiş. Yani Allah Teala seni ne yapmamış? Seni ne yapmamış? Efendim, merdivensiz duvara tırmandırmamış yani. Sana şehvetini helal yoldan tatmin ettirecek yollar yaratmış. Ne yapacaksın? Ne işin var bu haramlarla uğraşıyorsun? Nerede kaldı ki? Böyle bir durumlara düşme tehlikesi başına geldiğinde ellen kendi kendini tatmin etmeyi de serbest etmiş. Hatta zina ve livatanın eşiğinde olana vacip etmiş, farz etmiş. Kendini sakinleştir demiş. Hiç olmazsa başka kimseye zararın yok o anda. Ama o da keyfi olarak değil. Bir zina, livata tehlikesi olduğunda bunu da sana serbest etmiş. Yani bak, Mevla Teala sana illa da bu günahları yapma. Bunlar kebairdir, bunlar büyüktür buyurmuş. Kul hakkı var bunlarda buyurmuş. Sen ne yapacaksın?
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendim.
3: Hatmi Şerif. 18. cüzü dinliyorsunuz.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad eflehel müminun ellezine hum fi salatihim haşi'un vellezine hum anil lagvi mu'ridun vellezine hum lizzekati fa'ilun vellezine hum lifurucihim

ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك

أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع

زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة

يمشي على بطنه، فمنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع،

يخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون

فبالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا.

0: Hatmi Şerif 18. cüzü dinlediniz.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
2: Ecir
0: sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
0: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. İlanlarımız yarın 18-18'den itibaren inşallah Rahman dua kabul saatinde Kehf Sure-i Cellesi vesaire Hizb-ül Bahri Şerif dualar okunacaktır. Allah Teala devam, sabat, istikamet nasip eylesin. Amin. Peçeli Aşı Hoca annemiz Allah selamet versin. Sahat ve afiyetini daim etsin. Hayırlı uzun ömürlerle hizmetlerinde onu muvaffak eylesin. Amin. 80 yaşında, belki dahası da var. Efendi Hazretlerimizden aldığı feyiz, bereket ve himmetle, tabi Efendi Hazretlerinin yoluna çok bağlı, rabıtasına çok bağlı, kıymetli hoca annemiz, Gözlüklü Ahmet abimizin Sevce-i Tahiresi, sohbete çıkıyor 10 günlük. Ankara, Konya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Antakya, Antep, Maraş, Urfa, Adıyaman, Kahta, Malatya, Elazığ, Elbistan, Yozgat. Buraları duyup da yani oraların halkı, kadınlar, Efendi Hazretlerimizle ömrü hayatı beraber geçmiş. En az 60 senesi Efendi Hazretlerimizle devamlı ömrü harflara çıkmış. Efendi Hazretlerimiz Karadeniz seferine çıkarken mutlaka arka arabada Ahmet abi ve Peçeli Aşı annemiz olurdu. Biz de bazı seferlerde bulunduk. 80'li yıllarda, 79-80 o yıllarda. Ve hiç yanından ayırmaz. Hangi sohbete gitse İstanbul dışına mutlaka onu götürürdü. Kadınlara sohbet ettirirdi. Dolayısıyla Efendi Hazretlerimizin yoluna tam bağlı kadınlar bakımından hoca annemiz, Fatma Temir hoca annemiz var, Mahmura hoca annemiz var. Allah sayılarını ziyade etsin. Allah saatten afeden daim etsin. Bu itibarla bu hoca annelerimizin kıymetini bilmek lazım. Efendi Hazretlerimizden bu kadar istifade ettikleri için bereketleri çoktur. Bu bereket tabii bu vilayetlere gidecek. Efendi Hazretlerimiz her sene böyle birçok vilayetlere giderdi. Sahat ve afiyet zamanında emri arif yapardı. Tabi oralarda kız medreseleri var. Hoca annemizin yetiştirdiği binlerce, on binlerce talebeler var. 60 senelik, 60-70 sene belki. Yani şu anda tabi 70 sene falan oldu. Çünkü biz daha çocuktuk. 5 yaşlarımızda onlar tabi Ahmet abiler, Gözlü Ahmet abi, efendi babamız Ali Adel Efendi'yi de gördü. Dolayısıyla yani ta 1960'tan evvel tabii medrese işleri, hoca anneleri, efendi hazretlerini yetiştirmesi falan yani 60'lı yıllardan sonra olmuştur. Hemen 70 sene olmuş. Dolayısıyla bu bunlar 70'i de geçmiş bir ocak bu. Bu bereketli bir ocak. Efendi hazretlerinin tüttürdüğü bir ocak. Buralardaki hanım kardeşlerimize buradan duyuruyoruz. Hoca annenin hangi gün, hangi vilayette olacak, nerede sohbet olacak, bunun şaması yapılmış. Ben burada bunu anlatsam da kimsenin kafasında kalmaz. Onun için ben kendi sayfalarımdan, benim derdim emri arif olsun, kadınlar toplansın, hoca annemizi çarşaf giydirsin, medreseye talebe kızlarını versinler. Benim derdim bu dava efendinin yolu yürüsün. Onun için hoca annemize mutlaka çok değer verelim, kıymetini bilelim, Değer veren kendi kazanır. Sohbetini dinleyip amel eden kendi kazanır. Kızını medreseye veren kendi kazanır. Ama nerelerde ne var? Bunların detayları uzun gider. Kimsenin de kafasında kalmaz. Onun için bu şama benim sayfalarımdan, kendi sayfalarımdan bu şey vahitlerde de mi paylaşacak diyor. Evet, vahitler, vekillerin ahdi yardımlaşma derneği, vahitlerimiz bizim. Başkan Hoca Efendimiz, Avcı Hoca Efendi, Abdülhamit Avcıoğlu Hoca Efendimiz, onlar da hizmetteler, faaliyetteler, vaatler olarak. İrtibat kurmak isteyenler bu yörelerden, şeylerden, kadınlardan, hocalardan, yani bu program hakkında bilgi almak isteyen, biz de katılmak istiyoruz, nerede buluşalım, ne edelim falan, 0212 koduyla 588-15-88 bu vahitlerin telefonudur. Hangi kursa medreseye talebe vereceğim? Bu medrese efendiye bağlı mıdır? Kız medresesi, erkek medresesi, rabıtayı bozmadım, bozmadı mı? Bütün bu soruların merkezi vahitlerdir. Hoca annenin sohbetleri vesaire, bu sohbetlerin hepsi vahitler, hoca hanımların sohbetleri vesaire de sorulabilir. Özellikle Peçeli Ayşe annemizin sohbetlerini buradan sorsunlar. Öğrensinler. Yazık, 80 küsur yaşında devamlı oruç tutuyor. O vaziyette Allah için gidiyor. O bölgelerde olanlar da Allah için biraz adım atsın. Bir sohbete gitsin. Seferi mesafeye kadın mahremsiz gidemez. Seferi mesafe olmayanlar, kadınlar da toplansa bir arabayla gider. Bir şoför götürür. Ama tek kadın tabii bir şoförle bir arabaya binemez. Bu ayrı bir şey. Ama seferi mesafe olursa mahremi olmaz şartı var. Seferi mesafe olmayanlar da kadınlar da kendi toplanıp gidebilir. Seferi olmadığı için mahremsiz. Bu şart şeriatı muhafaza ederek bu şartlarla sohbetlerde buluşulsun. İnşallah çok hayırlar konuşulsun. Çok kızlar medreselerle buluşturulsun. Ve Efendi Hazretlerimizin yoluna Efendinin yolu diye bir şey yok. Efendinin yolu Resulullah'ın yolu. Sallallahu aleyhi ve sellem Müceddidiye yolu, Nakşibendiye yolu. Bunların hiçbiri kendi kafasından tarikat kurmadı, uydurmadı. Onların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine hakkıyla itibaden yollarımızdır. Pirlerimizdir, efendilerimizin yoludur. Onun için bu işin aslı esası Kur'an sünnet yoludur. Ama en son haliyle bunu ihya eden Müceddit Mahmud Efendi Hazretlerimizdir. Bunu canlandırmak 100 yılın mücedditliği ona nasip olmuştur. Onun için onun rabıtasını bozan, onun yolunu bozan, vasiyetini bozan, buyurduğu sözden çıkanların bereketi kalmamıştır. İsmail Han'ın durumu ortadadır. Kendi aralarında neler yapıyorlar, neler oluyor, bize gelen haberlerin zerresini duysanız kafanız tavana vurur. İçeride neler olduğunu. Öyle olaylar olmaya başlamış. Çünkü Efendi Hazretleri'nin bereketi çekildikten sonra her yer Teksas'a döner. Her yer Teksas'a döner. Siz anlatınız. Onun için konuşulanlar, edilenler, birbirlerine karşı hareketler, şunlar bunlar, köpük atmak üzeredir. Köpük sönmek üzeredir. Batıl bitmek üzeredir. Hak devam edecektir. وَمَّا مَا يَفَعُنْ نَاسْ فَهِمْ كُسُفْ الْاَرْضِ İnsanlara faydası olan yeryüzünde kalır diyor. O da sudur. Hak su gibidir. Batıl köpük gibidir diyor Kur'an. فَاَمَّزَّبَّدُ فَاَدَبُ cufa. Altyapısı yok. Efendiyi terk etmiş. Dedem de dese muteber değil benim dedemin sözü demiş adam. Öbürü kalkmış öldüğü işi bitti diyor adam. Bunlar da efendinin bereketi kalması mı? Ama burada bak 80 küsur yaşında bir hoca annemiz bu kadar vilayete efendinin himmetiyle rabıtası üzere gezip bütün medreseleri, talebeleri gözetip oraları canlandırabiliyor. Çünkü himmet var üzerinde. Çünkü yolu koruyor. Yolu muhafaza ediyor. Canıyla muhafaza ediyor. Aslında da sahte şeyhin eşinin kız kardeşi. Evet. Ahmet abiyle sahte şeyh bacanaktı. Ve ona da ne diyor? Yahu diyor Hasan Efendi bu rabıtayı kabul etmemişken, haddini bilmişken, Hasan Efendi haddini bilmişken senin kocan nereden bu rabıta yaptırabiliyor kendisine diyecek kadar da Allah için akrabaymış, anaymış, babaymış bakmaz. Peçeli Ayşe Hoca dediğin zaman Efendi Hazretleri'nin kılıcıdır, keser. Böyle bir şey yok. Böyle bir taviz yok. Anamdır, kardeşimdir, eniştemdir. Hak devam edecek. Batıla meyledemeyiz. en yakın akraban olsa, aç kalırsa bir şey verirsin, yesin. Sıla-i rahimi kesin demiyoruz. Selamun aleyküm demiyoruz. Ama batıla destek vermek haramdır. Haramdır. Çünkü aslı yoktur. Efendi Hazretlerini öldürdüler, işini bitirttirdiler. Böyle bir şeriat tarikat yoktur. Bütün şeriat tarikat kabir ehlinin yardımını, himmetini, Mehmet Said Efendi Hazretlerini paylaştım sizinle. Bak dinle ne anlatıyor. Esat Çoşan Efendi'ye ne anlatıyor. Kılıç kınından çıkmış diyor. Bütün evliya bunda ittifaklıdır. Bütün tarikatlar ittifaklıdır. Bunlar nereden çıktı da bozdu bu iş? Bak şimdi nerede o sayfa ya? Ha, Efendi Hazretlerimizin 5. cilt sohbetlerini hazırlıyorum. Gece gündüz. Resimle ilgili eski beyanları var. Sonradan resme izin verdi mesela. Şimdi oradaki sözlerini, beyanlarını, fıkhi yönünü, onları da dipnota koydum ki yani Efendi Hazretleri bir böyle dedi, bir böyle dedi, resim çekmeyin dedi, sonra kendi resim çektirdi gibi şeyler fitne çıkmasın diye Efendi Hazretleri'nin evvelki görüşü orada sohbette yazıyor. Sonraki yaptığı beyanları, şahitliklerimi, birçok da şahit var orada, bunları ve tatbikatı siz de gördüğünüz, çektirdiğini, son 10 sene, 15 sene videoya da çekildiğini, bunlara müsaade ettiğini, kendisi de izinli verdiğini, bizim yanımızda Resul Hoca da vardı efendim. Bunların hükümleri hakkında da güzel izahlar yaptım bu 5. ciltte. Bu fitneyi de durdurmak için. Çünkü neden? Efendi Hazretlerimizin sözleri görüşlerinde tenakuzat, tezat olmaz. Ama ne olur? Böyle ilham olur, böyle yapılır. Sonra aynı fıkıhtan fıkha göre yine fıkıhta delilleri muvacihesinde şimdi ben bu işe izin veriyorum. Bu zaman izin vermedim, hikmeti vardı. Şimdi izin veriyorum. Operlere de böyle yapmıştır. Senelerce kendisi operlere konuşmamıştır. Sonra operlere konuşmuştur. Dolayısıyla bunlarda izahlar yazıyorum. 5. ciltte çok çalışıyorum. 700 küsur sayfa, yani bu kolay bir şey değil. Tek tek satır satır kelime kelime inceliyorum. Çok başka hataları oluyor, dizim hataları oluyor, yazım hataları oluyor. Çünkü kulaktan duyma yazmışlar. Kulaktan duyarken çok yanlış şeyler oluyor. Yani güldürücü şeyler de oluyor. Akılsız duruyor. Onların hepsini gözden geçiriyorum ki Efendi Hazretlerime bir hizmetim daha olsun. O 5. sohbetler yakında çıkacak. Evvelki 4 çıktı. Bunlar çok önemli. Evinde olan Efendi Hazretleri evinde konuşuyor. Bütün Hoca Efendi'ler mutlaka ondan sohbetlerinde birkaç sayfa okuması lazım. Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi, Efendimiz'e çok bağlı bir hocam, kardeşimizdir. Abimizdir yaş olarak. Devamlı Efendimiz sohbetlerinden okur. Efendimiz'in sohbetlerini okuduğu zaman feyizler yağıyor, rahmetler yağıyor. Herkes o sohbetler, ama bizim son hazırladığımız muteber. Çünkü neden? Öbürlerinde bu tasihat olmamıştır. Bu tasihatı Efendimiz'i bana emretmişti. Ahmet görmeden bu şey benim adıma basılmasın. Onun için bu tasihatı ilk olarak yapma fırsatı buldum. 5. ciltte hazırlanıyor. Bundan gayrına itibar edilirse tezatlar, tenakuzatlar çıkar. Onun için Efendi Hazretleri'nin bu işte emini, güvendiği görevlisi benim kitap işinde. Bu itibarla herkes işini bilecek, haddini bilecek. Bu 5. ciltte hazırlarken gördüm. Şu anda tabii sayfa veremiyorum. Çünkü onun da mizampacı benim tahsislerimle sayfalar atıyor. Sayfalar attığı için son bir zam sayfa veremiyorum. 5. çıkacak ama sohbet ismi veriyorum. 12 Haziran Pazartesi 1995. Orada yazıyor, her sohbetin başında yazıyor. Bunlar hep hanım sohbetidir. Çünkü bunları yazanlar hanım kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. Çok büyük emek ettiler. Çok büyük hizmet ettiler. Çünkü bunları yazıya dökerek hiç olmazsa bize ana maddeyi, ham maddeyi temin ettiler. Çünkü ses kaydı olmadığından şu anda bunları hatırlayarak yazmak zor idi. Allah emeği geçen bütün hanım hoca kardeşlerimizden razı olsun. Amin. Onları razı eylesin. Amin. Efendinin şefaatine en başta onlara nasip eylesin. Amin. Çok büyük bir emek. Ama tabii ki ilmi tasihler, kaynak bulmalar vesaire, Efendimiz'in sonraki görüşleri, Efendimiz'in sonraki tarzı, bütün bunlar da bize düşüyor. Çünkü biz de burada görevliyiz. Sen görmeden benim adıma hiçbir kitap çıkmasın buyurulan tek kişi benim. Keşke birkaç arkadaş daha olsaydı ama Efendimiz seni böyle yaptı. Onun için orada gördüğüm bir şey. Şimdi İsmail Ağa'nın ne batıl olduğunda da bir delil oluyor burada. Risale-i Kutsiye'den biliyorsunuz başta beytler okuyor. Her sohbetin başında Risale-i Kutsiye'den beytler okuyordu. Şeriat, kendisi hak, müftah, tarikat diye başlıyordu. Allah'ın hazinesi şeriattır ama anahtarını açmak için tarikatta zikir lazım. Zikirsiz, zikirsiz kimse Allah'a vasıl olamaz diyordu. Bunu anlattıktan sonra da beyitler okuyordu. Tasavvuf temsil ettiği için Risale-i Kutsiye'yi de tarikatın tasavvufi beyitleri olarak anahtar kabul ediyordu. Sonra ayet hadislere geçiyordu. Artık biliyorsunuz artık yaşı müsait olanlar, bilmiyorum o sohbetlere yetişenler birkaç kişi belki çıkar içinizden de. Degil zan var ehli keşfü keramet, vücudi aleme izzetle rahmet. Bu beyti okuyor. Bu beyti okurken değil zan var ehli keşfü keramet. Şimdi buna yazılırken değil zanda virgül koymamışlar misal. Şimdi bir virgülü koymadığın zaman ne olur biliyor musun? He? Değişir mi? Ne gibi misal ver? Ben kaba bir misal vereceğim. Kusura bakmazsanız. He? Oku baban gibi. Eşek olma. Ama virgülü okuda koyarsan oku baban gibi eşek olma. Virgülü okuda koyarsan baban gibi eşek olma. Baban eşekti diyorsun adama. Ama virgülü baban gibideki gibiye koyarsan oku baban gibi yani alim ol. Cahil olup eşek olma demektir. Anladın mı? Oynadı mı çok? Bayağı oynadı ya. Babanı insanlıktan çıkarttın ya. Ne rezil adamsın ya. Ne cahil adamsın. İnsan babasına eşek der mi ya? Ama işte bir virgül bunu yapar ya. Şimdi burada da bak. Sen ne iş yapıyorsun? Ben ne iş mi yapıyorum? O eskiyle kıyas edersen benim ne iş yaptığımı anlarsın. Şimdi burada bak. Değil zan var. Zana virgülü koymadın mı? Zan var ehli keşfü keramet. Yani keşif ve keramet ehli var mı hususunda zan var oluyor. Yani zan ne demek? Tahmin var ama zan var yani bir şüphe var. Ama dersen ki değil zan virgül. Ne demek istiyor virgül? Zan değil, tahmin değil. Şüphe yok. Var ehli keşfü keramet. Keşif keramet ehli var. Kabri gören var. Kabirle görüşen var. İsmet Garibullah Hazretleri bunu buyuruyor. Anladınız mı? Orada bak değil zan. Duracaksın. Durmayınca değil zan var. Ya zan var adam da diyor ki şüphe var. Değil zan. Bu tahmin değil diyor. Dur. Var ehli keşfü keramet diyor. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum yani. Siz ne anlıyorsunuz ben bilmiyorum. Siz çok zeki bir insanlarsınız. Nereden belli? Bana geldiğinizden belli. Ahmak olsanız ahmaklara giderdiniz. Çünkü benim kafamın çalıştığını herkes kabul ediyor. Benim bütün düşmanlarım da kabul ediyor ki adam da kafa çalışıyor diyor. Değil mi? Sende de kafa çalışmasa mankurt olsan, mankafa olsan burada ne işin var? Buraya gelmeyenler mankurt demedik ha yanlış anlamasınlar. Kusura bakmasınlar yani. Ama buraya gelene akıllı diyorum. Gelmeyeni bana ben ne bileyim? Çünkü doğru adreste, Efendi Hazretleri'nin gösterdiği adreste Ahmet'i dinlemeyeceksin, ya kimi dinleyeceksin? O tam ehli sünnettir dediği adreste. Müceddit sahibi zaman o. O zaman adrese geldin. Yanlış adreste değilsin. Öbürlerini kim tanıyor? Abdullah Kılıç'ı kim tanıyor? Yani efendinin Abdullah Kılıç hakkında ne beyanı var? İsmail Han'ın başta geçmiş, yönetiyor şu an. Hüsnü Kılıç hakkında 7 kere şeytan var. Bütün toplantılarda o oturuyor. Dolayısıyla İşte efendinin şeytan dediği adamlarla oturup kalkanlarla efendinin bu tam ehli sünnet onu dinleyin dedikleriyle oturan kalkan da burada mesele bana dönmüyor. Efendiye dönüyor. Efendinin gösterdiği rotada gidenler kadınlarda Peçelaşi Hoca, Fatma Temel Hoca, Mamur Hoca vesaire efendinin şunları dinleyeceksiniz dediği. Bakın şu anda kadınlardan 4 taneyi dinleyin. Onlar beni temsil ediyor buyurdu. 4 taneden bir hoca anne vefat etti. Geri kalan 3'ü de şu anda Efendi Hazretlerimizin rabıtasında devam ediyor. Şura ile hareket ediyor. Sen daha hakkı nerede arayacaksın? İsim vermiş 4 tane diye. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 4 tane vekil söylemiş. En son Üslü Bayram abi vefat etti. Allah rahmet eylesin, kabrin nur olsun. O Üslü Bayram abi tam ehli sünnetti. FETÖ ile çok mücadele etti. FETÖ'nün nurculuğu istismar etmesine, Bediüzzaman istismar etmesine, Yahudi Hristiyan cennete girecek demeden en çok karşı çıktı. En son ben kendisini ziyaret ettim. Sonra benim evime geldi, ziyaret etti o yaşta. Sen hak üzeresin, ehli sünnetsin dedi. Ve geldi, destek verdi. Hatim dualarını bile bana yaptırıyordu. Orada işte ne diyordu Bediüzzaman Hazretleri? Benim mutlak vekilim 4 tanedir. Kayıtsız şartsız. Onların sözü benim sözümdür buyurdu. 4 vekil. Onların da 3'ü ölmüştü. Anladın mı sen? Sungur abiler vesaireler. Kim kalmıştı? En son Üstü Bayram abi kalmıştı. Nur Camiası 20 parçadır. Ama yani FETÖ'yü saymıyoruz. FETÖ Nur Camiası'ndan falan. FETÖ Siyonist Camiası'ndan. FETÖ Nurcu Murcu değil. FETÖ Siyonist Mossad. Şimdi Nurcuları tenzih ederiz. Şimdi dolayısıyla bu 20 camianın kendi aralarında farklı metotları, yazıcılar var, okuyucular var vesaire vesaireler var. Ama Bediüzzaman'da birleşiyorlar mı? Bediüzzaman Hazretleri 4 tane mutlak vekilim dediği zaman, Hüsnü Bayram benim mutlak vekilimdir, onun sözü benim sözümdür dediğinden bir ok aldığı zaman onun sözü herkesi bağlıyor muydu? Ama Efendi Hazretleri'nin sözü peki niye bağlamıyor? Müceddit olduğu sabit olmuş. Kadınlardan 4 diyor. Bu 4'ün 3'ü şu anda burada. Sen daha ne adres arıyorsun? Efendinin buyurduğu noktaya gittiğin zaman, onun sözünden hareket ettiğin zaman erkekte de kadında da doğruyu buluyorsun. Orada kim kaldı Efendinin methettiği, övdüğü? Bir kişi göster. Oğlu için dediği sözler ortada. Kayınbirader Üstü Kılıç, Abdullah Kılıç'ın durumu Efendi'ye karşı ortada. Hala orada duran, hakta durmuş olduğuna kimin yemin edebilir? Yemin edemez. Yemin ederse kezzap olur. Onun için bak, adam çıktı diyor ki, bir de bana hurafe anlatmasın diyor. CNN'e bağlanmış. Hurafe anlatmasın diyor. Ben neyi anlattığıma o hurafe diyor? Kabirden, Evliyaullah kabirden yönetir lafım için diyor onu. Öyle mi değil mi? Mevzu oradan çıkmadı mı? Kabirden yönetime otur diye başlık atmadı mı İsmail'e? Peki şimdi Efendimiz seni söylüyor. Değil zan. Bu zan değildir diyor. Var ehli keşfü kelam. Allah dostu olduğunda zan yok. Keşif keramet ehli vardır diyor. Bir genç, şimdi bak Efendimiz seni bir şey anlatıyor. Tabi bunu Efendimiz senin kendi yaşadığı biri de olabilir. Eski gördüğü kitaplardan biri de olabilir. Ama Efendi Hazretlerinden ben ömrüm boyu bu kadar kabir ziyaret ettim. Efendi Hazretleri kabirlerden kalktığımızda bize anlatırdı. Hatice annemizi ziyaret ederdik, böyle buyurdu. Hazreti Ömer Efendimiz böyle buyurdu. Abdullah bin Ömer Efendimiz böyle buyurdu. Hazreti Osman böyle buyurdu diye kabirden kalkardık. Efendi Hazretleri görüştüğünü ve görüşenler olduğunu bize söylerdi. Ve onlarla da amel ederdi. Bakın sohbetlere bakarsanız Hatice annemizden kadınlara selam var, şöyle şöyle buyurdu size diye birçok sohbette Efendi Hazretleri Hatice annemizden direkt buyruklarını cemaata kürsüden Yavuz Selim'de ilettiğinin şahidi çoktur. Sohbette de kaydı boldur. Hatice annemiz ölmüştü, kabirden nasıl emir veriyor buraya? Efendim öyleydi, böyle görüyor. Adam bana hurafe demiyor, efendiye hurafe diyor. Öyle mi? Çünkü Efendimiz senin bütün görüşleri ortada işte. Gittik diyor Bandırma'ya diyor. Hatb-ı Şerif okuyoruz. Ali Zahab Beyza Hazretlerimizin kabrinin yanında tekkede. Münir Müslüm Mehmet Efendi zuhura doldu diyor. Ali Zahab Hazretleri geldi diyor. Ona göründü diyor. Efendi anlatıyor bunu sohbetlerde. Göründü diyor. Dedi ki ben burada değildim. Siz geldiniz diye geldim. Peki neredeydi diyor. Alemi Melekut'taydı diyor. Bak ben burada değildim, siz kendinize geldim. Şimdi bak neyi anlatıyor. Bir genç ölen babasını ziyarete gidiyordu. Bu efendinin sohbetlerinde 5'te çıkacak. Eskilerde de mutlaka vardı. Şimdi bunu kendisi İsmail Han Sırat yayınlarında bastıklarında bunlar var eskiden. Bir genç ölen babasını ziyarete gidiyordu. Bu yeni bir şey. Niye yeni bir şey? Çeçenistan Savaşı'ndan alakalı. Çeçenistan Savaşı 200 sene evvel olmadı ki. Anladın mı? Birkaç kez gittiğinde babasını kabirde bulamadı. Şimdi dikkat et. Demek ki bedenen de çıkıyor. Kabirde bulamadı ne demek? Keşif eli. Bu çocuk keşif eliydi diyor. Keşif eli ne demek? Kabir eliyle görüşür. Efendi bunun kabir eliyle görüştüğünü kabul ediyor mu burada? Ederek anlatıyor. Peki bulamadı ne demek? Bedeni yoktu orada diyor. Bedeni yoksa ne demek? Bedeniyle fiziken çıkmış gitmiş. Birkaç kez gittiğinde babasını bulamadı. En son gittiğinde babasını mezarda buldu. Bunu Efendi Hazretleri yaşanmış bir gencin keşfini anlatıyor. Kürsüde, Yavuz Selim'in kürsüsünde. Ve babasına sordu. Babacığım, seni 2-3 kere ziyarete geldim ama bulamadım. Neredeydiniz? Babası da Çeçenistan'a yardıma gitmiştim dedi. Kabirde yok. Çeçenistan'a neyle yardıma gitmiş? Fiziken gitmiş bedeniyle. Demek babası şehitlerden veya büyük evliyadandır ki o tasarruf verilmiş ona. Ama hepten de silsiledeki bir şeyh değil yani. Normal velide de var bu. E normal velide olan biri Mahmut Efendi Hazretleri'nde nasıl olmuyor ya? Efendi anlatıyor ki kabirde bulamadı diyor. 3 kere bulamadı diyor. Sonra neredeydin? Çeçenistan'a yardıma gittim diyor. E şimdi biz bunu efendi de böyle bir hal var dediğimiz zaman adam bize hurafe diyor. Efendi burada normal bir veliden bahsediyor. E bu adamın hakkında efendinin kabul ettiğini ben efendi hakkında nasıl inkar ederim? Zındık! İnkar edenlere diyorum. Bak şimdi Çeçenistan'a yardıma gidince işte bu genç keşif ehlidir diyor Efendi Hazretleri diyor. İşte bu genç keşif ehlidir. Ne demek istiyor Efendi Hazretleri? Bunun keşfi sahihtir diyor. Onun için ne diyor diyor? Bunu nerede okuyor bunu? İsmet Baba'nın sözünü anlatıyor. Değil zan. Bu işte zan tahmin yok. Var ehli keşfi keramet. Vardır diyor. Vücudu aleme izzette rahmet. Onun varlığı bu alemlere rahmettir, şereftir diyor. Onun için bu Allah dostlarının varlığı alemlere izzet ve rahmettir. İşte ondan sonra devam ediyor. Şimdi o zaman kim hurafe anlatıyormuş? Evliyanın öldükten sonra işi bitti diyenler asıl hurafecidir. Bütün ayet hadisler bize onlara ölü dememizi demeyi yasak ediyor. Belahya. Asıl diriler onlardır. Öbür ayet yurzakun maddi rızıkları da gönderiliyor. Onun için sen kendi milleti kendin gibi zannedip de sen öldüğün zaman ondan sonra ham halat pişesin. Evliyadan değilsin, Allah dostlarından değilsin, her yol var. Senin işin bitecek diye herkesin de işi bittiği zannetme. İşi bitmeyenler var. Biz işi bitmeyenlerle devam ediyoruz. Biz dirisi beş para etmeyenlerle değil, ölüsü alemlere rahmet olan ve ölüsü tasarruf sahibi kabrinden çıkıp yönetebilen zatlarla devam ediyoruz. Biz silsile-i Nakşibendiye-i Müceddi Halidiye'yle devam ediyoruz. Biz uyduruk kaydırık sahtekarlarla yol yürümüyoruz. Onun için kim ne derse desin, it üreyecek, bu kervan yürüyecek. İşte 80 yaşındaki annelerimizle, hoca annelerimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla herkes gayret edecek. Bu yol Hazreti Mehdi'ye varacak, erişecek. O zaman bizim torunlarımızdan da Hazreti Mehdi'ye yardım eden askerler Allah halk edecek. Çünkü bugün doğru yolda olmanın bereketi çocuk çoluğundan, torunundan çıkar. Yarın bu doğru yola destek verenlere, Efendi Hazretleri'nin sözünü dinleyenlerin de çocuklarından Allah öyle erler yetiştirecek. Ahir zamandaki en kıymetli orduya onları ilhak edecek. Ama bugün batıla gidenin çoluğu, çocuğu, torunu daha çok batıla gider. İstisna belki müstesna birkaç tane olursa da ekseriyetle anne babanın yaptığının çoluk çocuk üzerinde iyi veya kötü etkileri görülmektedir ve görülecektir. Bunu da kimse inkar edemez. Onun için babanızın salahı. Biz şimdi doğru yolda olalım. Efendiyi bırakmayalım. O zaman adres Mehdi'ye çıkar. Çoluk çocuğumuzun da adresi çıkar. Ama bugün adres şaştı mı Deccal'a çıkar. Arkası ilerisi nereye gider? Deccal'a çıkar. Ne diyor? İşte bir hadis-i şerifte var. Hayızlı namaz, kadınlara namaz kılan diyenler, namaz kılabilir diye fetva verenler yok mu Mustafa İslamoğlu falan? Hayızlı kadınlara namaz kılan diyenler, şimdi hayızlı kadın camiye gidiyor vesaire vesaire hadis-i şerif bana diyor. Ve hakkun alallahi en yahşurov maddeccal say hadis. İşte diyor bu gibi İslam'ın hükümlerini bozan şu anda birçok ilahiyatçı bu kafada hayızlı kadın namaz kılar, oruç tutar, camiye girer, hayızda bir şey yok, Kur'an okur diyorlar ya. Bu çok kafada, bu kafada var. İlahiyatlarda, imamatiplerde de var bu tip adamlar, kadınlar. İşte bunları Allah mahşere çıkarınca Deccal'la haşredecek. Allah diyor hak etmiş bunu, söz vermiş, üzerime hak olsun, ben bunları Deccal'la haşredeceğim buyurmuş. Halbuki Müslüman göçünüyor. Halbuki namazdan, abdestten bahsediyor. Ama o hükümleri, fıkhı bozduğu için Deccal'la haşrolacak. Onun için batılla yaşayan Deccal'la haşrolur. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle, Hazreti Mehdi'yle, Mahmud Efendi Hazretleri'yle dostlarla haşrolmak istiyorsak, dostların sesi ortada, görüntüsü ortada. Yerinize birini bıraktınız mı? Yok yok buyurdu ortada. Cemaat seçecek buyurdu ortada. Rabıta bana devam edecek buyurdu ortada. Daha ne arıyorsun, kaşınıyorsun? Ne arıyorsun? Ha şeyh demezsek birine para toplayamayız. Ha senin derdin para. O zaman Allah sana masağı musallat etsin derim ben de. Derdi para olana Allah masağı musallat etsin. Bizim derdimiz para değil. Bizim derdimiz yolun yürümesi. Biz nefer olarak, hizmetçi olarak, süpürgeci olarak, Efendimiz'in buyurduğu gibi şu şeriat gelsin, ben tuvalet temizleyeceğim dedi. Koltuk sandalye sizin olsun, tuvalet temizleme işleri benim olsun. Yeter ki Allah'ın yolu sağ olsun dedi. Şimdi öyle bir zata hainlik edilir mi? O zaman biz de kendimizi öne geçirmeyi düşünmeyeceğiz. Baş olayım, bilmem ne olayım, bırak o işleri sen. Bu yol yürüsün, ben hizmetçi olacağım. Olur, oluyorum da. Onun için Ayşe hocamızın, annemizin sohbetleri önemlidir. Bu bir şuur vermek için konuşuyorum. Şuur. Bu hoca annelerin bu gayretleri size, bana ders olsun. İbret olsun. Biz ne gevşek, ne tembel adamız. Şu kadar vilayete gitsek dökülürüz de parçamızı toplarlar. Niye? Himmetimiz düğün. Düğün ne demek? Düşük. Ufkumuz dar. Kabımız dar. Kendi çoluk çocuğumuza lafımızı geçiremiyoruz. On binlerce, yüz binlerce insanı çarşafa giydirdi o kadıncağız, o cehennemiz. E şimdi yani senin hanımın, senin kızın, benim bu hanımım, ne yapıyoruz arkadaş? Ne yapıyoruz? Ben ne yapıyorum? Herkes bunu sorgulaması lazım bu yolun yürümesi için. Şerat, çarşaf, Allah'ın emri çarşaf, Cilbab Ahzab suresinde. Efendinin emri mi? Bu kadar kadın çarşafa gelirse, bu çarşaflıların yüzü hürmetine Türkiye duruyor diyor Efendi Hazretleri. Ne kadar sohbette bunu beyan ediyor. Medreselerdeki talebeler ve bu çarşaf giyenler hürmetine. Arada da sakallı cübbeliler de cübbeliler diyor, yani sizi söylüyor. Cübbe giyen sünnete ittibaları arada. Ama çarşafın çok üzerine duruyordu. Çünkü tesettür. Allah azap yapmak istese onların hürmetine azabı döndürürüm diyor. Niye? Böyle fitne zamanda, ağır zamanda gencecik kız üniversiteyi bırakmış, gelmiş çarşafa gibi 3'te medresede teheccüde kalkmış. Allah seni mi dinler, onu mu dinler? 3'te 4'te hor çeşmede hızar çekiyorsun, biçiyorsun. Nerede ne geziyor belli değil yani. Onlar teheccüde orada medresede. E şimdi Allah onları mı sayar, senin mi hatırını sayar, onu mu hatırını sayar? E bari yapamıyorsun, yardım edenlerden ol. Destek verenlerden ol. Talebe gönderenlerden ol. Bari sevenlerden ol. Hele bir de sövenlerden olursan fetehlik helak oldun gittin. Seni artık kimse kurtaramaz. Yani bir de düşman olanlar da var tabii. Sokakta görse nefret edip kaçanlar da var şarlardan, çarşaftan. Bir de o zihniyet var. En azından biz onlardan değiliz. Sevenlerdeniz. Ama kuru kuruya sevgiyle yetinmeyelim. Katkı sunalım. İlme, amele, ihlasa katkı sunalım. Sohbetlere gelelim. Milleti getirelim. Sohbet adreslerine milleti davet edelim. Kadın medresi, kız medresi, erkek medresi talebe vermeye teşvik edelim. Bir şeyler yapalım. Kendimiz verelim. Veremiyorsak birinin çocuğuna delil olalım, vasıta olalım, yardımcı olalım. Birinin masrafını karşılayalım. Bir talebe hafızlık yapıyor, bir masrafını karşılayalım. Mesela diyorum. Bir hizmet yapmasak nasıl olur, kazanacağız ahireti? Bu böyle olmaz. Bu işte böyle yürümez. Onun için bunları beyan eyledim. Evet, bir de cumartesi günü inşallah sihirlerin iptali için akşam namazında buradayız. Yarın değil, öbür akşam namazında buradayız. İnşallah Çok arayan soran oldu bu işi. Devam etmek uygun düştü. Yani bundan muzdarip çok var. Burada bir korunma var, bir de iptal var. Bakara suresini dinleyen, okuyan, dualarına amin diyene büyücülerin gücü yetmez diyor. Hadiste ve la esatü'l batale. Onun için sade büyülü olanın büyüsü çözülsün değil bu. Büyüden korunmak isteyen de Bakara suresiyle meşgul olsun diyor. E şimdi Bakara suresi 50 sayfa, yani kim düzgün okuyacak? Çoğu düzgün harfleri çıkaramıyor. Bu sefer daha beter cin şeytan musallat olur, yanlış yundur. Bundan dolayı şeytanı güldürürsün yani, maskara olursun yani. Burada hazır okunuyor. Allah için gelenler gelsin. Kendi menfaati için. Benim menfaatim için değil. Kendi menfaatim. Ben de kendi menfaatim için. Ben de o vesileyle Bakara suresi okumuş oluyorum. Ben de büyüden korunuyorum. Ailemi, çoluk çocuğumu da niyete katıyorum. Dualarda zaten aile, çoluk çocuk da niyette, dualarda, Arapça dualarda onlar da var. Gelenin, amin diyenin sevdiklerini de katıyoruz. Allah böylece cümlemizi bu şerlerden hıfzu himaye eylesin. Hayder'deyiz. Lale Gül TV'den, FM'den, YouTube'dan, kanalımızdan canlı takipler devam edecek. 19.01 yani saat 19 akşam namazına buluşuyoruz. 19.30'da Bakara suresi canlı yayından okumaya başlıyoruz. 20.45'te de dualara başlıyoruz. İnşallah yatsı namazını cemaatle kılıp, dayanabilen tabii kalanlarla yatsıyı cemaatle kılıp, azat olarak, hür olarak, yüklerden, boyunduruklardan kurtularak, cin şeytan şerlerinden efendim özgür bir şekilde bir hafiflik inşallah zahiren de hissederek çıkacağız inşallah. Allah müyesser eylesin. Muvaffak eylesin. Vakitlerimize bereket ihsan eylesin. Ömürlerimize bereket ihsan eylesin. Rızıklarımıza bereket ihsan eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ve sellim teslimen kesira ila yevmiddin. Şimdi kardeşlerimiz, ben şöyle bir şey düşündüm. Büyük günahlara başlamadan evvel bizim kıyamet alametlerinden eksiklerimiz kaldı. Bu eksiklerimizden dolayı sitede o şey tekamül edemedi. 10 ayet görmeden, yani 10 mucize, harikuladelik yaşamadan kıyamet kopmayacak buyurmuştu. Bunlar çok eski derslerde konuşulmuştu. Ne kalmıştı? Yere batmalar herhalde. Onları bazı hadiseler okumuşumdur ama yine madde olarak geçebilirim. Doğuda bir batma, batıda bir hasf diye bir batma. Ceziretül Arap'ta büyük bir batış, çöküş. Bu kaldı. Onun izahı çok uzun değil. En mühim meselelerden Dabbetül Arz kaldı. En mühim meselelerden güneşin batıdan doğması kaldı. Ondan sonra da kıyametin bil fiil kopmasına doğru, Kabe'nin yıkılması. O arada birkaç şey, büyüklerden değil, Kabe'nin yıkılması büyük ondan değil. Ama Dabbe ile Tulu'u Şems min Mağribi'a, güneşin battan doğması nedir? Büyük alametler, alamat-ı kübradan. Kübra demek en büyükler demek, kübra. Sura var, Rusta var, Kübra var. Sura, küçük alametler, hepsi çıktı bitti. Onları saatlerce sohbette anlattık. Rusta var, orta alametler. Onların da hepsi bitti. Şeyh Muhammed Zekeriya el-Bukhari Hazretleri kaddesallahu aleyhi ve sellem, o buyurur. Ma bakiyet illel kübra. Yani bunu tabii 90'larda falan söylüyordu bize. Büyüklerden başkası kalmadı. Şu anda büyükler, büyükler birbirine çok yakın olacak. Yani büyük alametler başladığı zaman Mehdi'nin zuhurundan, İsa Aleyhisselam'ın nüzulü, o arada Deccal'ın hurucu, zaten Mehdi'nin zuhuru, peşine Deccal'ın zuhuru, peşine nüzulümesi, İsa Aleyhisselam onu öldürmeye inecek zaten. Anladın mı? Yani tabii onu söylüyorum. Öbür arada Melhame-i Kübra var, Armagedon duruşunda, onlar aralarda. Onları da anlattım zaten. Onlar aralarda. Ama zaten Hazreti Mehdi zuhurundan sonra Melhame-i Kübra var. O aralardakini saymıyorum. Aralarda bayağı olaylar var. Ama büyüklerin sınıfından gidersek Mehdi'nin zuhuru da onda zikredilmiyor. Onda zikredilmiyor ama o şeyle çok münasip. Çünkü Mehdi'nin zuhurunun hemen peşinde Deccal'ın hurucu var. Deccal'ın hurucu büyüklerden. Nüzulü Mesih İsa Aleyhisselam'ın inişi büyüklerden. Anladın mı? Ondan sonra doğu tarafında bir duman çıkacak, ateş çıkacak, milleti Yemen'den çıkacak, Kudüs'e doğru haş sürecek, sürgün edecek falan. Onlar var, duhan var, ortalığı duman kapatacak falan. Bunların bir kısmını anlattım. Sona doğru gelindiğinde yine İsa Aleyhisselam'ın zamanında Yecüc Mecüc var. Bunu da anlattım. Fakat bunlar bitti sayılır. İki ders yapmışım o zaman Yecüc Mecüc hakkında herhalde, anladığım kadarıyla. Deccal hakkında çok yapmışım. 9 ders var. Tabii çünkü Deccal'ın hadislerinin içinde Nüzulü Mesih de var. Mehdi'nin meseleleri de var. Çünkü Deccal ikisinin dönemine rastlıyor. İkisinin dönemine rastladığı için hadisler iç içe, birbirinden çökemezsin. Onun için Deccal uzun sürmüş. Çünkü içinde onun Mehdi Hazretleri'yle karşılaşmasından tut, İsa Aleyhisselam'ın yüzünün hepsini içinde. Yani onlara ayrı konu yaptım ama Deccal'ın içinde onlar bir daha mecburen geçiyor. Çünkü olaylar birbirine bağlantılı. Şimdi benim yapmadıklarımdan ben diyorum ki bu işi bir sonuna bağlayalım. Ondan sonra da kıyamet kopmaya başladığı nasıl başlayacak? Başladıktan sonraki süreç arada 40 gün var. Sura ikinci üfreniş. Sonra mahşere çıkış. Mahşere çıkıştan sonra dünya kadar hadisler, ayetler var. Tabii onların hepsine baş edemeyiz. Ama o süreci de yani bugün kıyamet kopma başladı. Başlamadan evvel neler olacak? Kabe'nin yıkılması vesaire, o süreçlerdeki hadisleri de serdedelim. Sırayla zikredelim. Ondan sonra kıyamet kopma başladı. Başladığından başlarken neler olacak? Başlamadan önce ne olacak? Güneş battıktan doğduktan sonra neler olacak? Kabe yıkıldıktan sonra neler olacak? Mesela bugün gördüm, yani biliyordum eskiden, görüyorum unutuyorum. Mesela Yecüc Mecüc nasıl helak olacak, onları hep anlattım. Bir daha anlatmayacağım. Yani burunlarına deve kurdu musallat olacak bir hayvan. Onunla hepsi bir anda helak olacaklar. O deve kurdu burunlarından onları öldürecek. Mesela dünya kadar şey anlattım. O gerikteki dersler var. Ama mesela Yecüc Mecüc'ten sonra İslam devam edecek mi? Edecek. İsa Aleyhisselam yaşayacak mı? Yaşayacak. Hac umre olacak mı? Hac umre olacak. Yani Yecüc Mecüc fitnesi bertaraf olacak, bütün dünyayı saracak ama ondan sonra hac umre yine devam edecek. Mesela bu da sahih hadiste geçiyor. Dolayısıyla bu süreçlerle ilgili bir güzergah takip edip bunu bir noktalamak lazım. Çünkü seriyi takip eden Dabbe'yi bulamıyor. Güneş battan doğmaya bulamıyor. Ben de buna emek ettim. Yani belki o kaç sohbet, yani ne bileyim, yüze yakın. Onların sonunu bağlamak lazım. Çünkü Büyük Günahlar serisi de daha önümüzde yüzlerce ders var. 300 küsur büyük günah var. Yani hadi kısa kısa geçsek, birer ders yapsak, 9'unu 10'unu yaptık saysak, yani bir 300 daha madde var. Onun için burada en azından 2-3 madde var. Buranın başını bağlayalım, kapatalım. Belki bunlar kitap haline bu sohbetler getirilirse çok büyük kitaplar, seriler çıkar. Hani kalıcı olur. Onun da bunun bitmesine bağlı. Onları da tabii başlatmak lazım, yazdırma, dizdirme. Şimdi sifile verdiğim cevaplar dizildi falan. İşte onu hazırlayacağız. O da çok uzun bir kitap, büyük bir kitap oluyor. Mesela burada ilim kaybolmasın yani. İlim kalıcı olsun. Hep kaynaklar verdim orada. O kaynakları zapt edelim. Kayda geçirelim yani mesela. Orada dolu işe itikat ilmi de vardı. Bu gibi şeylerde biraz kitaplayacağız. 54 farzı kitaplamaya başladıydım zaten epeydir. İşte onu zikiri öyle kaldım orada. Zikir çok uzun sürdü. O zikir birinci farz zikir. O zikri şey yapıyorum şimdi. Onu toparlayacağım. İşte hangisini yapacağım? Her dosya açık kaldı. Oradan 54 farzı basmam lazım. O sohbetler yapılmış ama orada dolu ilim var. 54 farz nedir dedim, bir kitap halinde yok. Ya bir kısa kitap var, çok kısa. Onları detaylandıracağım. Sohbette geçenleri en azından kayda geçireyim. Ondan sonra emelim çok. Ama bu saatten sonra benim emelim ne değil? Efendim, bir tatil değil, bir keyif değil, bir beklenti değil, maddi bir zenginlik değil. Bu saatten sonra beklentim ölünceye kadar, ecelime kadar sıhhat-i afiyetle daha fazla sohbet yapıp, daha fazla ilim tebliğ yapıp, bir de kitaba döküp kalıcı hale getirebilmek. Bir de Efendimiz'in tefsirine, işte sohbetleri zaten biter de tefsir biraz daha uzun bir şey tabii. Bunları da ölmeden bitirebilmek. Planların bu. Tuğlu emelim var mı? Var. Ama tuğlu emelimin hepsi bu. Başka bir yerde tuğlu emelim var mı? Köyde ev yapayım, yazlık alayım, şurada şunu getireyim, buradan bunu götüreyim. Bir emelim yok. Onlar bir şeyim kalmadı. Onun için bugün Hazreti Mehdi ile ilgili bir konunun cevabını verip bir bölüm yapacağım. O bölümü son bölüme ekleyeceğim. Haftaya da Yecüc Mecüc ile ilgili, madem varlar da dünyada bu kadar kalabalık niye görünmüyor diye o soruya karşı gençleri dinden çıkarıyorlar, ateist yapıyorlar. Kur'an'da öyle şeyler var, ortada olmayan şeyler diyorlar. Ona da bir cevap yapacağım haftaya. Onlar geçen derslerin fezlekesi mahiyetinde dibine eklenecek bölüme. Anladın mı? Ondan sonra kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Yeryüzünde olacak batmalar ve güneşin battan doğması ve Dabbetül Arz. Onlar zaten çok yakın. Yani güneşin battan doğması, hatta doğduğu gün Dabbe çıkacak diye gördüm. Onlar iç içe. Zaten 10 alamet başladı mı, yani 100-200 sene içinde kıyamete gidiyor. Çünkü Hazreti Mehdi 40 sene şeyden sonra, 40 yaşında Mehdiliğini ilan etse 40 sene yaşayacak, 80. Bu ikinci 40'ta İsa Aleyhisselam'la birleşiyor. 7 senesinden sonra, 47'den sonra. İsa Aleyhisselam'ın da 40, İsa Aleyhisselam da Hazreti Mehdi'den sonra bir 33'ü var. 7 onunla beraber olduğu için onun 40'ı da 33 kalıyor. Anladın mı? Bunlar hep sayı hadis. Ebu Davud falan, Kütüb-i Sitte falan. Yani hep sayı hadis. Ondan sonra zaten yeniden dünya, Yecüc Mecüc o arada, İsa Aleyhisselam ölmeden sonra İsa Aleyhisselam'dan sonra birkaç halife bırakacak. O halifelerle Müslümanlık dünyada hakim olmuş ama bozulma tekrar. Çok hızlı bir bozulmayla insanlar kafirle döndükleri zaman güneş batıdan doğma, zaten o doğduğunda Dabbe çıkıyor. Damgalıyor insanları. Onları anlatacağım tek tek. Dabbe'nin çıkışından sonra işte efendim tövbe kapısı kapanıyor. İşte güneş batıdan doğunca tövbe kapısı kapanıyor. Ama güneş batıdan doğduğunda bile Müslümanlar var mı dünyada? Var. Teheccüde kalkanlar var mı? Var. Var. Çünkü 3 gece kadar sürecek. Adam teheccüd kılıyor. Bu gece de amma bereketli bitmiyor diyor. Çünkü gece 3 geceye çıkacak. Çünkü 3 gece sonra güneş batıdan doğuyor. Allah bir dakikada da batıdan doğurtur da mesele o değil yani. Adam teheccüde kalkmış kılıyor. Öbürleri de uyuyor. Ne bereketliydi diyor ya. Bir daha uyanıyor. Yok ya. Sabah açmamış diyor. Yatıyor aşağı. O da uyuyor. Öbürü de teheccüd okuyor. Ulan evvelsi geceler sureleri mureleri dersleri zor yetiştiriyorduk. Ne bereketli geceymiş diyor. Halbuki 3 gece. Bunlar çok güzel hadis-i şeriflerle izah edilmiştir. Bunları anlatacağız. Önümüzde bunu bir yapalım. İnşallah bunu başını bağlarız. Kıyametin de başladığından sonra yaşanacak ilginç olayları, sura üfürme hadiseleri, onda ikinci sura üfürme, dirilme falan. Artık işi mahşere getirdik mi? Mahşerden sonrası tabii mahşerde çok olaylar var. Yani o bütün sohbetlerde mutlaka bir konu geçiyor. Mahşerde şöyle olacak, böyle olacak. Onu böyle ders yapayım diye sıralamış bir kitap bulursam oradan giderim ama yani ondan sonrası ders sınırından çıkar. Yani mahşerde yaşanacaklar. Zaten ondan sonra cennet, cehennem. Aslında onların da şeyleri var. O derslere de gidilebilir ama tabii şimdi orada durmak biraz lazım. Çünkü neden? Cennete gitmek için büyük günahlardan sakınmak lazım. Onun için o arada bir büyük günahları bilmek lazım. Haramlardan sakınmak lazım. Çünkü cenneti ne kadar anlatsan da sen cennetlik misin değil misin? Onu bir cennetlik olalım da ondan sonra cennette ne var ne yok onu bilmesek de gitsek de orada görürüz. Ama gidemezsek günümüzü görürüz. Değil mi? Onun için gitmeye bakmak için büyük günahlar lazım olur o ara. Ondan sonra ömür olursa cennetin sıfatları, cehennemin sıfatları. Zaten her sohbette aralarda birkaç rivayet geçiyor yani o işlerden. Ama onun da çok uzun ciltlerce kitapları var. Hep ayet hadis. Daha bir şey öğrenmeden öleceğiz ya. Ne kadar cahilmişiz. Ne kadar cahilmişiz. Şu duyduklarımız, dinlediklerimiz, bildiklerimiz, bilmediklerimizin zekatı olmaz. Kitap okuma şeyiniz de yok. Maalesef çoğunuzda kitap okuma merakınız da yok. İşte dinlemeye kalıyorsunuz. İnşallah siteyi de arkadaşlar hazırlıyor. Bütün sohbetlerime yeni bir site yaptık. Cebimden de 150 bin lira verdim, masraf ettim. Bir kuruş da oradan karım yok. YouTube mutup geliri de yok. Hiçbir şey de yok. Müstakil bir site. Sırf Allah rızası için. O site açıldığı zaman bütün sohbetlerimi kelime yazıp hepsine bulaşacaksınız. Yani ben hep diyordum ya, sarık yazınca sarık hakkındaki bütün konuşmalar. Sakal yazınca sakal. İnşallah Efendi Hazretleri deyince Efendi hakkında neler gibi. Efendi Baba deyince Efendi Baba hakkında neler konuşmuşuk. Bu kadar yıllarca. Tabii 50 senelik şeyin kayıtta yok. 20 senesi, 30 senesi kayıtta yok. Ama son 20 sene var.
1: Derya Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve Labutik gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
3: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, Ork.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha

0: coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5.000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14.000 lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20.000 lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
1: Selamünaleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanlara aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
0: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5.000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
2: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafattar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
5: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
4: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com hesabından hemen ulaşın.
6: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir

0: şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
1: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
2: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Müceddidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
3: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
4: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
7: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
8: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
9: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
10: 20-25 var. Onların da hepsi yok da. Olanlar kadarıyla. Büyük bir hazine yani. Büyük bir hazine size. Tuşa bastığınızda önünüze her şey gelecek. Hemen istediğine gir. O konudaki bütün, çünkü bir konuşmada onu anlatamıyorsun. Bazı detaylar öbüründe tafsilat veriliyor. Birleştirdiğin zaman ne oluyor? O konuda araştırma yapıyorsan, tam bir şey anlayayım diyorsan faydalı olacak inşallah. O sitenin de açılışını yakında size haber vereceğiz. Yani arkadaşlar da çalışıyor, herkes çalışıyor, boş duran yok. Şimdi efendim, Hazreti Mehdi mutlaka gelecek. Bunun Hazreti Mehdi sohbetlerimde ve Hazreti Mehdi muhakkak gelecek ama bu yüzyılda değil diye, bu Adnan Oktar sapık Mehdi'yim diyen sapığına karşı yazdığım kitapta 25 sene evvel o kitap mevcut. Bütün delilleri işledim. O konulara bir daha girmemizin manası yok. Yeni bir şeyler konuşmak lazım. Dolayısıyla onu o kitabımdan da okuyabilirsiniz. Mehdi Akınak sohbetleri de YouTube sitemizden de bulabilirsiniz. Ancak burada bir konuyla Mehdi konusuna hitama erdirmek ve suallere cevap vermek açısından onu size anlatmak istiyorum. Şimdi Mehdi'yi inkar edenler, ki biliyorsunuz Mehmet Görmez bu kafada, birçok Diyanet İşleri Başkanı bu kafada, eskilerden, şimdiki yeni bilmiyorum bu usta görüşünü ama öbürlerini biliyorum reformist olduklarını. Bu kafada bundan bir evvelki şey öldü dedi, İsa Aleyhisselam öldü dedi zaten. Bilmiyor musunuz? Ondan evvelki Mehmet Görmez zaten. Mehmet Görmez fiten hadisleri sorunludur dedi mesela. Bunlar hepsinin itikadı olmadığını biliyoruz ama ondan daha geri Bardakoğlu'nu da biliyoruz. O Karataş Diyanet Reisi değil. O şimdi Karataş zaten kesin İsa Aleyhisselam'ın nüzulünü inkar ediyor. Mehdi'yi bilmiyorum. Mehdi'nin zuhuruyla ilgili bir şeysini ben şimdi incelemedim. Ama İsa Aleyhisselam inmeyecek dediği için kafadan mütevatiri inkardan tekfiri mucib oluyor. Yani onun durumu daha tehlikeli. Ondan sonra şimdi müsteşrikler yani kafir olup gavur olup da İslam ilimlerini araştıranlar var mı? Bunlara ne deniyor? Müsteşrik. Müsteşrik ne demek? Şarkıyatçı. Şarkıyatçı ne demek? Şark, şarkıcı değil. Şarkıyatçı. Şark ne demek? Doğu. Onlar batıda, Avrupa Birliği bilmem neler. Biz neredeyiz? Orta Doğu'dayız. Doğu'dayız, Orta Doğu'dayız. Müslümanların ekseriyet itibariyle çıkış noktası. Tabii şimdi Avrupa'da da Müslüman var, her yerde Müslüman var da çıkış noktası olarak. Dolayısıyla bunlar ne yapıyorlar? Şark ilimleriyle uğraşanlara müsteşrik diyorlar. Yani Doğu halklarının, dinlerinin bilmem işte bilgileriyle. Onun için Kur'an'ı bugünkü birçok hocadan iyi bilen gavur var mı? Hadisleri birçok hadisçiyim geçinenden daha iyi incelemiş, konkordatı yaptılar. Kelimeden hadisin kaynağını bulduracak 9 cilt konkordata diye, konkordat mı neydi adı işte? Adı mevzu fihristi yani, konu fihristine şimdi. Bunu kim yaptı ilk? Kafirler yaptı. Yani bir kelimeden bu kelime hangi hadis kitaplarında geçiyor, cilt sayfa veriyor. Bunu biz 80'lerde ben kullanıyordum bunu. 80'de. Çünkü başka bir şey yok. Şimdiki gibi bilgisayar yok, Şamile yok, internet yok, yapay zeka hepten zaten yeni çıktı. Hiçbir şey yok. Gavurun yazdığı kitaba muhtaç kalıyordu. Çünkü neden? Ketebe maddesi hangi kitap hadislerde geçmiş? Ketebe maddesi. Buhari'nin şu cilt şu sayfa diye yazmış oraya. 9 cilt. Bunu bile gavurlar yaptı. Sen daha ne arıyorsun? Onun için müsteşrikler ne yapıyorlar? Mehdi konusunu tabii zaten inkar ediyorlar falan. Arap aleminde de Mehdi konusunu işlemek yasak. Şu anda bile Mehdi konusunda sohbet vermek yasak. Mekke Medine'de çıkıp hiçbir imam Mehdi gelecek diye bu Davud'daki hadisi okuyamaz. Niye? Mehdi gelince ne olacak? Krallıklar kalmayacak. Şimdi adama diyorum ki niye toplantılar yasak diyorum bu körfez ülkelerinde, Araplarda, şurada burada, Suud'da falan. Yani mevlüt yasak, şu yasak, bu yasak, evde toplanamıyor falan. Mehdi konuşmak yasak. Niye yasak? Adam da bana çok güzel bir cevap verdi. Arap'ın biri. Alim adamdı. Mehdi'nin gelmesini geciktirmek istiyorlar diyor. Yani bu konuşmalar olmazsa Mehdi gecikirmiş veya gelmezmiş yani. Ya sen ne konuşuyorsun ya? Sen güneşin doğmasını geciktirmek için evin penceresine siyah film çek, bir de üstüne perde çek, bir de üstüne tuğla kapat. Ama güneş doğdu arkadaş. Sen evde güneşsiz kaldın ama dışarıda güneş doğdu ya. Sen Mehdi'yi, İsa Aleyhisselam'ın ineceğini nasıl geciktirebilirsin? Allah'ın kaderini nasıl değiştirebilirsin? Ama adamlar bu konular konuşulmasın, bu iş gecikir belki diyorlarmış. Bu kadar da ahmak sultalar var. Anladın mı? Şimdi bunlar tabii müminlerin itikatlarını teşviş etmek için ve gelecekteki beklentilerini, şimdi mesela Mehdi beklentisiyle biz işimizi yapmayalım diyor muyuz? Mehdi'den sonra Mehdi gelecek, bu işleri düzeltecek. Biz sohbet yapmayalım diyor muyuz? Demiyoruz. Desek caiz olur mu? Olmaz. Bugünün işi yarına bırakılmaz. Bugün sen vazifeni yapacaksın. Ama Hazreti Mehdi'nin gelip Mescid-i Aksa'da imam olacağı kesin mi? Filistin, İsrail devletinin çökeceği, biteceği kesin mi? Efendim bütün Müslümanların Mescid-i Aksa etrafında toplanacağı kesin mi? Şimdi bu sahih hadislerde var. Ama sen bu hadisleri inkar ettirdiğin zaman ne demiş oluyorsun? Sen devamlı Yahudi'den kork. İsrail çok güçlü, Amerika ile de Birleşik Avrupa Birliği de onu dinliyor. Müslümanlar ona boyun eğmek zorunda. Eğmezlerse ezilecekler, Gazze gibi köfte olacaklar. Millete bu korkuyu salmak istiyor. Ama o hadislere inanan bir ümmet ne diyecek? Nasıl olsa filmin sonunu biliyorum. Akıbet takva sahiplenir vel akıbetü lil müttakin diyecek. Ama bu hadisleri, özellikle fiten hadislerini inkar ettirmek için ilahiyat camialarında çok adam var. Mutezile kafalı. Hatta bazıları mutezileye kurban olsun yani. Hiç olmazsa mutezileye kafir diyemiyorsun. Bu hepten dümdüz Kur'an inkar ediyor. Öyle mutezileye rahmet okutacak derecede sapıklar var. İtikat sapıklığı. Cinsi sapıklık demiyoruz. Yani itikat bozukluğu. İtikat bozukluğu cinsi sapıklıktan daha kötü bir şey. Öbürünün günahını tövbe edersin. Allah affeder. İtikat bozukluğuyla gidersen cennete giremezsin. Hele ki kafir olacak kötü itikada sahipsen hiç giremezsin. Bidat ehliysen mutlaka bir cehenneme girersin. Cennete ilk girenlerle giremezsin. Sonra itikadın bozukluğa da yanarsın, çıkarsın ama nice yandıktan sonra. Onun için Allah cümlemizi el sünnet itikadında muhalefetten muhafaza eylesin. Şimdi kafirlerden bazı isimler de var. Gavurların ismini burada anmamıza gerek yok. Diyorlar ki Mehdi fikri İslam'a Yahudi ve Hristiyanlıktan geçti. Niye? Kâb-ül Ahbar'ın rivayeti ve İbn-i Münebbi'nin rivayeti. Ya ne alakası var Kâb-ül Ahbar ve Münebbi ile? Onlar da tabiinden, Hazreti Ömer Efendimiz'in de rivayetlerini kabul ettiği zatlar, tabiin, sahabe görmüşler. Onları da cerh etmiyoruz ama dünya kadar sahabeden rivayet var. Bir Mehdi kitabında Mehdi'nin zuhuru hakkında hadis rivayet eden sahabelere bir baksanız, 2 sayfa, 3 sayfa rakam rakam yazdım. Belki de kitabı bulsak şimdi, oradan hemen şu varsa kitap, bakalım kaç tane sahabeden geliyor. Onun için hadis mütevatir. Mehdi hadisleri mütevatir. Keşmiri Hazretleri'nin müstakil kitabı var. Et-Tasrih bima tevatera fi nüzulil Mesih. Mesih İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair mesela mütevatir olduğuna dair açık beyanlar. Bütün hadisleri toplamış. Mehdi de mütevatir. Bunlar manen mütevatir. İnkar insanı dinden de çıkar. Manen mütevatir olmazsa Kâb-ül Ahbar ve İbn-i Münebbi Yahudilikten geçme diyelim. Yahudilikten geçme de Müslümanız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman Abdullah bin Selam Yahudilikten geçme. Sahabenin en üstünlerinden cennetle müjdelenmiş Abdullah bin Selam. Yahudiden buraya gelme diye sen ona nasıl dersin ki? İşte Mustafa İslamoğlu Kâb-ül Ahbar radıyallahu anh hazretlerine Yahudi dönmesi bilmem nesi diye iftira ediyordu ki Kâb-ül Ahbar Hazreti Ömer'in bile nasihat aldığı bir insan. Hazreti Ömer diyordu bize biraz nasihat et. Böyle bir insana neler iftiralar atıyordu Yahudi diye. Şimdi onun için burada birileri çıkıp bu Yahudilikten geçti, Hristiyanlıktan geçti dediği zaman mesela Ahmet Emin diye bir tane var. O da bir bozuk bir adam. Bunun da çok kitapları meşhurdur Arap aleminde. O da diyor ki mesela Abbasiler diyor Şia'da bir Mehdi var, bizde bir Mehdi yok diye. Şia'da da bir Mehdi itikadı var. O Mehdi itikadı doğrudur. Ama şey yanlış. 12. imam 7 yaşında mağaraya girdi, kayboldu. O hala yaşıyor, mağaradan çıkacak diye at bekletiyorlar Samarra'da. Irak'ta Samarra'da. Şia'nın o itikadı yanlış. Yoksa Mehdi var. Ama 12. imamın 12.si değil o. Çünkü onun babasının ismi tutmuyor zaten. Babası Hasan Askeri. Hasan Askeri de Hasan değil ki Mehdi'nin babasının adı ne olacak? Abdullah. Kendi adı ne olacak? Muhammed. Hadi kendi adı tuttu diyelim. Muhammed Mehdi demiş. Kendi adı tuttu. Babası Hasan Askeri değil. Ondan sonra Mehdi'nin zuhuruyla peşine Deccal gelmesi lazım. E şimdi diyor ki ahir zamanda çıkacak. Şia'nın o itikadı Ehl-i Sünnet'e göre batıldır. Ama Mehdi inancı, bir Mehdi gelecek, Resulullah'ın torunu olacak, sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt'ten olacak. Bu itikatta efendim Ehl-i Sünnet bu itikattadır. Ondan da bir Mehdi inancı var diye. Şimdi Abbasiler demiş. Abbasiler böyle bir şey yapmadı. Ha? Abbasilere iftira bu. Şia'da madem Mehdi var, bizde de Mehdi yok. Ondan sonra Emevilerde de Süfyani zuhur edecekti. Hadi sen, bir de Süfyani olayı var. Onu geçen şeylerde anlattım. Süfyani Şam'da hüküm sürecek. Ondan sonra ordu çıkaracak. Mekke üzerine 12 bin kişi batacak. Medine Mekke arasında sahih hadis. Müslim'de falan geçiyor. 12 bin kişi bir anda batacak. Bunları hep anlattım eski dersen. Neden anlattım yani? Siz artık bazıları eskiden beri varsınız. Bunları hatırlayanlarınız kafasına kalan vardır. Onlarda da Süfyani şey var. Onun için diyor Abbasiler dedi ki Şia'da Mehdi var. Emevilerde Süfyani var. Biz de efendim ne yapalım? Bir Mehdi kendimize göre tertip edelim diye hadis uydurdular diyor. Ya nasıl hadis uyduracak? Ebu Davud gibi en sahih kütüb-i sitte kaynağına Abbasi hadis uydurup Ebu Davud onu alır mı? İbn-i Mace onu alır mı? Tirmizi onu alır mı? Yani dinin temeline bomba. Hadis kaynaklı. Bu da bu adam Müslüman geçiren bir yazar. İşte bu kafalar maalesef diyorlar ki müsteşriklerin etkisi altında bunlar yazılmış diyorlar. Ondan sonra Mehdi fikrini uydurdular. Teselli buldular. Nasıl olsa Mehdi gelip bizi kurtarır dediler. Falan fişman. Biz öyle demiyoruz. Biz kendi kurtuluşumuza ölene kadar çalışıyoruz. Müslümanların kurtuluşu için her Müslüman vazifesini yapacak. Ama Hazreti Mehdi geldiğinde ona biat edecek. Bu kadar. Hazreti Mehdi geldiğinde onu tanımak için vasıflarını anlatmak lazım. Deccal'ı niye anlatılıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel Deccal çıkmayacağını bilmiyor muydu? Yani o zaman çıkmayacağını bilmiyor muydu? Sahabeye niye 5 vakit namaz Deccal'dan Allah'a sığındırdı? Kendi niye 5 vakit namazda sığındı? Bu ümmetine o şuuru verip kalan ümmeti Deccal'la karşılaştığında onun sıfatlarını bilsin, ona inanıp kafir olmasın diye. Yani burada sahih hadisler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazda Deccal'dan sığındığı sabit. 4 şeyden sığının buyurduğundan biri Deccal. Her namazın sonunda, hatta selamdan önce o duayı da öğrenin dedim. Selamdan önce Rabbena atina ile bu dua arasında kalsanız, Rabbena atina ile Rabbena gfirli okursam imama yetişemiyorum. Bu duayı okuyamıyorum. O zaman Allah'ım ne'udu bike min azabin nâ azab cehennemin fitnetil mesihü Deccal min azab kabri. Bu duayı mı okuyayım? Şimdi Rabbena atina, Rabbena gfirli okursam bu duayı okuyamıyorum. Çünkü neden? İmam selam veriyor. Öyle mi? İmam da Rabbena atina'yı bile okuyamıyoruz biz. Bizi bu imamlardan Rabbena atina'yı da okuyamıyoruz. Salli barikteyken adam selam veriyor. Ben böyle bir zihniyet görmedim. Şuursuz yetiştirmişler bunlara. Şimdi dolayısıyla adam hiçbir dua bir şey bilmiyor. Bunlar nasıl Rabbena atina Rabbena gfirli okuyor ya? Ben hiç anlamıyorum ya. Kendine mi okumuyor? Ne yapıyor ya? Şimdi onun için ben mesela sana dedim. Rabbena atina ile Rabbena gfirli veli valideyye müstehaptır. Ama bu Deccal'dan sığınma duası 4 şeyden sığınır. Kabir azabı, cehennem azabı, Deccal fitnesi değil mi? Bir de hayatın mematın fitnesi. Bu sünnet-i müekkede kuvvetli sünnettir. Şimdi müstehap bir tarafta var, sünnet-i müekkede bir tarafta var. İkisini de yap. Ben ikisini de yapıyorum. Ama kendim kılarken yetiştiriyorum. İmamın arkasında yetiştiremiyorum. O zaman ne yapıyorum? Euzubike'yi, sığınmayı öne alıyorum. Doğru mudur? Ne yapayım? Müstehapla sünnet bir yere gelse ikisini bir anda yapamıyorsam sünneti tercih etmem gerekiyor. Niye o zaman farz, vacip, sünnet, müstehap, edep diye sıraya niye koydu fıkıh? Demek ki bir tertip var. Ama imamlar insaflı, vicdanlı olsa şu duayı hepsi öğrense, yavaş yavaş okusa da cemaatta istifade etsin. Ama vebali günah onların boynuna olsun. Ya Rabbena atina'yı okuyamıyor cemaatin çoğu. Öyle imamlar var. Hepsini demiyorum. Ama öyle imamlar var. Çoğunluğu da öyle. Ya işte tam bir sene şahitsiniz. Dolayısıyla burada bu kafa, işte Mehdi gelecek dersek Müslümanlar çalışmaz, tembelleşir, cehdu gayret göstermez, cihat yapmaz, bilmem ne konuşuyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey buyurduysa, bunu sahabesine, ümmetine duyurduysa, bu onu cihattan kendini geri bırakmadıysa, sahabeyi geri bırakmadıysa, seni de bırakmaması lazım. Sen ne kafasın ya? O zaman o hadisleri inkar edelim, kurtulalım. Böyle bir şey var mı ya? Hem o hadislere iman edeceksin, hem de amele gayret etmeye devam edeceksin. Bu milleti tembelliğe sevk eder diye bu hakkı gizleyelim mi? Gelecek. Bunu kimse engelleyemeyecek. Onun için burada bir şey ortaya çıkarıyorlar. Diyorlar ki Kur'an'da niye yok? Şimdi meşhur bir laf. Mehdi Kur'an'da niye yok? Zaten bu soruyu soran kadar dünyada cahil adam yok. Niye? Kur'an'da Mehdi var. Kur'an'da Deccal da var. Nasıl var? İşte sana ayet okuyacağım şimdi. Allah Teala sana Kur'an'da, tamam mı? اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ O Nebi'yi ümmiye tabi olacaklar. وَيُحِلُّهُ الطَّيِّبَاتِ O onlara temiz şeyleri helal edecek. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ Kötü şeylerin haramiyetini bildirecek, açıklama yapacak. Araf suresi 157. ayet-i kerimesinde ne anlatıyor? Vahiy iki kısımdır. Bir, Kur'an vahyi namazda zamm-ı sure olarak tilavet yerine geçiyor. Buna vahyi metlu deniyor. Bir de hadis vahyi. Çünkü neden? O peygamber helal edecek, haram edecek diyor. Peygamber açıklayacak onu diyor. Peygamberin açıkladığına ayet denmez. Peygamber okuduğuna ayet denir. Ayetleri okuyor. Ama direkt Kur'an dışında bir şey söylüyorsa, şu helaldir, şu haramdır. Mesela sakal tıraşı haramdır. Mesela erkeklerin ipek giymesi, altın yüzükte altın takması haramdır vesaire. Dünya kadar haram söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yeneceklerde, içeceklerde, giyeceklerde. Bu kadar haram. Bunların hiçbiri Kur'an'da yok. Ama Kur'an'da bunlar var. Niye var? Çünkü benim Resulüm onlara helal haramı hadisle açıklayacak diyor. Anladın mı şimdi? O zaman ona ne deniyor? Vahidir ama gayri metlu. Bir tek farkı nedir? Buhari'de geçen bir hadisin Müslüman'ın sahih hadis, mütevatir olmak şartı da bile yok. Diyor, mütevatir öyle az bulursun. Sahih hadislerin, tamam sahih hadislerin Kur'an'dan farkı nedir? İndiren Allah, farkı yok. Getiren Cibril, farkı yok. Gönderilen, ulaştırılan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, farkı yok. Farkı ne? Birini namazda zamm-ı sure olarak okuyabilirsin, öbürünü namazda zamm-ı sure olarak okuyamazsın. Mana bakımından, bağlayıcılığı bakımından farkı yok. Vitir namazı Kur'an'da var mı? He?
5: Yok.
10: Tamam, vitir ne? Vacip. Kılmazsan ne yapacaksın? Kaza yapacaksın. Ne yapacaksın? Bağlayıcılığı aynı. Ayette olanla olmayan aynı. Ha sabah namazın iki rekat, daha vitir namazı. Allah bir namaz ilave etti diyor. Allah onu Kur'an'da diyemedi mi? Ama hadiste söylüyor. Niye? Farkı yok. Beş vakit diye beş var mı Kur'an'da? Zekatın nisa 1/40 var mı Kur'an'da? Haccın farzı 3 var mı Kur'an'da? Neye göre yaşıyorsun? Hadislere göre. Hadisleri devre dışı bıraktığın zaman zaten İslam yaşanmaz hale geliyor. Namaz kıl, saati belli değil, vakti belli değil, rekatı belli değil. Yatsı namazı 4 rekat. Hangi ayette var? Yani Mehdi Kur'an'da niye yok diyene, yatsının farzı niye Kur'an'da yok diyen kadar manyaktır. Öyle mi? Ve oradan Mehdi Kur'an'da yoksa, Kur'an'da yoksa ben inanmıyorum diyen, namazda 5 vakit değil çünkü Kur'an'da 5 vakit yazmıyor diyen kadar kafirdir. Öyle mi? 5 vakit namazı inkar eden ne olur? Ama Kur'an'da hamsa salavat diye 5 vakit yok. Hadiste var. Kur'an'da namaz vakitleri söylüyor. O da bile söylemiyor. Sübhanallah diyor, tesbih edin. O tesbihten ne çıkıyor? Namaz çıkıyor. Bütün müfessirler tesbih. Hayret tüm suyunu akşam vakti diyor. Akşam vakti. Akşam vakti kaç tane namaz var? Akşam namazı bir farz, yatsı farz, vitir farz. Vitir amelen farz, itikaden vacip. Dolayısıyla akşamleyin diyor. Allah'a tesbih edin diyor. Buradan ne çıkıyor? Akşam namazı, yatsı namazı, vitir namazı. Çıkar mı? Hadis olmasa çıkmaz. Ebu Bekir Sıddık olsan, bu ayeti okusan, üç vakit namaz, rekatları biri üç rekat, ikisi üç rekat, birisi dört rekat. Ebu Bekir Sıddık bunu çıkarabilir mi bu ayetten? Çıkaramaz. Nasıl çıkaracak ya? Akşam olunca Sübhanallah ve Bihamdi çekmeyi anlar. Ebu Bekir Sıddık ne anlasın? Peygambere ihtiyaç var işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelince diyor, bu tesbihden maksat namazdır. Bu namazda böyle kılınır. Bunun da rekatı üçtür, bunun da rekatı dörttür diyor. Ebu Bekir Sıddık kendi kafasından onu içtihat edemez. Öyle mi şimdi? Ebu Bekir Sıddık onu içtihat etseydi peygambere ne ihtiyaç var? O zaman Kur'an iner, herkes kendi anlasın derdi. Onun için Mehdi Kur'an'dan, Deccal Kur'an'da niye yok? O zaman ben de sana bunları sorarım. O zaman sen bunları inkar ediyorsan zaten kafir olursun, namazı, orucu bilmem neyi. Öyle mi şimdi? Oruç diyor size farz edildi diyor. Yani bunun dünya kadar bozanı var, müfsidi var, bilmem neyse var. Bunlar Kur'an'da var mı? Ondan sonra abdest bozan şeyler Kur'an'da var mı? He? Yellendin, abdestin bozuldu. Nereden çıktı bu şimdi? Niye benden gaz çıkınca abdest bozuluyor derse adam ne olacak? Kafir olacak, zındık olacak, gidecek. Ama neden? Ayette yok değil. Ayette yok da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana beyan etmiş. Yani Resulullah'ın hadisleri devreden çıktığı anda din yaşanabilir mi? Venzene ale gezikra, bu Kur'an'ı sana niye indirdim diyor. Tübeyin elinde sen açıklayacaksın diyor. Açıklamayı kime vermiş? Sallallahu aleyhi ve sellem. Farzı söylemiş, vacibi söylemiş ve hatta işte vacibi de bile söylememiş. Resulüme tabi olun demiş. Vettebi'u lalikum tehtedun. Ona uyarsanız hidayet bulursunuz demiş. Sonra ne buyurmuş? Ma ta'kum resul. Resulüm size ne verdiyse fehuzu onu alın. Ve ma ne'akum neyi yasak etti fentehu bırakın. Yani emrettikleri verdikleri farzdır, vaciptir işte neyse tasnifi var. Yasak ettikleri de nedir? İcabında tabi haramdır. Başta haram gelir. Sonra mekruh da vardır. Bazısı haram değildir. Mekruhtur. Ama yine yasaktır. İşte bu Haşr suresinin 7. ayetinde geçiyor. O zaman Hazreti Kur'an müminlere Resul sallallahu aleyhi ve selleme itaatı, ittibayı emrediyor mu? Farz ediyor mu Kur'an? Peygamberime fettebiuni bana uyacaksınız diye de Allah'ım Habibine söyle ümmetine buyuruyor mu? Buyuruyor. Bunun açılmasında ne kalıyor? Hadisler Kur'an gibi bağlayıcıdır, hüccettir, vahidir. Hadislerin sahihse, şuysa, buysa o ayrı bir konu. Mehdi hakkındaki hadislerin sahih olduğu kesin midir? Kesindir, mütevatirdir hatta. Sahihten de yukarı. Nüzülümesi ona keza. Deccal, bu Buhari Müslim'de de var. İsa Aleyhisselam nüzülü Buhari Müslim'de de var. Manen, çünkü Mescid-i Aksa'nın imamı diye geçiyor. Adı El Mehdi demiyor. Ama bu Davud'da diğer kaynaklarda El Mehdi diye de babasının adı, kendi adı, El Mehdi lakabı hepsi anlatılıyor. Şemaili bile, Şemaili fiziki özellikleri bile anlatılıyor. Dolayısıyla burada bir konu daha var. O da nedir? Mehdi inkar edenlerin bir dayanağı da şudur. Nitekim Mehmet Görmez bunu iddia etti. Dedi ki Buhari Müslim'de yok dedi. Şimdi Buhari Müslim'de zımnen yani Kudüs'ün imamı şeklinde var. İsa Aleyhisselam'ın nüzülü döneminde ki hadiste Müslim'de var kesin. Ama El Mehdi diye geçmiyor. Ama imamınız sizden olacak, salih bir zat olacak. Şimdi diğer kaynaklarda var. O zaman Buhari Müslim adama diyorsun. Sanki Buhari Müslim'de olana inanıyor musun? Peki İsa Aleyhisselam'ın ineceği Buhari Müslim'de var mı? Oho! Kaynak dolu, Buhari Müslim dolu. Yani bunlar öyle bir bozuk adamlardır ki anladın mı? Geliyor. Oradan bir şey dediğin zaman kütüb-i sitte yok diyor. Oradan bir delil getiriyorsun Ahmed İbn Hanbel'den, kütüb-i sitte de yok diyor. Kütüb-i sitte'den bir delil götürüyorsun, Şeyhain'de yok, Bukhari Müslim'de yok diyor. Bukhari Müslim'de üzülmesi var diyorsun, Kur'an'da yok diyor. Kur'an'da var diye bir şey söylüyorsun, aklıma uymuyor diyor. E desene ki sen, ben gavurum. Ben de kurtulayım senden mi cevap vermekten? Öyle yapmadı mı Mustafa İslamoğlu zihniyet? Şimdi onun için burada bir defa şunu bilelim. Şunu çok iyi bilmeniz lazım. Bir hadisin Bukhari ve Müslim'de olmaması o hadisi uydurma yapmaz. Doğru mudur? Çünkü Bukhari'de mükerrerleri çıkarsan 4000 falan kalıyor. Müslim'de bilmiyorum mükerrer içsen ne kalıyor? Yani Bukhari Müslim'de mükerrer, yani lafız farklarıyla rivayet, mana aynı yere vuruyor. Velev ki mükerreri bile katsan, Bukhari Müslim'i toplasan 20.000 bile etmez. Hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10.000, 20.000 kelime mi konuştu? He? Peki Bukhari zaten ben Sahih Bukhari'de bütün hadisleri almadım diyor. Kendi söylüyor. Bukhari kendisindeki hadislerin, Bukhari'ye topladığı hadisleri kaç bin hadisten seçtim diyor? 600 bin hadisten seçtim diyor. 600 bin ezberle var. Ravileriyle, senetleriyle. Bukhari bir deha. 600 bin hadisten mükerreri bile katsam 8 bin olmuyor. Mükerreri çıksam 4 bine düşüyor. 3800 bilmem küsura düşüyor. Farklı manaları alırsam. E şimdi Bukhari kendi diyor ki 600 bin hadisten bunu özel topladım diyor. Peki öbür 600 bine de Bukhari ne diyor? Uydurma demiyor ki. Yani 600 bin uydurmadan 8 bin sayı seçtim demiyor ki. 600 bin hadisten 4000, 8000 seçtim diyor. Anladın mı sen? Niye? O kadar şeyi bir şeye yazamam diyor bir kitaba yani. Bundan dolayı burada Bukhari'de olmayan yine işte burada söylüyor bak tekrarıyla beraber Bukhari'de tekrarıyla beraber 7275 hadis var. 7275 mükerrer dahil. Bak ne dedim, 8000 bile yok işte. Çünkü onu görmemiştim, şimdi gördüm. Gözüm zaten zor görüyor. Dolayısıyla Bukhari 600 bin hadisten bunu seçti. Şimdi incelediğimiz zaman Bukhari'de de mücmel olarak Bukhari'nin sadece Sahih Bukhari'si yok ki. Bukhari'nin başka kitapları var. Et-Tarihul Kebir'i var. Et-Tarihul Sagir'i var. İşte Evsat'ı da olabilir. Tarihul Kebir kesin var. 12 cilt. O kitaplarında Mehdi var mı? Var. Hepsini sahih diye dediğine alamadı ki işte, söylüyor zaten. Diğer kitaplarında söylüyor. Bukhari'de de mücmel olarak var mı? Mücmel olarak. Bukhari'de de Mehdi var. Mücmel ne demek? İçine alan bir cümle var. Nedir o mesela hadis-i şerif? Evet, Bukhari'den rakamını söylüyoruz. 3449 rakamıyla Müslim'de de 155. Burada ne diyor? Keyfe entüm İza nezele ibn-i Meryem'e fikum ve imamukum minkum. Bu Bukhari. Keyfe entüm, haliniz ne, nasıl olacak? Yani güzel olacak diyor. Tabi sıkıntılı dönemler. Deccal yeni gebertilmiş. Yani İsa Aleyhisselam'da indiği zaman zaten direktman ilk Deccal'ı gebertecek. Mescid-i Aksa'da Hazreti Mehdi'yi kuşatma altına alacak. Hazreti Mehdi ithalat, ihracat yok. Mescid-i Aksa'ya yemek giremiyor, yemeğe çıkamıyor. Açlıktan ölecek duruma gelmişler. Müslümanlar. Deccal gelmiş, kapıya dayanmış. Onları yani helak etmek üzereyken İsa Aleyhisselam yetişecek. Şam'da Beyaz Minare'den hemen doğrudan efendim Mescid-i Aksa'ya gelecek. Mescid-i Aksa'da da cemaatle namaza kâmet getirilmiş. Hatta işte sen şey yap diyecek. Hazreti Mehdi onu görünce saflar geriden açılmaya başlayacak. Hazreti Mehdi bekliyor zaten. Bir bakacak geldi İsa Aleyhisselam. Hemen geri dönecek. Buyurun. Ya Ruhallah diyecek. Sen imam ol. Yok buyuracak. Sonraki namazları İsa Aleyhisselam kıldıracak hep. Ama sadece o namazı bu ümmetin arkasında namaz kılma şerefine ermek ve bu ümmetin en hayırlı ümmet olduğunu tescili için. Orada da bir fıkıh illeti beyan edecek. Liyenne aleke o kıymet. Kâmet getirilirken benim geleceğimi görmedi müezzin, kâmeti senin imametine niyetle getirdi. Onun için sen geç bu namazda diyecek. Bundan kendi hadis sahih hadiste geçiyor. Ve Hazreti Mehdi'nin arkasında cemaat olacak. İşte Bukhari'ye bu hadisi söylüyor. Müslim ve Bukhari. Meryem'in oğlu sizin aranıza indiği zaman haliniz nice olacak. Ve imamukum minkum. O zaman imamınız sizden olacak. O imam kim? Diğer hadislerle de birleştirdiğin zaman nasıl ki bir ayetle hüküm veremiyorsun. Amentü'nün iki şartı bir ayette, öbürü üç şartı bir ayette, bir şartı bir ayette. Amentü altı dediğin zaman Kur'an'da bunu birinde iki buluyorsun, birinde beş buluyorsun, öbürüyle altıyı buluyorsun. Nasıl ki bir ayetle orada iman şartı ikidir diyen diyalogçu, zındık FETÖ'cüler gibi efendim Allah'a ahirete inansan, peygambere inanmasan cennete gönderiyordular ya. Onları cennete gönderirken kendileri cehennemi boyladılar tabii ki. Ateş tutuşturdu kabirlerini. Ha, yapmadıkları fesatı bırakmadılar. Bütün milleti öldürmüşler işte görüyorsun. Bütün cinayetlerin arkasında onlar çıkıyor. Haberleri görüyorsunuz. Kozunoğlu oradan ondan çıkıyor. Muhsin abi rahmetullahi ondan çıkıyor. Bütün cinayetler mumcuya kadar her tarafı kim öldürmüşler? Bunlar öldürmüşler. Cinayet şebekesi, Mossadçılar. İşte şimdi işte bir ayete baktığın zaman Allah ahirete iman yeter dedi işte. O kafa öyle kafir oldu. Onun için sen de bir hadise bakarak hüküm veremezsin. Diğer sahih hadislere de bakarak burada imamınız sizdendir diyor. Ebu Davud'da da o imam Mehdi'dir diyor. Bunları birleştirdiğin zaman iki hadiste sahih olduğuna göre Buhari'de de var mı o zaman Mehdi? Ve var ve imamı küm mümkün diyor. Bu çok güzel bir ilim. Size şu anda anlattıklarım. Onun için alimler birçok meselede ittifak ve icma yaptılar ve amel ettiler. Neye dayanarak? Buhari ve Müslim'de olmayan hadislere dayanarak. Mesela itikat kitaplarında Ehl-i Sünnet itikadının metinlerinde bir misal verelim. Metin yani işte Bedül Emali'sinden yani Ehl-i Sünnet'in Fıkıh-ı Ekber'inden birçok Ehl-i Sünnet itikadında Aşere-i Mübeşşere diye bir şey var. Cennetle müjdelenen 10 sahabi. Bunlar cennetle müjdelenmiştir diye itikat metinlerinde geçiyor mu? Geçiyor. Hani her kitapta şu kitapta geçmiyor diyebilirsin. Ama Ehl-i Sünnet'in genel metinlerinde bu var mı? Var. Peki cennetle bunların müjdelendiğine dair hadisler Buhari Müslim'de var mı? Yok. Peki Buhari Müslim'de olmadığı halde Ebu Davud'da var mı? Var. Tirmizi'de var mı? Var. Ahmed Hanbel'in Müsned'inde var mı? Var. Şimdi bu üç kaynakta olan hadisi inanılması zaruriyat-ı diniyeden olan Ehl-i Sünnet itikadının metnine Ehl-i Sünnet uleması koymuş mu? Koymuş. Yani Buhari Müslim'de yok diye bir şeyi inkar edemezsin. Aşere-i Mübeşşere'yi fazilet kitabından bahsetmiyoruz. Fazilet kitabında bütün sahabenin faziletine hakkında hadis var. İnanılacak itikat, çoluk çocuğa öğreteceğin itikat metnine bile koymuş. İman meselesine koymuş. Ama o Buhari Müslim'de olmayabilir. Çünkü Buhari Müslim bütün sahih hadisleri biz topladık diye bir iddiası var mı? Ama topladıklarımızın hepsi sahihtir diye iddiası var. Anlatabildim mi? Bizim kitabımızda sahih olmayan bir hadis yok diye iddiaları var. Adları da sahih Buhari, sahih Müslim. Ama bütün sahihler benim kitabımdadır. Bende olmayan sahih değildir diye bir şey var mı? Yok işte onu anlatıyoruz. Sadece Ahmed bin Hanbel'in kitabında 30 bin hadis var. Buhari Müslim'in 3 katı. Ahmed bin Hanbel koca müştehit. Sen ne konuşuyorsun? Şimdi onun için kardeşlerimiz burada mevzu budur. Bir fitne daha çıkarıyorlar. İbn-i Mace'de bir hadis var. Lel Mehdi illa İsa ibn-i Meryem. İbn-i Haldun meşhur filozof. Çok da büyük İslam mütefekkiri, alim, tasavvufa da çok inanır. İbn Haldun, duydunuz mu İbn Haldun? Ha, o İbn Haldun Mehdi inkar ediyor. Dayanağı da İbn-i Mace'deki bir hadis. Meryem'in oğlundan başka Mehdi yoktur diyor bu hadiste. Şimdi Meryem'in oğlundan başka Mehdi yoktur diyor. Bu hadis İbn-i Mace'de var mı var? Biri sizin önünüze bunu getirebilir. Bunun cevabını Ehl-i Sünnet uleması vermiş. Ne demişler? Meryem'in oğlundan başka kamil manada Mehdi yoktur. Çünkü Meryem'in oğlu peygamberdir. Mehdi peygamber değildir. Bu manadadır bu. Yoksa Mehdi yoktur değil, lelmedi, mükemmel Mehdi ile İsa aleyhisselam karşılaştığı zaman aynı ortamda 33 sene beraber olacaklar. 33 sene Mehdi ile İsa aleyhisselam beraber hareket edecek dünyayı fethederken. 33 sene. 7 sene. 33'ünde ayrılar. Bu 7 sene içinde Mehdi Hazretleri İsa aleyhisselam gelmeden evvel ki döneminde Mehdi mükemmel. Her şeyi tamam. Onun üstü yok. Ama İsa aleyhisselam nazil olduğu zaman 7 sene onunla beraberliklerinde mükemmel Mehdilik kime geçiyor? İsa aleyhisselam'a. Neden? Ülül azim peygamberdir de ondan. Bu hadis bunu anlatıyor. Anladınız mı? Bir defa bu hadis Mehdi yoktur diye inkar etmiyor. Meryem'in oğlu, bak demiyor ki Mehdi yoktur. Meryem'in oğlu mükemmeldir diyor. Yani ikisi birleşirse Meryem'in oğlu ondan üstündür diyor. Hadis onu anlatıyor. Sen kalkıp Mehdi yoktur'a çeviremezsin. Onu da bırak. Diyelim ki bu hadisin bir tek İbn-i Mace'de geçiyor. Mehdi'nin geleceğine dair Buhari Müslim'de icmalen vesaire bu Davud Tirmizi vesairede dünya kadar kaynakta tafsilatla ismiyle babasının ismiyle bu kadar hadis varken sadece İbn-i Mace'de geçen bu hadisi de yanlış anlayarak Mehdi inkar edebilir misin? Çünkü burada bir kaynak var, burada yüzlerce kaynak var. Burada da anlatmak istediği senin anladığın değil. Ve yine buradaki bir mesele nedir? Mesela diyelim ki İbn-i Mace'deki rivayet sahiptir diyelim. Yani öbürleri kadar sahiptir. İbn-i Mace'de uydurma var demiyoruz. Diyelim ki öbürleri kadar sahiptir. Bir de sahihlerin kendi arasında da meratip var. Hepsinin sahihliği aynı değil. Çünkü sahihin mütevatiri var. Anladın mı? Gayri mütevatiri var. Sahihtir ama sahihin de içinde tasnif var. Diyelim ki İbn-i Mace'deki Ebu Davud'da kadar sahiptir. Peki o zaman amel icap eder mi? İtikada taalluk eder mi? Buradaki maksat diyelim la salate limen lem yakra bi fatihatil kitab. Şimdi bu hadis nedir? Buhari, Müslim'dir. Ubade bin Samit'ten geliyor. Ne diyor bu hadis? Fatiha okumayanın namazı olmaz diyor. Öyle mi? Peki biz imamın arkasında Fatiha okuyor muyuz? Demek ki bu kadar Buhari, Müslim'de olan bir hadisi bile doğru anlamak lazım. Doğru anladığın zaman imamın okuması senin okuman sayıldığı için sen de Fatiha'sız kılmış olmuyorsun. Anladın mı? Burada da ne diyor sana? İbni Meryem mükemmeldir. İbni Meryem yani İsa Aleyhisselam'ı geldikten sonra mükemmeliyet ona geçiyor diyor. Bunu böyle anlamazsan orada da sen de imamın arkasında Fatiha okumadın namazın olma diye gidersin. La salate lil mescid la fil mescid diyor. Caminin komşusunun namazı ancak camide olur diyor. Peki bir adam evinde namazı kıldı. Farz borcu ondan düşer mi? Düşer. Ama bu hadise bakarsan namazı yoktur diyor. İşte onu nasıl anlayacaksın? Namazı mükemmel olmaz. Evinde kıldığı için, cemaata gitmediği için camiye noksan olur demektir. Burada da Mehdi'nin mükemmeliyeti İbn-i Meryem gelince ona intikal ediyor diyor. Anladın mı? Hocam bu kadar. Şimdi buradan da sizin kafanızı karıştırabilirler. Bunlara dayanarak bir manası da şu var. Masum Mehdi ancak İsa'dır. Çünkü Hazreti Mehdi peygamber değildir. Peygamber olmayan da masum değildir. Masumiyet ancak onun için bu hadisini nasıl anlayacaksın? Fatiha'sız namaz olmazı anladığın gibi caminin komşusunun namazı olmaz evde kılarsa onu nasıl anladığın gibi mükemmel olmaz, nakus olur anladığın gibi bunu da nasıl anlayacaksın? Masum ve mükemmel ancak İbn-i Meryem'dir, İsa'dır anlayacaksın. Buna da böyle bir cevap ehli sünnet alimleri vermişlerdir. Onun için Şia'nın inandığı Mehdi inancı ile bizim inandığımız Mehdi inancı taban tabana zıttır. Dolayısıyla Şia'daki Mehdi inancı sıkıntılıdır. Onlar diyorlar ki Mehdi Muhammed İbni Hasen'dir. Yani Hasen-i Askeri'nin oğludur. Buna Mehdi Muntazar diyorlar. Onlara göre 12. imamdır. 12 imamı biz kabul ediyor muyuz? Ediyoruz. İmam-ı Rabbani kabul ediyor mu? Ediyor. 12 imam bütün kutup, müceddit hepsi onlardır diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ali Efendimiz, sonra Hasan Efendimiz, sonra Hüseyin Efendimiz. Çünkü Hüseyin Efendimiz daha sonra şehit edildi. Ondan sonra işte geliyor. İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer Sadık, İmam Musa Kazım, İmam Ali Rıza böyle gidiyor. Anladın mı? Bunlar bizim de 12 imam imamımız mıdır? İmamımızdır. Sonuncusu küçük yaşta vefat etmiştir. O da küçük yaşta olduğu halde kutupluk, evliyanın riyaseti ondaydı. Küçük de olsa. Çünkü Ehl-i Beyt'in 12.si odur. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin de beyanı, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin beyanı 12 imam zamanında bütün feyizler, bütün alemlere 12 imamdan geliyordu. Gavs onlardı. Onların zamanında başka gavs yoktu. Anladın mı? Zaten İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki onlardan sonra bu o rütbe, gavslıktan da yukarı bir rütbe, o rütbe Abdülkadir Geylani'de bir daha zuhur etti diyor. Yani 12'ye bir ekleyeceksek diyor Abdülkadir Geylani 13 olur diyor. Ama sırada 13 değil çünkü nesep soy bakımından Hazreti Hasan'dan geliyor ama arada kaç yüz sene var. Anladınız mı? 12 imamı reddetmiyoruz. Ama 12. imam küçük yaşta vefat etmiştir. Beklenen Mehdi mağaraya girdi, kayboldu, bir daha çıkacak 1500 sene sonra, böyle bir şey biz ehli sünnette yoktur. Bunu da doğru bilmek lazım. Şimdi onlar diyorlar ki Mekke'de çıkacak, Deccal'dan sonra çıkacak, işte şudur budur. Bunlar Hümeyni denen zındık, Hümeyni diye bir zındık vardı biliyorsunuz. Bu El-Hükümetül İslamiye diye bir kitabı var. Bu biliyorsunuz her sabah namazında Ebu Bekir'le Ömer Efendilerimize Kureyş'in iki putu diye kunut duasında beddua yapmadan namazı kılmazdı. Hümeyni her sabah namazında kunut duasında Ebu Bekir'le Ömer'e lanet okurdu. Tabii çok büyük bir zındık idi. Bu Şia'nın şeyi böyledir. El-Hükümetül İslamiye'nin 52. sayfası. Kendi kitabı, kendi bastığı kitap. Hümeyni'nin kendi kitabından okuyoruz. 52. sayfası. Bizim innel imane bi'enne immetena fil mekamil alillezi leblughul melâkel mukarrabûn velel enbiyal murselûn âdâ min usûlil iman. Hümeyni'nin kendi inancı, Şia'nın inancı, şu andaki İran Şiasının inancını söylüyorum. Kitabı kendi ibaresi. 52. sayfa. Diyor ki bizim 12 imamımız öyle üstün bir makamdadır ki mukarreb melekler de ulaşamaz, mürsel nebiler de ulaşamaz. Ve bu bizim imanımızın zaruriyatındandır, esaslarındandır. 12 imamın peygamberden üstün olduğuna inanmayan Müslüman değildir diyor. Hümeyni'nin kendi El-Hükümetül İslami isimli eserinden okuyoruz. Dolayısıyla ehli sünnete göre ise Mehdi peygamberlerden üstün değildir. 12 imam da peygamberlerden üstün değildir. Öyle mi? Meleklerin umumundan üstündür ama Cebrail, Mikail gibi meleklerin rasullerinden üstün değildir. Meleklerin rasullerinden üstün ancak insanların rasulleridir. İnsanların rasulleri meleklerin rasullerinden üstündür. İnsanların velileri meleklerin velilerinden üstündür. Ama insanların velileri velev ki 12 imam olsun, Ebu Bekir Sıddık olsun, Cebrail Aleyhisselam'dan üstün değildir. Ehl-i sünnetin itikadı budur. Tamam mı? Anlaştık. Şimdi dolayısıyla ehl-i sünnetin kaynaklarında geçen hadis rivayetlerindeki Mehdi rivayetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dayanmaktadır. Ama Şia'nın kitaplarındaki Mehdi rivayetleri 12 imama iftira ederek uydurdukları Küleyni, Müleyni gibi kendi uydurukçu sahtekar imamlarına aittir. Ama bizim bütün senetlerimiz Resulullah'a çıkıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bizzat o ne buyurduysa Mehdi hakkında onu söylüyoruz. İlave bir şey katmamız asla caiz değildir. Onun için burada hulasa olarak noktayı koyuyorum. ve Mehdi konusuna bu dersi ekleyerek yeni çıkan şeydi. Zaten bunlar var. Şeydi. Şu anda da YouTube'da bulursunuz da son ders bu olacak. Mehdi konusu. Haftaya da Yeçüc Meçüc'te son birkaç bu gibi konu. Önemli konular söylemedim mi şimdi? İşte bu önemli konular söylenmesen olmazdı yani. Şimdi biz Ehl-i Sünnet'e göre konuştuk ama dünyada neler oluyor? İnkarcılar var şimdi. İnkarcıya da bir cevap vermemiz lazım. Şia'da da bir ters inanç var. Onu da Ehl-i Sünnet'e göre anlatmamız lazım. Şimdi birisi sizin kafanıza bir şey sokacak yarın. Gençler cahil kapılıyor, kapılıyor, gidiyor. Onun için. Burada son sözleri bitiriyorum. Alimler Mehdi hadislerinin manevi mütevatir olduğunda Ehl-i Sünnet uleması muhaddisler ittifak ettiler. Manen mütevatir. Bunu kaç kere anlattım. Lafız olarak şu lafız mesela sana innemel amalu bin niyyat. Buhari'nin ilk hadisi. Ameller niyetlere göredir. Bu hadis lafzan da mütevatir. Yani o kelimeler de aynı geliyor bütün rivayetlerde. Manen de mütevatir. Ama bunun gibi 18 tane çıkıyor. Çünkü aynı lafızda rivayet etmesi. Ama oradan Ebu Hureyre innemel amalu bin niyyati duyarsa İbn-i Mesud innel amale diye derse, öbürü bin niyyati cemi yapmaz da bin niyeti derse, mana aynı mı?
5: Aynı.
10: İnnema dersen ancak olur. İnne dersen şüphesiz olur. Niyat dersen niyetler olur. Niyet dersen sade tek niyet olur. Mana aynı mı?
5: Aynı.
10: Anladın mı şimdi? Ama kelime kelime moda moda aynı ise Kur'an değişmediği, Kur'an'daki herkes aynı okuyor ya bütün imamlar. Kur'an'daki gibi ittifaklı olsa lafzan da mütevatir, manen de mütevatir. Ama Mehdi'nin zuhuru ve İsa Aleyhisselam'ın nüzulü gibi, Deccal'ın hurucu gibi kıyamet alametlerindeki birçok konu, o üç tane kesin olmakla beraber diğer de birçok konuda manen mütevatirdir. Ne demek manen? Birinde inne male gelir, birinde aynı kelime eta der, geldi der, öbürü ca eder, mana ca de geldi, eta da geldi. Ama lafız ittifaklı olmadığından raviler arasında mana mütevatir oluyor. Manen mütevatire de inanmak şart mıdır? Şarttır. Bağlayıcı mıdır? Bağlayıcıdır. Ali Adel Efendi Kattesallahu Sırrı Hazretlerimiz ne buyuruyordu? Mahmut evladım, sakal bırakmak hakkında çok tetebbuatım var. Dört mezhep müftüsü olarak. Dört mezhep müftüsü olarak. O kadar hadis ve rivayet gördüm ki bu sakal hakkında. Lafsa mütevatir değilse de manen mütevatirdir. Evladım Mahmut, sakal bırakmayı farz de. Korkma evladım. Sünnet nedir? Sünnet uzatmaktır bir tutan. Bırakmak nedir? Tıraş yapmamak farzdır. Bak ne diyor? Bir de bak ne diyor bak. Farz de, korkma evladım. Hani şimdi millet ne der yani sakal farzdır dedim mi millet ne der de. Korkma evladım. Benim ilmime güven diyor. Ben dört mezhep müftüsüyüm diyor. Neden? Manen mütevatir. Anladın mı? O manada o kadar hadis gördüm ki diyor. Bu meşhur bir efendiden nakildir. Ben kulaklarımızda duyduğumuz bir şey. İşte Mehdi de böyledir. Deccal'ın çıkacağı da böyledir. İsa Aleyhisselam ineceği de böyledir. Burada sahih olduğunda şek ve şüpheye zerre kadar bir mecal olmayacak derecede konu sahihtir. Hadisler sahihtir. Bitti. Kur'an-ı Kerim'in Mehdi'ye açıkça temas etmemesi onu inkar etmeye delil olamaz. Çünkü sünnet de Kur'an gibi hüccettir. Sünnetin delil olduğunun hücceti de yine Kur'an'ın kendisidir. Çünkü Kur'an bizi Resul'e havale etmiş, verdiğini alın, yasağını bırakın buyurmuştur. Buna inanmak zaten en büyük iman budur, sünnete iman. Çünkü sünnet dediğin hadis-i şerifleri kastediyoruz burada. Bir de misvak sünneti, sarık sünneti, o da ayrı bir sünnet. O da sünnet ama burada hadislerin tümü sünnet. Yani kitap sünnet diyoruz. Edille-i şeriye, şeriatın delilleri dörttür. Kitap, Kur'an, sünnet, hadis-i şerifler. Anladın mı? Buhari Müslim açıkça babasının adı Abdullah'tır, kendinin lakabı Mehdi'dir, adı Muhammed'dir diye Buhari Müslim'in dememesi de onun inkar edilebileceğine delil olamaz. Çünkü Buhari Müslim sahih hadislerin tümünü toplamamıştır. Buhari Müslim'in dışında da birçok sahih hadis vardır. Şia'nın Mehdi'siyle Ehl-i Sünnet'in Mehdi'sinin farkını da anlattığımıza göre burada sahte Mehdi'lerin çıkması bahane edilerek hakiki Mehdi inkar edilemez. Hakiki Mehdi hakkındaki hadisleri konuşmayalım. Bunu istismar edip önüne gelen Mehdi'yim diye çıkacak diyerek de bu konu bertaraf edilemez.

bulunduk. Mehdi hakkındaki hadisler Tevrat'a, Zebur'a, hurafelere dayanmamaktadır. Mehdi hakkındaki sahih mütevatir hadisler bil fiil ve bizzat senetle, isnatla Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, bütün Müsned Ahmet dolu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatı şerifesine dayanmaktadır. Hiçbir uydurma rivayet bu sahih kaynaklarda yoktur. Mevzu bundan ibarettir. Allah Teala Hazreti Mehdi'ye askerler yetiştirmeyi bize nasip ve müyesser eyle. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala ali ve sahbi. Amin. Evet kardeşlerim, sihirden korunma ve kurtulma hakkında bir hadis-i şerif yine rivayet edeyimse, bundan sahih bir hadis-i şerif olup Ebu Davud, Nesai, İbn-i Sünni, Beyhaki, Begavi'de geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Abdülhamid raviyesidir radıyallahu anh'a validemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kızına, Fatıma annemiz olduğu rivayet ediliyor ama kızlarından biri olduğu kesin, öğretti. Buyurdu ki ona sallallahu aleyhi ve sellem, kuli hine tusbihine, sabaha çıktığın zaman ey benim kızım, yavrum, şu zikri söyleyesin. Fe inne men kâleunne hine yusbihu, sabaha çıktığı zaman bu zikri söylesen, söyleyen hufuzatta yümsiye, akşama kadar korunur, mahfuz kalır. Ve men kâleunne hine yümsiye, akşama çıkınca söyleyin. Bak ben arabada gelirken tabii sizin cemaate yetişemedim. Kendimiz cemaat yaptık yukarıda. Yine bir saf cemaatimiz vardı da. Yani bizle gelenlerde millet ne çok yetişemedi. Herkes sonra sonra. Akşama ben hemen okudum yani bunu. Çünkü bu benim olmazsa olmazım. Seyyidül İstiğfar'ı okurum hemen peşine, hemen bunu okurum. İkinci okuduğum budur. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim okurum. Hayatımda, yıllarımda hep böyle geçti. Allah beni ölene kadar Alzheimer yapmasın da, bu zikirleri de bana unutturmasın da, son nefesime kadar okuyayım. Amin. Size de nasip eylesin. Amin de okumuyorsunuz ki. Okumuyorsun, amin diyorsun. Başladın mı da sifta yok. Sifta yok, ölene kadar nasip etsin. Sifta yok. Ben bari 30 senedir okuyorum kardeşim. Benimkine amin denir de sizinkine nasıl amin diyeceğiz şimdi yani. Amin denecek dua değil sizinki ya. Başlamadınız ya. Seyyidül İstiğfar'ı her sabah akşam okuyan, elini kaldırsam şimdi lüzum yok şeye. Çok az çıkacak ya. Çok az çıkacak. Seyyid İbrahim Ahsai kattesallahu sürü. Bir sene size bunu her gelde bir sene ya adamcağızın dili şey oldu ya. Ya anlamıyorsunuz, anlamıyorsunuz. Onu okuduğun gün ölsen cennetliksin, şehittir, Resulullah yemin ediyor ya. Ya bir Müslüman bunu okumadan nasıl akşama sabah çıkar? İkinci bunu okuyorum. Üçüncü Bismillahirrahmanirrahim okuyorum. Kesin garanti. İşte alimler demişler ki bunu sabah akşam okuyana asla büyü de isabet etmez, şeytan da etrafında dolaşamaz. Ya çok kısa. Sübhanallahi ve bihamdihi la kuvvete illa billah maşallahu kan ve ma lem yeşe lem yekun e'lemu ennallaha ala kulli şeyin kadir ve ennallaha kad ehata bi kulli şeyin ilma. Çoğunu da bildiğiniz şey ha. Biz sıralamayı kaçırıyorsunuz. Çoğunuzun da bildiği şey. Sübhanallah ve hamdi. Kim bilmiyor? La kuvvete illa billah. Maşallah kâne. O kâne'ye ekleyeceksin. Maşallah kâne. Bu ezanda da var. La havle okuyor, bu da var. Ve ma lem yeşe lem yekün. Dilediyse o dilediği olacak, dilemediği olmayacak. E'lemu ennallâhe alâ külli şeyin kadir ve ennallâhe kad ehâta bi külli şeyin ilma. Yani hemen hemen hepiniz bir gayretle iki tekrarla ezberleyebilirsiniz. Bundan büyük bir dua yok. Sihir kitabında 241. sayfede faydalı malumat var. 240'tan başlıyor, 41'den başlıyor. Evet, duanın okunuşu hadis-i şerifte geçiyor. 240'ta okunuşu var. 240. 240'ta okunuşu var. İki satır yahu, iki satır. İki satırın bir satırı da ezberinizde zaten. Sübhanallah ve hamdi, la kuvvete illa billah. Maşallah kâne ve mâleme şerlem yekûn. Bu kadar. Allah bizi zikrinden gafil eylemesin. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Evet, bizden evvel vefat etmiş
Kardeşlerimizden Derya Besra

0: Fatıma, Huriye, Gülsüm, Şengül, Gülizar, Fidaye, Tülay, Hatice, Türkan, Beyza, Hülya, Esma, Hanife, Nazik, Elife, Vahide. Ya Rabbi bunlar bizim gibi yaşıyorlardı, bizim hanımlarımız, kızlarımız gibi. Şimdi öldüler, senin rahmetine geldi. Affeyle, mağfiret et. Azapları varsa defeyle, refeyle. Erkeklerden Umut, Hurşit, Süleyman, Hasan, Murat, Osman, Mehmet, Mustafa, Sabri, Recep, Ali, Ahmet, Selahattin, Talha, Recep, Ercan, İmdat, Vecdi, Güzel, İbrahim, Yavuz, Hacı Hüseyin, Ethem. Ya Rabbi bunları da affeyle. Ya Rabbi mağfiret eyle. Ya Rabbi seyyatlarını mahveyle. Azapları varsa defeyle. Kurban olduğum sana Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasirin ve ya Hayran Fatihin. Bizden evvel geçmişlerimizin cümlesine rahmetler eyle. Amin. Her bir ellerine ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah Allah Allah. Celle şanuke ve celle celaluke ve ammene ve alke ya rabbel alem. Hediyelerimizi kabul eyle vasıla. Ervahına ya haberdar eyle. Ya rabbel alemin. Şeyma teyzemiz annemin dostudur. Anne dostu, baba dostu çok önemli. En büyük iyiliklerden biri, sıla-i rahimlerden biri annenin dostuna, babanın dostuna onların ardından veya sağlıklarında iyilik etmek, dua etmek. Hastalığına acil şifa ihsan eyleyip evine salimeten iade eyle. Ya rabbel alemin ve ya hayran nasirin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين. Arkadaşlar, Salavat-ı Şerife kitabımız, adak kitabımız çok güzel. Teşekkür ederiz ilginize, alakanıza. Beklenmedik kadar almışsınız. İnşallah okuyorsunuzdur. Bu adak kitabımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem risalet, nübüvvet, ubudiyet sıfatları, inzar, tebşir sıfatları bütün ayetlerle, 400 küsur ayetle Salavat-ı Şerifeler mezzedilmiş bir vaziyette. Çok büyük berekatı var. Okuyun, amel edin. Diğer kitaplarınızda da Ahıska yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Çok tabii büyük ekonomik krizler var. Memleketin durumu ortada. Temmuz-Ağustos sıcağında, yaz tatilinde zaten kıl kıpırdamadı piyasalarda. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Oraya müracaat edip, orada yoksa başka bir kitap istediğin yerden al. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretlerimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır. Biliyorsunuz bir de İsmaila Efendimiz'in tefsirinin devam etmemesi için uğraşıyor. Kendileri de bir plan yapmışlar. Yeni bir tefsir plan Efendimiz'in tefsirine karşı. Şu anda öyle bir durumlar da var. Allah razı olsun. Ahıska'yı destekleyin. Boykot yapmışlar. Bütün talebelere yasak etmişler Efendimiz'in kitaplarını Ahıska'dan almayı. Bu yani çok büyük bir fesat, ifsat içindeyiz. Allah rızası için desteklerinizi bekliyoruz. Benim bir resmiyetim yok. Hiçbir şirkette ortaklığım yok. Bir şeyim yok. Ben kendi kitabımdan sorumluyum. Ama Efendi Hazretleri'nin eserlerinin devamı için ve bunların herkese ulaşması için özellikle de kitap bağışları yaparsanız Hayder'in de kitap bağışı bölümü var. Şimdi talebeler çok kitap istiyorlar. Efendi Hazretleri'nin şiirlerini istiyorlar. Paraları yetmiyor, alamıyorlar. Ezberleyecekler Efendi'nin okuduğu kitap, ibareleri, şiirleri. Efendi Hazretleri'nin mealini istiyorlar. Şimdi bunlar bir yekün tutuyor. Talebenin hepsi bunları alacak bir parası yok yani. Onun için kitap bağışı da yaparsanız o Hayder üzerinden biz de o sizin bağışlarınız olan şeyle Efendi Hazretleri'nin meallerini, meali şerifini, Efendi Hazretlerimizin okuduğu beyitleri, eserleri, Efendi Hazretlerimizin efendim kelime manalarını, sohbetler kitabını, talebe sohbet edecek hoca oluyorlar hepsi, alamıyorlar. Bu Efendi Hazretleri'nin yolunun yürümesi için bu kitapları da bağışlarınızla temin edilip medreselere dağıtılacak. Şeffaf bir şekilde tabii, orada zaten bağışlar belli, alınan belli, orada zaten girdisi çıktısı belli. Bu hususta bir yardım, bir teşvik talep ediyorlar bizden. Ben aracıyım, duyuruyorum, bunların hiçbirinden benim ne telif ücretim artıyor, ne komisyon alıyorum. Allah zerre kadar bu işten kendime bir menfaat çeviriyorsam belamı versin. Ben böyle bir şeylerden münezzeyim. Benim kendi kitabımdır, dergimdir. Bir telif ücretim var, o da sabittir. Seneden seneye bir zam yapılıyor. Ondan başka benim bir şeyim yok. Ama burada bir kurum ve kuruluşun devamı Efendi Hazretleri'nin kitaplarının yayılmasına sebep olacaksa buranın tabii bir de bunların medreselere, talebelere ulaştırılması icap eder. Bak ben kendi kitaplarımı demiyorum. Ama Efendi Hazretleri'nin kitaplarını her medreseye, her, hatta her talebeye bir kelime manası, bir meal, meali şerif, bir efendinin okuduğu beyitler, efendinin sohbetleri, bunları ulaştırmak bu bizim vazifemiz. Durumumuza göre bağışlar yaparsak, özellikle Hayder'de kitap bağışı noktası var. Şimdi normal yardım edersen biz onu kitaba harcayamaz arkadaşlar. Gazze dersen, Gazze'ye, yetime dersen, yetime nereye dersen, su kuyusu açmaya dersen su kuyusuna. Anladınız mı? Kitap bağışı dersen ancak oraya yapılan bağışlan talebeye kitap dağıtılabilir. Çünkü adam Gazze'ye dediği şeyle sen burada kitap alıp dağıtırsan caiz olur mu? Olmaz. Onun için belirtirseniz kitap bağışı diye o bölüme yani gönderirseniz biz de bu sezon önümüzdeki işte yaz tatiline kadar epey bir talebeyi efendinin kitaplarına ulaştırmak projesi yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlarınız daim olsun. Nazarlar, şerler, belalar üzerinizden, civarınızdan, sevdiklerinizden defra füzale olsun. Amin, amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Selleme teslimen ketiren velhamdülillahi rabbil alemin. La şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aleyhi ve sahabe meşahin aleyhi. Envatil envatil müslümin ve envatil cemaatle hazırıyım. La rüsü. Ali'l Haydar'la kısa ve şeyhine Mahmud'un ve fukaddesallahu esrarumul aliyye ve la ruhu. Silsiletin Nakşibendiyetin Aliyetin Müceddidiyetin Halidin. Kattesallahu arvahumul aliyye. El-Fatiha.
1: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
1: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz 7153'e gönder 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
3: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
5: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
3: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
6: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılmaktadır. Kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
7: Selamun aleyküm. Rabbimi yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
8: Haşimi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, bir buçuk aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın, bu iş sahiplenilsin.
9: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 Online bağış için sultander.org.
10: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
12: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
12: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
14: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğu ayet hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
15: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
1: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
18: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sunar.
19: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
20: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ey Oğul Dersleri. Kırkıncı bölüm başlıyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eyyüel Veled dersini tabii hızlı ibare verip geçemiyorum. Bundan dolayı biraz şerhe giriyorum, izaha giriyorum. İzaha da girince biraz tabii ilim oluyor, boş iş olmuyor ama ne yapalım, inşallah dersi sırayla takip ediyorum. Sizlerle de paylaşıyorum. Çok da istifade olduğunu düşünüyorum. Vaaz etmesi gereken kişilere nasihat etti. Bu nasihat ibare olarak hızlı yani okuyayım, sonra tefsirine ve şerhine geçeyim. Çünkü ikisi aynı anda olunca karışıklık oluyor. İlk bölümde dördüncü maddeye geldik. Dördüncü madde neydi? Mümkünse vaaz etme, öne geçme işlerine karışma dedi. İmam Gazali Hazretleri kendisinden nasihat isteyen talebesine "Ey oğul" diye başladığı vasiyetlerinde buyurdu ki elinde olduğu sürece vaazlık yapma işini üstlenme. Ama mecbur olursan işte cenaze ortada kalıyor meselesi gibi farz-ı kifaye oluyor. Yani şimdi benim başımda olduğu gibi yani birçok fitneden, kargaşadan kaçmam lazım. Birçok eziyet çektim, çile çekiyorum hala da. Ama yani vaaz etmekten, sohbet yapmaktan vazgeçemiyorum. Geri duramıyorum. Esasen istediğim, atladığım bir şey değil. Ama işte cenaze ortada kaldı meselesi var. Bizim temas ettiğimiz konulara bizim efendim ağzımızla, bizim üslubumuzla temas edilmiyor maalesef. Bu boşlukta bize vazife yüklüyor. Vazife yapmayınca da daha büyük belaya düşerim, mesul olurum ahirette diye mecburen bu sohbetlere devam ediyorum yani. Keyfimden de değil. Buradan meşhur olayım diye değil, para alıyorum diye değil, hiçbir şey. Sohbetlerle ilgili bir ne para aldığım var, ne efendim bir şeyim var yani. Ama bu mecbur oluyoruz. Keşke bu işi ifa edecek hoca efendiler yetişseydiler. Yani hocalar çok da hitabet üslubu, konuşma şekliyle insanlara Allah'ın yaratacağı bir tesir tabii ayrı bir şey. Bir de doğruları çekinmeden söyleyebilmek meselesi. Söyleyebilmek bu da önem arz ediyor. Bundan dolayı yani vaazlıktan sakın diyor. Ama illa da mecbursan o zaman dört şeyden sakın buyurdu. Birincisi yapmacık laflar, sözler, edebiyatlar, işte laf salataları falan bunlardan kaç. Bunlar feyzi, bereketi, tesiri kaçırır. Böyle yani kelimeleri seçerek, cümleleri ayarlayarak konuşmak suretiyle insanları nasıl etkilerim falan, ağlatırım, zıplatırım. Bu şeyler riyaya gösterişe girer, amellerini hapta der, sevabını iptal eder buyuruyor o. İkinci maddesinde efendim derdin niyetinde işte cemaatim çok olsun, kalabalık toplansın, işte insanlara öyle bir konuşayım ki ağlatayım, sızlatayım, bağırtayım. Aa bu hoca ne kadar etkiliyor, işte milleti ağlatıyor falan desinler falan falan, bunlar şirktir. Gizli şirktir tabii, insanın gavur olmaz ama büyük günahkar ol. Bunlarda derdin olmasın, derdin işte ahireti düşünmek. Önümüzde kabir var, mahşer var, işte ne cevap vereceğiz? Mahşerin uzunluğu, ahiretin hesabı, muhasebesi yani o kadar zor ki. Evliyaullah'ın konuştuklarını okuduğumuz zaman yani öyle bir takva insanlar, takva sahibi veliler bu kadar korkmuşlar, uyumamışlar, yememişler, içmemişler. Şimdi bizim durumumuza baktığın zaman yani akla ziyan yani. Normal akıllı durumda değiliz. Yani ahiret aklımız hiç çalışmıyor demektir. Yoksa bizim keyfimiz daha çok kaçmalı. Yani vaaz edenin dinleyenden çok kaçmalı. Çünkü mesuliyeti fazla, ilmi fazlaysa sorusu cevabı fazla olacak. Vesaire. Ama senin derdin bu olmayıp da işte kalabalık mı, cemaat doldu mu, kim geldi, kim çıktı falan, zenginler geliyor mu falan. İşte hava atacağım insanlar olsun mecliste falan. Bunlar çok ayıp şeyler. Allah için vaaz edenin işi değil yani ama nefis. Nefis taşıyoruz yani. Onun için bizi uyarıyor ikinci konuda. Üçüncü sakınman gereken geçen haftanın dersiydi. Orada da buyurdu ki devlet reisleriyle, yöneticilerle işte her beldenin şey bu kaymakamından tut da amirinden, padişahından çık. Bunlarla çok karışıp görüşme, çok muhatap olma. Yani afet, musibet gelir. Sıkıntılıdır. İşte Kurbi Sultan ateşi suzan dedik. Yani mecbur olursan da çok methetme, çok övgüde bulunma. Yani onların işlerinde yanlışlar olabilir.
2: zulümler olabilir, haramlar olabilir, günahlar olabilir. Yani insanlar en neticede kuldur. Peygamber değil kimse, masum değildir. O zaman sen onları metüsena ederek ortak olursun, tasvip etmiş olursun. Onun için en azından nasihat ediyorsan et ama metüsena etmemeye gayret et buyurmuştu. Şimdi dördüncü maddeye geldik. Ve râbi'u mimmâ ted'u, terk etmen gereken şeylerin dördüncüsü. Yani vaazlık yapacaksan, hocalık yapacaksan, din adına konuşacaksan, fetva vereceksen, öyle millette bir teveccüh olur sana, etki olur, senin etkin olursa ve burada sorumluluk yükleniyorsun. Buna göre ne yapmaman lazım? اَلَّا تَقْبَلَ شَيْيَنْ Hiçbir şey kabul etmemen lazım. Neden? مِنِ عَطَاءِ الْاُنَرَاءِ Padişahların, devlet reislerinin bahşişlerinden ve hediyelerinden. Yani hediye verebilirler, bahşişler verebilirler falan filan. Ve in alimte sen bilsen de enne bunlar minel helal, helal olduklarını bilsen de, yani haramı zaten kabul edemezsin. Milletin malını gasp etmiş, oradan sana veriyorsa bunu bilerekten nasıl alacaksın? Hediye ediyorum. Ya hediye ediyorsun da adamın parasını gasp etmişsen bunun böyle hediyesi mi olur? Ama helal olduğunu bilsen de yine de bir devlet yönetenlerin hediyelerini kabul etme diyor. Tabi bu takva itibarıyladır. Çünkü fetva itibarıyla hediye kabul etmek vardır. Ama ihtiyat evladır. Karışıklık ve şüphe olabilir mallarında diye. Bundan dolayı tabi sahabe arasında da bu konuda tatbikat farklı olmuştur. Ebu Zer radıyallahu anh hazretlerine işte 100 dinar mı neyse bir hediye, bir emir verdiği zaman o, yani herkese veriyor musun böyle hediye, bana niye veriyorsun şeklinde bir çıkış yapmıştır. Ama İbn Abbas hazretleri ki fıkıhta Ebu Zer hazretlerinden çok üstündür. İbn Ömer hazretleri fıkıhta Ebu Zer hazretlerinden çok üstündür. Şimdi 4 Abdullah'tan ikisi zaten onlar. Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer. Onlar hediyeleri kabul ederlerdi. Yani devlet reisinden de gelse kabul ederler. Demek ki burada haram manasında bir şey konuşulmuyor. Ama takva ve ihtiyat bakımından tabii sen de İbni Ömer değilsin. İbni Abbas hiç değilsin. Çünkü onlar en azından bir hediyeyi kabul etseler de hakkı ne yapmazlar? Gizlemezler. Bu kişi bana ileride yine hediyeyi devam ettirir diye bu konuyu kapatayım demezler. Harama göz yummazlar. Şeriatsızlıklara müsaade etmezler. Şimdi onlar gibi insanlar nerede? Onun için kabul etmemek evla olur diyor. لِيَنَّتَّمَا مِنُمْ Çünkü bir beklentiye girersin. Yöneticilerden beklentiye girersen yufsidüddin. Dini bozar. Ya şimdi bu tabii beklentiyle para beklentisi olmuyor. Rütbe oluyor. Makam oluyor. Memuriyet oluyor. Bürokrasi oluyor. Dekanlık oluyor. Yani din adına konuşuyorum şimdi. Bakanlık zaten hocayı bakan etmezler de. Efendim dekanlık oluyor mesela bir üniversitede bir ilahiyatçı için. Adam, alim adam, ehl-i sünnet adam tabii ki. Fakat tabii bir makam mevki de itibar yani. Yeni üniversiteler kuruluyor. Adam üniversite dekan oluyor. İşte YÖK'te bilmem başkan oluyor. Öbürü yani memuriyet. Bu memuriyet beklentileri iyi şeyler değildir. Çünkü vazifeler verilmelidir, istenmemelidir. Vazifeyi veren mevkiler ehliyet ve liyakat esasına dayalı ihtiyar ve intikap seçim yapmalıdır. Efendim bana yakın, benim görüşüme yakın, benim adamım, ben ne dersem onu yapar şeklinde bir yaklaşım haramdır. Onun için burada vazife sana tevdi edilince, yani bunu yapar mısın, burada en ehil seni görüyoruz, hükümet tarafından, devlet tarafından denmesi beklenilmelidir. Kuyruğa girip, sıraya girip, illa beni dekan yapın, illa beni şurada muvazzaf yapın şeklindeki yaklaşımlar İslamiyet'te uygun şeyler değildir. Çünkü Bukhari hadis-i şerifinde de, devlet reisliği de aynı tabii de, hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Yani inneke inselte veya talepte olabilir. Mükilte ileyha. Yani sen bir makama gelmeyi istersen, kendin talep edip de bunu zorlayıp hatta bir yere gelirsen, Allah seni o makamla baş başa bırakır. Hadi becer de görelim. muvaffak ol da bakalım. Bu Bukhari hadisi. Ama ve in rutite u'inti aleyha diye. Yani lafız şey olabilir tabi. Hadis-i şerifi böyle hatırlıyorum. Ama sana verilirse bir makam, yani şu işi yap denilirse, sen buna layık görülürsen, o zaman Allah tarafından sana yardım edilir. O işi becerttirir Mevla. Ama sen talep ettiysen, yani ne atlıyorsun her işe yani, ne mesuliyetli işlere giriyorsun, al da gör. Buyurulur diyor Bukhari hadisinde. Bundan dolayı yani inşallah yetkililer ehil insanları ararlar, arıyorlardır. Arıyorlardır diye düşünüyorum. Ama bakıyorum aşağıda çok bir talep ve hırs ve beklentiyle kuyruk olanları da duyuyorum. Şu işi bana verin, bu işi bana verin. Yani yetkilileri de zora sokan işler. Yani ehli misin? Bırak da onlar tercihini yapsın yani. Yetkili makamlar daha araştırırlar. İnsan kendine ben bu işin ehliyim der mi ya? Biraz da ayıp yani. Zaten bu ne diyelim, utanmazlığı gösteren zaten layık olmadığı anlaşılıyor. Çünkü utanmazlıktır değil mi? Ben, bana ver bu işi. Yapmamak lazım. Yani bir beklentiye girersen diyor, dini bozar diyor. Yanlış görürsün, konuşamazsın. İyiliği emredemezsin. Kötülükten ne edemezsin. Harama dur diyemezsin. Ehl-i sünnete muhalif olaylara rastlarsın. Bana ne dersin değil mi? Bunlar uygun şeyler değil. Geçmiş alimler yani de neler anlatılıyor illaki. Hatta makam sahipleri, görev sahipleri. Ya Ömer Nasuh Efendi Diyanet Reisi'ydi ya. Birkaç yanlış yunluş fetva istediler veya kitabına uydur dediler. Yani tabii bunlar 40 sene evvelki şeyleri konuşuyoruz, 40-50 sene. Ömer Nasuh Efendi istifa etti. Çünkü neden? Ben yani Diyanet Reisi'ysem sana kitaba uymayan işe sana fetva veremem dedi. Yani bir istifa diye bir mekanizma var. Ama işleten var mı? Yok. Bir yere gelen mahkeme kadı yemek gibi tapulmal gibi oturuyor kardeşim. Yani sen memuriyet ennihatinde. O zaman işte burada anlatıyor Evliya Altan Ebu Gıyas Ezzahit Hazretleri. Bukhara'da devamlı mezarlıklarda durmuş. Sonra şehre girmiş, yani hep mezarlıklarda ibadetle meşgul olurmuş. Sonra Bukhara yani merkeze, şehrin merkezine gelmiş. Allah yolunda sevdiği bir din kardeşim bu var. Çünkü o çok büyük sevaptır. Allah için sevdiğim birini ziyaret etmek. Yani mezarlıklarda da ibadetle meşgul oluyor ama demiş bir de bu ibadeti yapayım. Gelmiş. O zaman Emir Nasr bin Ahmet diye bir hükümdar var. Bukhara emiri. Onun işte şeyleri var. Mürettebatı, çalışanları, işte köleleri, hizmetçileri vesaire. Yani orada çalgıcılar, çengiciler, işte eğlence aletleri, vur patlasın, çal oynasın falan. Onun evinden çıkıyorlar. Yani emir vali yani şimdiki. Onun evinden çıkıyorlar. Emir de onlara bir ziyafet vermiş falan filan. O da onları görünce ya buna sükut durursak şimdi günah ortak olacağız. Ne yapalım? Allah'tan yardım istemiş. Ondan sonra efendim. Onlara biraz böyle bir çıkışmış. Biraz da nasihat eder etmiş ama biraz çıkışarak. Yani ya ne yapıyorsunuz? Haramdır, günahtır, etmeyin, gitmeyin falan filan. Onlar da doğru sultanın işte emirin evine gitmişler. Ondan sonra demişler böyle böyle böyle ya özgürlüğümüz kalmadı bilmem ne. Kralın bahçesinde bile yani sarayın bahçesinde bile bir nefes alamayacağız mı? Bu adam yoldan geçerken bize böyle çıkışıyor, vaaz ediyor, şu yapıyor, bu yapıyor falan filan. Çağırtmış emir. O zaman işte yüksek derecede şey. Ya demiş sen bilmiyor musun demiş sultanın ya emirin adamlarına karşı hareket yapan emire karşı yapmış olur. Nihayetinde de bu hapiste neticelenir, kodesi boylarsın. O zata diyor. Ebu Gıyas-ı Zahid Hazretleri'ne. O da demiş ki sen bilmiyor musun Rahman'a karşı çıkan cehennem zindanında sabah akşam zakkum yer. Ne biçim konuşuyorsun ya? Ne biçim konuşuyorum ya falan. Ondan sonra demiş. Ben demiş işte efendim halifenin görevlisiyim demiş ya. Ben valiysem beni halife atadı, vali yaptı demiş. Beni de demiş Allah demiş atadı, tayin etti. İyiliği emreden, kötülükten ne eden bir cemaat olsun buyurdu. Ben de gördüğüm münkerata haramlara, günahlara sabredemem ve tahammül edemem. Doğruyu söylerim yani, senin keyfin için başkası yaparsa vaaz edeceğiz. Senin adamın yaparsa vay valinin adamı diyeceğiz. Benden bunu bekleme demiş. Beni de Allah tayin etti demiş yani. Yani ayet hadis okuyan, verdiği fetvalarda helal haram hususlarında kaynak gösterip ayet hadise dayanan kimin adına o fetvayı veriyor? Yesteftûnek, Habibim senden fetva soruyorlar. Kulüllâh üftîküm. Söyle ki fetvanızı Allah veriyor. Yani Resulullah veriyor görünüşte, çünkü sahabe Allah'ı görmüyor. Ama Mevla buyuruyor ki senin verdiğin fetva esas ben vermiş oluyorum. İşte alimler kendi kafalarından işkembe-i kübradan atarlarsa şeytanın elçileridirler. Ama ayet hadisten dayanarak ben şimdi şatrancı haram dedim. Şatrancı haram dedimse Hazreti Ali radıyallahu anh 4 halifeden biri onun buyurduğu aynı hadiste geçen gibi sünnet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanet okuyor. Hadisler de var. Hazreti Ali kesin haramiyet beyan etmiş. İbni Ömer bu görüşte, sahabe bu görüşte. 20-30 sayfa kaynak yazmışım kitaba. Ben şimdi burada hiçbir yorum yapıcı değilim. Nakil yapıcıyım. Yani naklediyorum. Dolayısıyla sen bana çatmaş olmuyorsun. Hizmet Berkanları bilmem neleri. Yani beni, bana çatan bana çatmıyor. O rivayeti ben naklettiğim Hazreti Ali'lere, İbn Ömer'lere, sahabeye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah ne buyuruyor? Sana fetva soruyorlar. De ki fetvayı ben veriyorum. Sen vermiyorsun ki. Hazreti Ali kafadan nasıl haram diyebilir? Hanefi, Hanbeli, Maliki, üç mezhep, cumhur ulema nasıl haram diyebilir? Bu kadar sorumsuz insanlar mı bunlar? O zaman yani şimdi beni diyor halife tayin etti diyor vali. Şeyde ne diyor? Ebu Gıyas Hazretleri beni de Allah tayin etti diyor yani. Çünkü ben diyor ayete göre konuşuyorum. İyiliği emredin, kötülükten nehyedin. Yoksa bela gelecek. Azap gelecek. En iyilerinizin de duası reddedilecek diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani memlekette bela mı gelsin diyor haramlarınız yüzünden. Bak şimdi. Beni de Allah tayin etti diyor. Sayın valim diyor yani. Ne yapacağız diyor şimdi. Böyle bir durum yap yani Bukhara'da. Tabii ki bu belki 600-700 belki 800'den fazla belki işler. Tam burada tayin etmiyor. Zaten benim okuduğum kitap kaç yüz senelik yani de. Tam şeyini bilmiyorum. Ben bu yani şeye bakmak lazım. Nasr İbni Ahmet valilik dönemi belki çıkar. Bukhara valisi ama bilmiyorum. Onu biraz incelemek lazım. Ondan sonra diyor ki ben sana diyor emire, valiye sana diyor bazı sualler sorayım da diyor konuyu kapatalım diyor yani. Sor diyor ya ne olacak diyor. Ya, bir şeyler isteyeceğim diyor. O da zannediyor ki bu da herhalde böyle çıkış yaptı mıkış yaptı sonunda muhtaç duruma düşmüş. Birkaç kuruş verirsek konuyu kapatacak falan zannediyor. Bunlar hep böyle zannederler yani. Ondan sonra diyor ki iste ya diyor ne olacak diyor yani. Bukhara'nın valisiyim diyor. Bir şeyler isteyeyim de konuyu kapatalım diyor. O da zannediyor ki 3-5 kuruşa bağlayacağız konuyu da. Kavga çıkmasın. Çünkü fitne çıkar. O zaman da biliyorsunuz şeriat zamanı ya. Şimdi çıkıp dışarıda anlatırsa valinin konağında her alem var hesabı. Tabii memleket karışır yani. Şimdiki gibi olmaz. Şimdiki gibi olmaz. O da 3'e 5'e bağlayalım falan böyle. Buyur diyor. Ya diyor bir şey yok diyor. Ne isteyeyim diyor. Gençliğimi geri ver diyor. Ben çok yaşlandım diyor mesela. Ufak bir istek diyor. Ya diyor o benim elimde mi diyor. Ben istesem kaç yaş geriye gitmek istiyorum diyor. Ben yapamam diyor. Ya onu yapamadım. Tamam diyor daha başka bir şey. Ne olacak diyor. Cehennem bekçisine bir mektup yaz diyor. Valisin ya diyor. Bukhara emirisin diyor. Cehennem'in hazinine diyor. Bir mektup yaz diyor. Ben bir azap yapmasın diyor. Ben de buradan geçip gideyim diyor ya. Size de bir şey vaaz etmeme gerek kalmasın diyor. Niye gördüğünde haramı bir nasihat yapmadın derse bana yani kendimi kurtaramam diyor. Ya diyor sen ne konuşuyorsun diyor. Ben ne lafları, şey, mevzuları karıştırıyorsun diyor ya. Cehennem'in bekçisini nerede görmüşüm? Cehennem'in bekçisi beni mi dinler diyor. Ondan sonra. Yani yine imanlı adam vali. Tabii. Şimdi böyle adamlar var ki ne cehennemi lan der. Sus lan der, otur der. Ne haramı der. Kaçıncı asırda yaşıyoruz? Mantıksız herif der bana. Diyorlar zaten bana. Diyor der. Çünkü adamda iman ayarı yok. Yani ayarı bozuk adama ben ayar çekemem ki. Ondan sonra Ya o zaman diyor bir şey daha teklif edebilirim. Benim de isteklerim bitti diyor. Diyor cennetin hazini Rıdvan'a bir mektup yaz. Beni cennete soksun diyor. Ben de uğraşmayayım sizinle diyor ya. Vaaz vaaz vaaz canımız çıktı diyor ya. Şehirde gezemez hale geldik. Mezarlıklarda ibadet yapıp duruyorum. Şehre gelsem bir münkerat görüyorum diyor. Başımıza alıyoruz bela diyor. Bence mezarlıkta diyor günah işleyen yok, bir şey işleyen yok. Ölüler diyor zaten haram işleme şeyini kaybetmişler diyor. Ben de rahatım diyor. Dedikodu da yapmıyorlar diyor. Gıybet de yapmıyorlar diyor. Dünya kelamı da konuşturmuyorlar. Beni de meşgul etmiyorlar. Mezarlıktan rahat yer bulamadım diyor. Ama diyor bir şey cennetin bekçisine mektup yazana bunu cennete sokar mısın? Sokarım. Bunu bir tescillesek. Ben de şehre geleyim gideyim. Ben de yani işim var gücüm var yoldan geçeyim be. Bu nedir yani haram gördükçe duramıyoruz falan. Diyor. Yahu diyor. Bunlar benim elimde değil diyorum sana. Sen niye üsteliyorsun? Konuyu nereye tarafa çekiyorsun diyor. Öyle mi? Peki diyor. O zaman ben senin lafını dinleyemem sayın valim. Emirim diyor. Kusura bakma. Ben senin hatırın için, keyfin için harama helal diyemem. Senin adamların yapıyor diye de göz yumup geçemem diyor. Ben hakkı söyledim. فَاَنَ مَعَ الرَّبِّ الَّذ۪ي هُوَ مَالِكُ الْحَوَائِجِ كُلِّهَا Ben bütün isteklerin sahibi olan, bütün istekleri yerine getirmek elinden olan, cennet bekçisi de onu dinler, cehennem bekçisi de onu dinler, efendim gençliğimi de geri verir isterse, sağlığımı da geri verir, isterse öldürür, isterse kaldırır. Her iş kimin? Yedi kudretinde, tasarrufunda Rabbimin. Ben o Rabbin yanındayım diyor. Ben senin yanında olamam diyor. Çünkü hiçbir şey yapamıyorsun diyor. Ben senden nereye kadar yani? Hapse atsan ne olur, öldürsen ne olur? Zaten ecelim gelmeden ölüm yok. İki gün sonra mülkün bitiyor. Hatta çoğu yöneticiler ölümüne kadar yönetici kalmıyor ki. Hele ki eski dönemlerde biliyorsunuz vezir azamlar, sadrazamlar kelle kellesine giden gidene yani. Bir padişahın şeyin döneminde bazı üç tane vezir azam değişmekle kalmıyor, sürgüne gitmekle kalmıyor. Kimse kelle de gidiyordu. Onun için yani diyor senin elinde bir şey yok. Mevla her şey Mevlamızın tasarrufunda. Ben seni nasıl dinlerim diyor ya. Hiçbir şey yapamıyorsun diyor ya. Kendini kurtaracak halin yok. Ne konuşuyorsun diyor. O da o zaman diyor ki efendim tamam ya diyor Hoca Efendi Hazretleri diyor hürmet edelim şey edelim diyor serbest bırakalım size ne dediyse dedi ne yaptıysa yaptı diyor yani yanındakilere adamlarına neyse ne yapmış adam diyor ya doğruyu konuşmuş zaten gidiyor vaazını yapmış nasihatını yapmış gidiyor size müdahale etmedi bir şey etmedi ondan sonra serbest kalıyor ama onlar zannettiler ki o haşiyesindeki adamlar kesinlikle hapis falan kelle gidecek yani. Çünkü saraya karşı orada kasır, o zaman tabii kasır deniyor. Valinin kasrı, köşkünün bahçesinde bu alem. Eğlence, çalgı çengi yani şeyi, masalar kurulmuş herhalde neyse. Ve tabii haramlar var alenen. Haramlardan oradan da yandan geçerken duramadı mübarek. Ama hakkı söylemek neticesinde ne yaptı? Efendim, halas oldu. Dünyada da kurtulursun. Ahirette de kurtulursun. Zahitlerden biri diyor mesela Süleyman bin Malik bin Abdülmelik. Herhalde bilmiyorum. Yani Abbasi de olabilir, Emevi de olabilir. O dönemin adamlarını bana hatırlatıyor. Krala şarap küpleri giderken tabii oldu bazı böyle şeyler saraylarda şarap marap içmeler eski dönemlerde. Efendim bu olduğu da var. Şarap küplerini görünce devirmiş mübarek küpleri kırmış. Sen padişahın yani padişah derken Osmanlı padişahını kastetmiyoruz. Bunlar çok eski dönem yani. Osmanlı'da böyle şarap marap küplen müplen saraya girme falan böyle şeyler olamaz. Siz bakmayın o şarapçıların şarapçı tarihçiler var şarapçı. Onlar iki de bir padişahları da bu işe çekmek için Fatih Sultan bile içerdi diyorlar. Murat Bardakçı'nın programında bu böyle çok hurafeler konuşuldu yani. Fatih Sultan'ı şarap içmesi ne mümkün? Fele ni'mel emiru emira ne güzel komutan diye hadis var hakkında ya. Şarap içene Resulullah böyle der mi haşa yani. Allah Resulü'nü mü tekzip ediyorsunuz ya? Yani bir acayip insanlar, acayip bir gevşeklik ve Yani bir insan ölmüş diye seni mahkemeye veremiyor diye, iftira hakaret cezası açamıyor diye arkasından tarih adına yalan konuşmanın ne anlamı var? Fatih Sultan Şah içerdi mi içerdi? Haşa. Yani Osmanlı döneminde yok bu. Ha, bir iki tanesinde bir zaman olmuş, gençlik döneminde bir dönem, isim vermeyelim. Sonra tevbe etmişler, dönmüşler. Zaten vazifeye geldikten sonra ya Şeyhülislam adamı küpü kafasında kırar ya. Şeyhülislam, padişahlar Şeyhülislam'a bağlı ya. Çit çıkaramaz ya. Fetva meşihatı var ya. Sen ne zaman şarapsın? Akıl mantık dışı yani. Osmanlı'daki disiplin, devlet disiplini dünyada kuruldu kurulalı kimsede yok. Saniye santim şaşmaz ya. Her şey disiplin altında yani. Şahidi var, şuhudu var. Sen öyle iş olur mu yani? Ha gençliğinde hani padişah olmadan şehzadelik dönemidir. Belki bir iki tanesinden böyle bir rivayet, onlara da inanmak istemiyorum ve inanmıyorumsa da bir kayıtlarda, kuyutlarda var. E gören mi yazmış onu? Değil. Hep yazanlar birkaç yüz sene sonra yazmışlar. Aynı dönemde de değil. Onun için İslam'a göre bunların şahitliği de geçerli değil. Çünkü görgü tanı değil. Bundan dolayı da onlar zaten delil niteliği taşımıyor. Ondan sonra efendim. Ama eski dönemde duyuyoruz yani Emevi'de, Abbasi'de bazı halifelerde veyahut da halifelerden de ziyade emir. Yani emirler çok o dönem. Çünkü halife vali tayin ediyor her bölgeye. Yani o valiliklerde çok valiler var işte. Bu Süleyman bin Malik bin Abdülmelik'in işte şarap küpleri gidiyormuş ona. Evliya Allah'tan biri kırmış. Bu sefer tabii şeyin huzuruna çıkartmışlar. Padişahın. O da efendim padişah olmayabilir. Yani şey de olabilir. Vali tipinde benziyor. Bir katırı varmış. Öyle bir katırmış ki eline geçirdiğini öldürmeden bırakmamış. Katırlarda da demek böyle kabiliyetler var. Yani bir, eline geçirdi demek serbest bıraktığın katırla birini bir yerde kaçmıyorsun. Yani kaçamadınsa mutlaka öldürülmüş o katır. Çünkü sende silahın yok, bir şeyin yok, onu durdurma tabii seni böyle. Boş vaziyette katırın önüne atarlamış. Vezir demiş ki bu zahit demiş nedir demiş ya. Kasra gelen demiş küplere müpleri şey diyor müdahale ediyor ya. Bunu demiş atalım şu katırın önünü de görsün. Ondan sonra atmışlar. Bir gecede bırakmışlar. Ondan sonra sabaha bakmışlar. O katır onun önünde böyle diz çökmüş, ona böyle sürünüyor teberrüken. Katır anladı da bunlar anlamadı. Bereketlenmek için böyle yanında falan bakmış. Allah Allah. Morali düzgün, yüzü düzgün. Hiç çünkü katır adamı ne yapıyormuş biliyor musun? Ağzını yüzünü bacağına çeviriyormuş yani. Öyle kırıyormuş, geçiriyormuş tekmelerle, şeylerle, çiftelerle. Ya buna bir şey olmadı. Ya demişler bu meğer evliya Allah'tan biz atmış. Buna katır aslan falan sökmez. Özür dilemişler. Efendi Hazretleri falan şey neyse çıkartmışlar. Göndermişler. Yani eski evliya Allah, ulema saraya da giderdi. Kasra da girerdi. İşte görüşürdü. Görüşürdü ama nasihat etmek için giderdi. Beklentisi yoktu. Nasihat etmek de pahalıydı pabuç. Sonunda katırın önüne atarlar, aslanın önüne atarlar. Sonunda hapse atarlar. Bunları da göze alarak giderlerdi. Bu adamın beklentisi olabilir mi? E o zaman diyor, ya hakkını vereceksin görüşeceksen. Helal haramı anlatacaksın diyor. Ya da diyor, hakkını veremeyeceksen, beklentiye girip dinini ifsat edeceksen, ahiretini düşün, ebedi ahiretini helak etme diyor. Evladım diyor İmam-ı Gazali Hazretleri. O zaman bu vaazına saati iyiliği emretme, kötülükten ne etme işi sana göre değil diyor. Çünkü adamına göre muamele. İşine gelmedi mi es geçiyorsan helak olursun diyor. İşte önümde yani ben size ders okuyorum burada ya. Helal olduğunu bilsen de diyor, hediyelerine medyelerine heveslenme. Tamağa girersin beklentiye, dinini bozarsın. Yani çünkü diyor yetevelledü doğar minhu. Bu işten el müdahanetü yağcılık doğar diyor. Yani beklentiye girmek adamı yağcılığa sevk eder, yalakalığa sevk eder. Bu da olduğu zaman ve murahatü canibim, onların tarafına gözetme. Yani bu valiye dokunacak veya emirin oğluna dokundu veya sultanın efendim damadı, vezir-i azam veya değil, veya şey, akrabasından birinin yaptığı bir iş. Şimdi bunun hakkında konuşmayalım. Bu şimdi olmuyor abi. O zaman sen diyor onların tarafını gözetmen gerekir. Yağcılık yapman gerekir. Vel muvafakatü fî zulmîm. Yaptıkları zulüm olur, şirk olur. Ondan sonra ehl-i sünnete muhalefet olur veya amelde zulüm olur, gasp olur, tecavüz olur veya öyle ya, adam yönetim elimde diye Ali Kıran başka senlik yapabilir. Eskiden daha çok tabii bunlar yani eski dönemler, krallıklar döneminde kim kime ne sorabilir yani? Tarlanı, bayırını alıp giderler. Valinin adamı, bilmem şunun adamı, bunun adamı geliyor, otur gitti. Adam rahat tarık özünü de alır. Şey. Yani bu sefer zulmünde onlara muvafakat ve uyumlu geçinme. Bana ne yani, ben şimdi başıma şaşmayayım. Mantığı gelişir. Ve azâ küllühü, işte bütün bu sayılanlar fesâdün fiddini. Senin dinine, imanına bozgunluk yapar, ifsat yapar. Dünyan bozulsun da dinin bozulmasın diyor. Musibet gelecekse dünyana vursun da diyor, dinine vurdurmasın Allah diyor.
20: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Eyüp dersleri 40. bölüm devam edecek.
4: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
20: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
21: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
22: Şimdi reklamlar.
23: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
20: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
21: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
24: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü

0: Burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallahurrahman.
1: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
2: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, ORG.TR adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
4: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
1: Bir kurban, binlerce tebessüm. Haydar, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Haydar Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Haydar aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
5: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12 Lale Gül Vakfı ORG.TR.
6: Vekillerin emeği.

0: Hazreti İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye Umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
1: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923. Ahmet Yesevi, org.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şimdi soruyorlar, sihirle içine okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesin iptali için Haydar Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanların yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam, 19'u bir geçe akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Sûre-i Celsesi. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Sûre-i Celsesi'ne başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül, her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallahurrahman 26 Eylül Cumartesi de var mıdır? Vardır. Olacaktır. İnşaallahurrahman.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Haydar Kültür Merkezi'nden yapacağı Bakara Suresi tilaveti ve sihir bozan dualar canlı olarak bu akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
6: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
7: Ecir
2: ediyor.
7: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
8: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Eyol Dersleri 40. bölüm devam ediyor.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dualarında bize en meşhur, en sahih dualarında ne öğretiyor? وَلَا تَجَعَلْ الْمُصِيبَةِ ف۪ي د۪ي. Ya Rabbi, musibeti dinime, imanıma vurdurma.
3: Yani bela gelecekse mala cana gelirse gelsin. Ama itikadımı bozdurma. Amelimi bozdurma. Haram nasip etme. Dinime musibet, dine musibet nasıl gelir? Ya imanın bozulur, Allah muhafaza, el üstetin dışına çıkarsın. Ya da amelin bozulur, haram işlersin. Namazı bırakırsın, orucu bırakırsın. Bu büyük bir musibettir. Kanser olmaktan beter. Kanser olmaktan beter. Ölümü gözünle beklemekten beter. Namazsızlık. Dinine musibet vurdu işte. Ya Rabbi diyor. Dinime musibet vurdum. Velâ tezâli dünyâ kibarâmi. En büyük derdimi, gayemi, maksadımı dünya yapma diyor. Ya. Velâ meblegâ ilmi. Benim ilmimin ulaştığı noktayı dünyayla sınırlı bırakma ya Rabbi diyor. Bu hadis-i şerif sahih hadis. Çünkü neden? Benim bilgi noktam sadece haberler, reklamlar, açık oturumlar, dolar çıktı, euro indi, öbürü bilmem ne oldu. Bütün bilgilerin oyunlar, oyuncaklar, diziler, maçlar, haçlar ve en nihayetinde senin dünyadan nasibin, bilgin, kültürün, eriştiğin nokta. Nereye geldin? Eriştiğin nokta hiç ahirete geçmemiş. Meblağ-ı ilmin, efendim, zâlike meblağuhu minel ilm diyor Kur'an. İşte onlar dünyacıdırlar diyor, ayet bu. فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا Habibim, bizim zikrimizden, Kur'an'ımızdan, vaazımızdan, nasihatımızdan, bizi hatırlamaktan, Sübhanallah ve Hamdilerden, La ilahe illallah, La hüle ule şeriflerden, bizi zikretmekten, yüz çevirenden yüz çevir. Ayet ya. وَلَمْ يُرِدِ اللَّا الْحَيَاتَتْ diyor. Adamın derdi maksadı ancak alçak ve rezil dünya hayatının oyunları, oyuncakları, eğlenceleri. Varsa dünya, yoksa dünya. Böyle adamların tarafına bakma Habibim diyor. Zengin de olsalar, ağa paşa da olsalar. ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ Onların ilim diye, bilgi diye, kültür diye ulaştıkları nokta işte orada takılır kalır. Ahirete, kabre, mahşere, sırata, mizana geçemez Allah buyuruyor. اِنَّ رَبَّكَ وَاَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَاَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدَى Bu Necm suresinin ayetlerini okuyor. Habibim, Allah kendi yolundan kimin sapıttığını, kimin yoldan çıktığını, kimin hidayette olduğunu Rabbin çok iyi biliyor. Yakında da herkesin önüne saçını dökecek, amelinin defterini koyacak. Ahiret çok yakın. Zaten kıyameti bekleme hacet yok. Hepimiz her an ölmek üzereyiz. Birkaç seneler sonra çoğumuz yokuz. Onun için sapıtanla hidayette ereni ben biliyorum abim. Sen ne üzülürsün ya? Yani üzülmemek elde değil ama ben şahsım adına üzülmüyorum. Anama sövüyorlar, babama sövüyorlar, hakaret ediyorlar. Feci, HDP'si bir yandan, PKK'sı bir yandan, FETÖ'sü bir yandan, efendim solcusu bir yandan, sağcısı bir yandan yapıyorlar. Bir şey değil benim şahsım acaba. Yani üzülüyorum. Ya arkadaş, Allah Resulü'ne niye harp açıyorsunuz? Allah ve Resulü'nü niye gayri ciddi buluyorsunuz? Hazreti Ali İbni Ömer, Hazreti Ayşe dendi mi niye durmuyorsunuz? Freni patlamış araba gibi niye her şeyi aklınıza, mantığınıza vuruyorsunuz? Allah bize din gönderdi. Müslümansanız konuşuyorum tabii. Müslüman değilseniz her yol serbest. Freni patlamış araba gibi gidin. Müslümansanız diye konuşuyorum. Müslümansınız diye konuşuyorum. Ve acıyorum ve üzülüyorum. Kültür seviyeniz bu olmamalıydı. Kültür seviyeniz zarlarda takılıp kalmamalıydı. Kültür seviyeniz ahirete taalluk etmeliydi. Sonsuz hayatı düşünmeliydi. Mahşer, sırat, mizan düşünülmeliydi. Kabirdeki azaplar düşünülmeliydi. 7000 sene sırattaki tevkif duraklarını iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek. 1000 sene sorgu cevap sırf o hususta. 1000 sene. Ya 50-60 sene yaşıyoruz. 1000 senede ne sorulacak arkadaş? O da namaz 1000 sene, gusül 1000 sene. Sırf doğru bildiğini söyledin mi? Harama helalı dedin mi? Dedi mi demedi mi? 1000 sene. Ben ne yapayım artık ya? Ben 1000 sene sıratta sizin keyfiniz için tevkif olamam. Tamam. Ne yapıyorsanız sövün. Gayri ciddi de buluyorsanız bulun. Sövüyorsanız da sayın. Nasıl olsa ahiret var. Ahiret olmasa çatlardım derdi Efendi Hazretleri. Nasıl olsa ahiret var. Rabbim biliyor abimim diye. Kim çıkmış benim yolumdan kimi der. Kim çıkmış? Kardeşim burada benim kaynaklarım var. Hadi sen de bir kaynak göster bunlar faziletli amel diye. Sevap diye. Mubah diye göster. Şafii mezhebinde mubah değil. Şafii mezhebinde de mekruh. Ama günahla ilgili mekruh. Haram şeklinde değil. Yoksa Şafii mezhebinde de çok faziletli bir amel değil yani. Mekruh yine. Bir tane kaynak göster. Ben sana bu kadar kaynak göstereceğim. Kültürsüz olacağım. Sen bana bir tane kaynak gösteremeden efendim bana sövüp sayacaksın. Hakaret edeceksin. Ne demeye ne hakkın var? Sen dini otorite misin? Diyanet'in kitabını ortaya koyuyoruz. Haram diyor. Karaman sizin hocaların hocası. Sizin Karaman'da Hanefi'de Hanbeli'de haram diyor. Altta kendisi niye haram oluyor ya diyor. Ayrı dava. Ama Hanefi'de Hanbeli'de haram olduğunu üste söylüyor. Hani şimdi bunlar karakolda doğruyu söyler. Mahkemede şaşırır. Ayrı dava. Ama haram olduğunu söylüyor kitabın. Yani Hanefi'de falan haram değil demiyor bak. Hanefi'de haram diyor. Hanefi ne demek? 1200 senelik cumhur ulema. Hanbeli ne demek? 1200 senelik cumhur ulema. Maliki ne demek? 1200 senelik cumhur ulema. Şafii de mekruh diyor. Mubah demiyor ki. Ya 4 mezhep cumhur ulema. Bir tane buna faziletli amel diyen yok. Ama işte doğruyu söyleyebileceksek vaaz yapacağız. Yanlarına da gidip görüşebiliriz. Ama yani yalakalık yapacaksak Allah muhafaza ahiretin ifsad edersin evladım diyor. Ben hocayım hacıyım diye vaaz nasihata kalkma diyor. Yani ben sana nasihat ediyorum diyor. Cehennemde cehennem köpekleri parçalar diyor hadis-i şerifte. Cehennem köpekleri parçalar diyor. Hocalara söylüyor bunu. Hocalar çoğu din adına konuşanlar edenler. Hiç. Suya sabuna ulaşmadan iş yaparlar. Ve kalüme zarreti. Bunun en ufak zararı ne olur diyor. Yani gideyim, görüşeyim, nasihat edeyim veyahut işte hediyesini alayım ne var ne yok. En de geçen izâ kabilte kabul edersen hatta yağım hediyelerini, bahşişlerini ve tefate faydalanırsan min dünya dünyalarından menfaatlenirsen ehbebtev onları seversin diyor. Tabi burada kimlerden bahsediliyor? Kur'an'a, sünnete muhalif şekilde zulüm yapan yöneticilerden bahsediyor. Her yönetici zalim midir? Değildir. Her yönetici Kur'an'a sünnete muhalif midir? Değildir. Her emir, her sultan, her padişah, her devlet yetkilisi öyle midir? Değildir. Öyle denebilir mi ya? O zaman battık zaten ya, öyle şey. Onu kim anladı ki böyle? Yani son Osmanlı dönemindeki mübareklerin adaletleri, takvaları, hidayetleri, ilimleri, irfanları, zikirleri. Ya daha en yakında Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinin Evliyaullah'tan olduğu keramet sahibi bir veli ya padişah. O zaman alimleri sapıtmış. Padişah evliya yani. Sultanahmet dönemi alimler sapıtmış ya. Namaz kılmıyorlar. 600 alimdik diyor Ali Adel Efendi Hazretleri. Meşihatta şimdiki Diyanet demektir. Osmanlı'daki meşihat. 600 alimdik 6 kişi namaz kılardı diyor. Öbürleri de şu anda öyle bir müftü falan yok ha. Şu anda öyle müftü reis Diyanet reis falan çıkmaz. Osmanlı meşihatındaki alim seviye çok yüksek. Osmanlı meşrikatında yani. 600 alimdik diyor. 6 kişi namaz kılıyor. Fatih Camii'nin direklerinin her bir direğin önünde bir alim ders okuturdu, fetva verdi. Namaz yaklaştı mı hepsi çıkarlardı diyor. Onun için zaten bazen yöneticiler alimlerden bin kat daha takva olur. Yani Sultanahmet döneminin ulemasına baktığımızda Sultanahmet'in onlardan bin kat daha takva sahibi olduğunu söyleyebiliyoruz mesela. Hazreti Fatih için o takvayı söyleyebiliyoruz. Yavuz Sultan için söyleyebiliyoruz. Yani birçok padişahımız için. Birinci Abdülhamid. O da mübarek veli. Resulullah Efendimiz'e yazdığı şiirler Ravza'nın üzerinde hala duruyor. O kadar ulema evliyaya nasip olmamış. Padişaha nasip olmuş o beyitler. Yani Resulullah Efendimiz'in huzur mübarek kubbesinde onlar yazıyor şu an hala. Şu an duruyor. Yani düşünsene makamları ne kadar yüksek padişahlarımızın. Onun için yani şeye biz yöneticiler her yönetici zalimdir diye bir şey yok. Adaletliyse elini öpmek de sünnettir diyor. Tekvilü yedil alim ve sultanlı adil sünnettir. İlmiyle amel eden alim bir de adaletli sultanların elini öpmek sünnettir diyor. Yani hadis-i şerifte El İhtiyar kitabında Hanefi fıkhında geçiyor. Ondan sonra hadis-i şerifte yine ne diyor ya Sultanül Adil 7 kişi mahşer günü güneş tavan boyu yaklaşınca Allah'ın gölgesinde gölgelenecek. Bu 7'den birisi de El-İmamül Adil adaletli kendisi için istediğin başkası için de isteyen kimseye zulmetmeyen, haksızlıktan içtinap eden, adaletli devlet reisleri o gölgeye girenlerin ilkidir. Mesela duası kabul olan zatları sayıyor, hadisler sayıyor yani, duası makbul insanları falan. Mesela bir madde duaul İmam-ül Adil, adaletli yöneticilerin duası asla reddolmaz diyor bak. Yani onun için öyle alimler var ki yöneticiye gittiği zaman ondan dua istiyor. Efendim dua buyurun diyor falan. O diyor ya olur mu diyor, biz diyor bu devlet görevindeyiz falan, bizim diyor ya sıkıntılı bizim işler falan diyor. Ama o evliya diyor ki mesela efendim olur mu, siz adaletle iş yaptığınız için diyor hadiste sizin duanız kabul olduğunu söylüyor, siz bize dua edin diyor. Böyle de yöneticiler var, yöneticilerimiz var, olmuş. Onun için yani bir insan bir yöneticinin dünyalığından faydalanmaya başlarsa gayri ihtiyari onu sever. Niye sever? O adam kalsın diyor. Ya bu adam rüşvet diyor. Olsun ya, bana da yediriyor. E faiz diyor, bana da yediriyor. E haram yapıyor. Yapsın, bana ne ya? E ne oluyor? E ben ama hizmet ediyorum. Bizim kurs var. Çok talebe okutuyorum. Lan bu talebe, bu haram parayla yedirdiğin talebe azar ya. Azar. Efendisi iki tane zengin ortak ihvan oldular. Senelerce efendisine yalvardılar. Ne olur şu talebelere yardım edelim. Zekat veriyorlar, kabul etmiyordu. Sadaka veriyorlar, kabul etmiyor. Öbür FETÖ METÖ, o zaman da FETÖ var. İzmir Bornova'da o zaman FETÖ. Hepsi adamların peşinde gözüyor. Sabaha kadar yalvarıyorlar. Ne olur bize hep para verin, para himmet parası. Bunlar da efendisine yalvarıyorlar. Ya sizin bu kadar talebeniz var fakir. İki kuruş kabul buyurun. Niye? Faizle iş yapıyorsunuz diyor, krediyle faizle. Nerede var böyle bir şeyh ya? Nerede var böyle bir hoca? Maalesef. Onun gibi de yok. Onun etrafında da onun gibi adam yok. Ona uyan adam da yok. Ne yapacağız şimdi? Helal haram ver Allah'ım, senin kulun yar Allah'ım diyor herkes şimdi. Ama mübarek senelerce adamlara dedi ki bütün faiz ve kredi işlerinizi tertemiz ettiğinizi kesin bana Allah için söz verin. Ve getirin, rapor getir, bitti. Kaç sene bile oldu, adamlar hep geliyorlar her hafta sohbete. Diyorlar efendim işte bir bankayla bir takıntımız kaldı, o da bitmek üzere falan. Kaç sene, çünkü kolay bitmez bir kredi işleri. Ondan sonra da yine paralarını almadık. Sadaka. Niye? E dediler ki ya tamam, faizle işimiz kalmadı, sıfırladık. Yeni kazanç. Yevmün cedid, rızkun cedid. Geldi yeni bir şey. Dedi ki kadın çalıştırıyorsunuz, erkeklerle karışık. Kadın erkeğe bakıyor, erkek kadın. Aynı ortamda şeyciydiler böyle, ne diyorsunuz? Dokuma tezgahları ama büyük zenginler. O işte zor. O işi de düzeltene kadar yine kabul etmedi. Ben dedi sizin faiz karışmış, kadın erkek birbirine karışmış ortamlardaki, yani çünkü birbirine avret oluyor. Çünkü efendim yüzü avret değil ama başı açık. Efendim kolu açık. Sen insanlar çarşaf giydirip de çalıştıramazsın. O zaman avret yerlerine bakmak haramış deniyor en azından. Ortamı da sen sağlamış oluyorsun. Yani bakmak da haram ya avret yerine. Çünkü kadın avreti bütün beden olduğuna göre onu konuşuyoruz. Ne yapıyor? Yani o ortamı da sağlayana kadar. Ya işte biz hani kadınlara acıyoruz, işçimiz. Dedi ki bak, kadınlara acıyorsanız ben size bir formül öğreteyim. Nasıl? Şimdi bu kadınlar işten çıkacak ya, bunların maaşını kocalarına vereceksiniz. Bunlara vereceğiniz maaş Allah rızası için. Burada talebeye hayır yapacağına git kadına de ki evinde otur hanım kardeşim. Çocuğuna bak. Sen de sokaklarda tarumar olma. Ne olacak? Al sana parayı veriyorum. Hoppala. Ben o zaman o kadar işçi almam lazım ilaveten. Sen bilirsin. Yani her şeye karışıyordu mübarek. Çünkü Allah karışıyor ayette. Bakmayın, gözünüzü yumun. Perde arkasından isteyin. Hep ayet bunlar. Peygamberin hanımı anamızdan ileri anamız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fes'elûne mi verâ hicab. Diyor sakın bir şey soracaksanız Ayşe annenize giderken böyle fetva soracağım Ayşe annemizden. Ayşe annemiz çok alim. Tamam. Alime, allame. Perdenin arkasından. Öyle bakamazsın diyor. Kur'an söylüyor. Ben ne diyorum yani şimdi yine? Ben ne diyorum yani? Bu Kur'an'a inandın mı, inanmadın mı? Sana benim sorum bu. İnandınsa ben sana konuşuyorum. İnanmadınsa istediğin gibi yaşıyorsun zaten, memlekette özgürlük var. Ben sana karışmıyorum ki. Ama ben doğruyu da demeyeceksem ne konuşuyorum ki? Onun için adamın dünyalığından menfaatı, bir iş adamının sana işte zekat veriyor, sadaka veriyor, talebene, kursuna bir yardım yapıyor falan filan. Sen de buna gidiyorsun, efendim başı açık, bacağı açık, sekreterler geliyor, şu gidiyor, bu gidiyor. Sen buna der misin? Ya bu caiz değil, İnsanlar bakıyorlar, bu hanım da tabii kapalı değil. Kapalı da olsa İslamiyet'e göre kadın kadınlar arasında çalışabilir, erkek erkekler arasında çalışabilir. Bu uygun değil der mi? Hoca efendi demez. Niye? Herif ondan sonra bozulacak, bir de randevu vermeyecek. Ne karışıyorsun işime diyecek. Al paranı da çık git diyecek. Onun için diyor faydalanırsan onları seversin. Ve men ebbehabbeha'den kim bir kimseyi severse rabbutu'lu ömrü onun uzun ömürle yaşamasını ister. O zaman niye ki? Nemalanıyor ya, kesilmesin, yaşasın. Ve bekai'yi sürekli kalmasını ister. Bir zarure. Yani bu budur diyor. Bu bir zarure ne demek? Mecburen böyle bu. Doğal olarak yani. Çünkü seni aman bu adam yaşasın. Niye yaşasın? Bundan para alıyorum. Peki bu adam zalim. Haksızlık yapıyor. İşçiye zulüm yapmış. Öbürünün şeyini gasp etmiş. Öbürüne. Ya bana ne, ben parama bakarım. Bu sefer onun şeyini seviyor. Ve fi muhabbeti bekai zalim. Zalim birinin kalıcı olmasını vazifesinde, işinde, zengin olarak yaşamasında bunu istemekte ne var? E bana ne bundan istiyorsam ya? İbadetun fi zulm. Zulmün devam etmesini istemek oluyor. Kime karşı? Allah'ın kullarına adam zulüm yapıyorsa, yanlışlık yapıyorsa, sen de bu adamın yaşamasını istemekle Allah'ın kullarına yapılan bu zulüm kalıcı olsun. İnim inim inleyenler devam etsin. Bunu istemiş oluyorsun. Bunda ne vardır? Ve iradetü harabil alem. Alemin yıkılmasını istiyorsun. Alemin harap olmasını istiyorsun. Çünkü efendim alem neyle harap olur? Hadis-i şeriflerde bu hususlar beyan edilmiş. Eğer ki efendim zalimin bekasıyla bir insan bekası için zulüm ehlinin yaşaması için istekte bulunur, duada bulunursa Allah'a, bu kişi bütün alemin yıkılmasına dua etmiş olur. Ya. Çünkü neden? Zulümle, bak şirkle yaşar, zulümle yaşamaz diyor düzenler. Yani. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu dönemde en uşaravan vardı. Adaletli bir hükümdardı, mecusiydi. Fakat adil bir hükümdarın zamanında doğdum buyuruyor. Yani mesela ona adil diyor. Ve onun mülkü yaşadı yıllarca. Ateşe tapıyordu ama mülkünü Allah yaşatıyor. Çünkü zulüm yoktu ülkesinde. Ama zulüm olduğu zaman bir memlekette düzen şirkle yaşar, zulümle yaşamaz. Ya zulüm. Onun için feyüşeyin hangi şey yekünü olabilir daha zararlı minhaza bu vaziyete düşmekten, liddini din için ve akıbeti neticen için sonunun hayırlı gelmesine bundan daha büyük zararlı bir şey olabilir mi? Niye? İşte karışıp görüşmek menfaatlenmeyi getiriyor. Menfaatlenmek efendim zalimin efendim veyahut işte haram işleyenlerin, günah işleyenlerin, insanlara zulmedenlerin kalıcı olmasını, iradesini, sevgisini getiriyor. Ve bu hususta efendim dua etmeye lüzum yok. İçinden bile istesen ki bu zulüm devam etsin. Çünkü neden? Buradan ben nemalanıyorum. Bu dinini de ifsad eder, akıbetini de bozar. Adamı Allah muhafaza imansız olarak ölmesine sebep olur. Ve iyyâke, sakın iyyâke, sakın sakın sakın. Bak neler söylüyor. Neden sakın? En yahdâke, seni aldatmasından, istihvâş şeyatîn, şeytanlar sana vesvese verirler, süsleme yaparlar. Bu şeytanların yaldızlamaları seni aldatmasın. Ev kavlu bazı ninnâse, ya da bazı insanların sözleri leke sana. Ne diye? Bi enne leftale, en faziletlisi ve evlâ, en uygunu, en tehuze alasın et dinâra, altın paraları ve dirheme, gümüş paraları minhum, idarecilerden. Ya Hoca Efendi sen niye uzak duruyorsun yönetimden? Diyor şimdi. Şeytanlar da vesvese verir diyor. Bir de insanlar da gelir böyle konuşur diyor. Mahmud Gazali ta 900 sene evvel nasıl her şeyi? Çünkü derler ki sana diyor. Ya şimdi bunlar sen en iyisi parayı pulu bunlardan al. Veriyorlarsa al kardeşim al. Ne olacak o zaman? Ve tüferrika sen dağıtasın ha bu paraları beynel fukarayı vel mesak. Fakir var, miskin var, tekkiye bu kadar gelen gariban var, zavallı var, cemaat var, kurs var, medrese var, talebe var falan falan falan. Ne olacak? E sen kendine istemiyorsun ki, kendim için istersem namerdim hani hesabı var ya. E kardeşim sen al dağıt dağıt. Niye feyin diyorum? Çünkü onlara bırakırsan parayı bu krallar, emirler, sultanlar yunfikunu harcayacaklar parayı fil fiski fasıklığa vel masiyeti günahlara harcayacaklar parayı. Ve infakuke seni harcaman bunlardan alıp ala zuafa ne hani para şüpheli mi haram mı helal mı kar. Ya kardeşim zaten fakire helal adam açlıktan ölecek. Sen yeme. Bak bak nasıl fetvalar veriyor diyor şeytan. Ve diyor bazı insanlar seni böyle diyor ayartır diyor. O zaman der ki diyor sen insanların zayıflarına gariplerine harcasan hayrun min infakim kral vereceğine padişah dağıtacağına sen dağıt. Hiç olmazsa bir alim dağıtmış olur. Bir şeyh dağıtmış olur derler. Sakın ha bu laflara aldanma. Allah-u Teala sana fakire fukaraya, yetime dula miskine, talebeye medreseye para bulayım, harcayayım diye haramı şüpheyi efendim almanı emretmiyor. Çünkü fe innel le'ine mel'un şeytan kat kat'a kesti anaka kesir minen nas. Birçok insanın boynunu vurdu bi hadil vesveset. Yani nice hocayı alimi bu vesveseyle şeytan saptırdı, boyunlarını vurdu diyor. Ne demek boyunlarını vurdu? Akıbetini berbat etti yani. Hoca adam yoldan çıktı işte. Neden? Çünkü ona dedi ki al krallardan, padişahlardan helal mı, zulüm mü, gasp mı, rüşvet mi, faiz mi boş ver. Sen ne olacak? Senin dünya kadar tekken var, taleben var. Bunları ne yiyecek? Bunlara sen verirsin. Sonra zaten vesvese yüvesvesi sıkelersin. Ondan sonra da geliyor. Der sana ki ama sen de muhtaçsın. Sen çocuğun da muhtaç şimdi. Kızın evlenecek. Damat fakir. Biraz da oraya harcayabilirsin falan. Oradan kendine de harcatmaya başlar. Hazır para var ya. Hazır para olmuyor görsün yani. İlle bir yerinden bulaşır. Para durur mu ya? Fakat zekar ne? Biz bu konuları çok anlattık. Fi ihya'il ulum. İhya'il ulum ettin kitabımda diyor. Ey mübarek Gazali. Radıyallahu anh, çok anlattım. Fatlu bu zemmete sen diyor daha konuları uzatmayalım. Zaten diyor Cübbeli de diyor bir ibareyi iki saat anlatıyor diyor. Onun için sen diyor git ya Ulumiddin de geniş geniş oku diyor. Kaddesallahu sirruhu ve ruhahu hazretleri. Şimdi vaazlık mı yapacaksın, hocalık mı yapacaksın evladım? Dört şeyden sakın. Dördü bitirdik. Şimdi yapman gereken dört şey. Mübarek hep de dört dört gidiyor ne hikmetse ya da dördün katlarıyla gidiyor. Birkaç senedir dersi takip edenler sekiz, dört, hep sekiz de vardı. Böyle gidiyoruz yani. Şimdi de bakalım neler yapman gerekecek. Öyle hocalık kolay mıymış, vaazlık kolay mıymış, millete nasihat edeceğim sen. Neye göre çıktın ortalığa? Onun için bu dördü de beyan edeceğim buyuruyor. Şimdi efendim, dersimiz inşallah verimli olmuştur. İnşallah size dünya ahiretiniz için faydalı şeyler anlatabilmişimdir. Bazı şeyler de kalmakla beraber ne yapayım işte hepsini de yetiştiremiyorum. Mesela burada yine bir misal veriyor. Padişahların mukarreplerinden bir alim çarşıda padişaha yakın olmayan derviş ve zahit bir alime rastladı. Yanına yanaştı işte Efendi Hazretleri, o derviş ya, ona Efendi Hazretleri diyor, hürmet ediyor, ilgi gösteriyor. O fakir derviş olan alim hiç onun tarafına bakmıyor. En sonunda o büyük alim, padişahın yanındaki Şeyhülislam'a yakın ayarında büyük alim, halbuki normalde bütün makam mansıp elinde yani istediğine kazıt kadı tayin eder seni. Efendim o ona dedi ki, ya ben seni Allah için seviyorum hoca efendi, niye bana böyle suratıma bakmıyorsun falan filan. Dedi ben de seni Allah için sevmiyorum. Dedi niye sevmiyorsun? Dedi cemaate gelmiyorsun namazlarda. Niye? Ben sarayda Şeyhülislam'ım veya Kazıl Kuzat'ım. Ben nasıl cemaate geleyim ya? Çok işim var. Öyle mi de? Ben dedi ümmetin işleriyle uğraşıyorum hocam dedi ya. Bütün devlet işleri benim. Ben dedi mi? Fetvalar veriyorum şunu yapıyorum bunu yapıyorum. Peki dedi. Cemaat kimin emri dedi? Cemaati kim önemli kıldı? Allah Teala. Peki Allah'ın mühim saydığı şeyden kulların mühim saydığı şeyleri daha mı öne alıyorsun sen dedi. Bir cevap veremedi. Ağlamaya başladı. O zamanki alimler de insaflıydı ya. Vicdanlıydı yani. O da tabii kralın yanında mecburen işte hükümet işlerine fetva veriyor, şey diyor, düzen kuruyor falan. Ağladı. Dedi ki ben seni sevdiğim için Allah beni affetsin. Çünkü ben ehli sünnet derviş zahit bir alimi sevdiğim için Allah beni affetsin. Sen de bana Allah için kızdığın için Allah da seni onun için affetsin dedi. Çünkü Allah için kızmak da amellerin en faziletlisidir. Anladınız mı? Onun için sen niye kızıyorum sana? Cemaati terk ettiğin için kızıyor sana. Allah için kızıyor. O alim de sen niye kızıyorsun bana demiyor. Sen bana kızdığın için Allah seni affetsin. Çünkü neden? Çok iyi bir amel yapıyorsun. Yani böyle. Alimlerden örnekler verdim size. Zahitlerden, dervişlerden, hakiki velilerden. Öyle mi? Yoksa oho fetva çok. Millet seni kandırır. Hem de yanındakiler çok kandırır. Böyle ihvandan, dervişandan. Var ya onlar derler ya medresenin unu bitti, şekeri bitti. Ondan sonra derler efendim işte bu kadar fakir fukara geliyor tekkiye efendi hazretleri ne olacak? He biraz şu yöneticilerden biraz para falan istesek derler. O alimler ne dedi? İhder min aduvvike merraten ve ihder min sadikike elfe. Düşmanından bir kere sakın, dostundan bin kere sakın. Seni cehenneme düşmanların değil, dostların götürecektir. Eğer dostların sana Kur'an ve sünneti önermiyorlarsa. Ne buyuruyor alimlerimiz? El aduvul akil evla mine sadikil gabiyil cahil. Akıllı dost atasözümüz. Efendim, akıllı düşman, cahil ve gabi seni cehenneme sürükleyen dosttan evladır. Bazı kere bakıyorsun, düşmanın seni hizaya getiriyor. Sana düşmanlık yapıyor, sen de tövbe ediyorsun. Senin sana düşmanlığın neticesinde sen hizaya geliyorsun, haddini biliyorsun. Ama dostların seni veriyor gaza. Şöyle alimsin, böyle velisin, şöyle demiyor, sana günah zarar vermez hesabı. Onunla görüş, bununla görüş, ondan para işte, bundan poliste. En nihayetine bir de bakıyorsun, yağcılığa başlamışsın. Hoşaf soğutmaya başlamışsın. Ondan sonra doğruyu söyleyen kalmamış bundan dolayı. Yani eğer diyor zenginler mesela men tevazu al ganiye li ghina ve besul musati. Eğer zengine hürmetli davranıyor bir hoca efendi. Niye hürmetli davranıyorsun? Senden daha mı takva? O zaman takvası için davran. Senden daha mı alim? İlmi için davran. Nerede öyle takva sahibi çok zengin olacak? Peki niçin buna çok hürmet ediyorsun, eğiliyorsun hoca efendi? Men tevazu al ganiye li ghina ve besul musati. İmam Rabbani mektubatta aldı hadis-i şerif. Zengine zenginliğinden dolayı hürmet ederse dininin üçte ikisi gider. Zaten üçte üçü ne ki yani? Üçte ikisi gitti mi ne kaldı sana? Durum bu. Onların diyor mallarını yemek helallığını bilsen bile şüpheye sokarlar. Zikir kapılarını kapatır. Kalp kasveti kapılarını açar. Allah Allah. İbadetin lezzeti gider diyor. İbadetinden tat alamayacak hale gelir. Ya bize zaten hiç tat alma duyularımız tamamen dumura uğradığı için, hiç tat almadığımız için tadın kaybettiğinde farkında olamayız ki. Niye? Adam zaten hiç tat almayan bir adam tadını kaybettiğini nasıl hissedecek? Değil mi? Biz herhalde hiç tat almaya başlamadığımızdan hiçbir sorun yaşamıyoruz yani. Bu ibadet lezzetini hisseden, İmanın tadını, halavetini bulan, fark eden insanlar için konuşuluyor bu laflar. Eğer diyor, ağanın paşanın zenginin yağcılık yaparak, işte neyse onlara emr-i yapmayarak, nasihat etmeyerek, iyiliği emretmeyip, kötülükten ne yetmeyi terk ederek, iyi geçineyim ne olursa olsun, menfaatleneyim hesabıyla gidersen, yemeğini falan yersen, daha ondan sonra kalk teheccüde bakalım kalkabiliyorsan, kalktığında da bakalım, yap bir dua Allah'a böyle görür gibi yakinen yapabiliyorsan. Çünkü neden diyor? Bütün menfezleri kapatır diyor. O yemekler diyor. Dervişliğe devam arkadaş. Ben bu kadar kitap okudum. Hayat mektebini de bitirdim çünkü. Üç kere hapishaneye girdiğime göre hayat mektebini de bitirdim. Ne bileyim, daha ne olacak? Sizin askerliğinizden fazla hapis yattım. O zaman benim anladığım bu ki işte fakirullah, garibullah. Allah'ın garibi, Allah'ın fakiri, Allah'ın dervişi böyle devam edip gideceğiz. Çok böyle bizim yağlı şeyli sofralar bizi açmaz. Bizi açmaz. Onun için dikkat edeceğiz. Subhane Rabbil Aliyyil Aliyyil Vâbil Hamdülillâh Rabbil Alemin. Salatü vesselamu alâ seyyidil mursaline Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselüke l-cennete ve ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselüke l-cennete ve rıdvâneke ve ne'ûzü bike min sekatike ve nâr. Allahümme inna neselüke l-cennete ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Ve ne'ûzü bike minen nâr ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme inna neselüke min khayri mâ se'eleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve ne'ûzü bike min şerri mâ iste'âzeke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. ve entel müstehanu aleykel belâh ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedil Habibil Mahbub Şafil Ulel ve Müfericil Kurub ve ala alihi ve sahbihi ve sellem adede ma vesa'ahu ilmullah. Allahümme inna neselüke minel hayri kulli acilihi ve acilihi ma alimna min ve ma lem na'lem. Ve ne'udu bike minel şerri kulli acilihi ve acilihi ma alimna min ve ma lem na'lem. Allahümme ma kaddayte lena min kadda fe ceala akıbete ve reşeda. Allahümme Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lena min emrina reşeda. Allahümme Rabbena atmim lena nurana ve gfir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Allahümme Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahmeten inneke entel vehhab. Allahümme Rabbena inneke cami'un nas yevmin la raybe fihi inne Allah la yuhliful mi'ad. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kulliha ve ecirna min hızzit dünya ve azabil ahire. Allahümme Rabbena atina fil dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin fi kulli lemhatin ve nefesin bi adedi kulli ma'lumin lek. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel murseline velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefi ruhi nebi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve âlihi ve ashabi ve meşâihina kâfeten ve ruhi efendi babamız hâsaten. Ve bu celsede meclisimizde isimleri zikredilen meyit ve meytelerin ve hâsaten asker şehitlerimizin ervâhi için el-Fâtiha. Allah'ım seyyidina Muhammed.
9: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ey Oğul Dersleri 40. bölüm sona erdi.
7: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
9: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
4: Şimdi soruyorlar, sihirle için okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesinin iptali için Hayder Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanlara yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam, 19'u bir gece akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Sûre-i Celsesi. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Sûre-i Celsesi'nden başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallahurrahman 26 Eylül cumartesi de var mıdır? Vardır. Olacaktır. İnşallahurrahman.
9: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Hayder Kültür Merkezi'nden yapacağı Bakara Suresi tilaveti ve sihir bozan dualar canlı olarak bu akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
10: Şimdi reklamlar.
11: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
12: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün.
10: Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
12: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216-606-38-38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
13: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş Evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
14: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder. 200 TL bağışla Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12 lalegulvakfi.org.tr.
15: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
16: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
15: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
17: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
18: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
17: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
1: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989. Kovacı dede iletişim numarası.
19: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Bu bir yeniden iletimdir.
4: Şimdi soruyorlar, sihirle ilgili okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesin iptali için Haydar Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanların yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam eden 19'u bir geçe akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Sûre-i Celle'si 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Sûre-i Celle'sinden başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallah Rahman 26 Eylül cumartesi de var mıdır? Vardır, olacaktır. İnşallah Rahman.
21: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Haydar Kültür Merkezi'nden yapacağı Bakara Suresi tilaveti ve sihir bozan dualar canlı olarak bu akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
22: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
0: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler başlıyor.
5: 21 Ekim 1991 Pazartesi, İstanbul'da yapılan bir sohbetten. Yunus Suresi 7. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulur: Muhakkak o kimseler ki bize kavuşacaklarını ummamaktadırlar. Bir de onlar o en alçak yaşantıya razı olmuşlardır ve onunla tatmin olmuşlardır. Yine o kimseler ki onlar bizim ayetlerimizden gafil kişilerdir. Hadis-i Kudsi'de Allahu Teala şöyle buyuruyor: Üç kişiye tacüp ediyorum, yani hayret ediyorum. Biri cehennemin varlığına iman edip onun da ardında olduğunu bildiği halde nasıl gülüyor? Diğeri nefsi dünya ile mutmain oluyor ve oradan ayrılacağını da biliyor, öyleyse nasıl orada yerleşiyor? Sonuncusu da kendisi Allah Teala'dan gafil ama Allah Teala ondan gafil değil, nasıl gülüp oynar? Şimdi bu ayet okunuyor bizim hakkımızda. Bakalım biz bu ayette miyiz, değil miyiz? Bize kavuşmayı ümit etmeyenler dünya hayatına razı oluyorlar. Bize dünya hayatı yeter, başka bir şey istemeyiz diyorlar. Büyük köşkler, tayyareler, sanki dünyadan hiç çıkmayacakmış gibi. Bugün bir çiçek gibisiniz, yarın solacaksınız. Şimdi istediğiniz kadar kendinizi beğenin. Bir gün zile basılacak. O zaman diyecek ki, ya ben şimdi ev yaptım, şimdi gidilir mi? Sanki ahirette ev yok. İki bu dünya kadar cennet var. Yüzükler, bilezikler, köşkler. Cennetteki bir hanımın başörtüsünü bütün dünyayı satsanız alamıyorsunuz. Ya evini nasıl alabilirsiniz? Şu çürük olan dünyayı sevmeyelim. Ama canım seviyor. Senin canın cahil de onun için seviyor. Ahiret bakidir. Orada yapraklar dökülmüyor, elbiseler solmuyor, sararmıyor, romatizma yok, verem yok, acı söz yok. Dünyayı sevmenin ne faydası var? İbadeti, Allah Teala'ya salih ibadeti sevelim. Mevla Teala, bize kavuşmayı ümit etmeyenleri şöyle yaparız buyuruyor. Aynı surenin 11. ayeti kerimesi. Artık bize kavuşacaklarını ummayan o kişileri, azgınlıkları içerisinde şaşıp kalmış oldukları halde bırakırız. Ayet-i Kerime'nin baş tarafı şöyledir. Eğer onların hayrı çarçabuk istemesi gibi şerri de Allah insanlara acele verseydi, elbette ecelleri onlara bitirilmiş olurdu. Cenab-ı Hakk'ın ne kadar gazaplandığını anlayın. Bırakır seni cehennemin yolunda, doğru cehenneme akar gidersin. Niçin? Kavuşmayı istemedikleri için. El-Furkan Suresi 21. ayeti kerimede şöyle buyruluyor. O kimseler ki bize kavuşmayı ümit etmemektedirler. İşte onlar bizim üzerimize melekler indirilseydi ya, yahut Rabbimizi görseydik ya dediler. Andolsun ki muhakkak onlar kendi nefisleri hakkında çok büyüklük görmüşlerdir. Bir de pek büyük bir azgınlıkla zulümde haddi aşmışlardır. İnada bak. Aa, emrediyor. Göstersin kendini bakayım. Kim der bunu? La yercune olanlar, yani bize kavuşmayı ummayanlar der. Arzu etmeyenler, ümit etmeyenler, beklemeyenler böyle konuşur. Bu ayeti kerimenin devamında şöyle buyrulur.
2: ölüm ve azap meleklerini görecekleri günde melekler onlara, işte bugün o sizin gibi şirke düşmüş suçlular için hiçbir müjde yoktur diyeceklerdir. O kafir olanlarsa meleklere, Allah'tan dileriz ki engellenmiş bir yasaklamayla muamele ederek bu azabı bizden tamamen uzaklaştırsın diyecekler. Mevla Teala sana meleklerden daha yakındır. Niçin onu sevmiyorsun? Ya hanım kardeşler,

olacağız. Üsame radiyallahu teala anh'dan rivayete göre Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamette bazıları getirilip cehenneme atılır. İç bağırsakları dışarı fırlar. Onun çevresinde dolap eşeği gibi döner. Cehennemdekiler başına toplanarak, ''Ey falan kimse, sen bize iyiliği emreder, kötülükten de nehyederdin. Neden böylesin?'' derler. O ise, ''Evet, ben iyiliği emrederdim ama onu yapmazdım. Kötülükten de nehyederdim ama onu yapardım.'' der. Ya Rabbi, tut elimizden, bizi bize bırakma. İlla amel, illa amel. Ey hocalar! Allah Teala hepimize acısın ve bizi bu gibi hallere düşmekten muhafaza eylesin. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere, ümmetimin bozulduğu zamanda sünnetime kim sıkıca sarılırsa, onun için 100 şehit sevabı vardır. İmam-ı Azam rahmetullahi teala aleyh talebesi İmam-ı Ebu Yusuf'a icazet verirken rahmetullahi teala aleyh dedi ki, oğlum, herkesin gördüğü yerde sünnetlere devam et. Millet gördüğünde heves etsin. İbadeti beğendirmek için yap. Gösteriş için yapma, dedi. Bir adam, 20 sene gece namazı kıldım. Toprak yer gibi hiç tat alamadım. 20 sene sonra bir tat, bir lezzet verdi, hiç doyamıyorum, diyor. Bir başkası da, 20 sene Kur'an-ı Kerim okudum. Hiç tat alamadım. 20 sene sonra öyle bir lezzet geldi ki, hiç Kur'an okumaya doyamıyorum, diyor. Şöyle anlatılır. Büyüklerden biri, yolda bir Arabi'yi gördü. Arabiler çöllerde, çadırlarda yaşarlar. Nereye gidiyorsun diye sordu. O da Mekke'ye dedi. Büyük zat ona şöyle dedi. Korkarım Kabe'ye ulaşamayacaksın. Zira sen Türkistan'a gidiyorsun. Evet, akla güvenme. O seni eve bile götürmez. Akıl hüccettir ama hücceti baliğa değildir. Peygamberlere muhtaçtır insan. İmam-ı Rabbani Kuddise sirruhu böyle diyor. Mesela gülün yanından geçiyorsun. Gözün aldı ama hiç tesirlenmiyorsun. Rengi kırmızıdan beyaza doğru gidiyor. Bu rengi ona kim verdi? Ağacına bakıyorsun yemyeşil. Onun içinden geçtiği kırmızı oldu. Ortasında tohum, saplarında dikenleri. Niye hayran olmuyorsun? Bunu kimyacılar yapabilir mi? Hiç tesirlenmedin. O ırmaklar devamlı akıyor. Hiç insanlar devamlı akıtabilir mi? İnsanın gördüğü şeyden ibret alması lazım ama etrafına bakıp tesirlenmiyor. Aya bakar ay, ayıya bakar ayı, ayıya bakar ama ayılıktan kurtulamaz. Ne buyruluyor? El-Araf suresi 179. ayet-i kerimede, o kimseler için gözler vardır. Onlarla Allah'ın yarattıklarına ibret nazarıyla bakıp onlarda bulunan ayetleri görmezler. Onlara mahsus kulaklar da vardır. Lakin onlarla ayet ve vaazları amel etme niyetiyle işitmezler. İbret alacak kalp gözüdür. Beden gözü değil. Bu bedenin gözleri kedi gözü gibi. Fırına bakar, bakkala, lokantaya bakar. Gökleri, ayları, denizleri görür, ibret almaz. Niye? Bize kavuşacağını ummayanlardan, buyrulanlardan da ondan. Kur'an'ı okur, anlamaz. Kur'an'ı okur, manasını verir, amel etmez. Ya Erhamer Rahimin, affeyle, mağfiret eyle bize. Analarımızı, babalarımızı affeyle.
bütün

0: ehli hukuku muhafaza eyle. Talebelerimize, hocalarımıza devam sebat ver. Bütün dünyayı Kur'an'da cem eyle. Okuyup okutanları mutlaka muvaffak eyle. Bütün dünyaya ışık tutmaya muvaffak eyle. Fakir kullarını hazine-i gaybından merzuk eyle. Ehli İslam'ı aziz eyle, kebir eyle. İslam'ı tam korumayı ve muhafaza etmeyi bize nasip eyle. Amin.
1: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
3: Psikolog Serhat Öncüler ile Psikolojik Bakış başlıyor.
4: Selamun aleyküm efendim. Çok kıymetli Lale Gül TV izleyenleri ve değerli Lale Gül FM dinleyenleri, yeni bir Psikolojik Bakış programında tekrar birlikteyiz. Kavuşturana buluşturana sonsuz hamdü senalar olsun. Efendim psikolog, aynı zamanda psikoterapist Serhat Öncüler hocam bu haftada misafirimiz, sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor kendisi. Değerli hocam hoş geldiniz.
5: Hoş buldum.
4: Afiyettesiniz umarım.
5: Elhamdülillah. Siz
4: çok
5: nasılsınız?
4: Şükür. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Yine amin her program olduğu gibi amin. Hızlı bir şekilde başlıyorum. Evet. Yine bir evlilik sorusuyla başlayacağız. Bu aralar son haftalarda gündemimiz bu yönde. Bir hanım kardeşiniz olarak size yazmaktayım. Şöyle ki 1,5 ay önce eşimi başkalarıyla yazışırken yakaladım. Hatta birisiyle buluşmaya gidecekmiş ama karşı taraf gelmemiş. Velhasıl kelam benim 1,5 aydan beri dengem bozuldu. Her gün ağlıyorum. Eşim telafi etmeye çalışıyor ama maddi manevi dengem bozuldu. Her gün ağlıyorum diye mesajını yenilemiş. Çok pişman olduğunu söylüyor eşi.
5: Evet.
4: İlk defa böyle bir durumla karşı karşıyayım. Ben de eşime karşı bir gün yumuş. Diğer gün yüzüne bakasım gelmiyor. Bir ay önce psikoloğa gittim. 3 seans ama daha sonrasında katlanarak devam etti evhamlarım. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Evi aksatıyorum. İbadetlerimi yapıyorum ama çok isteksizlik başladı. Ayrıyeten bir de 7 yaşında oğlum var. Ona da yansıtmamaya çalışıyorum. Ne yapmam gerekir benim demiş.
5: Evet peki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Evet, peki. Şimdi tabii kolay bir durum yaşamıyor. Çünkü böyle bir şey insanı gerçekten birçok şüpheye, güvensizliğe itecek bir durum. Karşı tarafla buluşsaydı ayrı dert, buluşmadı ama böyle bir durum oldu ayrı dert. Yani neresinden tutsak sıkıntı. Şimdi eşi de telafi etmeye çalışıyor, pişman olduğunu söylüyor. Tamam, peki. Şimdi durumu değerlendirelim, ne yapılması gerektiğini anlayalım. Eğer eşiyle konuşsa, yani kocasıyla konuşsa ve dese ki ben sana böyle bir şey yapsaydım nasıl hissederdin? Tabii ki diyecek yani çok kötü. Şimdi bunun konuşulmasına bile gerek olmadan şu noktaya varmaya çalışıyorum. Tabii ki böyle bir şey istemezdim. Çok kötü olurdum. Çok işte güvenim sarsılırdı vesaire diyecek. O zaman be adam sen bunu nasıl yaptın? Aynı şeyi nasıl gerçekleştirebildin? İşte burayı iyi anlamamız lazım. Nasıl gerçekleştirebildi? İşin aslında cevabı da burada. Yani sorunların cevabının bir kısmı da burada. Şöyle. Demek ki karı koca olarak bunlar bir problem yaşıyorlar aslında. Aslında bir sorun var evliliklerinde, adamın tarafında. Adamın iç dünyasında, adamın kendinde bir problem var evliliklerine ve ilişkiye dair.
4: Tek taraflı sanırım.
5: Bir şey yaşanıyor, bir şey var. Artık bilmiyorum ne oluyor ama adamın iç dünyasını karıştırıyor. bugüne kadar yapmamış, niye şimdi yapmış? Eğer bunu mutat bir alışkanlık haline getirmediyse, ki öyle olduğunu zannediyorum. Çünkü öyle yani sık sık böyle aldatanlar ortalamada genelde daha nadirdir, tamam mı? Normal insani değerleri olan, insana insan gibi yaklaşanlar böyle bir hataya düştüyse bu ilktir. Geneli böyledir, yani ortalamalarda böyledir. Şimdi o zaman bakarsak eğer, şimdi yapmış olmasında birçok sebep olabilir. İşte bu problemlerin ne olduğunu keşfetmek lazım. Sen bunu yaptın, sen işte aldatma için bir adım attın, başkasıyla konuştun, görüştün vesaire, sen hatalısın. Böyle bakarsak herkes kaybeder. Çocuk da kaybeder, hanım da kaybeder, adam da kaybeder. Meseleye böyle bakmak da aslında kolay olandır
4: taraf.
5: Yani böyle bakmak kolay. Sen hata yaptın, senin yüzünden. Böyle bakmayalım. Bu adam evet böyle bir şeye düştü ama ne yaşıyor ve ne oluyor, bunu anlamamız lazım. Burada konuşulmayan ya da konuşulamayan, çözülemeyen bir problem var. Bu problemin sonucunda aslında karı koca arasında çözülmesi gereken bu konu bir enerji kaybına sebep olmuş, dışarıya bir enerji taşmasına sebep olmuş. Kocası başka birine yönelmiş ve oraya bir yatırım yapmış. Eğer belki buluşsaydı, belki görüşseydi, belki devam eden bir ilişki de çıkacaktı oradan. Bazen de böyle bir şey görürüz. Yani burada karı koca, bir de burada bir ilişki paralelinde devam ediyor böyle. Ben buna enerji kaçışı diyorum. Evliliğin içerisinde var olması, devam etmesi gereken enerjinin bir kısmını adam veya kadın dışarıya yansıtıyor, tamam mı? Bu her zaman evlilik dışı bir ilişki olmak zorunda değil. Bazen mesela iştir bu.
4: İşte
5: adam işkolik. İşe vermiş kendini. Ama buradaki problemlerden kaynaklı kaçıyor, gidiyor. Veya çocuk. Kadın çocuğa adamış kendini. Adamı görmüyor.
4: Tam.
5: Veya işine yine. Veya ana babasına. Tamam mı? Veya bağımlılık. Adam başka bir şeye yönelik. Yani orada bir paralel bir enerji gerektiren bir şey başlamış. Bir yol başlamış oluyor. Ve oraya odaklanmış oluyor. Bu sefer de evlilikteki var olup korunması gereken enerjinin bir kısmı buraya kaçmış oluyor. Parasını yatırması da olur. Yani maddi bir kaçış da olabilir bu. Sonuçta para harcayacak, bir şey yapacak. Oysa ki bu eve harcanması gerekiyordu. Zamanını oraya harcayacak, enerjisini oraya harcayacak, fikrini, zikrini oraya harcayacak, değil mi? Bir enerji kaçışı bu. Şimdi burada o halde aslında evliliğin içinde çözülmesi gereken bir şeydi bu. Evlilik içinde halledilmeliydi ve enerji evlilik içinde korunarak devam edebilmeliydi. Meseleye böyle bakıp bunun ne olduğunu anlamalılar. Karı koca baş başa verip ne olduğunu anlamaya çalışmalılar. Bize ne oldu? Şimdi diyeceksiniz ki hocam konu aldatmadan çıktı, nerelere gitti?
4: Yani yok, sizin bakış açınız her zaman bir anlam katıyor bana da, hani bunu acaba yapılabilir kılan ne olacak? Yani bu evliliği kurtarmak olacak herhalde. Yani onlar için
5: eğer yaparlarsa faydaları olur.
4: Yapmak istiyorlarsa bu enerji kaçış olayını.
5: Evet, yani bu evliliği kurtarmak istiyorlarsa. Şimdi benim önereceğim şu. Tabii bir aile danışmanına gidebilirler. Bunu zaman içerisinde ben yıllardır hani devam ettiriyorum. Gidebilirler. Gitmeseler de kendileri bilirler. Şöyle yapacaklar. İkisi karşılıklı oturacak ve bu meseleyi açacaklar. Ne oldu? Nasıl böyle bir şey başladı? Ama burada birkaç tane yapılan çok önemli majör hata var.
4: Nedir hocam onlar?
5: Bunlardan bir tanesi, adam konuyu konuşmak istemiyor. Aldatmayı yapan kişi, adam veya kadın, konuyu konuşmak istemiyor ve kapatmak istiyor. Bu çok büyük bir hata. Böylelikle karşı tarafın kafasında daha çok soru işareti kalıyor. Kapatalım, bu meseleye bakmayalım, daha fazla konuşmak istemiyorum, utanıyorum, işte bilmem ne, daha fazla konuşursak işte kızacağım, döveceğim vesaire. Bir şekilde bu konuyu kapatmaya çalışıyor. Ya yaptım bir hata, boş ver işte, tamam buna bakmayalım, önümüze bakalım. Bunlar yapılan büyük hatalardan biri.
4: Açık ve net her şeyi konuşacaksın o zaman, böyle bir
5: her
4: konuda
5: şey
4: karşı
5: değil.
4: Karşıya.
5: Her şey değil ama konuşulması gerekenler var. İkinci büyük hata da her şeyi konuşmak.
4: Aa.
5: Yani ne her yaptın?
4: Şeyden kasıt.
5: Elini nasıl tuttun? Nereye gittin? Nerede görüştün? Canım, ne yazdın? Yani. Ona ne dedin? Sana ne dedin? Ne oldu? Ne bitti? Ayrıntısına kadar. Bu da yapılan ikinci büyük hata. Bu da konuşulduğunda bu sefer aldatılan kişinin vesveseleri çok artıyor. Ona da mı böyle baktın? Ona da mı böyle söyledin? Ona da mı bu hediyeyi aldın? Bu da çok kötü. Sonrasında ikisini de üzüyor. Tamam mı? Şimdi hani hepsini edeplice konuşmak ve yerinde kararınca konuşmak diyoruz ya. Burada da böyle bir şey gerekli. Diyelim ki evet orada bazı yazışmalar oldu, buluşmalar oldu. Şimdi olacaktı veya vesaire. Bunlara yönelik hani şimdi konuşalım. Yapacakları şey bu konuyu birincisi karşılıklı oturup diyecekler ki bak biz bu evliliği kurtarmak istiyor muyuz? İstiyoruz. İstiyorsak bu bizden emek istiyor. Biz bunu böyle kurtarmak istiyoruz diyerek kendiliğinden geçmesini sağlayamayız. Şimdi burada bu iddia kanıt isteyecek. Emek sen madem kurtarmak yani. İstiyorsun kanıt isteyecek. Kanıtı ne olacak? Bunu oturup konuşmak olacak. Ama kadının istediği kadar konuşmak değil. Bir de böyle bir hata var. Üçüncü büyük hata. Durup dururken konuyu açıyor mesela aldatılan kişi. Çünkü içine sığmıyor. Geliyor bir anda aklına. Tam oturmuşlar yemek yiyorlar. Ne yaptın sen o gün? Anlat bakayım diyor. Hayda. Başlıyor iki saat tartışma. Şöyle demiştin, böyle demiştin, şöyle olmuştu, böyle olmuştu. Orada nereye gittin, nasıl gittin, nasıl yaptın, nasıl ettin? Adam gelmiş eve, kadın gelmiş eve, yorgun argın, tam bir şey yapacak, tamam mı? Bir anda konu bir patlıyor. Bu sefer tabii ki her konu patlayışı bunları daha da geri götürüyor. Bu sefer adam veya kadın diyor ki, aldatan, diyor ki ya acaba yine konu açılır mı? Diken üstünde. Bu sefer buradan da takdir edersiniz ki sağlıklı bir şey çıkmayacak. Bu da üçüncü büyük hata. O zaman bunu yeri, zamanı, konuşulacakları belirli ve kısıtlı bir şekilde ama istikrarlı bir şekilde yapmakta fayda var. İşte o yüzden bir uzmana gitseler orada iyi olur diyorum. Hani o ayarlamaları yapabilmek için. Bazı şeyler kaçmasın. Şimdi burada açıkçası bunları ele almak ve konuşmak tabii iki taraf için de kolay değil. Yani adam utanacak, kadın üzülecek. Evet bunlar doğru ama neyi hedefliyorum biliyor musunuz? Bunun birincisi tekrarlamasını engellemek. Böyle bir şeyin tekrar olmasını engellemek. Bunu ortaya çıkartan sebepleri yakalamak ve çözmek. Ve bunları evlilik içerisinde çözmek, olması gereken yerde çözmek. Belki kadın hiç düşünmediği, fark etmediği bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacak. Belki adama kötü davranıyor. Örnek olarak veriyorum yani bu kişiyi tenzih ederim. Kötü davranıyor, belki adam kadına kötü davranıyor. Yani aldatılan belki de yuvadan ittiriliyor farkında olmadan aldatan. Karşı taraf bir şekilde belki de ilişkiyi çıkmaza sokuyor. Bunlarla yüzleşmesi gerekecek. Ama şöyle yaklaşırsa vay seni gidi boyu devrilesice. Demek ben böyle yaptım da ondan oldu. Ha al sana bir şey. O zaman sen ilerleyemezsin, gelişemezsin.
4: Tabii siz aldatanı masumlaştırmak değil de bu değil. Yapılan enerjinin buraya kaçışını anlatıyorsunuz.
5: Kaçışına bir sebep evet. Evet.
4: Yani işe de aktarabilirdi. Ne bileyim çocuğuna da aktarabilirdi.
5: Başka bir şeye de gidebilirdi. Aynen öyle. Aynen öyle. Arkadaşıyla bir iş kurar. O iş seyahatleri, evet. Geziler hiç aldatmıyor olabilir bakın. Evet. Başka hiçbir kadına bakmıyor olabilir ama kadını artık evde bırakmış, geziyor. Diyor ki bir rızkımızın peşindeyim hatun ne yapayım? Eve uğramıyor. Al sana işte enerji kaçışı. Adam yok ki evde. Evet. İstediği kadar kazansın. Yani illa aldatmak gerekmeyebilir. Tabii. Mesele burada o kişiyi evden kaçıran ne var?
4: Durum tespiti yapılması
5: aynen.
4: Gerekiyor.
5: Veya kadın illa evden kaçmak da olmayabilir bakın. Yan odaya gidiyor. Kocasıyla oturmuyor. El işi örüyor. Kocasıyla iletişimin kısıtlamış. Yan odaya kaçıyor. Bakın bu da bir enerji kaçışıdır.
4: Oluyor.
5: Evet. Senden uzakta hayatını değerlendiriyor. Hayatını oraya adıyor. Veya yardım kuruluşlarına kendini adıyor. Gelmiyor. İşte bunların oturulup konuşulması lazım. Sen öyle yapıyorsan ben de böyle yaparım.
4: İnatlaşmamak
5: diyerek
4: gerekiyor.
5: De işin içinden çıkılamaz. Şimdi buradaki bu hanım kardeşimiz ailesini kurtarmak, evliliğini kurtarmak istiyorsa o zaman Bunun bir için ay önce emek
4: psikoloğa
5: verecek.
4: Gitmiş hocam. Özür dilerim, sözünüzü kestim ama orayı tekrar hatırlatmak istedim.
5: Üç kez gitmiş.
4: Üç kez gitmiş. Sonrasında evhamları katlanarak daha da devam etmiş.
5: Yani ben bir çift terapisini öneririm.
4: Eşiyle
5: karı birlikte. Koca, evet, karı koca birlikte katılacaklar. Orada bunlar çalışılacak.
4: Peki. İmkanları da var sanırım. O yüzden.
5: Yoksa da yine benim ara ara bahsettiğim aile bakanlığı da var. Belediyeler var. Yeşilay var. İşte ruh sağlığı merkezleri var. Yani illa böyle para ile almaları gerekmiyor bu. Önemli olan karşı taraftaki uzmanın bu konudaki uzman, yani ne diyelim, deneyimi. Deneyimi, yani deneyimli biri olsa iyi olur.
4: Aslında böyle bir an aklıma şey geldi. Bir konferansta ikimiz hocam böyle dinleyicilerimizle gelse, orada canlı sorular sorsalar size çok külfetli mi olur acaba?
5: Evet.
4: Üstesinden kalkılabilir mi? Hem yani, sizi de görmüş olurlar ama.
5: Çok onu... güzel olur. Dilim döndüğünce Allah-u Teala hatırlattığınca anlatırım ama karşı taraf ne kadar bundan...
4: O kadar insan içinde de anlatabilir mi, değil mi? Derdi.
5: Evet, yani ona göre sorular gelir herhalde. Anlatabildiği kadar anlatır. Biz de cevaplayabildiğimiz kadar cevaplayabiliriz. Yani hoşgörü olacağız birbirimize.
4: Eyvallah.
5: Yani çok katı gidersek o zaman eldeki nimeti kaçırırız. Yani. Bu önemli. Ben bir soru sordum, en güzel cevabı veremedin falan. Böyle yaklaşılırsa o zaman biz de kırılırız tabii yani. Biz elimizden geldiğince, bildiğimizce cevap veriyoruz. Siz elinizden geldiğince anlatabildiğiniz kadar anlatıyorsunuz. Yani bir ortak bir yere varmaya çalışıyoruz. Birbirimizi kırmadan, üzmeden tabii, tabii. gidelim. Canlı program çok güzel olur. Etkileşim içinde olur tabii ki. Çok daha faydalı İnşallah. Olabilir.
4: Peki, bu ablamıza da son olarak cevabı ilettik. Diğer
5: evet.
4: soruya geçiyorum.
5: Evet, evet.
4: Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Muhabbet etmeyi bilmediğim için her sorulana cevap vermek, her duyduğunu paylaşmak, herkese kötü hallerim dahil her şeyimi anlatmak gibi kötü bir ahlakım var diyor.
5: Evet.
4: Bunu nasıl düzeltebilirim?
5: En başında ne
4: muhabbet
5: diyor?
4: Muhabbet etmeyi bilmediğim için her sorulana...
5: Şimdi bu muhabbet etmeyi bilmemek değil aslında. Bu şekilde tanımlıyor ama her soruna cevap veriyorum. İşte her şeyimi anlatıyorum. Aynen. Her özelimi anlatıyorum gibi bir
4: evet,
5: şey.
4: Evet hocam.
5: Yani burada bu biraz teşhircilik. Şimdi bazı kişiler hayatlarını teşhir etmekten keyif alırlar. Teşhirciliğin daha uç versiyonunda kişi vücudunu teşhir eder. Teşhircilik diye bir şey var, biliyorsunuz, bir sapkınlık. Karşı tarafa işte cinsel bölgelerini göstererek oradan haz duyar, keyif alır. Bazı insanlar da mahrem şeylerini anlatarak keyif alırlar. Karşı tarafın heyecanı, karşı tarafın şaşkınlığı, karşı tarafın tepkilerinden keyif alırlar. Biraz daha böyle histriyonik kişiliklerde bunlar gözükebilir. Böyle çok müstehcen şeyleri bile rahat bir şekilde anlatırlar. Bu biraz sınırsızlıkla ve dürtü kontrolüyle alakalı bir durumdur. Yani muhabbet etmeyi bilmemek değil de bu şekilde tanımlamam ben bu durumu. Biraz sınırları... Karşı tarafın da aslında sınırlarını ihlal eden bir şeydir. Çünkü karşı taraf da senin bu kadar önemli özel şeylerini duymak istemiyor belki yani. Bunlara maruz kalmak istemiyor. Nereden çıktı bu konu diyor olabilir. Nasılsın dedim. Her bir şeyini anlattı adam. Ben nasılsın dedim yani. Mesela.
4: Kendini o an eksik mi hissediyor ki o an sürekli bir şeyler anlatma derdinde?
5: Yani bundan keyif alıyor.
4: Keyif.
5: Olabilir. Anlatarak karşı tarafın tepkilerinden, karşı tarafın işte hareketlerinden, karşı tarafın kişi olaya verdiği tepkilerden, sonra ne oldu, sonra ne bitti, bir şey oldu, karşı tarafa ne kadar acılar, ne kadar sıkıntılar çektiğini göstermek, karşı tarafa ne gibi yerlerde gezdiğini, ne imkanlara sahip olduğunu göstermek, birçok bunun arkasında motivasyon olabilir ama teşhirci bir şey bu. Yani bizler özelimizi tam tersi kapatmaya çalışırız değil mi?
4: Evet,
5: tam tersi
4: evet.
5: özelimizi durup durup açmaya çalışmayız.
4: Yani.
5: Açmaya çalışmayız. O zaman burada sağlıksal anlamda bir dengesizlik var. Sağlıklı olan daha kapatmak, örtmek üzerinedir. Daha nadir insanlarla, daha sayıca az insanlarla paylaşırız. Onlarla da belli bir kısmını paylaşırız değil mi?
4: Evet.
5: Çok azını. Ya da belli bir kısmını, neyse. Ama burada herkese böyle bir açma hali var. Bu anlamıyla teşhirci bir davranış olduğunu söyleyebiliriz.
4: Yani. Peki bir tedavi yöntemi var mı yoksa hocam bu farkındalıkla yani düzelebilecek bir şey mi?
5: Bundan rahatsızsa bir psikolojik danışmanlığa başvurabilir. Çünkü daha karakterine yansıyan bir şeydir muhtemelen. Bu başka tarafları da vardır.
4: Evet. Yürüme engelli olduğum için odam evin alt katında bulunuyor ve gece namazlarımı gece lambasının ışığında kılıyorum. Her ne kadar kimseyi rahatsız etmemeye çalışsam da babam bana sadece farzları kıl, sünnetleri atla, namazları kazaya bırak, daha sonra kıl, hatta sabah namazını da güneş doğduktan sonra kıl diyor. İlk zamanlarda bunu sadece yatsı ve sabah namazı için söylüyordu. Ancak son zamanlarda neredeyse bütün namazlar için aynı şeyi söylemeye başladı. Ben babama karşı gelmek istemesem de sünnetleri terk etmek ve namazları kazaya bırakmak için dini bir mazeretim olmadığını düşünüyorum. Annemse benim haklı olduğumu söylüyor. Baban öyle diyor. Sen tartışma çıkarma, ibadetini yap, babanı kırma diye nasihat ediyor. Kısacası hocam, babam bana böyle söylediğinde onu kırmadan ne söylemeliyim ona? Baba hakkını riayet ederek, Allah'ın emrini de üstün tutarak nasıl bir tavır sergilemeliyim demiş bu dinleyicimiz.
5: Evet. Allah-u Teala yolu üzere daim etsin. Amin. Onu muvaffak etsin. Böyle bir imtihanla da hani yürüme engeli var. Hayatına devam ediyor. Rabbim cennetiyle muamele etsin.
4: Amin. Amin.
5: Şimdi tabii zor bir durum. Çünkü babası dini bazı şeyleri de anlaşılan bilmiyor olabilir. Bilmediğinden bunları söylüyor olabilir. İlk önce babasının ilmini bu anlamda bir kontrol etmekte fayda var. Yani belki bu konuşulabilir. Güzel bir zamanda, hoş bir zamanda, böyle babasının da keyifli olduğu bir zamanda bu konu açılıp babasının ilk önce namazla ilgili, namazın farziyetiyle ilgili, kazaya bırakmanın sıkıntılarıyla ilgili ne kadar bildiğini anlamaya çalışabilir veya böyle bir sohbet bir hocadan açılabilir. Eğer babasının dinleyebileceği biri varsa, bazı insanlar bazı hocalara tepkili oluyor toplumumuzda. O hocalardan açmaz tepkisini hani ortaya çıkartmamak için. Ama namazın farziyeti gibi böyle çok ortada bir konu. Birçok hocadan hani dinlenilebilir.
4: Tabii.
5: Onları açıp ilk önce mesela böyle bir şey üzerinden dinlenip konuşulabilir. Üzerinde durulabilir. Annesinin destekçi olması da çok güzel. Sen babana bakma evladım, devam et diyor. Ama kırma diyor. Kırmama meselesi önemli. Gerçekten de babasını kırmadan kendisine hani söyleyebilir. Yalnız şöyle bir şey var. Gece namazları anlamında veya sünnetler anlamında baba evin sahibi olduğu için bunu kılma diyorsa, kılmak konusunda bir onu bir sorsun. Şimdi baba sahip olduğu için, evin sahibi olduğu için kılma dediğinde kılmaması gerekebilir mi? Dinen farziyette bu düşmüyor da nafile namazlarda o da bir fark var. Alimler bunu söylüyor. Mesela bir eve misafir gittiniz.
4: Evet.
5: Orada nafile namazları eğer kılmanıza müsaade edilmiyorsa kılmanız doğru olmuyor. Nafile namazları. Ama farzı kılmak durumundasınız tabii ki. Yani farz olduğunda onu karşı tarafa danışmıyorsunuz. Ama ev sahibinin burada böyle bir hakkı var. İş sahibinin de hakkı var. Mesela işe gidiyorsun, iş yeri sahibi diyor ki sen öğlen namazının ön ve arkasındaki sünnetleri kılma diyorsa kılamıyorsun.
4: Evet.
5: Farzı kılacaksın sadece. Mesela gibi. Şimdi bunu bir fetva hattından ilk önce bir teyit etsin, öyle diyelim. Şimdi bilip bilmeden konuşmuş olmayayım ben. Teyit etsin yani babası gerçekten oğlum nafile teheccüde kalkma diyorsa gerçekten de kalkmaması mı gerekiyor?
4: Evet, burada da Şura Fıkıh Kurulu'nun numarasını arkadaşlarımıza
5: evet, çok iyi olur.
4: İleteyim hocam. 0212 alan koduyla 923 36 36 tüm fıkhi sorularınızı, suallerinizi iletebilirsiniz.
5: Evet.
4: 0212 923 36 36.
5: Çok güzel. Bu durumu kendilerine iletsin. En azından nafilelerde bir kesinleştirelim bunu. Baban eğer buna karşı çıkıyorsa, kılma deniliyorsa, yani dinen böyle gerekiyorsa, belki yapmadığında babası da daha farklı bakacaktır belki de. Yani biri böyle bir inatlaşma gibi mi olmaya başlamış? Çünkü ilk başlarda sabah ve yatsı namazlarında diyormuş, sonra bütün namazlara karışmaya başlamış adam. Orada bir ilim eksikliği de olabilir dediğimiz gibi, bilgi eksikliği. Yani kazaya bıraksa sonra kılabilir nasıl olsa diye belki bir cahillik olabilir babasında. İlk önce bunlar halledilsin. Nafileleri de hala kılmasını istemiyorsa kılmasın. Eğer uygunsa onu soracak ya. Böylelikle babasının biraz huyuna giderek tamamen sözünü çiğnememiş olarak bir kısmıyla da devam, tabii ki farzları zaten hani bırakamaz. Bunlara da devam ettirerek babasına emri bil maruf şeklinde konuşarak, güzelce anlatarak, tamam baba diyerek ama farzları devam ettirerek hayatına bir süre devam etsin. Bazı şeyler de Ercan Bey hemen konuşarak çözülmez. Bazı şeylerde de kişi tamam der ama hayatına devam eder. Biraz böyle yavaş yavaş bir yumuşama umulur.
4: Ki bu hareketlerinden de belki hidayetine vesile evet. olur değil mi hocam?
5: Belki de evet, yani adamın da belki de dine gelecek. Hı
4: hı. Hareketleriyle tebliğ yapmış olacak.
5: Aynen öyle. Bir diğer taraftan da tamam baba ben dikkat ederim. Bir dahakine biraz daha şey yaparım. Dikkatli hı hı. olurum ama bunları kılmak önemli falan derken farzları... Çok da tartışmaya girmez ama kılmaya da devam eder. Yani sürekli orada ikna etmeye uğraşmanın da bir alemi yok. Bazen birine bir şey sürekli söylemene gerek yok. Sen devam edersin. Anlatabildim evet. mi? Annesinin söylediği de bu. Oğlum tamam sen babanı kırma ama haklısın. Devam et diyor bir şekilde. Ama nafileler işte babasını eğer fitnelendiriyorsa özellikle teheccüd namazı. Orada hani gece kalkıyor falan acaba öyle bir sıkıntısı mı var adamın? Ses mi oluyor, ses ne oluyor? Biraz bunlara dikkat etmekte fayda var. Bunları da sağladığında belki de adam da yumuşayacak. İnşallah bu süreçte güzel bir şekilde hallolacak diye ümit ederiz.
4: Evet hocam, her soruda farklı kişilerin açısından da bakıyorsunuz. Mesela ben bazı sorularda böyle tabii haddim olmaya da cehaletimden sinirlenebiliyorum. Hani böyle tüy falan vesaire diyebiliyorum ama vesilenizle biz de burada bilgileniyoruz. Bazı olaylarda bakış açılarımız değişiyor. Yani bu soruda bu kişi cevabını aldı ama biz başka birileriyle bir şeyler konuştuğumuzda bize bir bakış açısı katıyor.
5: Evet, yine aynı mesele. Hoca efendi mesela işte nafile namazlardan bahsediyordu. Hı-hı. Kişi namaz kılarken etrafında rahatsız etmeyecek. Tam da demişti ki mesela kişi teheccüde kalktığında pat küt ses yapamaz. Çünkü başkası kalkmamış olabilir. Karşı taraftakinin hastası olabilir.
4: Tabii Cübbeli hocam diyor namaz kılarken çok sessiz de okumayın kardeşim evin içinde.
5: Adam Müslüman olmayabilir, karşı komşu fitnelenebilir. Çok ses yapılırsa kapıyı dondun hani ben namaz kılacağım kardeşim çekilin. Evet. Işıklar şeyler sesler.
4: Yolu açın burada seccademi seveceğim.
5: Evet, biraz bunlara dikkat etmekte fayda var yani. Hani farzlarda tamam ama yine karşı tarafı rahatsız. Mesela sabah namazına kalktın ev halkı namazsız. Çocuklar uyuyor, hanımın namazsız uyuyor mesela. Böyle paldır küldür yapamazsın. Dikkat edeceksin, kimseyi kaldırtmayacaksın, uyandırmayacaksın. Tabii. Onların hakkına girmeyeceksin. Yani namaz kılarken milletin hakkına girmeyeceksin. Sadaka verirken hakka girebilir misin? Girersin. Al ya, hadi ya, iyisin yine bak, hadi al şu işini gör be. Ben de olmasam var ya ne yapacaksın ya. Hadi yine iyisin bak, işini buldun. Hadi al git be. Adamın hakkına girdin şimdi. Kırdın, mahvettin adamı yani. Para verdin güya iyi bir şey yaptın. Bak sadaka da bile, oruçta bile, oruç tutuyorum. Sinirliyim ben, çekil şuradan ya, ben orucum. Yapmıyor mu insanlar değil mi? Bir kere böyle şeyde gidiyoruz dolmuşta, tam iftar vaktine yakın şoför bir indi, öndeki araba indi, birbirlerine bir girdiler. İftara az kalmıştı. Oruç ikisi de sinir, öfke bilmem ne, birbirlerine kavga gürültü, kan kıyamet.
4: Ya.
5: Yani biz bir ibadet yaparken insanların hakkına girmeyeceğiz. Dikkat edeceğiz. Hep böyle kırılgan, dikkatli, ürkek, minik minik yürüyeceğiz. Aman biri uyanmasın. Sadaka verirken biz utanacağız. Hani hakkını helal et, kusura bakma.
4: Değil mi?
5: Yani bu iş böyle.
4: Peki, bu konularda da dikkatli olmamız gerekiyor. Ben namaz kılıyorum, tamam kurtuldum dememek ya da ben sadaka veriyorum, tamam i̇şte benim
5: hep
4: işim.
5: Hep imtihan, ibadette de imtihan.
4: Rabbim riyadan cümlemizi muhafaza buyursun.
5: Amin, amin. Amin.
4: Efendim yavaş yavaş programın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Bir başka dinleyicimiz 17 yaşında kendisi. Çocukluğumdan bu yana çok geç saatlerde uyuyan birisiyim. 17 yaşındayım, bana OKB teşhisi konuldu. Birden üzülüyorum. Birden içime derin bir mutluluk geliyor. Bazen vesveseler geliyor. Bazen sarhoş gibi oluyorum demiş. Bu durumların hepsi uyku bozukluğundan olabilir mi? Geçen yaz saat 7 civarı uyuyordum. Tam anlamıyla çökmüştüm. Bugünlerde 3-4 gibi uyuyorum. Eskisine göre elhamdülillah daha iyiyim demiş.
5: Yani sabaha karşı 7 gibi uyuyormuş. 3-4 şimdi gece 3-4'te uyuyor, daha iyiyim diyor. 3-4.
4: Biraz da erken almış.
5: Biraz erken almış evet.
4: Eskiden istimna bağımlısıydım. Bana öneriniz nedir değerli hocam?
5: Şimdi 17 yaşında OKB tanısı konmuş ama sadece OKB kokuları gelmiyor bu genç kardeşimizden. Biraz daha duygu durum bozukluğuna yönelik kokular da geliyor. Mesela bipolarite ile ilgili, yani acaba bir bipolar mı, hipomanik mi? Farkında olmadan böyle ataklar mı yaşıyor veya bir kişilik bozukluğu mu, bipolar kişilik bozukluğu? Yani sırf OKB tanısında, tablosunda göreceğimiz hallerden çok daha farklı değişken haller görüyoruz bu tabloda. Bu anlattıkları normalde anlatılacakların zekatı bile değildir muhtemelen. Daha neler vardır Allah bilir. O yüzden tekrar bir psikiyatri ve bir psikoloğa başvurmasını ve etraflıca bir incelenmesinin ben faydalı olduğunu düşünüyorum.
4: Hocam 17 yaşında istimna bağımlısı, yani tabii ki karşılaştırma yapmak istiyorum.
5: Zaten 14-13 yaşında falan başlıyorlar.
4: İyi de hocam, yani biz istimna kelimesini bir neredeyse yani çok çok çok geç yaşlarda öğrendik. Evet. Bu çağın sosyal medyanın vebası gerçekten işte. Gençlerimizi Rabbim Celle Celaluhu korusun.
5: Amin. Evet. Durum bu. Yani her şey önlerinde. Cinsellik çok ortada. Zaten her şey cinsellik üzerinden gidiyor. Yani ürünler vesaire de hep kadınlar üzerinden reklamlar. Hep böyle bir erotizm. Şu anda kapitalist düzen bunu pompalıyor. Zaten işte cinsel kimlik karmaşası gırla gidiyor. Bir de böyle bir şey var. Ürünler ciddi anlamda sıkıntıda. Ürünler yani yeme içme. Yediğimiz. Evet, paketli gıdalar içerisindeki maddeler. Daha geçen bir sakız getirdi. Benim çocuklar camide vermişler galiba ya da sohbette mi bir yerde ellerini tutuşturmuşlar. Markayı şimdi söylemeyeceğim. Sakızlar. Ben dedim ki verin bakayım şu sakızları dedim. Çünkü biliyorum içinde titanyum dioksit falan oluyor. Çok zararlı maddeler. Bir bakayım dedim. Benim de gözlerim eskisi gibi görmüyor. Rabbim şifa versin. Abi. Şöyle uzaklaştırdım. O kadar küçük yazmışlar ki ama inat ettim okuyacağım. Baktım hepsini okudum. Ne katkılar, koruyucular. Ondan sonra altta ne yazıyor biliyor musunuz? Bu ürün çocukların dikkat ve aktivite bozukluğuna sebep olabilir. Hadi bakalım.
4: Allah Allah.
5: Madem öyle, sen bu ürünü niye üretiyorsun mübarek?
4: Ya da niye sattırıyorsun?
5: İşte ve ülke olarak sen bunu niye sattırıyorsun? Bu çocuk alacak, onu çiğneyecek. Sonra Allah Allah, bizim çocuk hiperaktivite bozukluğu oldu ya. Bizim çocuk dikkat eksikliği oldu. Bu çocuk küçükken zehir gibiydi. Ne oldu ya bu çocuk? Gitti sinir sistemi. Anladınız mı? Şimdi zehir bunlar, zehir. Bunu dedim asla çiğnemeyeceksiniz. Sakın bir daha başkası verdiğinde bir şey bize gelip sormadan yemeyeceksiniz. Asla. Ben yanındaysam tamam evladım dediysem yersin. Bu kadar. Gerekirse hurma yersin. Başka da bir şey yeme. Ya bu zehir. Allah. Zaten içindeki diğer maddeler zehir de iyice yani tüy dikmişler.
4: Bir de not da eklemişler ya.
5: Eklemek zorunda bıraktı bakanlık. Ya sen zorunda bırakacağını bunu yasaklasana.
4: Ya.
5: İşte durum bu. Şimdi yani bu kardeşimiz de çok iyi bir tablo çizmiyor. Uzmanlara gidecek.
4: Evet, yeni bir soruyla devam ediyoruz değerli izleyenlerimiz ve kıymetli Lale Gül FM dinleyenleri. Numarayı yine hatırlatayım, bizlere ulaşmak isteyenler olabilir: 0549 691 8080. Bipolar bozukluk hastasıyım demiş bir izleyicimiz. Evet. Mani döneminde ve öncesi hipomani dönemlerinde dine ve ahlaka uygun olmayan şeyler yapıyorum. Bundan sorumlu muyum? Normal zamanda böyle şeyler yapmıyorum demiş.
5: Evet, çok güzel bir soru. Çok önemli bir soru.
4: Nasıl yani hocam? Mani dönem nedir? Hipomani dönem nedir?
5: Bipolar bozuklukta iki uçlu bozukluk, duygu durum bozukluğudur. Organik tarafı da vardır ve genelde ömür boyu sürebiliyor büyük bir dönemi. Kişi depresyon ve mani dönemleri arasında gidip gelir. Depresyon zaten konuşmuştuk, çökkünlük dönemi.
4: Evet.
5: Mani dönemi de enerjinin ve dengesizliğin çok arttığı bir dönemdir. Kişinin enerjisi had safhadadır. Uykuya ihtiyacı çok azalmıştır. Gerçeklik değerlendirilmesi bozulmaya başlar. Kendisini çok daha cesur, çok daha becerikli, çok daha güçlü görmeye başlayabilir. Cinsel isteği, arzusu çok artmış olur. Çok hızlı konuşabilir. Düşünceler çok hızlanmıştır vesaire. Böyle bir depresyonun tam tersi durumu. Çok fazla bir özgüven, çok fazla bir enerji hali. Bazen de psikotik içerikli, yani gerçeklikle bağdaşmayan düşüncelere de dönüşebilir. Mani'de döneminde kişinin işte ben işte ne bir peygamberim, ben işte CIA ajanıyım, ben MIT'teyim, işte ben özel görev verildi bana, ben şuraya gideceğim, buraya gideceğim vesaire. Böyle durumlar görülebiliyor. Bu da yine bir epizod olur. Bir hafta, iki hafta, üç haftayı bulabilir. Müdahale etmek önemlidir. İlaç tedavileri, bazen yatış gerekebiliyor. Hemen ona göre düzenleniyor. Ama genelde ömür boyu süren bir rahatsızlık. Organik tarafı da var. Sinir sistemiyle bağlantılı bir tarafı var bu rahatsızlığın. Şimdi bu kişi de diyor ki mani dönemlerimde ben ahlaka uygun olmayan, dine uygun olmayan şeyler yapıyorum. Allah bilir ne bunlar. O zamanlarda ben sorumlu muyum bu durumdan? Yani cezai ehliyet mesela hukuki anlamda, evet. Dinen de sorumluluk. Şimdi baktığımızda dinen sorumluluk ne zaman düşüyor? Bunu bilmek lazım. Kişi baygınsa dinen sorumluluk düşüyor. Baygın olduğu zaman da namazı kaçırsa, oruç kaçırsa, bir şey kaçırsa sorumlu olmuyor. Yanındakiler ölse sorumlu olmuyor. Baygın çünkü kendinde değil. Bir de aklını kaçırırsa sorumlu olmuyor. Değil mi?
4: Evet.
5: Yani kendinde değilse, değerlendirmeleri, algıları bozulduysa. İşte Mani dönemi de böyle bir dönem. Ama Mani'nin içeriğine bakmamız lazım. Yani herkes için geçerlidir diyemeyiz. Bu kişi için sende evet bu dini sorumluluk senden düşüyor o anlarda diyebilmek için bunu da kendisiyle değerlendirmek
4: herkesin
5: lazım.
4: Herkesin Mani dönemi farklı oluyor o zaman.
5: Farklı olabiliyor evet. Ama eğer psikotik belirtiler de varsa kesinlikle o zaman yani bir fıkıh hocasıyla da oturup konuşsak iyi olur ama bunu. Hani istişare etsek dini sorumluluk anlamında. Ama psikotik özellikler de varsa aklını kaçırmış gibidir zaten kişi. O zaman da muhtemelen
4: cezai ehliyeti olmuyor.
5: Cezai ehliyeti zaten olmuyor. Ama dini sorumluluk her zaman hukukla örtüşmez.
4: Eyvallah.
5: Yani hukuk çünkü insanların yazdığı bir şey ama dinimiz Allah-u Teala'nın muradıdır. Dolayısıyla şimdi orada onu bir fıkıh hocasıyla karşılıklı oturup istişare etsek güzel olur. Kişinin durumunu ilk önce bir netleştirip ondan sonra ama eğer psikotik özellikler de varsa manisinde o zaman muhtemelen yine bir ufak bir kapı aralık bırakarak diyorum. Muhtemelen dini sorumluluğu da düşüyordur. Çünkü o zamanlarda kesinlikle kendisinde olmuyor. Kendini peygamber ilan edebilir, dediğim gibi kendini MİT ajanı ilan edebilir. İşte her bir şey yaptığını, kendisine mesajlar geldiğini ilan edebilir vesaire vesaire. Psikotik belirtili. Ama öbür türlü psikotik belirtili değil ama Mani dönemi o zaman da ne oluyor mesela? Bazen ne yazık ki fazla düşünmeden cinsel ilişkilere girebiliyor. Yani zina yapıyor başka insanlarla. Normalde evli diyelim ki gayet de sadık bir adam ama gidiyor mesela öyle zamanlarda Mani döneminde zina yapıyor. Kumar oynuyor, ciddi anlamda borca sokabilir. Tehlikeli araba kullanıyor, mesela kaza yapabilir. Yanındakiler Allah muhafaza ölebilir. Tamam mı? O çünkü ben muhteşem araba kullanıyorum ya ben bir F1 pilotu gibi araba kullanıyorum merak etmeyin gelin falan inanılmaz bir cesaret ve enerji geliyor ama o sırada değerlendirmeleri bozulmuş yani biz söylediğimizde ya sen böyle böyle yapıyorsun o anlamıyor onun ehemmiyetini anlayamıyor gayet doğal tabii ki ben çok iyi araba kullanırım diyor ama mesela Mani dönemi geçtikten sonra yani ben ne yaptım ya diyor aklı tekrar yerine geliyor
4: estağfurullah.
5: Tamam mı? O yüzden burada ufak bir kapı bırakıyorum ki bir fıkıh hocasıyla istişare etmek iyi olur. Ama Mani döneminin muhtemelen özellikle de psikotik belirtiler varsa cezai mümeyyizliği düşüyordur. O zaman işte gayri ahlaki neler yapıyor, ne oluyor onlara bakmak lazım.
4: Bipolar tedavi edilebilen bir rahatsızlık
5: günümüzde
4: mı?
5: Tedavi edilemiyor, yine remisyonda kalıyor. Tam bir tedavisi yok ama ilaçlarla uykuda bekliyor. Hayatına da dikkat edecek. Uykusuna, yeme düzenine dikkat edecek. Yediği gıdalara dikkat edecek. Olabildiğince stresli ortamlardan uzak durmaya çalışacak ki tetiklenmesin. O Mani dönemi tekrardan.
4: Bunlara peki, bipolar edecek. Hocam yani bipolar olduğunu bilmeyip
5: evet.
4: Ortalıkta dolaşan ve bipolar olan kişiler var mı?
5: Bir yerde tanı konur yani ona etrafı bir şekilde bu işe müdahale eder. Bipolar olduğunu zaten kendisi bilmez. Atak geçirdiği sırada sen bipolarsın dese anlamayabilir. Mania zaten. Ya ben ben normal ben hasta değilim siz hastasınız der. Ben normalim der. Ben enerjimi buldum gayet iyiyim der. O sıradaki bütün sağduyusu düşüyor. Değerlendirmeleri düşüyor. Sağlıklı bir bilinç kalmıyor. Tamamen böyle nefsinin doğrultusunda içgüdüleri gibi der yani ona.
4: Zıt Batı verdiğiniz topluma. Karakterin aha. tam tersini besleyen tarafta gidiyor.
5: Evet. Tamamen nefsi yani. Sağduyu hmm. tamamen ortadan kalkmış. Hmm. Sağlıklı değerlendirme kalkmış. Yok. Tamamen nefsiyle devam ediyor.
4: Hmm.
5: Böyle bir nefsi de işte ne istiyorsa ne
4: savunu
5: diyorsa.
4: Savunu yapıyorlar.
5: Ye, iç, hiç. Gez, bir şey, para harca, hmm. şöyle yap, böyle yap. Çok iyi işinden istifa edebilir.
4: Hmm.
5: Mesela
4: bir anda.
5: Adam bir anda istifa, ben dünyayı gezeceğim der. Oysa ki mesela belki çok iyi kazanıyor.
4: Hmm.
5: Milletin gıpta ettiği bir işi var. Mesela istifa etti. Ondan sonra Mani döneme geçti. Ne olacak bu adam? Geldi ya, kusura bakma patron, ben böyle istifa ettim. Anlatabiliyor muyum? Yani kendi hayatını da zora sokan bir durum bu.
4: Hmm.
5: Ya da gitmiş çırılçıplak koşturmuş diyelim ki bir iş yerinde avukat.
4: Hmm.
5: Yani saygınlığı düşer. O anlamda evet. söylüyorum, mesela fotoğraflar ortaya çıkmış. Hmm. Bir belediye başkanı örnek olarak, mesela toplumun önünde olan bir insan.
4: Evet.
5: Bir anda kendinden geçmiş, hiç olmayacak bir durumla ortaya çıkmış. Mesela burada baktığımızda zaten kişi kendi saygınlığını gölge düşüreceği için mantıken böyle bir şey yapmak istemez. Anlatabiliyor muyum?
4: Evet.
5: Ama o anda işte bütün o sağduyu kopuyor.
4: Peki, teşekkür ediyoruz. Yine program.
5: O zaman bu kişi ne yapsın? Pardon.
4: Ne yapsın? Evet hocam.
5: Bir uzmana gitsin, içeriğini tamamen anlatsın. Ondan sonra bir fıkıh hocasına gitsinler, hı-hı. danışsınlar
4: hı-hı.
5: bunu. Sorusunun tam cevabını bulsunlar.
4: Evet. Şura Fıkıh Kurulu'nun da numarasını verdim. Oraya
5: vermiştik,
4: artık.
5: Evet, oraya.
4: Size de haber verin lütfen. Ben de merak ettim sonuçta.
5: Tamam, çok iyi.
4: Hocam çok teşekkür ediyoruz.
5: Ben teşekkür ederim.
4: Sizi Bursa'ya uğurlayacağız.
5: Evet.
4: Rabbim kazasız belasız yolculuklar nasip eylesin.
5: Amin.
4: Şimdiden.
5: Amin. Allah razı. Tekrar buluşmayı, tekrar güzel bölümlerde insanların inşallah sorularına bir nebze, bir nefes olabilmeyi bizlere nasip etsin.
4: Amin, tamam. Amin, amin. Efendim, size de hatırlatalım, Serhat hocamızı Bursalardan İstanbul'a Lalegül TV stüdyolarına sizin için rica ediyoruz. Kendisi de geliyor. Allah razı olsun. Amin.
5: Amin.
4: Efendim, önümüzdeki psikolojik bakış programında tekrar buluşmak ümidiyle. Selamun aleyküm.
3: Psikolog Serhat Öncüler ile psikolojik bakış sona erdi.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de inşallah, Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah, Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR. Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özveri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özveri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir,
8: susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
9: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
6: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
10: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daimi bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
6: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habyomuz bekliyoruz. Sizden Kovacı dedeyi hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı dede iletişim numarası.
12: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
13: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
14: Reklamları dinlediniz.
6: Şimdi soruyorlar, sihirle için okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesinin iptali için Haydar Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanların yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam, 19'u bir geçe akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Sûre-i Celle'si. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Sûre-i Celle'si başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül, her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallah Rahman 26 Eylül Cumartesi de var mıdır? Vardır. Olacaktır. İnşallah Rahman.
15: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Haydar Kültür Merkezi'nden yapacağı Bakara Suresi tilaveti ve sihir bozan dualar canlı olarak bu akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
16: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
17: Bir soru, bir cevap.
18: Hocam, bu diş teliyle alakalı, şimdi ben de kullandım. Örnekte hemen karşınız olduğu için hocam, diğer kardeşlerimiz de daha net anlayabilirler. Evet. Şimdi diş telini taktırmak caiz midir? İlk önce buradan başlayalım. İkincisi, bu diş teli takıldıktan sonra veya işte hani bilmeden estetik olarak da yaptırmış olanlar var. Gusüle mani midir?
5: Şimdi öncelikle şunu vurgulamakta fayda vardır. İnsanın bedeni kendi mülkü değildir.
18: Evet.
5: Dolayısıyla insan kendi bedeninde istediğim gibi ameliyede bulunurum, istediğimi yaptırırım şeklinde bir anlayış doğru bir anlayış değildir.
18: Evet.
5: Ancak bu beden bize emanettir ve bu bedenin de bir takım ihtiyaçları vardır. Sağlık dediğimiz olay. Bu manada sağlığa tahallük eden bir mesele ise bu konuda şer-i şerif aslında genel anlamda izin vermiştir. Belli merhaleler doğrultusunda. Şimdiki bahsettiğiniz konuda işte diş
19: ile alakalı sadece görselliğe tahallük eden, sadece daha güzel olsun, daha nezih olsun, herhangi bir tıbbi zararı yok, herhangi bir kişiye rahatsızlığı yok. Bu manada ise bu estetik kabilinden olur ki bu doğru bir şey değil, caiz olan bir ameliye değil. Ama yok, olması gerekiyor, işte diş yapısı bozuk, bu yemesinden, içmesinden, konuşmasından, telaffuzundan birçok konuya tesir edecek bir durumda ise, yani olağan dışında ise diyelim, o zaman bu müdahale edilmeye açıktır ve müdahale edilmeye de şer'i şerif müsaade etmiştir. Peki müdahale edildiğinde işte bahsettiğiniz gibi diş teli takılabilir ya da kaplama yapılabilir ya da işte onun üzerine bir takım ameliyeler sergilenebilir. Bu abdest ya da boy abdesti konusunda bir sıkıntı ifade eder mi? Cevap etmez. Çünkü dediğimiz gibi bu keyfi bir durum değildir. Allah-u Teala Hazretleri kimseye takatinden fazlasını yüklemiyor. Evet. Yani Mevla bizden kulluk istiyor ama bizim kudretimiz ile bu kulluğu sınırlandırıyor. Evet. Yani namaz kılarken dahi eğer imkanın var, gücün varsa ayakta kılacaksın, rükû ve secde yapacaksın. Ama ayakta kılamıyorsun, problem değil, oturarak kıl. Secdeye gidemiyorsun, problem değil, ima ile kıl. Hı-hı. Yani belli bir konu.

0: Peki meseleyi şöyle kurgulayalım. Diyelim ki kişi herhangi bir ihtiyacı olmadığı halde, herhangi bir kendisine rahatsızlık vermediği halde sadece ve sadece görsellik olsun diye dişine kaplama yaptırsa. Bu caiz midir? Cevap değildir. İptidada bunu söyleriz. Yani yaptırayım mı yaptırmayayım mı diye sual edildiğinde yaptırman caiz değil. Niye? Çünkü bu bir müdahaledir. Peki yaptırdı, o günaha rağmen irtikab etti ya da bilmiyordu,
1: yaptırdı.
0: Şimdi peki bu kişinin artık abdestine, gerçi abdest noktasında bir sıkıntı yok. Çünkü abdestte ağzın içini yıkanması farz değildir ama boy abdestine tesir eder mi? Çünkü boy abdestinde ağzın içini yıkanması da farzdır. Burada evet onu yapması iptidada caiz değildi ama şimdi yaptırdığı zaman bu şu demektir. Sağlam olan dişini kestirdi.
1: Evet.
0: Ve sağlam olan dişini kestirdi ve üzeri artık kaplanması gerekti. Şimdi o kaplamayı oradan çıkardığımız zaman artık o kişinin o dişi hastalıklı bir diş olacak.
1: Tabii,
0: ve bir şekilde kaplanması mecburi olan dişler cümlesinden girecektir. Demek istediğimi anlayabildiniz mi?
1: Evet.
0: Bu saatten sonra peki ona çıkar sen o şekilde yaşa denmeyecektir. Artık yani o ilk iptidada yaptığın yanlıştır. Bundan dolayı samimi tövbe edeceksin. Nasıl tövbe edeceksin? Ama onu hani çıkarmak ayrı bir hastalığa sebebiyet vereceği için o da şeriat böyle bir kişiye teklifte bulunmayacağı için o yine abdest ve boy abdestine engel değil. Ama bunu farklı bir konuya çekelim. İşte diyelim ki adam dişine, özellikle hanımefendiler yapabiliyor, işte pırlanta taktırdı, diş taşı taktırdı. Görsel olarak bakıldığı zaman, işte güldüğü zaman orada gözüksün diye. Bu caiz midir? Bu da değildir. Orada işte boy abdestine engel midir? Evet, engeldir. Suyun altına ulaşmasına engeldir. Peki bunu çıkarttığı zaman herhangi bir orada bir zarar bu saatten sonra olacak mı? Yok, o sadece bir yapışkandır. Çıkartılması arka altına zarar vermeyecektir. Böyle bir durumda çıkarsın mı? Çıkarması gereklidir. Hala da onu devam ettirirse caiz olmayan ameliyi icra ettiği gibi boy abdesti de olmayacaktır.
1: Olmayacak, evet.
0: Peki hocam onu çıkarttığım zaman işte orayı yonttum diyelim. Tabii nasıl yapılıyor onu ehli daha iyi bilir, ben bilmiyorum. Varsayım üzerine konuşuyoruz. Orası işte biraz kazındı, oraya derc edildi, dışarıdan yapıştırma değil. Bu durumda çıkartırsak diş hastalıklı olur, kalsın mı? Yok, o yine oraya çıkartılsın, dolgu, orası dolgu yapılsın. Yani en azından bir insan bir günah irtikab ettiği zaman o günahtan tövbe, bir tanesi de günahın setredilmesidir. Günahın ifşa edilmemesidir. O da nedir? Onun orada kaldırılması. İşte dövme yaptırmak günahtır, haramdır. Tövbesi, tövbe edeceksin samimi anlamda ve sildirme imkanı varsa sildireceksin. Hocam sildiremiyorum. O zaman setredeceksin, gizleyeceksin. Onu herkese göstermeyeceksin. Göstermeme gayreti içinde olacaksın. Onunla fakirleşmeyeceksin. Ben bir zamanlar böyleydim, şöyleydim diyorsan sen arkadaş tövbe etmedin demektir. Çünkü tövbenin şartlarından bir tanesi günahın setredilmesi, günahın kapatılması. Bunu birçok dersimizde dillendirdik.
1: Evet.
0: Bir insan yüz kızartıcı bir ayıp, bir ameliye işlese bunu toplumda duyulmasını ister mi? Elbette istemez. Allah'a karşı işlenen bütün suçlar yüz kızartıcıdır. Bütün günahlar yüz kızartıcıdır. Dolayısıyla yani ben bir zamanlar şöyleydim, böyleydim diyorsak maalesef sen hala da o günaha devam ediyorsun anlamındadır ki Rabbim samimi tövbe edenlerden bizleri eylesin.
1: Amin inşallah. O dişleri alakalı kardeşimiz çok detaylı soru sormuştu hocam. Mesela ben kendimle alakalı söyleyeyim hocam. Dişim aslında benim içeriye doğru yamulmuştu.
0: Evet.
1: Dişlerimi temizlemeye gittiğimde.
0: İsterseniz şöyle yapalım Suat Bey. Bu keyfi bir uygulama mı değil mi?
1: Evet,
0: önce bunu tespit edelim. Bu bir keyfi bir uygulama değilse bu saatten sonra ehil olan tabibin sizi yönlendirmesiyle alakalıdır.
1: Evet.
0: Yani bu saatten sonra fıkıh der ki tabip ne diyorsa ona göre hareket edeceksin. Ehil olan, dindar olan bir tabibin sizi yönlendirmesi. İşte dişleriniz düzeltildi ancak yapı itibarıyla bu zaman zarfında eski haline dönme ihtimali olacağı için yine arka tarafında bu tellerin belli bir zaman kalması gerekiyor.
1: Evet.
0: Evet, gerekiyorsa kalacak. Yapılacak bir şey yok. Peki kalması boy abdestine engel midir? Değildir. Namaz kıldırmasına engel midir? Değildir. Devam edebilir. Çünkü keyfi bir uygulama değil.
1: Keyfi de yapmış olsa diş telinde hocam, o diş telini çıkarması gerekir mi?
0: Şöyle keyfi bir uygulamaysa bunu

0: yapmak caiz değil. Bunu söyledik
1: evet.
0: ama dolgudan biraz daha farklıdır. Çünkü bildiğim kadarıyla o diş telinin dişleri tutabilmesi için bir yapışkan ile
1: evet.
0: oraya yapıştırılması vardır. Belli yerlerde ve o yapışkanın evet. altına da su ulaşmıyor.
1: Evet.
0: Böyle olduğu için bu boy abdestine tesir edecektir. Yani boy abdesti olmayacaktır. Yani hiçbir gerekçe olmadığı halde siz faraza elinizi sardınız. Abdest alırken elinizi yıkamıyorsunuz gibi bir şey durum olur ki onun o zaman çıkartılması gerekecektir.
1: Evet.
0: Onun çıkartılması başka bir arizi, rahatsızlığa, sıkıntıya sebebiyet vermesi durumunda.
1: Evet. Yoksa evet. diğer tür dediğiniz gibi keyfiyet söz konusu oluyor.
0: Evet.
1: Aynı diş şeyi taşı gibi olmuş oluyor
0: aynen
1: hocam.
0: Öyle.
1: Ona
0: aynen.
1: takılmış gibi. Evet. Bu soruyla da programımızın nihayetine erdirelim hocam inşallah.
2: Bir soru, bir cevap. Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçenizde Alegül Efem.
3: Yesevi yolu başlıyor. Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarınınsa insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha

0: kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. Sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Hayder olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimiz

0: merkezle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
1: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde. Gazze'den de efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99 bin kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere devam edin diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10.000 kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9 064 Yesevi kumanyası, 115 312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz: bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. Bir tas çorba, bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle, bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
2: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, ilk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Hayder olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi-Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Hayder için bu başlangıç, Yesevi merhametinin Yesevi Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8.000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Hayder Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi günlük 2.000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8.000, Bursa'da 2.000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi Aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi Aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aşevleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığı ise tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi Aşevleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10 bin kişilik bir sofranın bereketi Yesevi Aşevlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi Aşevleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10 bin metrekare kapalı alana sahip Büyük Yesevi Aşevini desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi Aşevi'ne bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aşevi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212-923-1-923 ahmetyesevi.org.tr.
2: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Hayder olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Hayder olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte hali hazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Hayder olarak 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve camii de bulunan Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
3: Yesevi yolu sona erdi.
4: Şimdi reklamlar.
5: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğu ayet hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
3: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
0: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
8: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı, sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
3: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
9: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
10: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
9: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
6: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
5: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendisinin en eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989. Kovacı Dede iletişim numarası.
6: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şimdi soruyorlar, sihirle için okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesinin iptali için Haydar Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanlara yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam, 19'u bir gece akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Sûre-i Celle. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Sûre-i Celle'den başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallahurrahman 26 Eylül cumartesi de var mıdır? Vardır, olacaktır. İnşallahurrahman.
6: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Haydar Kültür Merkezi'nden yapacağı Bakara Suresi tilaveti ve sihir bozan dualar canlı olarak bu akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM. Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler başlıyor.
12: 19 Ekim 1992 tarihli İstanbul'da yapılan bir sohbetten. Bir insan kendi başına Müslüman olabilseydi, Allahu Teala'yı bulabilseydi, cennete kavuşabilseydi, cehennemden kurtulabilseydi, 224 bin peygamber gönderilmezdi. Kitaplar da indirilmezdi. Bir insan Müslüman olmak, Allahu Teala'yı bilmek, rızayı şerifine kavuşmak, cennete kavuşmak, cehennemden kurtulmak istiyorsa bu sebeplere sarılması lazımdır. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruhu Hazretleri, "Eğer peygamberler olmasaydı biz Allahu Teala'yı bilemezdik," diyor. Peygamberler varken bilemiyoruz da nerede kaldı onlar yokken bilmek? Peygamberler ahirete gittikten sonra onların varisleri olmadan Allahu Teala'yı bilmek mümkün değildir. Risale-i Kutsiye sahibi Mustafa İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi, Kuddise Sirruhu. Efendi babam tembih etti bize, ona Büyük Şeyh Efendi deyin diye. Büyük Şeyh Efendi baba, Kuddise Sirruhu, Risale'yi birkaç sebeple yazdım. Kendi başıma yazmadım. Bana emir verildi. Manevi heyet geldi. Birkaç sebepten dolayı yazdım. Hususi olarak, özel olarak rabıta sebep oldu buyuruyor. Rabıta, tarikatta kazanılacak feyizlere, zuhuratlara ve bütün hallere en büyük temeldir. Yani bu rabıta temeli üzere kuruluyor. Bu sebeple çok müritler, salikler gördüm ki köşede bucakta kalmış, terk olunmuş, yani bu yolu, feyizi kaybetti. Neden? Rabıtasızlıktan, mürşidini görmediğinden, ona yaklaşmadığından, ona derdini arz etmediğinden tarikatı terk etti, tarikatta onu terk etti. Bu yolun tehlikeleri onu düşürdü, örtülmüş oldu. Rabıta ışığı gelmeden, rabıta vasıtası olmadan, Mevla Teala'nın feyzi, nuru gelmeden acemi olduğu için perdeden nasıl çıkacağını, ışığa nasıl yürüyeceğini bilemez. Bunlar manevi şeylerdir ama yük gibi ağırlık verir. O vesveseler, ümitsizlikler örtüyor insanı. Kalpteki yük perde oldu. Bu yoldan uzak etti onu. Bu tehlikelerden ve vesveselerden geçip Hakk'a gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Nakşibend Hazretleri diyor ki, Kuddise sirruhu, bizim tarikatımız sohbettir. İnsan sohbetle yaşar, sohbetle tetikte durur, sohbetle mesafeler açılır. Salik bu kitabı okuyunca perdeler gider. Niçin perdeler gider? Aziz evladım, bunun her kelimesi Mevla'dan ilham edildi. İlham, Mevla'dan kalbe gelen ilimdir. Allah Teala'dan gelen ilim insanı uyandırmaz mı? Uyandırır. Hadis-i Kudsi'de şöyle buyrulur. Benim veli kullarım kubbelerimin altındadır. Onları benden gayrısı bilmez. El-Hucurat Suresi 1. ayeti kerimede şöyle buyruluyor. Mealen, ey iman etmiş olan kimseler! Allah ve Resulünün emir ve yasaklarını çiğneyerek onların önüne geçmeyin ve Allah'tan hakkıyla sakının. Çok dikkatli dinlemek lazım. Nasıl anlatılıyorsa öyle yapmak lazım. Başka kurtuluş yok. Efendi babam Kuddise sirruhu, sizin derdiniz ve devanız da Kur'an'dadır derdi. Kur'an bir doktor gibi derdini söylüyor. İlacını da veriyor. Eğer hastalık bulunmazsa ilacı da bulunmaz. Kansere verem ilacı versen olmaz. Her hastalığın kendine göre ilacı vardır. Ey iman edenler! Allahu Teala bize hitap ediyor. Hitap Arapça bir kelime, yani bize söz söylüyor. Ey iman etmiş kullar diyerek. İman ne muazzam bir şey. Onsuz hiçbir kapı açılmaz. Allah Teala imanımızı muhafaza eylesin. Amin. Âl-i İmran suresinin 91. ayetinde de şöyle buyrulur. Mealen, gerçekten o kimseler ki kafir olmuşlar ve kendileri kafirler olarak ölmüşlerdir. Artık onların hiçbirinden yer dolusu altın kesinlikle kabul edilmeyecektir. Velev ki onu fidye olarak verecek olsun. İşte onlar var ya, çok acı verici büyük bir azap onlar içindir. İki cihanda da onlar için Allah'ın azabına karşı yardımcılardan hiçbir kimse yoktur. Mesela bir insan imansız olarak öldü. Ölünce o cezaya kavuşturulacak. Dünya dolusu altın verse, böyle bulutlara kadar yükseltilmiş ve beni kurtarın dese, yok, asla kabul edilmeyecek. Dünya dolusu altın, imanın yerini tutamıyor. Dünyada bedava. Allah Teala dünyada akıl verdi. Sebeplerini halketti. İmkanlarını verdi. Umrunda değil. O dedikodu yapacak, televizyon seyredecek, haftalık toplantılar yapacak. İmanı anladınız değil mi? İmansız cennete girmek mümkün değil. Ebu Hureyre'den radiyallahu teala an rivayete göre Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde İbrahim aleyhisselam kendi babası Azer ile Azer'in yüzü üzerinde bir simsiyahlık ve toz toprak olduğu halde karşılaşır. İbrahim aleyhisselam babasına, ben sana dünyadayken bana asi olma demedin mi?" der. Babası da ona, "İşte bugün ben sana asi olmayacağım," der. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam, "Ey Rabbim, sen bana insanların yeniden diriltilecekleri gün beni zelil ve rüsvay etmeyeceğini vaat etmiştin. Şimdi senin rahmetinden çok uzak olan babamın durumundan daha arlandırıcı ve utandırıcı hangi rüsvaylık olabilir?" der.

0: yanar ve ateşe, cehenneme atılır. Elime su dök demiyorum. Allah Teala peygamberliği bana verdi. Allah Teala tarafından verdiğim haberleri kabul et. Peygamberler bize bağımı kaz, tarlamı ek demiyorlar. Bizim kârımız için Allah Teala'dan aldıkları haberleri ulaştırıyorlar. Baban olsun, deden olsun, nenen olsun onu dinlemeye mecbur. Onun için dünyada peygamberimizi tanıyalım sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu kainatı yaratan, güneşi senelerdir hararetiyle devam ettiren, güneş hararetiyle sebzeleri, meyveleri yetiştiren, o ayı, yıldızları, güneşi birbirine çatmadan deveran ettiren, ayın büyümesi, küçülmesi, yıldızların aynı, ışıkları sönmeden durmaları bu manzarayı gözümüzün önüne serdi. İşte bunları yaratandır Allah Celle Celaluhu. Onun için önüne geçilir mi? Gözün yoktu, göz verdi. Kulağın yoktu, kulak verdi. Beynin yoktu, beyin verdi. Aklın yoktu, akıl verdi. Elin, ayağın yoktu, el ayak verdi. Gözünü verdi, görmesini de o gönderiyor. Nice gözler var ama göremez. Kulağını o yarattı. İşitmesini de gönderiyor. Lisanını o yarattı. Konuşmasını da o temin ediyor. Elini, ayağını o yarattı. Hareket etmesini de o temin ediyor. Nice eli ayağı olanlar var, sallanmıyor. Seninki sallanıyorsa bana muhtaçsın. Şunu da sorayım. Yediğiniz yemeklerden bir buğday tanesini Allah Teala'dan başka yaratan var mı? Yok. Yağmur yağıyor, otlar bitiyor, keçiler yiyor, kıl oluyor, koyunlar yiyor, yün oluyor. Yine yağmur sebebiyle pamuklar bitiyor, onlardan bize elbise oluyor. Hepsini Allah Teala yapıyor. Bütün nimetler Allahu Teala'nındır. Öyle iğne tepesi kadar Allahu Teala'dan başkasına itaat olur mu? Aklınıza bir sorun. Bir de en zayıf Müslümana iki bu dünya kadar cennette yer verecek. Yükseklerine daha fazla. Hoca efendi, bu olur mu? Evet olur. Yine de cennet dolmayacak. Allah cenneti doldurmak için yeni yeni insan yaratacak. Cehennem de dolmayacak. Ya Erhamer Rahimin, yardım eyle bize. Tut elimizden, bizi bize bırakma. Sevgili Habibinin sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetini Kur'an'da cem eyle. İstikamet üzere razı olduğun şekilde İslam'a, Kur'an'a hizmet nasip eyle. Bu cemaatin aldıkları bütün ilimleri dünyaya yaymayı nasip eyle. Amin, amin, amin.
1: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi.
3: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
1: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmi Hal programı başlıyor.
4: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmi Hal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmi Hal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi

0: Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de suallerinizi yine bu adresler üzerinden bizlere gönderebilirsiniz. Yine dini mesele danışma hattı pazar günü hariç yine değerli hocalarımıza sorularınızı iletebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyisiniz inşallah.
1: Çok şükür, elhamdülillah.
0: Rabbim iyilikler versin hocam. İlk sualimiz, babam öldü, anneme maaşı kaldı. Dayım anneme bakmadığı halde maaşını alıyor, bize vermiyor. Bizimle de görüştürmüyor annemi. O para dayıma helal midir diye sormuşlar.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Tabii öncelikli olarak meseleyi bir açmamız gerekir. Burada o para dayıma helal midir, bize vermiyor ifadesinden sanki bizim hakkımız olanı dayım kendisi kullanıyor şeklinde ifade ediliyor. Oysa bu ne dayının hakkıdır, yani dayılarının hakkıdır, ne de evlatlarının hakkıdır. Bu bizatihi o kadına verilmiş olan bir maaştır. Evet. Şöyle düşünülmesin, işte bu babamızdan dolayı annemize veriliyor. O zaman babamızın bırakmış olduğu bir mirastır ve bizler de evladı olarak bu mirastan payımız vardır. Her ne kadar mer'i mahkemeler bunu annemize verse de bizim de aslında hakkımız varmış şeklinde düşünülebilir ki bu düşünce doğru değil. Evet. Çünkü emekli maaşı diye tabir ettiğimiz şey kişinin geriye bırakmış olduğu bir mal değildir, bir tereke değildir. Tamamıyla taavun sisteminde, sosyal sigorta sisteminde devletin kişiden almış olduğu prim, diğer bir ifadeyle vergiler neticesiyle ona ve ondan sonra hanımına ya da bekar olan kızlarının hem maaşını hem de sağlık giderlerini karşılayabilmek adına bir fon vermedir. Bu bağlamda bir yardımdır. Evet. Dolayısıyla bunu devlet kime veriyorsa o kişinin şahsına aittir. Kimden kaynaklı vermesinin bir önemi yoktur. Hı-hı. Böyle baktığımız zaman o para ne dayılara ne çocuklara, mülkiyet tamamıyla anneyedir, kadınındır. Kadının şahsi mal varlığı olarak telakki edilir. Ancak kadın o anne diye tabir ettiğimiz kişi akli melekesi yerinde değil, yani kendisi o parayı tasarruf edebilecek liyakata sahip değilse bu bağlamda onun vasisi bunu işlemi üzerine alacak ve o parayı o anne de kullanacaktır. Eğer burada o anneye bakan abilerse, yani çocukların dayılarıysa, elbette o parayı şahıslarına değil yine o kadında kullanmak suretiyle onu harcayabilirler. Ama onun bakımını üstlenen çocuklarsa bu takdirde o parayı yine şahıslarında değil annenin bakımı olarak o çocuklar bunu üstlenmek zorundadır. Peki o para annenin bakımına yetmiyorsa ne olacaktır? O para annenin bakımına yetmiyorsa çocuklar kendi imkanlarınca o anneye bir şekilde bakacaklardır. Asabilik sıralısı doğrultusunda öncelikli olarak bu hak çocuklara düşer. Çocuklar bunu üstlenmek zorundadır. Hı hı. Ergenlik çağına ulaşmış kişiler ise veyahut da ergenlik çağına ulaşmasa da mal varlıkları var ise bu şekilde yapılmak zorunluluğu vardır. Şimdi soruda tabii kapalılık var. Niçin kapalılık var? Dayım anneme bakmadığı halde bu parayı alıyor diyor ve bize de göstermiyor diyor. Bize göstermiyor dediğinde anlıyoruz ki anne dayılarının yanında kalıyor. Yani abilerinin yanında kalıyor ama bakmıyor ifadesi kullanıyor. Bakmamaktan kastettikleri ne? Yani yediklerinden yedirmemesi, içtiklerinden içirmemesi mi? Yoksa onlara zulmetmesi mi? Yoksa bunların, çocukların tahayyül ettiği bir şekilde mi ona bakmaması? Hmm. O yüzden soru çok icmal olduğu için, kapalı olduğu için buna net bir cevap vermek mümkün değildir. Burada dediğimiz gibi bu para annenin kendi şahsi malıdır. Anne menfaati için harcanması gerekir. Eğer anne sağlığı elverişliyse, müsaitse, akli melekesi yerindeyse o para eline verilir. Kendisi dilediği gibi kullanır. Evet. Akli melekesi yerinde değil, o parayı kullanabilecek bir liyakata sahip değilse o zaman ona bakacak olan vasinin bunu yapması gerekecektir.
0: Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da namazlarda okunan zammı sureler okurken atlamadan veya iki sure atlayıp başka sure okumak mı lazım? Bir de Kur'an-ı Kerim'de namazlarda baştan sona doğru okumak mı yoksa herhangi bir sureden okunabilir mi diye sormuşlar. Sıralamayı sormuşlar.
1: Şimdiki sıralama konusunda öncelikle şöyle bir ifadede kullanmakta fayda var. İster farz namaz olsun, ister nafile namaz olsun, namazın sıhhati açısından nasıl okursa okusun bu kıraat sahihtir ve namazı sahih olur. Yani Fatiha suresinden sonra herhangi bir zamm-ı sureyi okuduğunda ister bunu makus okusun, yani önce kul e'udhu bi rabbin nas sonra kul e'udhu bi rabbil felak gibi, isterse bir sure atlayarak bunu yapsın. İşte söz gelimi
0: Elemtera'dan Eraytelize'ye
1: geçmesi gibi her halükarda namazın sıhhatına tesir eden bir durum değil. Ancak fazilet açısından baktığımız zaman, yani mekruh olmaması hasebiyle baktığımız zaman farz olan namazlarda bu tertibe riayet edilmesi müstehaptır. Yani bir sure atlamadan, eğer atlanacaksa daha uzun, en azından iki sure veyahut da makus olarak, yani alttan yukarı çıkmadan okumak sünnete uygun olandır. Farz namazlarla alakalı. Aksi takdirde kitaplarımız bunun mekruh olduğunu ifade eder. Ama nevafille alakalı böyle bir kayıt yoktur. Nafile namazlarda nasıl okuyabiliyorsa bu şekilde okur. Bu manada tertibe riayet etmek şeklinde bir sünnet, aksinin bir mekruhiyetinden bahsedilmemiştir. Evet. O yüzden kardeşimize net olarak vermemiz gereken cevap, namazın sıhhatini etkileyen bir durum değildir. Ancak fazail olarak baktığımız zaman farz olan namazlarda buna riayet edilmesi aksi takdirde mekruh olur. Ama nafile namazlarda buna riayet edilmemesi namazın mekruh olmasını gerekli kılmayacaktır.
0: Ben bu mevzuyu acı bir tecrübeyle öğrendim hocam. Talebe yıllarımızda namaz kıldırırken bir teravih namazında arkadan cemaat dedi ki hoca efendi dedi ya dedi bir sıralamaya uy artık falan dedi. Biz karışık okuyorduk falan böyle hani evet. Hızlı kıldırmak adına. Ondan sonra dedim ki ben bir daha dedim sıralamayı bozmam. Evet. Onu da öyle öğrenmiş olmuş ki elhamdülillah. Bir diğer sorumuz hocam. Dört rekatlı namazda üçüncü rekatta kıyama kalkmak unutulup oturursa tahiyyat okunup kalkmalı mı yoksa hatırlayıp seyir secdesi mi yapmak lazım diye sormuş.
1: Dört rekatlı farz namazdan evet. Bahsedelim. Dört rekatlı farz namazında üçüncü rekatında kişinin kıyama kalkması gerekirken bu kimse oturacak olsa. Bu aslında kıyama kalkma farzını tehir etmiş oluyor. Bunu bilinçli olarak yaparsa bilinçli olarak vacibi terk etmiştir. Çünkü farzı tehir etmemek vaciptir. Farzı tehir etmek ise vacibin terkidir. Bilinçli yapılırsa bu namazın iadesi vacip olacaktır. Ama bilinçsizce unutularak sehven yapılmışsa bu durumda ne yapması gerekir? Oturdu, aklına geldi ki ya ben üçüncü rekattaydım, halbuki ayağa kalkmam gerekiyor. Aklına gelir gelmez kalksın, yani teşehhüdü bitirmeye çalışmasın, hemen kalksın. Ama öyle veya böyle farzı tehir etmiştir, yani vacibi terk etmiştir. Namazı bittikten sonra, son teşehhüdü yaptıktan sonra bir tarafına selam verip ondan sonra sehvi secdesi yapsın deriz. Dolayısıyla çünkü namazda şöyle bir kural vardır. Bir farzın tehir edilmesi, bir vacibin terk edilmesi ya da bir vacibin tehir edilmesi sehven vuku bulursa namazda sehvi secdesi vacip olur. Ama bunlar kasıtlı bir şekilde yapılacak olursa o zaman namazın iadesi vacip olacaktır. Çünkü neticede İmam el-Merginani Rahimullah el-Hidaye isimli eserinde bunu anlatırken der ki bunların hepsinin toplandığı tek bir konu var. Aslında vacibin terkidir. Çünkü farzı yerli yerine yapmak vaciptir. Farzın tehiri de bu bağlamda vacip ve terk etmiş olacaktır. O yüzden sorudaki kardeşimiz o ki üçüncü rekatta oturdu. Aklına geldiğinde hemen kalksın. Farzı tehir etmiştir ve namazın sonunda da sevir secdesi yapsın.
0: Mesela tahiyyatı okumuş, salli barik okumuş, Rabbena okumuş.
1: Hiç problem değil. Yani neticede o kalkmayı geciktirmiştir ya. O geciktirme işte şu kadar geciktirdi, bu kadar geciktirdi. Bunun önemi yok. Kalkacak. Sonra kalktığı zaman son rekatta son teşebbü yaptıktan sonra sevir secdesini yapsın.
0: Evet hocam. Bir diğer sorumuz oldu hocam. Seferi iken sünnet namazlar terk edilebilir mi diye sormuşlar.
1: Şimdi şöyle ifade edelim ki seferilik konusunun namaza tesiri sadece farz namazlarda, o da dört rekatlı farz namazların iki rekata düşmüş olmasıdır. Evet. Tabii düşmüş olması mıdır, asıl mıdır? Bu konuda Hazreti Ayşe validemizden gelen rivayetler doğrultusunda aslında namaz dörttür, sonra ikiye indirilmiştir ama mukim için dört devam etmiştir şeklinde ifadeler var fıkhi olarak. oraya girmeden, kafaları karıştırmadan net olarak şunu söyleriz ki 4 rekatlı farz namazlar seferi olan kimsenin 2 rekat kılması gerekecektir. Kılması ruhsat değil, kılması gerekecektir. Aksi caiz değildir Hanefi mezhebine göre. Peki sünnetlere baktığımız zaman sünnetlerde bir ruhsat var mıdır? Aslında seferlik noktasında sünnetlerde bir ruhsat yoktur. Lakin sünnetlerin her birerleri aynı mukavemette değildir. Örneğin sabah namazının sünneti de sünnettir. Öğle namazının ilk sünneti de sünnettir. Ama sünnetler içinde en kavi olan sünnet sabah namazının sünnetidir. Müekked sünnet olmakla beraber diğer müekketlerden kuvvetlidir. Dolayısıyla bunu kişinin keyfi olarak terk etmesi düşünülemez. Ancak şer'an kabul edilen bir mazeret varsa ne gibi? Vakit daraldı artık yani sünneti kılarsa farz kaçacaktır. Ya da işte imam efendi son teşehhüttedir. Sünneti eğer kılacak olursa cemaate yetişemeyecektir. Böyle bir durumda o sünneti terk eder farzı kılar. Farzı kılar ama sonra sabahın sünnetini tek başına kaza edilir mi? Vakitten sonra. Vakit içinde zaten farzdan sonra daha kılınmaz. Evet. Vakit çıktıktan sonra ve kerahat vakti de çıktıktan sonra yani işrak vaktinden sonra tek başına sünnet kaza edilir mi? Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre kaza edilmese de İmam Muhammed Rahimullah'ın bu konudaki görüşü kaza edileceği yönündedir. Ve ibadet baplarında da ihtiyatla hareket edebilmek adına bu kişi kaza ederse güzel bir ameliyede bulunmuş olur. Evet. Sabah namazının sünnetiyle alakalı ama diğer sünnetlere baktığımız zaman diğer sünnetlerde müekked sünnetler gayri müekked sünnetlerden daha tehlikeli. Vakit içinde bunun kılınamaması durumunda tekrardan diyelim ki örneğin öğle namazına geldiniz. İmam efendi farza durmuş. Sizin sünnet kılma imkanınız yok. Farzı kılarsınız. Sonrasında sünneti yani ilk sünneti son sünnetten önce ya da sonra iki görüş ki fazilete dairdir bu tartışma. Ona göre son sünnetle beraber ilk sünneti de kaza edersiniz. Aslında kaza da denmez bu. Çünkü vakit içindedir. Evet. Sadece farzın öncesindekini sonraya bırakmışızdır. İkindi namazına geldiğimiz zaman ikindi namazının ilk sünneti gayri müekket olan bir sünnettir. Kılmamız fazilettir ama kılmamamız durumunda herhangi bir günah tereddübü yoktur. Veya kaçması durumunda işte camiye geldik ikindinin farzı kılın diyor. Sünneti kılarsam cemaate yetişemeyeceğim. Farzı kılarsam, böyle bir durumda farzı aynen. kılar ve ikindinin farzı kılındıktan sonra artık nafile kılınmama mekruh vakitte girmiş olduğu için ikindinin sünneti artık kılınmayacaktır. Yatsı namazının ilk sünneti için de aynısını söyleyebiliriz. Çünkü o da gayri müvekkettir. Evet. Son sünneti kılarız. Hatta son sünneti 4 rekat kılmak faziletlidir. Evet. Bu konuda hadis-i şerif vardır.
0: En onu da şey yapalım mı hocam? Son sünnette 4 rekat kılarken işte teşehhütte oturduğumuzda salih bari okunup Sübhaneke okunacak mı yoksa normal
1: ikindi namazının ilk sünneti gibi yani gayri müekked sünnet gibi birinci teşehhütte salih bari üçüncü rekata kalkarsan Sübhaneke Allahümme ve bihamdik duasıyla başlarız ve bu şekilde iki şef şeklinde namazımızı kılarız. Dolayısıyla bu mukaddimemizden de anlaşılacağı üzere namazın sünnetleri revatip sünnetlerinin mukavemetleri dereceleri aynı değildir. Evet. En kavi olan, orta olan ve zayıf olan. Peki seferlik halinde bu sünnetlerde terk edilmesine ruhsat var mıdır? Kavi olan sünnette sabah namazının sünneti ister seferi ol ister mukim ol terk edilmesi aslında düşünülemez. Ancak zaruretten kaynaklı dediğimiz gibi vaktin daralması, farzın kaçırılması gibi veya cemaatin kaçırılması gibi durumlar müstesna. Ama o da kaza edilmek kaydıyla İmam Muhammed'e göre diğer sünnetlerde, müekketlerde daha şedid olmak gerekir. Peki buna rağmen ben seferdeyim yani sünnet hiç kılmasam olur mu? Kitaplarımızda der ki sefer konusunda sünnetlerde bu bağlamda bir ruhsat yok ama insanın daha mühim bir işi olması hasebiyle eğer varsa bu takdirde sünneti terk edebilir. Ama mühim bir işi yok. Sadece keyfi bir uygulamaysa hayır bu kişi sünneti terk etmesin, sünneti kılsın. Evet. Ki Efendi Hazretlerimize de baktığımız zaman birçok seferine gittiğinde revatip sünnetlerini asla ve asla terk etmemiş ki bu ikindi namazının ilk sünneti olsa bile yatsı namazının ilk sünneti olsa bile. Çünkü bir kulun zaten Mevlasına karşı yapması gereken kulluğudur. Evet. Ve biz o kulluğumuzu ifa edebileceğimiz bahaneler aramamız gerekirken sefere bir bahane yaparak ibadetten kendimizi geri tutmamız doğru bir ameliye değildir. Dolayısıyla ne varsa farz, vacip, sünnet, müstahap bunları değerlendirmemiz gerekir. Çünkü kısıtlı bir zaman ile ebedi bir alemi kazanma peşindeyiz. Evet. Dünya hayatı kısıtlıdır. Belli bir zamanı vardır. Belli bir vadesi vardır. Ve herkesin vadesi kendi ölümüyle son bulacaktır. Bu kadar kısıtlı bir zaman ile ebedi bir alemi kazanma peşinde olduğumuz için bu dünya hayatını çok iyi değerlendirmemiz, uyanık bir tacir gibi, işini bilen bir tüccar gibi neyi nereden kazanç temin edeceğimizi hesap ederek bu hesabımıza göre hayatımıza şekil vermemiz gerekecektir. Evet.
0: Bu noktada hocam öğle namazının son sünneti 4 kılınıyordu ya, onun kılınışı da ilk sünneti gibi midir? Yatsı
1: bakın şöyle
0: son
1: söyleyeyim. Öğle namazının son sünnetinin 4 rekat kılınması faziletlidir. Hadis-i şerif vardır. Men salla erba'an kable zuhru ve erba'an ba'deha harremehullahu alennar. Hadis-i şerifte Efendimiz öyle buyuruyor. Her kim öğle namazının ilk sünnetini 4, son sünnetine 4 kılarsa Allah onu cehenneme haram kılar. Yine yatsı namazının son sünnetiyle alakalı, her kim yatsı namazının son sünnetini 4 kılacak olursa sanki o Kadir gecesinde kılınmış 4 rekat namaz gibidir fazilet olarak. Bu bağlamda fazilet vardır. Peki bunlar nasıl kılınacak? İster yatsı namazının son sünnetinin 4'ü olsun, ister öğle namazının son sünnetini 4 kılmak, bu ikinci namazının ilk sünnetini kılmak gibidir. Yani birinci teşehhütte salli barik dualarını okuruz. Üçüncü rekata kalktığımız zaman Subhaneke duasıyla başlarız ve bu şekilde Fatih namazımızı hocam bitiririz.
0: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam, satmak istediğim bir tarlam var. 2 yıla yakındır müşteri çıkmadı. Ekip biçilen bir tarla değil. Bir getirisi yok, hatta borcu var. Taksit halinde borcunu ödüyorum. Bu tarlanın zekatı her yıl mı ödenecek satılmadığı halde? Mesela 3. yıl sattığımda her yıl için mi zekat vereceğim, yoksa satıştan mı zekat vereceğim? Bu konuda yardımcı olur musunuz demişler.
1: Elbette tabii ki bildiğimiz kadarıyla yardımcı oluruz. Ancak sorunun evvelini de bilmemiz gerekir. Şöyle ki bu kardeşimizin tarlasından bahsediyor. Tarlayı satışa arz ettiğinden bahsediyor. Birkaç yıldan beri de satılmadığından bahsediyor. Ancak bu tarlayı elde etme, mülk edinme nasıl oluşmuş? Babasından ona miras olarak mı kalmış? Biri ona hibe mi etmiş, hediye mi etmiş, yoksa kendisi satın mı almış? Eğer babasından miras olarak kalmışsa ya da kendisine hibe edilmişse bunu satışa arz etmesi umalı ticari mal yapmaz. Ta ki satılıp parasını almadıkça. Dolayısıyla bu mal şu an itibariyle zekata tabi olan mallar cümlesinden değildir. Dediğimiz gibi babasından kalmış, evet, ya da kendisine hibe edilmişse. Ancak bunu satın almışsa, yani bir bedel vererek bunu mülkiyetine geçirmişse, burada bakarız. İki ihtimal vardır. Bunu aldım, kenarımda dursun, yarın öbür gün lazım olduğunda satarım niyetiyle mi aldım? Yoksa aldı, üzerine karını koydu, hemen satışa mı arz etti? Eğer alma esnasında satma gayesiyle almışsa bu uruzu ticari, yani ticari mallar cümlesindendir. Bu mal artık zekata tabi mallardandır. Satamayacak olursa bile her yıl bunun zekatı tereddüt eder. Ancak borcum var diyor. Tabii bu normal bildiğimiz klasik usulde borçları da hesap eder, alacakları hesap eder. Tarlası ve onun gibi diğer ticari malları, altın, gümüş veya parası varsa bunu hesap eder. Nisap ise, üzerinden de yıl geçmişse zekatını verecek. Lakin tarlayı satamayıp eline para geçmediğinden dolayı her ne kadar nefsül vücub, yani bizatihi zekatın farz olmaklılığı tahakkuk etse de eda etme mecburiyeti yoktur. Vücub ile eda yoktur parası olmadığı için. Tarlayı kaç yıl sonra satarsa da geriye dönük o kadarlık yılların zekatını vermesi gerekecektir. Evet. Lakin bu kişi tarlayı satın alırken satma gayesiyle değil, yani ticaret gayesiyle değil, aldım dursun, belki arsa olur, üzerine bina yaparım veya yazları giderim veyahut da işte ileride çoluk çocuğuma lazım olursa veya ihtiyacım olursa satarım şeklinde mülk edinme gayesiyle almışsa, o zaman bu mal yine ticari mallar cümlesinden değil, zekata tabi değil. Sonrasında ben paraya ihtiyacım oldu, satış arz ediyorum. Satış arz etmekle o mal artık ticari mal olur mu? El cevap olmaz. Ta ki ne zamana kadar? Paraya dönünceye kadar. Burada şöyle bir kuraldan bahsedilir. Ticari olan bir malda ticareti terk etmekle o mal ticari mal olmaktan çıkar. Ticari olmayan bir malda ticarete niyet etmekle o mal ticari mal olmaz. Yani sözgenimi ben kullanmak için, binmek için bir araç satın alsam, evet, bu mal ticari mal değil. Sonra desem ki ya ben bu aracı çok uygun fiyat aldım, bundan ben güzel kar elde ederim deyip ticarete niyet etsem ve bunu satışa arz etsem, bu mal ticari mal olur mu? Cevap olmaz, ta ki paraya dönünceye kadar. Ama bunun aksi olsa ben...
0: Zekatı da o paraya döndükten bir sene sonra mı?
1: Eğer sen onunla zengin olduysan, evet, ama sen zaten nisabın varsa, senin zaten bir yılın varsa, bir senen varsa, o parayının ayrıyetten üzerinden bir yıl geçmesine gerek yok.
0: Onu ekleyeceğiz.
1: Onu ekleyeceğiz ama nasıl ekleyeceğiz? Yılımız geldiğinde ekleyeceğiz. Yani şöyle örneklendirelim. Diyelim ki ben ilk nisaba sahip olduğum tarih Ramazan-ı Şerif'in 10'u olsun. Hicri olarak hesap ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'in 10'unda nisaba sahibim. Ramazan-ı Şerif'in 1'inde, yani ertesi senenin 1'inde bahsediyoruz. Elimde kullandığım bir aracım vardı veyahut da oturduğum bir evim vardı. Onu sattım, paraya çevirdim. Paraya çevirdim. O parayı ise Ramazan'ın, o parayla beraber Ramazan'ın 10'una girdik. Halbuki o paranın üzerinden daha 5 gün geçti.
0: Evet.
1: Ama nisabımın üzerinden 1 yıl geçti. O zaman o parayı da zekata tabi kılacağım. Ama diyelim ki birinde elime para geçti, ikisinde o parayı tekrardan araca yatırdım. Tekrardan bir eve yatırdım. Ramazan'ın 10'una geldiğimiz zaman elimde o para yok. Onun zekatını verecek miyim, vermeyeceğim. Buna fıkıhta mali müstefat deniyor. Yani yıl içinde elde edilen mal demektir. Dolayısıyla bunu ayrı bir hesaba tabi tutmak, ayrı bir yıla tabi tutmak değil. Tabii bu kimin için? Daha önceden zekat veren, nisabı olan, yılı olan kişi için. Ama ilk defa o para ile zengin olmuşsa şer'an, o zaman o bir milattır, bir tarihtir. O tarihi tespit eder. Onun üzerinden bir yıl geçtiği zaman onun zekatını verecektir.
0: Şöyle bir şey hocam, mesela onun da diyelim, sizin dediğiniz gibi onun da zekatını vermesi gerekiyor. Bir yıl geçiyor. İşte bir malı da var satacak. Onu şöyle yapabilir mi? Yani ayın 10'unda hani satsa zekata tabi, yani bir gün öncesine satsa zekata tabi olacak o para.
1: Evet.
0: 15'ine satsa veya 12'sine, 13'ünde, Ramazan 12'si 13'ünde satsa bir sıkıntı olur mu, yoksa o paranın üzerinden bir yıl geçmesi gerekecek mi?
1: Bakın şöyle ifade edelim, örneklendirmek üzere gidelim. Şu iki bardağı görüyorsunuz değil mi?
0: Evet.
1: Bunun yılın başı, bunun da yılın sonu olduğunu düşünelim. Yılın başında nisap miktarım var. Bardağın şu boyutu nisap olsun. Yılın sonunda da nisap miktarı var. Bu nisabın üzerinden bir yıl geçti demektir. Bu arada çizerge zikzak yapsa, evet, yani çizerge çok yükseldi, düştü, yükseldi, düştü, yükseldi, düştü ve sonunda da yine nisap var. Ben şu mevcudun zekatını vereceğim. Evet. Burada en zirvede olduğu dönemin değil veya düştüğü dönemde değil. Ama diyelim ki bu zikzak aşağı öyle düştü ki sıfırladı. Yani elimde hiç malım kalmadı. Böyle bir durum olduğu zaman o zaman artık bu yıl dönümü bitmiştir.
0: Bitti,
1: İlk defa malik olduğum dönem benim için yıl dönemidir. Ve buna göre hesap edeceğim. Şimdi sizin dediğinizde yılın başında ve yılın sonunda zekatını vereceğim. Şu ara dönemde kullandığım aracımı sattım. Şu ara dönemde kullandığım evimi sattım ve para geldi ve zikzak yukarı çıktı.
0: Evet.
1: Eğer o yukarı çıkmış olan, yani o süreç bu yıl sonuna geldiğinde elimde duruyorsa zekatını vereceğim. Evet. Ama elimde durmayıp onu harcamışsam onun zekatını vermeyeceğim. Peki o aracımı, o arabamı, ticari olmayan aracımı, ticari olmayan arabamı yıl sonuna bir hafta kala satmayı düşündüm ama satmadım. Çünkü satarsam para gelecek, zekatını vereceğim. Evet. Şu yıl bitti. Bittikten bir gün sonra, iki gün sonra satıp parasını alsam geriye dönük zekatını verecek miyim? Hayır. Tekrardan bir dahaki bir yılımı bekleyeceğim eğer elime gelmişse. Peki bunu adam kasıtlı olarak yaparsa ne olur? Bakın şöyle ifade edelim. Zekat bir ibadettir. Bir kulluktur. Dolayısıyla burada kişi niyetine göre muakaze edilir. Yani şunun gibi seferde olan bir kimse 4 rekatlı farzları 2 kılar. Özellikle ben namazı 2 kılmak için sefere çıkıyorum. Çık, problem değil, 2 kılacaksın.
0: Aynen öyle.
1: Burada da ben onun zekatını vermemek için böyle yapıyorum. Olabilir, vermeyebilirsin ama niyetine göre o ibadeti yapmaktan kendini alıkoymuş olacaksın. Bunun makbuliyeti seninle Allah arasındadır.
0: Evet.
1: O yüzden kişinin bireysel niyeti bizim hukuki anlamda, fıkhi anlamda fıkhın talili konusunda bir tesiri olmayacaktır. He, zekatını vermekten kaçtığın için böyle yaptın. Evet, vermiş olmayacaksın ama o malın başına belki başka bir afet gelebilir. Ama yok, ben onu erkenden yapayım, zekatını fazladan vereyim, malımı tabiri caizse sigortalayayım dersen onu da koruma altına almış olursun.
0: Evet hocam. Bu soruyla da programımızın nihayetine erdirmiş oluyoruz hocam. Son olarak dua babında neler söylersiniz?
1: Allah razı olsun. Rabbim hakkı hak bilip tabi olmayı, batılı batıl bitip kaçınabilmeyi bizlere nasip eylesin. O ki son sorumuzda zekattı, mali bir ibadetti. Ki mal malumunuz candan sonra gelen ikinci kişi için önemli bir unsurdur. Allah-u Teala Hazretleri bizlere canlarımızla ve mallarımızla cihat etmemizi emrediyor. Belki an itibarıyla bedensel cihata giremiyoruz. Şu andaki ortam ona müsait değil. Ama yapabildiğimiz olan mali cihatı yapabilme imkanımız vardır. O yüzden dünyanın dört bir tarafında muhtaç olan, ihtiyaç sahibi olan kişilere bu mali cihatı yapabilme konusunda Rabbim bizlere şuur ihsan eylesin. Bunu yapabilen, ki Gazali Rahimullah'ın dediği gibi malının kırkta birini veren Müslüman dünyanın en cimri kişisidir. Dolayısıyla hani ben %2,5'unu verdim, kırkta birini verdim. Evet, vazifeni yaptın ama erdemlikte davranmış olmadın. O yüzden Rabbim erdemli Müslümanlar, şuurlu Müslümanlar, kazancını Allah için harcayabilecek şuura sahip olan Müslümanlar cümlesinden olmayı bizlere nasip eylesin.
0: Şefik hocamın bir sohbetine demişim hocam. Zengin, cömertle cimri ibadet ehli. Hangisi daha çok sevimlidir diyor. O diyor günahkar diyor, cömert diyor daha sevimlidir diyor. Evet. Çünkü diyor Allah-u Teala cömerttir, cömert olanı sever. O da güzel bir örnekti. O sohbetin şeyinde kalmış aklımızda. Evet. Rabbim bolca inşallah hem hayırlısıyla helalinden kazanıp bolca da inşallah infak etmeyi nasip eylesin diyelim. Programı yine sorularınızı ilmihaletdergül.tv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Acil cevaplanmasını istediğiniz suallerinizi de dini mesele danışma hattı pazar günü hariç hocalarımıza sorabilirsiniz, cevaplar alabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programını dinlediniz.
3: Şimdi soruyorlar, sihirle için okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesin iptali için Haydar Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanların yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam, 19'u bir geçe akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Sûre-i Celsesi. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Sûre-i Celsesi'ne başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül, her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallahurrahman 26 Eylül cumartesi de var mıdır? Vardır, olacaktır. İnşallahurrahman.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Haydar Kültür Merkezi'nden yapacağı Bakara Suresi tilaveti ve sihir bozan dualar canlı olarak bu akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Şimdi reklamlar.
5: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
6: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 4395'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212. Lale Gül Vakfı org.tr.
7: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
3: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
7: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
3: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var. Kız talebe de çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
5: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
9: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989. Kovacı dede iletişim numarası.
11: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
12: Reklamları dinlediniz.
3: Şimdi soruyorlar, sihirle içine okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesinin iptali için Hayder Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanların yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam eden 19'u bir geçe akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Sûre-i Celle'si 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Sûre-i Celle'sinden başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallah Rahman 26 Eylül cumartesi de var mıdır? Vardır, olacaktır. İnşallah Rahman.
11: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Hayder Kültür Merkezi'nden yapacağı Bakara Suresi tilaveti ve sihir bozan dualar canlı olarak bu akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.

0: hayatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Rahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi,

0: acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah, Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah, Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah, Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Allah, Allah. El-Azizu ya Allah, Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan,

birbirine uygun yaratan Allah. Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.

türlü nimeti bağışlayan Allah. Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah. Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.

Allah, Allah. Hükmeden

0: mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah, Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah, Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan.

sonsuz varlığının sayısını bilen Allah. Bütün varlıkları icat eden Allah. Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.

0: olan Allah.
1: Vahidu ya Allah.
0: Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah.
1: Samedu ya Allah.
0: İhtiyaçları gideren

gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah.

0: tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: El-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: Allah. El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.

ve fazlı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini

0: çok sabırlı olan Allah.
1: Şimdi soruyorlar, sihirle için okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesin iptali için Haydar Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanların yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam eden 19'u bir geçe akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Sûre-i Celle'si. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Sûre-i Celle'si'ne başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül, her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallahurrahman 26 Eylül cumartesi de var mıdır? Vardır, olacaktır. İnşallahurrahman.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Haydar Kültür Merkezi'nden yapacağı Bakara Suresi tilaveti ve sihir bozan dualar canlı olarak bu akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
3: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan başlıyor.
4: Selamünaleyküm, hoş geldiniz efendim. Lale Gül TV ekranlarına Tarih ve İnsan başladı. Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
5: Hoş bulduk Mustafa
4: Yazılı
5: Bey.
4: Yazılı bir giriş yapınca şaşırdınız değil mi?
5: Evet,
4: İzleyici
5: çok hızlı.
4: İzleyici artık bir an önce sadede gelmeyi istiyor hocam. Böyle buradan
5: güzel.
4: Sonra selamünaleyküm hocam şu nasıldı diye sorsam yeridir.
5: Güzel.
4: Gerçekten böyle oldu artık. Öyle hani giriş, bir hasbihal, selamlaşma.
5: Fırsat tanımıyorlar mı?
4: Bizi göremiyoruz. Yok hocam, onların artık önemi kalmadı.
5: Yani abi olur mu ya?
4: Yekten konuya girin istiyorlar yani.
5: Aman aman.
4: Televizyon izleyicisi de bu internet çıktı çıkalı değişti.
5: Yani güreşte bile bir peşrev çekme
4: değil
5: vardı.
4: Değil mi yani? Peşrev çekilir ya. Allah Allah, Bismillah falan böyle.
5: Yani.
4: İki yiğit çıktı merdane falan.
5: Yani. Bir araya gelirsin, bir hal atır, merhaba falan.
4: Tabii.
5: Tabii biz de buradan izleyicilerimize selam ve muhabbetlerimizi gönderelim.
4: Ve aleykümselam. Onlar adına ben alayım hocam.
5: Onlar da iyilerdir.
4: Şimdi WhatsApp'tan yazsınlar. İyiler midir,
5: aynen,
4: hoşlar mıdır efendim? Bize fotoğraf gönderin. O fotoğraflardan klip yapıyoruz biliyorsunuz. O klibi de yayınlıyoruz. Dolayısıyla bu hafta inşallah tekrar o adetimizi yerimize
5: evet
4: getirelim.
5: Mehter vurmaya başlasın.
4: Tabii 0549 693 82 82 WhatsApp hattımız. Bu numarayı efendim bizi izlerken, takip ederken fotoğrafınızı çekin, WhatsApp'tan bize iletin. Şimdi bu hafta önemli konulara değineceğiz. Geçen hafta bahsetmiştik Anadolu Selçuklu Devleti,
5: evet,
4: Büyük Hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat'ın hayatını konuşalım dedik. Bir de onun

0: hayatının işlendiği iddiasıyla bir dizi yayınlanıyor televizyonlarda. Onu da konuşacağız. Ama bugün hocam 22 Eylül. Dolayısıyla Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatının 506. seneyi devriyesi. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Amin. Amin. Büyük hükümdara. Yani hakikaten böyle hem bir yad etmiş olalım. Yine de işleriz tabii bir gün Yavuz Sultan evet. Selim Han'ı, ama geçen hafta Alaaddin Keykubat'ı konuşacağız deyince biz bu hafta bunu almadık.
1: Evet.
0: Bir başka programda inşallah yine Yavuz'un hayatını
1: yani
0: konuşuruz.
1: Yani Selim Han'ı rahmetle yad ediyorum. Tabii önemli. Bir de vefatı çok böyle hani çok farklı, evet. çok değişik ve evet. onun şahsiyetini ortaya koyan bir vefat şeyi var. Yeri gelmişken evet. kısaca ondan bahsedeyim. Yani bir girizgah 506. Hı-hı. seneyi devriyesi. İki ay sultan tabii son seferine giderken Edirne'ye yakın Hafsa'da iki ay kadar kalıyor. Hastalığı kendine müsaade etmiyor. Hı-hı. Gittikçe ağırlaşıyor. Yanında da Hasan Can var. Hı-hı. Tabii musahibi, sohbet arkadaşı, büyük alim. Onunla devamlı bir aradalar. O devamlı hizmetinde Selim Han'ın özel hizmetini falan o görüyor. Tabii sultan diyor, kah dizime böyle başını kor, kah omzuma yaslanır. İki ay gözümün önünde eridi diyor, o vücut eridi diye böyle anlatıyor çok şey. Ve bir ara Selim Han ona diyor ki, Hasan Can bu ne haldir diyor. Yani artık ölüm halleri de başlamış. O da böyle, sultanım diyor, Allah'la olmak zamanıdır diyor. Selim Han bir doğruluyor, bir ciddileşiyor. Hasan Can, bizi şimdiye kadar kiminle bilirdin diyor.
0: Allah
1: Cenab-ı Hakk'a karşı hani bir hürmetsizlik, evet. bir an taşla mı zandın, ondan dışarı mı zannettin bizi, onu düşünmekten. Hasan Can böyle birden sultan şey deyince çok üzülüyor. Diyor ki, haşa ki sultanım, yani sizi bir an ondan gafil zannetmeyiz. Ama bu hal başka hallere benzemiyor. Onun için öyle söyledim. Hani ölüm anı diyemiyor. Selim Han öyle söyleyince, o zaman diyor bir Yasin oku diyor. Tabii Hasan Can Yasin okurken kendi de okuyor. Ona eşlik ediyor. Belki sessiz bir şekilde. Bitiriyor. Yine oku diyor. Yine başlıyor. Ve okurken selamın kavlen bir min Rabbir Rahim. Onlara Rabbi katından selam vardır. Ayetini okuyunca ruhunu teslim ediyor.
0: Allah Allah.
1: Yani gerçekten hani Yavuz Sultan Selim Han'ın o son şeyini göstermesi açısından çok önemli. Bugün bir yönüyle daha yad etmek istiyorum ben Selim Han'ı. Tabii memleketimizin üzerinde ciddi oyunlar var. Ciddi çarpışmalar var. Belki ülkemizi bir yere götürmek isteyenler var. ABD'nin, İngiltere'nin bu coğrafya üzerinde büyük oyunları var. Bizim işte Mısır, Suudi Arabistan'la bir anlaşma yaptık, bir şey gidiyoruz. Anında Husilerden bir saldırı geliyor. Yani nereye Suudi Arabistan? Ya bugüne kadar ortalıkta yoktun, şimdi niye başladın? Ve bu ülkede buna rağmen hala İran, işte Yavuz Sultan Selim Han'ın şu memleket için tehlike olmaktan çıkarttığı, bugün bu Anadolu ülkesinde ben ehli sünnetim diyorsa Müslümanlar ve bugüne kadar devam ettiyse bunda Selim Han'ın çok büyük payı var. Ama maalesef bugün o Husiler kime top atıyor, kiminle ve bunun arkasında kim var, niye attırıyor demeden Husileri ve İran'ı güzellemeler çekenler var. Bunları da Selim Han'ı anlamaya, tanımaya davet ediyorum açıkçası.
0: Allah razı olsun. Tabii ki onlar padişah değil, aynı zamanda birer veliydi yani Osmanlı hükümdarlarının pek çoğu. Hayatıyla ilgili hakikaten yani pek çok anekdota okuyup da şöyle bir göz atarsanız yani, neler neler var yani gerçekten.
1: Neler var ya Mustafa Bey.
0: İnşallah
1: lazım onlara.
0: Geniş bir vakitte hocam Sultan Selim Han'ı konuşuruz.
1: İnşallah, inşallah.
0: Diyelim. Şimdi
1: onu anekdotlarıyla, şahsiyetiyle konuşalım evet, bir gün inşallah.
0: Evet, inşallah. Detaylı bir şekilde. Anadolu Selçuklu Devleti. İşte 1071'de giriyoruz Anadolu'ya. Sonrasında işte geliyor bir büyük hükümdar tahta evet. geçiyor Anadolu Selçuklu Devleti'nde. Birinci Alaaddin Keykubat. Tabii çok da enteresan. Abisi tarafından, değil mi?
1: Evet.
0: Hapse attırılıyor, zindana atılıyor. Oradan çıkıyor ve tahta geçiyor. Çok da başarılı bir hükümdarlık dönemi. Bugünkü programda biraz Alaaddin Keykubat'ı konuşalım hocam.
1: Aslında çok da fazla hani Alaaddin Keykubat, Anadolu Selçukluları, Kutalmışoğulları deyince çok da fazla bilinmez, değil mi? Yani bir büyük dönemi olduğu çok fazla tanınmaz. Genelde biz Anadolu, Türkiye, Selçuklulara dediğimizde Kılıç Arslanlar çok fazla akla gelir. Yani birinci Kılıç Arslan, ikinci Kılıç Arslan, onların Haçlılarla mücadeleleri, onların gerçekten Anadolu'da güçlü bir devlet ortaya çıkartmaları. Bunlar çok şeydir. Sonrasında sanki hep bir kargaşaymış gibi gözükür. Çok fazla bu ara içerisinde bilinmez. Oysa Alaaddin Keykubat'ın dönemi Selçuklu'nun en geniş coğrafyasıdır. Yani bu yönüyle ve birliği yeniden sağlaması açısından çok önemli. Burada bir şey ortaya çıkıyor. Bu neden kaynaklanıyor diye düşünürsek bunun iki sebebi var Mustafa Bey. Oradan bir giriş yapayım. Birincisi, ikinci Kılıç Arslan belki Selçuklularda Anadolu Selçukluları için en sıkıntılı bir çığırı açıyor. Yani o Haçlılarla mücadele eden, Anadolu'da güçlü bir devleti ortaya çıkaran ikinci Kılıç Arslan akabinde 11 oğluna, 12 oğluna ülkeyi pay ediyor. Yani her bir şehirde birini hükümdar gibi tanıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Ve bunun sıkıntısını yıllarca çekiyor Türkiye Selçuklulara. Neden? Çünkü onlar öyle olunca bu defa Ermeniler de bu coğrafyada etkili hale geliyor. Yeniden Bizans Anadolu'da daha etkin bir hale geliyor. Gürcüler Doğu Anadolu tarafında etkin bir hale geliyor. Eyyubi diğerleri parçalanıyor. Yani paramparça oluyor. Ve bunu sağlamakla uğraşıyor Selçuklu sultanları. Bu ne kadar bizde bölünmenin bir sıkıntılı olduğu, aslında 2. Kılıç Arslan'dan sonraki Selçuklu Türkiye'sine bakmak lazım. Bakıyorsunuz mesela, ben şimdi Kutalmışoğulları kitabını da yazıyorum. Yani bayağı bir ciddi bir şeye geldim Kutalmışoğulları kitabında. Yani bakıyorsun o kadar zorlanıyorum ki Mustafa Bey. Aynı anda iki hükümdar bazen. Bazen üç hükümdar. Yani Selçukluların, Türkiye Selçukluları bir baş haline gelemiyor çoğu kez. İki bölgede, Kayseri'de, işte Konya'da, Konya'da, Sivas'ta, iki üç yerde hep hükümdar ortaya çıkıyor. Bazen ikili iktidar, bazen üçlü iktidar. İşte bunun şeyini 2. Kılıç Arslan bu şekilde attı. Bunu ortadan kaldıranlardan bir tanesi en güçlü şekilde Alaaddin Keykubat oldu. Zaten o da altın çağını yaşattı. Peşinden gelen bir tabii Moğol istilası olacak. Bu Selçuklu'yu tamamen bir bağımlı hale getirecek. Yani şeyi bölünmüşlüğün zararlarını Anadolu Selçuklularında bu son dönemlerinde çok açık, net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi bunlar çok anlatılmadığı için Osmanlı'daki o kardeş katli meselesi anlaşılmıyor. Yani bu dönemlerde neler yaşandı? Ne zulümler çekildi?
0: Tabii, devletler neyi tecrübe etti de buna karar verdi?
1: Ne fecaatler yaşandı? Evet. Ne zulümler görüldü? Moğolların zulümlerini kimse anlatmıyor ki Mustafa Bey. Evet. O devrede vur Osmanlı'ya, bir kişi ölmüş, iki kişi ölmüş, üç kardeşini öldürmüş. Ya şu Moğolların neler yaptığını, nelere sebep olduğunu, Anadolu Selçuklularında o dökülen kanları, çatışmaları, çarpışmaları, o çok iyi yetişmiş beylerin durumlarını bir görseler, bir okusalar adam akıllı, bunların gösterilmesi lazım işte dizi ve filmlerde. Evet. Hani yeri gelince bunların gösterilmesi lazım ki ileriye de bunlar örnek olur. Yani tarih filmlerini sen magazin gibi değil de magazin gibi ders çıkartmak üzere verilir, öyle anlatılır. Ama maalesef bu dersler tabii gösterilmiyor ve biz tarihi böyle magazine kurban edip gidiyoruz. Ders çıkartamıyoruz bunlardan ve tarihi de doğru okumalar yaptıramıyoruz. Bu çok önemli. Şimdi burada bunu görmüş oluyoruz. İşte hepsi bunu yaşıyor. Tahta çıkan herkes bunu yaşıyor. Mesela Alaaddin Keykubat, kimin babası? Gıyasettin Keyhüsrev. Gıyasettin Köyü Hüsrev tahta çıkıyor. Peşinden kardeşi Rükneddin'e karşı kaybediyor savaşı. Rükneddin Süleyman tahtı alıyor ve onun belki 8-9 yıllık bir sürgün hayatı vardır. Sürgünde dediğim gurbet hayatı diyelim biz buna. Gidiyor mesela nereye? Bizans'ın eline düşüyor. Bizans'a da gidiyor. Erzurum Melikine gidiyor, Eyyubi Melikine gidiyor, diğerine gidiyor, hiçbir yerden bir şey bulamıyor. En son Bizans'a kadar gidiyor. Bundan kim istifade ediyor? Bizans istifade ediyor. Onu kullanıyor, onunla beraber hareket ediyor. Şimdi Alaaddin Keykubat'ın babası döneminde bunu yaşıyor Gıyasettin Keyhüsrev. Tabii kendisi de orada babasıyla birlikte. Kardeşi İzzettin, abi İzzettin Keykavus var. Onlar bir aradılar. Sonra Rükneddin Süleyman amcası vefat ediyor tabii. Vefat edince bu defa babası tahta çıkıyor. 1205'te tahta çıkıyor. Bu sırada 15 yaşında Alaaddin Keykubat. 1190'da doğmuştu. Tahta çıkınca onu Tokat Meliki yapıyor. Bunlar sultan gibi de ünvan alıyorlar yani. İşte Selçuklularda böyle bir gelenek var. Bir yere gönderilince sanki oranın sultanı gibi. Hani Osmanlılardaki şehzade şeyi, evet. Sancak Bey şeyi bunlarda pek yok. Sultan gibi ünvan alıyor. Sultan gibi kendisine lakaplar koyuyor. Tokat Meliki oluyor. Orada etkili bir adam. İyi yetişmiş şehzade gerçekten. Çok iyi yetişmiş Alaaddin Keykubat. Ve bir müddet orada kendisi kalıyor. Peşinden tabii babası vefat ediyor 1211'de. Babası vefat edince emirler toplanıyorlar. Gerçekten kaliteli emirler olduğu anlaşılıyor bunların. Çok iyi yetişmiş kimseler. İşte Mübarizüddin Behramşah var, Seyfettin Ayaba var. Çok güçlü emirler. Bunlar toplanıyorlar ve İzzettin Keykavus'u sultan seçiyorlar. Yani kiminle seçilmiş oluyor? Emirlerin kararıyla seçilmiş oluyor. Onlar toplanıyorlar İzzettin Keykavus'la. İzzettin Keykavus, Alaaddin Keykubat'ın abisi. Değil mi? Yani daha büyük şehzade. Evet. Normal olarak seçimi normal mi? Normal. Ama Alaaddin Keykubat bunu tanımıyor. Tabii kendisi de bu arada 21 yaşında. Çok iyi yetişmiş biri. Saltanat mücadelesine kalkıyor. Yani tamam abi sen ol noktasında değil bak. Bir saltanat mücadelesi peşinden geliyor. Yani hani bazen Osmanlı niye? Ya hiç kimse bunu kabul etmedi. Evet. Mesela babası birini seçse de kabul etmiyorlar. Sen işte veliahtsın dese de yine de kabul edilmiyor. Ne yaptı? İşte Kayseri'yi kuşattı. Alamadı. Ankara Kalesi'ne geldi. Orada ağabeyi tarafından İzzettin Keykavus çevirdi etrafını. Teslim olmadı. Uzun süre çatıştılar. Yani Ankara'da kalesinde uzun süre orada kaldı. Kış geldi, gitmedi İzzettin Keykavus. Yani oraya kışlık çadırlar kurdurdu. Gitmeyeceğini gösterdi. Mutlaka yakalayacak. Tabii yiyecek sıkıntısı baş gösterdi.
0: Ankara'nın soğuğu da meşhurdur
1: Ankara'nın
0: yani.
1: Soğuğu, yiyecek sıkıntısı, dışarıdan bir şey gelmiyor. Ankaralılar çıktılar yani dediler şu ana değin senin için çarpıştık ama artık bize kıyma. Yani ya açlıktan öleceğiz ya gideceğiz anlaş ağabeyinle anlaş ne yaparsan yap. O da tabii yapacak bir şey yok. Canına dokunulmaması, halka dokunulmaması karşılığında ağabeyle anlaştılar. Ve teslim oldu. 7 yıllık bir hapis hayatı var kendisinin. Malatya'da bir kısım kalelerde hapis hayatı yaşadı. Yaklaşık 7 sene hapis hayatı yaşadı. Ve onun neticesinde ağabeyinin ölümü üzerine 1220'de bu defa devlet adamları onun tahta çıkmasını uygun gördüler. Aslında yine şehzadeler var ama büyük şehzade. O anda en kudretli, yetenekli şehzade. Onun için diyorum gerçekten devlet adamlarının bu kalitesine işaret etmek lazım. Çünkü Alaaddin Keykubat bir hata da yapacak. O sebeple belirtiyorum bunu. Mesela Seyfettin Ayaba, hünkârın kendisine kırıldığını biliyor. Ağabeyini tuttu, onu şey yaptı. Şimdi devlet adamları olarak onu seçince... Dedi ki gidip ben kendisine bildireyim ki aramızdaki soğukluk da gitsin dedi. Hani ona ben bildireyim sultan olduğunu, onun seçildiğini ben bildireyim dedi. Malatya'ya o geldi. Kayseri'den Malatya'ya geldi ve sultan olduğunu bildirecek. Şimdi sabah namazı vakti, kalkmış Alaaddin Keykubat namazını kılmış. Bakıyor dışarıdan at sesleri, nalları geliyor. At nalları sesleri geliyor. Pencereden bakıyor 8-10 atlı geliyor. Bakıyor hepsi Selçuklu şeyleri. Tamam diyor, bizim demek ki ağabeyim bizim kellemizin vurulmasını emretti diyor. Ya canımı almaya geldiler diyor. Muhtemelen orada hemen başında duran şeye, adama, yaverine diyor bana biraz müsaade et, ben bir abdestimi yenileyim, hazırlık yapayım. Muhtemelen benim başımı vuracaklar diyor. Geldiler diyor. Onu gönderiyor, biraz oyala dışarıda diyor. Ben diyor bir abdest alayım. Kendisi abdest alıyor falan. Onlar da sultanlığını ilana geldiler. Seyfettin Ayab'a giriyor tabii. Ağabeyinin yüzüğünü gösteriyor. O diyor işte ahirete, rahmet-i rahmana erişti. Emirler sizi sultan olarak seçti. Buyurun diyor, gidelim, saltanat sizin. Tabii gerçekten çok şey bir durum. Öldürülmeyi yani bekliyor. Bunun için abdest almış. Enteresan bir durum böyle. Onun üzerine şükür secdesi yapıyor. Cenab-ı Rabbil Alemine hamd, niyaz ediyor. Teşekkür ediyor. Ayabayı bir noktada affediyor. O kırgınlığının gittiğini belirtiyor. Ve bu şekilde geliyor.
0: Şimdi zindandan bazen, tahta yani. Enteresan bir şey.
1: Gerçekten yani. Öyle yani. Bir şeyi beklerken bazen taht beklersin, lahit gelir derler. Evet, evet. Lahit beklersin, taht gelir. Bununki de öyle bir durum oluyor. Sivas'ta ağabeyinin kabrini ziyaret ediyor. Kabrini ziyaret ediyor. Onun ruhu için pek çok sadakalar dağıtıyor. Okumalar yaptırıyor, sadakalar dağıtıyor. Ve sonra Kayseri'ye, oradan da Konya'ya gelerek sultanlığını ilan etmiş oluyor bu şekilde.
0: Yani cidden bizim tarihimizde çok enteresan böyle şeyler var, hikayeler var hocam. Bu da çok enteresan bir tahta çıkış hikayesi. Zindandan tahta çıkış hikayesi. İşte bunlar falan aslında çok bambaşka bir şey olur ama.
1: Ya şimdi şu mükemmel bir Mustafa Bey, mükemmel bir ne diyorlar hani, senaryo sahne, değil mi?
0: Tabii,
1: senaryoluk
0: tabii.
1: Bir şey. Mükemmel senaryoluk tabii. Bir şey. Ve bunu siz genişletirsiniz. Ben burada bir 5 dakika, 10 dakika tabii. Anlattığım bir bilgi. Bu çok daha güzel bir senaryo haline getirilebilir mi?
0: Kesinlikle.
1: Mükemmel getirilir. Peki bunu bu şekilde hiç duydun mu Mustafa Bey? Okudun mu? Liseli yıllarda, okullarda, derslerde bir şekilde duydun mu? Duymadın. Sizin gibi netice itibariyle siz biz Türkiye'nin bir parçası. Bunu okuyan eden çok ciddi tarih Selçuklu araştırmacıları dışarısında yoktur. Hı hı. Yani 100.000'de birdir desem abartmış olmam değil mi? Hani herkesin bildiği bir şeyi satmayalım gibisinde bazen söylüyorlar ya. Aslında herkesin, hiç kimsenin bilmediği bir şey.
0: Evet.
1: Ve en güzel senaryo bir taht bakımından en güzel senaryo. İşte eksikleri bu. Görmüyoruz. Bak şunu hiçbir yerde işlemeyecekler. Başka yerde işlersen zaten tenkit edilir. Ya bu Alaaddin Keykubat'ın hadisesi. Senin değil. Hı hı. Şunun değil. Başkasını anlatamazsın. Bu burada anlatılır.
0: Evet.
1: Burada. Bak bunu harcadın gittin. Evet. Bilmiyorsun. İşte tarih danışmanları utanmalı dizilerin. Gerçekten utanmalı. Şunu ikna edemem mi ben sana? Ederim ya. Peki sen bir senarist olarak bunu duyduğunda bayılman lazım.
0: Tabii.
1: Ya ne şahane bir şey. Daha Alaaddin Keykubat Feroz'a ben namaz kıldı mı kılmadı mı bilmiyorum yani. Bak sabah namazını kılıyor adam. Bekliyor. Orada görüyor. Dua etmiş sabah namazı. Bir şey zindan. Belki ne yalvardı. Sen artık işle onu Rabbine. Görüyor, gözleri fal taşı gibi açılıyor. Öteden geliyor. Öldürecekler beni. Aklına ilk gelen şey, duygu ve düşünceleri. Onu yansıt ya. Sonra orada o kendisinin başındaki adama konuşması. Onların ona. Sonra birdenbire ölüm beklerken diğer bir hadise. Evet. Şimdi bunu işle. Bu bir bölümlük neredeyse bir hadise yani. Evet. Çok önemli bir hadise. Orada abi vefat etti, adamlar geliyor, bu burada, hapis hayatı. Bunun bir gerisi var, bunu işlersin işte sen. Ama nerede? Yok bak, ben hiç demeden siz bunun çok güzel bir şey olabileceğini söylediniz.
0: Çok güçlü bir hikaye hocam çünkü bu yani ya. Çok insanlar hakikaten o dediğiniz gibi sahne bunu senaristler ustalıkla yaparlar yani. Çok da güzel
1: evet.
0: Tiratlar vesaireler yazarlar. İşte Alaaddin Keykubat o sabah namazından sonra nasıl niyazda bulundu Cenab-ı Hakk'a mesela. Ya buraları kurgularsın yani. Evet. Hadiseyi bozmadığın için çok da güzel bir şey ortaya yani. Çıkar. İşte insanlara bunu vereceksin yani.
1: Aynen.
0: Ama nerede? Şimdi Alanya'yı fethediyor.
1: Evet, en önemli fetihlerinden bir tanesidir.
0: Alanya niye önemli hocam o zaman? Şimdi Alanya deyince şimdi turizm vesaire olduğu için hep kafamızda. Ama o dönem tabii bambaşka bir değerdeydi değil mi?
1: Tabii tabii. Alanya. Alanya Frankların en önemli kapılarından bir tanesiydi. Daha evvel Bizans'a şeyken orada yine bir Rum Kir Fart diye bir başında kişi var. O şimdi Kirfart oranın hakimi. Tabii Alanya'yı Kalanoros, o zamanki adı Kalanoros.
0: Evet, Kalanoros.
1: Ve liman şehri olması dolayısıyla fevkalade önemli
0: ekonomisi
1: bir yer.
0: Ekonomisi de canlı yani.
1: Ekonomisi canlı. Şeyler devamlı. Kıbrıs ve Latin kral Franklar hep oradan doğru Anadolu'yu vuruyorlar. Selçuklu'yu oradan doğru yıkıyorlar, saldırılarda bulunuyor. Güçlü bir kaleleri, burayı mutlaka almak düşüncesinde. Bir de gerçekten Alaaddin Keykubat stratejist bir insan. Denizlere açılmak, donanma kurmak, bunlar çok önemli hususlar. Hem de Ermenilere, Ermeniler de yine o bölgede çok güçlüler. Onların o bölgedeki güçlerini kırmak istiyor. Bunun için Alanya çok mühim. Kalanoros Kalesi diye geçiyor. Ve oraya en önemli emirlerini oraya gönderiyor. Ciddi çatışmalar oluyor. Kendisi de geliyor ve sonunda Kirfart dokunulmaması kaydıyla kendisine gelir getirici bir yerin verilmesi kaydıyla teslim oluyor. Yani kaleyi bırakmış oluyor. Böylece ele geçiyor. Tam böyle Türklerin yaşantısına uygun bir yer Alanya, Antalya biliyorsun. Bir tarafta yaylak, bir taraf kışlak. Evet. Yani o kışla bugün de Antalyalılar hep yazın mesela evet. Yaylağa çıkarlar. Orada durmazlar. Yaylak kışlak hayatına da Toros Dağları falan o şeylere çok uygun bir yer. Çok hoşuna gidiyor. Orada mükemmel bir kale yaptırtırıyor. Alaiye kendi adını veriyor. Yani yere Alaiye adı zaten oradan gelir. Alaaddin Keykubat'tan. Alaiye tamamen bir Türk şehri haline getiriyor. Kendi adını veriyor. Muazzam orada şeyler yaptırtırıyor. Camileriyle, medreseleriyle, hanlarıyla, kervansaraylarıyla, çarşılarıyla. Tam böyle bir Türk yurdu, beldesi haline getiriyor. Oraya çok fazla Türk ve sanatkar iskan ediyor. Onları getiriyor. Müthiş bir tersane yaptırtırıyor. Ve Akdeniz'de güçlü bir donanma oluşturtturuyor. Bunlarla Kıbrıs Franklarına darbe vuracak. Yani Sultan'ın Alaiye şeyi bambaşka bir stratejidir. Orayı alması, orada kurması. Evet. Anadolu'yu tamamen Türkleştirmenin de bir yolu haline geldi.
0: Oldukça zor bir coğrafya aslında. Bugün bile tabii. Yani biz Konya'dan inerken aşağıya doğru bayağı zor yani. Hele eskiden çok daha zormuş. Evet. Çocukluk dönemimizde.
1: Tabii oraları gezerken biz Antalya, Alanya deyince dümdüz bir coğrafya zannediyoruz buradan.
0: Çok zor İnsan bir coğrafya gezdiğinde, ama Torosların görüyor. Evet. Aşılması yani. Falan. Derin şeyler var orada.
1: Ben o Fatih'in karamanseferlerinde biliyorum mesela. İkinci Bayezid'in, Fatih'in o karamanseferlerinde ciddi zorluklar çekiyorlar. Şeylerle vuruşmalarında yine Memlüklerle çatışmalarında o boğazlardan geçerken korkunç sıkıntılar çekiyor.
0: Ya askerin takatini de bitiren bir şey hocam. Ben arabayla 120 ile gidiyorum mesela. 3 saat geçiyor daha hala varamamışım. Ya onlar at sırtında yeri geliyor yayan o dümdüzlükte hani git git git git bitmiyor. Takat da dayanmaz yani o zaman. Şimdi düşününce bak savaşın mesela çok enteresan şeyleri var. Çünkü insan o dönemde de insan hocam yani.
1: Öyle.
0: Yani o yüzden savaş diyoruz işte şöyle şurada bir araya geldiler. Şöyle işte kılıç salladılar böyle yaptılar falan diyoruz ya. Oraya gelmek mesele, oranın gelişi zaten ayrı bir hikaye mesela. Ne zorluklar ya. Beraberinde orduyla beraber bir sürü işte yemeği vesaire. Şurada 5-10 kişiyiz akşam ne yiyeceğiz diye ya. Sorun oluyor. ama yani oraya dünyanın işte askerine yemekler vesaireler
1: hazırlanması. Askerin bu tip şeylerde savaş onlar için oyun ve eğlence gibi. Yani düşmanın karşısına gelmesi onları en sevindiren hareket. Düşmanı bulamamak, o yol yorgunluğu onlar için daha sıkıntılı bir şey. Evet. Çok sıkıntılı. Yani ama düşmanı gördüğü zaman ferahlıyor. Tabii bir de bunu Osmanlı ve gayrimüslimlerle savaş için söylüyorum. Belki Müslüman askerlerle böylesi bir şey olmaz. Bizim evet. Maalesef Türk'ün Müslüman'ın Müslüman'la çatışması çok.
0: Evet.
1: Yani şimdi burada işte Eyyubilerle yerine göre Mengüceklerle Selçukluların çatışmaları var. Burada merak ediyorum o çatışmalara çok fazla girilmiyor. Mesela Osmanlıları ben biliyorum biraz. Osmanlı askerleri memnun olmaz bundan. Yani çok fazla istemezler. Doğuya seferi sevmezler. Gitmezler yani. Hı-hı. Gitmek de istemezler. Batıya güle oynaya giderler. Ama doğuda bu yoktur. Mesela Selçuklularda daha fazla Müslüman'ın Müslüman'la çatışması. Çok daha fazla. Eyyubilerde daha evet. fazla. Çok fazla birbirleriyle çatışmalar var. Bazen görüyorum yani kaleyi almak istemiyorlar, geri dönmek istiyorlar, vuruşuyor. Çünkü Müslüman'ın Müslüman'la çatışması bunlar. Ama ittifakta bir türlü edemiyorlar maalesef. Hı hı. Bu da ayrı bir sıkıntı.
0: Bak mesela bu da enteresan bir parantez oldu hocam.
1: Evet.
0: Yani evet tarihte Müslüman orduları karşı karşıya gelmiştir bizim tarihimizde ama istekli olmaz asker hiçbir zaman
1: evet,
0: buna
1: evet,
0: yani
1: evet.
0: işte vuralım kıralım vesaire şeklinde değil de orada artık bambaşka bir şey devreye giriyor yani.
1: Mesela şimdi Alaiye'yi alırken çarpışıyor yani oradan geri de dönmüyor. Orada niye cihadı görüyor, cihadı evet, biliyor, tabii. cihat hareketi var. Ötede tabii belki birlik siyaseti açısından. Evet. hareket ediyorlar. Neticede ulul emre itaat noktasından tabii. hareket ediyorlar.
0: Yani söz tükenmiş artık.
1: Söz tükenmiş, iş kılıca kalmış. Yani. Fakat memnun değiller.
0: Hı-hı.
1: Memnun değiller. Bunu biliyoruz.
0: Evet. Şimdi Alanya fethediliyor. Başkaca büyük seferleri de var mı hocam?
1: Var. Yani şeyin çok önemli seferleri var. Alaaddin Keykubad'ın Memlüklerle mesela Mut, Gülnar, buraları fethi var. Anamur, Ermenek. Buraları işte Franklarla Alaiye'yi alınca Frankların tabii şeyi Kıbrıs özellikle Frankların oradaki şeyi zayıflıyor ve Selçuklularla büyük bir mücadele içerisine giriliyor. Orada Franklarla ciddi bir seferi var onların üzerine. Hat boyunu tamamen alıyor böylece. Yani Mut, Gülnar, Silifke.
0: Hocam öyle bir sayıyorsunuz ki bunlar artık yani hani arabayla artık ne bir saatlik bir uzaklıkta yerler ya. Anadolu'yu ecdat adım adım fethetmiş ya.
1: Adım adım fethediyor tabii. Adım adım fethediyor.
0: Böyle hani bir çırpıda geldik buralara yerleştik. Tamam değil yani.
1: Tabii.
0: Hani o yüzden toprağın ne kadar çok kıymetli olduğunu anlayalım diye söylüyorum.
1: Ya vatan,
0: mesela genç
1: vatan
0: kardeşlerimize.
1: İşte öyle bir şey. Vatan parçası evet. öyle bir şey. Nasıl alındığını bilmeyen için hı-hı. çok kolaydır yani vermek. Hı-hı. Çünkü o sıkıntıyı çekmedi. O eziyeti çekmedi, onu çekmedi, o kan dökmedi. Dedelerinin kanı orada onu hatırlamıyor.
0: Evet.
1: Vatan o sebeple bir karış toprak önemlidir yani. Orada senin ecdadığın kanı var, onu öyle bileceksin. Onu öyle bırakmayacaksın yani onu düşüneceksin. Oradaki çok önemli hususiyet o. İşte tarihi onu bilen, o çileyi, sıkıntıyı bilen, ne çekildiğini bilen insan vatan duygusu artar.
0: Evet.
1: Hani biz tarih şuuru, tarih bilinci, tarihin bilinmesi lazım derken aslında buna atıfta bulunuyoruz. Yani tarihi şöyle okuyup gidelim manasında değil. Ki biz bunu bu kadar, mesela onu ben alıp da onların fethi, o savaşı burada okumaya kalksam Mustafa Bey,
0: bitiremeyiz.
1: O çekilen çileleri, sıkıntıları, kavgaları, verilen canları, burada her birine bir program gider yani. Tabii. Her bir kalenin fethine bir program gider. 1228'de Mengücekli ülkesi var, Divri ve etrafı Mengüceklerin elinde. O birlik siyaseti açısından bir de Mengücekler Selçukluların aleyhine çalışınca orayı fethi var Alaaddin Keykubat'ın.
0: Aynı Divri deyince Sivas, yani bugünkü Sivas dediğimiz bölge mi?
1: Evet, o bölge. Evet. Sonra mesela Sudak seferi var Kırım'da. Orayı
0: o da Sinop'un karşısı.
1: Sinop'un karşısı. Orada Moğolların oraya saldırıları var Sudak'a. Moğolların saldırıları oluyor. Ve Moğollar oraları perişan edip çekiliyorlar. Bunun üzerine Hüsamettin Çoban'ı gönderiyor. Kendisine bağlı Kastamonu Bey'i. Hüsamettin Çoban'ı o bölgeye gönderiyor. Tabii neyle gönderiyor? Karadeniz'de donanması var Selçukluların. Sinop alındı. Sinop'ta da çok ciddi bir donanma faaliyeti var. Alaaddin Keykubat donanmaya büyük önem veriyor gerçekten. Bizim Türkler biraz şeyde geridir.
0: Denizcilikte mi?
1: Gemicilikte geridir, donanma işinde geridir. Ama bazı hükümdarlar buna çok önem verir. Yani Selçuklular mesela daha sonra donanma yine köreliyor bizde. Ta Çaka Bey zamanı, işte Kılıçarslan, Çaka Bey bunu ilk başlatıyor. Sonradan Aydınoğulları, 1300'lü yıllarda Aydınoğulları donanmaya büyük önem verir. Menteşeoğulları, Anadolu beylikleri. Ama Selçuklularda da Alaaddin Keykubat, Çaka Bey, bunlar donanmayı güçlendiren kimse. Özellikle Çaka Bey başlatıyor. Ona ayrı bir yer vermek lazım. Hatta hayatı şey olacak adamdır, yani bir program yapılacak adamdır Çaka Bey. İnşallah bir programda konuşuruz. Hem donanmalardan bahsederiz.
0: Tarihteki en eski
1: Türk denizcimiz bizim ciddi. İlk denizcimiz. Denizi sevdiren adam yani Çaka Bey. Öyle bir kimse. Onun hayatını bir gün inşallah bir programda uzun konuşalım Mustafa Bey. Yani oraya Hüsamettin Çoban'a gönderiyor ve Sudak'ı aldırtıyor ki Kırım'a Selçuklu'nun şeyi geçmiş oluyor bir noktada. Etkisi, nüfuzu o tarafa geçiyor. 1230'da tabii Moğollar da bir taraftan geliyor. Moğollar. Moğollara karşı ciddi hazırlıklar yapıyor Alaaddin Keykubat. Çok ciddi hazırlıklar yapıyor. Bu hazırlıkların en önemi de kaleler, yani Sivas'ı, Kayseri'yi, Konya'yı müthiş surlarla destekliyor, yeniliyor. Çünkü bir Moğol şeyi geldiği belli oluyor. Aslında bir noktada da kendileri kendilerini bitiriyor. Yani emirler tamamen bunu devlet adamları göremiyor. O dönemde en güçlü Harzemşahlar var. Harzemşahlar, Büyük Selçuklular ve Eyyubiler. Bu üçü çok güçlü ve tabii bazen birinin başında çok güçlü bir emir oluyor. Biri öne çıkıyor, bazen diğeri öne çıkıyor. Bu devrede Büyük Anadolu Selçukluları öne çıkan bir devlet. Bir numara güçlü. Fakat Ahlat'ta, Ahlat'a Eyyubiler çekilince Harzemşahlar geliyor. Eyyubiler çekiniyor Moğollardan. Endişe ediyor. O bölgeyi bırakıyor. O bölge Moğolların akın şeylerine dönüşüyor. Hercümerç oluyor, mahvoluyor. İşte kayılarda oradan ayrılmıştı. 1225'lerde o bölgeden ayrıldı. Bak, kayılar oradan ayrıldı. Moğollar da o Ahlat civarını mahvediyorlar. Böyle bir devrede tabii Ahlat'ın düşmesi, Moğolların eline geçmesi Anadolu için bir felaket. Alaaddin Keykubat Ahlat seferini yapıyor ve burada şeylerle çarpışıyor. Harzemşahlarla Yassı Çemen Savaşı oluyor. Çok büyük bir savaş bu ve orada şeyi tabii gücünü kırıyor, mahvediyor. Harzemşahları büyük bir bozguna uğratıyor. Aslında bu bozgun bir anlamda ortadaki tampon devleti ortadan kaldırmış oluyor. Gücünü
0: Moğollarla komşu oluyor.
1: Şimdi komşu haline geliyor. Selçuklular komşu haline geldiler. Yani belki bir konuşacağımız program da bizim Selçuklu ile ilgili Kösedağ Savaşı ve sonrası olmalı Mustafa Bey. Bunu da bir yere not edersin yani. Evet. Çünkü onları da işlememiz lazım. Alaaddin Keykubat bize 2-3 böyle değişik program açacak yani. Evet. Bunları biz çok işlemedik. Yani Kılıç Arslanları işlemek lazım. Çaka Bey'i işlemek lazım. O Kösedağ Savaşı ve sonrasını Moğolları işlemek lazım. Biraz bunları inşallah bu dönemde işleyelim Selçuklu tarihini. Bir şey ve ne yaptı? Bak, o tampon bölgeyi kaldırdı. Halbuki bu iki devletin Moğolların böylesine artık tehlike arz ettiği bir dönemde birleşmesi lazımdı. İttifak etmesi lazımdı. Mesela bu ittifak kaçırılıyor. Kim vuruyor? Alaaddin Keykubat veya Harzemşah Celaleddin. Yani bu ikisi arasındaki bir şey, bir durum. Ama burada şeyin düşüncesi bir taraftan önemli Alaaddin Keykubat'ın. Çünkü şey perişan, Eyyubiler orayı terk etmiş, şey yapmış, belki orayı o alacak, Harzemşah oraya kaçıyor, orayı dağıtıyor, perişan. Moğollar geldiği gibi alacak. Tabii bunu almasın diye orayı güçlendirmesi lazım. Orası ileri karakol, oranın yıkılmaması, orada karşılaması lazım. Orayı geçti yani Anadolu'ya girdi demek zaten. Onun için Alaaddin Keykubat orayı çok güçlü bir hale getirmek istiyor. Bunun için alıyor. Bu düşüncesinde de haklı ve yerine getiriyor. Ama artık Moğollarla da komşu hale geliyor. İş Moğol çatışmaları başlayacak Selçuklu'nun.
0: Moğollar şekilde. Tam bir bela değil mi o dönemde?
1: Tam bir bela. Tam öyle. Hatta aslında Alaaddin Keykubat zaman zaman Moğollara elçiler de gönderiyor. Yani anlaşmak, herhangi bir şey yap.
0: Bunların nüfus bu kadar kalabalık mıydı hocam? Yani bunlar böyle şey için vurmaya, yakmaya, yıkmaya gidiyorlar.
1: Çok kalabalık öyle bir ordular. Ciddi kalabalık. Yani ordular bir defa kalabalık yönünden gerçekten dehşet. Evet. Kalabalık. O ikincisi savaş şeyleri çok. Hani savaş bizim tarih şeyinde İşte taşra, dağlı, dışarıdan gelen şehirleşmiş kitlelere karşı daha bir savaş şeyi yüksektir. Evet. Yüksektir. Bunu genelde tarihçiler tabii anlatırlar. İbni Haldun bunu en iyi anlatan tarihçilerden bir tanesidir. İnsanlar şehirleşme başlayınca savaş kabiliyetleri yavaş yavaş yitirmeye başlar. Ama daha böyle
0: bunlar araziye mukavemetli arazi şartlarına mukavemet, falan.
1: Atları, o atları sürmeleri, ortak hareketleri, ok, kılıç, diğer hususiyetleri Moğollar bambaşka ama bir ikincisi de tabii gerçek bir Allah'ın gazabı diyorlar ya bazı hatalar yapınca, yanlışlar yapınca Allah'ın gazabı gelir diye. Bir noktada da bir gazabı ilahi gibi. Evet. İslam alemi zaten bunu böyle değerlendiriyor. Böyle kendileri de bu şekilde değerlendiriyorlar.
0: Şimdi hocam aslında şöyle bir tartışma var sosyal medyada. Onu soracağım da vaktimiz yok. İkinci bölüme bırakmak istiyorum. İşte Selçuklular mı daha Türktü, Osmanlılar mı daha Türk diye böyle komik komik tartışmalar var. Yani komik geliyor ama yani bunu adam şimdi gençler tartışıyorsa bize de bana yani bana da bunu sormak düşüyor. Gördüm çünkü ben bunu birkaç kere. İşte ya Osmanlı'yı kötülemek için Selçukluları böyle övüp onlar çok daha Türktü falan gibisinden bir şey yapıyorlar.
1: Kan ölçümleri falan yapıyorlar mı?
0: Ya artık bilmiyorum yani ama şey üzerinden gidelim. İkinci bölümde bu soruyu cevaplandırmanızı isteyeceğim. Birkaç mesaj okuyalım. Olur. Öyle de araya gidelim. Bu arada bizi takip ediyorsanız bunu fotoğraflayıp gönderebilirsiniz demiştik programın başında. 0549 693 82 82 WhatsApp hattımız efendim. Duyurmuş olalım. Bayram Sezer selamlarını göndermiş.
1: Aleyküm selam.
0: Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi bir konuşmaya daha imza attı. Onu yazmış sağ olsun. Allah için hocamızı seviyoruz. Daha önemlisi de gözü kapalı güveniyoruz demiş. Zonguldak'tan Sezgin İsmailoğlu.
1: Allah razı göndermiş olsun. Mesajını. Çok sağ olsun.
0: Selamünaleyküm hocam. Selim Han'ın dizisini veya filmini yapacaktınız. Gerekirse biz bile destek olacaktık seyirciler olarak. Bir de şu Husileri biraz anlatır mısınız? Bugün İrani İran'ı kahraman gösterenler bu sefer de Yemen Husilerini kahraman gösteriyor. Ya ben o Mehmet Boynukalın'a falan çok şaşırdım. Ya, o nasıl tweet'tir ya, öyle
1: evet,
0: ya?
1: Evet.
0: Ya biz seni Ayasofya'ya imam olduğun zaman nasıl desteklemiştik ya?
1: Evet, maalesef.
0: Allah Allah. Hatta görevden alınınca da tepki de göstermiştik değil mi?
1: Evet, aynen öyle.
0: Sonradan ya. Yani çok enteresan ya. Çok acayip şeyler oluyor bu aralar.
1: Evet.
0: Özellikle
1: ya işte Husiler uzakta olduğu için çok bilinmiyor. İşte Hizbullah yani nasıl Suriye'de Müslümanları katletti. Afganistan'da hani Zeynep-i Yun, bunların hepsi İran'ın o ülke içerisindeki tukayları. Hı hı. Kasım Süleymani nasıl Suriye'de adı neydi Kasım Süleymani'nin o şeyinin tugayının? Kudüs tugayı değil evet, mi? Zannedersin evet. ki Kudüs'ü kurtarmak için çalışıyor. Oysa Suriye'de Ehl-i Sünnet Müslümanları kesiyor. Haçlı Şabi neyse Husiler o.
0: Evet.
1: Husiler tamamen İran'ın etkisi altındaki orada Şii milisleri.
0: Evet. Mesajları okumaya başlayınca peş peşe mesajlar geliyor.
1: Ya efendim diyor siz işte Suudi Arabistan'a karşıydınız. Şimdi diyor Husilere ne oldu da Suudi Arabistan'ı tutmak mı bil... Ya, hani akıl horasani fikir cücoz mu derler? Bu kadar böyle cüce beyinli adamları ben az görüyorum ya. Şimdi birdenbire ne oldu Suudi Arabistan'a hani ne oldu? Türkiye onlarla oraya etki alanına girmeye başladığı zaman mı? Ama Türkiye Suriye'ye girerken İran ne diyordu bu ülkeye? İran ister mi Türkiye'nin o kadar etki? İran şeye gidecek, Afganistan'a gidecek, İran Pakistan'a gidecek, İran Suriye'ye girecek, İran Somali'de olacak, İran Yemen'de olacak. Eğer 15 Temmuz olsaydı İran'ın Türkiye'de ne yaptığını bu ahmaklar görürdü. Bu Mehmet Boynukalı'nın bilmiyorum boynu nerede kalırdı ben bilemiyorum yani.
0: Hocam bir araya gidelim, yine
1: abi.
0: Yine bir manşet attınız yani. Aradan sonra devam edeceğiz inşallah.
2: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan devam edecek.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesi ile hazırladığı program devam edecek.
4: Şimdi soruyorlar, sihirle içine okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesin iptali için Haydar Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanların yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam eden 19'u bir geçe akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Sûre-i Celsesi. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bekara Sûre-i Celsesi'ne başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül, her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallahurrahman 26 Eylül cumartesi de var mıdır? Vardır, olacaktır. İnşallahurrahman.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Haydar Kültür Merkezi'nden yapacağı Bakara Suresi tilaveti ve sihir bozan dualar canlı olarak bu akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
5: Şimdi reklamlar.
6: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz. 8589'a gönder. 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212-923-0212 Lale Gül Vakfı Ork.tr.
7: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
8: Merakla beklenen kitap çıktı.
4: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
8: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216-479-7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
10: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
11: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
12: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
11: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu. İlmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
13: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
14: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
15: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
14: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Lale Gül FM. Huzura giden yolda en iyi yol arkadaşınız.
4: Şimdi soruyorlar, sihirle için okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesinin iptali için Hayder Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanların yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam, 19'u bir gece akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Suresi'ne. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Suresi'ne başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül, her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallahurrahman 26 Eylül Cumartesi de var mıdır? Vardır, olacaktır. İnşallahurrahman.
14: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Hayder Kültür Merkezi'nden yapacağı Bakara Suresi tilaveti ve sihir bozan dualar canlı olarak bu akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam ediyor.
16: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan devam ediyor.
0: Selamünaleyküm. Yeniden birlikteyiz efendim. Tarih ve İnsan devam ediyor. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızla bu hafta Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat'ı konuşuyoruz. Malum işte bir diziyle de yeniden gündeme geldi. Erhan Hoca da, Erhan Afyoncu da bayağı bir methetti diziyi, bilmiyorum ama.
1: Evet, diziyi yani, özel program yapmışlar.
0: Anadolu Selçuklularının hikayesinin anlatılması bakımından herhalde kıymetli buldu.
1: Tabii tabii, o noktada kıymetli görüyor Erhan Bey. Ve hem diziyi hem Türkiye Selçuklularının o dönemdeki durumunu anlatmış. Ben de dinledim bir miktar.

0: oluyor. Evet, yani bu tip dizilerin çekilmesi ben de arzuladığım bir şey, beklediğim bir şey ama işte birinci bölümde de konuştuk. Keşke bunları doğruya daha yakın, daha uygun, doğrunun etrafında şeyler yaparak, genişleterek ortaya koysalar çok daha güzel olacak. Ama yanlışın etrafında kurgulayınca yanlış arka arkaya yanlışları getiriyor. Ve bu da ne yapıyor? Doğruyu tamamen kaybettiriyor. Ya dizi artık dizi mi yoksa işte dizimsi bir şey mi? Hani Selçuklu mu? Bu karışıyor. Mesela şeyi annesinin
1: Koruduğunu
0: koruduğunu
1: söylüyor
0: söylüyorlar.
1: Alaaddin
0: Annesinin kim
1: Çelebi.
0: olduğu bile bilinmiyor. Bana annesinin adını söylesinler.
1: Evet.
0: Tamam mı?
1: Değil mi?
0: Yani
1: Yok yani kayıtlarda
0: tabii, kayıtlarda
1: annesinin
0: yok.
1: ismi.
0: Annesinin adını söylesinler. Bak şimdi bir
1: Evet.
0: şey ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Halbuki orada anneden ziyade alimlerin etkisi vardır. Bak Alaaddin Keykubat da kardeşini öldürtecek alimler karşı duruyor. Bak alimlerin etkisi çok yüksek onların üzerinde. Veya devlet adamları istemezlerse koruma şeyi alabilirler. Annenin çok bu tip durumlarda etkisi olmaz. Ama devlet adamlarının, alimlerin çok büyük etkisi olur. Ya burada bana anne dediğin zaman ben onu şaşırdım. Anasını o kadar tersliyor ediyor, sen beni sattın diyor. Ya anası nesini satsın? Sen savaş yaptın, Ankara'da teslim oldun. Yani savaş yapıyorsun Ankara'da aylarca. Annen nerede senin? Aylarca savaş yapıyorsun ve sonunda teslim oluyorsun. Seni orada öldürttürür. Seni gönderdiğin zaman yolda zehirlettirir. Seni götürdüğün kalede boğun der. Yani nerede annen? Nerede koruyacak seni? O kadar atıyor ki şimdi atmasyon bir şey yani. Yok. Bunu öyle doğru bir şekildeymiş gibi
1: Mesela
0: ananın.
1: size sormuş olsalardı siz bu şekilde
0: Tabii
1: yönlendirirdiniz
0: ki
1: senaristi. Bu
0: kesinlikle
1: da akla ve
0: mesela.
1: mantığa fevkalade yakın.
0: Evet.
1: Türk töresine de yakın yani.
0: Yakın bir alimin sözünün çiğnenmemesi için de çok önemli. Alaaddin Keykubat'ın etrafında o kadar alimler var ki.
1: Evet.
0: Şimdi onları da işleyeceksin. Mesela Osman Bey de çok işlediler değil mi? Kimi işlediler? Mustafa Bey, Muhyiddin Arabi'yi işlediler bak. Kim işledi? Aynı şey işledi. Mehmet Bozdağ bak. Ertuğrul Çeken onlardı. Ben dedim ki Alaaddin orada o işlenmez. Çünkü Ertuğrul'la bir defa bile karşı karşıya gelmedi. Muhyiddin Arabi kaynaklarda bir Mevlana'yı işleyebilirsiniz ama o işlenmez. Mesela Muhyiddin Arabi'yi bugün işte. Bugün bana sorsa bir numaraca işleyeceği kişi Muhyiddin Arabi'dir o bölgede, o
1: O
0: etkinlikte, o
1: zamanlar
0: devrede.
1: kronolojik hatayı da çok
0: Bak
1: yapıyor.
0: yeri zamanı geliyor Mustafa Bey. Bugün artık işte onu sen harcadın.
1: Evet.
0: Orada harcadın olmayan yerde. Burada bunu Necmettin Dahi var. Büyük alim. İşle onları. Bak şimdi. Bunların her birini işleyebilirsin böyle noktada. Anasına böyle sert tavırlar, ters tavırlar, sattın beni de. Ya bunlar lüzumsuz şeyler. Yok sonra bunun şeyi yok. Annesi bile ne tamam bir anne bulunsun etsin ama annenin böyle bir görevi, böyle bir yetkisi ya da böyle bir nüfuzu yok oğullarının üzerinde. Bunları bilmek lazım tabii. Burada yanlışa düşmemek lazım. Burada daha güzel kurguları işleyebilmek lazım. Şahsen öyle düşünüyorum.
1: Evet. Bu arada o reklam öncesinde size söylemiştik yani Selçuklular mı daha Türk, Osmanlılar mı daha Türk? Belki bir tarihçi olarak size komik gelebilir hocam bu sorular da. Yani gençler çok merak ediyorlar. Bir de Osmanlı'yı kötüleme şeyi var
0: Yani ben
1: birilerinde.
0: bunu şöyle anlamış olayım. Hani şunu diyebilirler. Türklüğe Selçuklu mu çok sahip çıktı, Osmanlı mı çok sahip çıktığı
1: Bravo hocam.
0: anlarım bak. Yani bu soru
1: Aynen bunu
0: böyle
1: soruyorum.
0: sorulmalı.
1: Evet.
0: Soru düzeltilmeli bazen. Hani soru Selçuklu mu Türk o mu lan kan ölçümü mü yapacağım ben burada falan diyeceksin. İkisi de %100 Türk. Katıksız Türk. Ya hiçbir şey bunu daha Türk ama bir tanesi Türklüğünü unutur. Bir tanesi unutmaz. Bir tanesi devam eder. Burası önemlidir. Yani bunları konuşabiliriz. Mesela bazen tenkit ederler. İşte İkinci Kılıç Arslan'ın çocuklarına gelinceye kadar bir Türk isimleri varken birden Keykavus, Keyhüsrev, Keykubat değil mi?
1: Evet.
0: Farsça isimler mesela çok fazla gelmeye başladı.

0: Yani mesela bu acaba böyle bir Selçuklu'nun Türk'ten uzaklaşma, bir Farsileşme gibi bir yönü mü başladı diye tartışılır mesela bunlar bu tip isimlerden dolayı. Ama bunu destekleyecek siyasi hadiselerin de olması lazım. Hani isim her zaman şey değildir, mutlak manada değildir. Sonra çift isimler taşırız. Biz bugün de mesela yani Ahmet Türkçe direkt şey
1: Mete
0: değil oradan
1: filan.
0: Mehmet ama Türklüğünden zerre senin şeyin yoktu. Şimdi sen benim ismimden doğru nasıl beni ölçeceksin? Ahmet'ten, Mehmet'ten, Mustafa'dan, Muhammed'ten nasıl ölçersin? Yani İslami bu isim şeyi itibarıyla Türklük şeyini nasıl kaybettiğimi söyleyebilirsin? Ama adam satıyor bu vatanı ya gidiyor adı ne olursa olsun. Adama Nurettin demişler adam dinin nurunu söndürüyor. Halbuki dini nurlandırsın diye Nurettin diyor. Fahrettin diyor dinle dinin fahri olsun, övüncü olsun diyor. Adam dini yerlere sermeye çalışıyor. Dini yok etmeye çalışıyor. Sen adamın uygulamalarına bakarsın. Buna bakarsın dersin ki bu böyle dersin. Selçuklu'da böyle bir şey var mı? Osmanlı'da böyle bir şey var mı? Türklük uygulamalarını unutturacak hareketleri mi var? Bunları ortaya korsun. Bunlara baktığım zaman ben açıkçası ne Selçuklu'da görüyorum ne Osmanlı'da görüyorum. Ama Türklüğe yani Türk'ün şeyine daha fazla sahip çıkış bağlı noktasına bakarsan Osmanlı her konuda bir numaradır. Yani bir numaradır. Osmanlı hiçbir zaman öyle Türklüğü geri bırakan, geri durduran. Genelde biz Selçuklu'yu söyleriz. Mesela dil bakımı çok önemlidir bu noktada. Selçuklu'nun resmi dili Farsçadır. Ama Osmanlı'nın Türkçedir.
1: Ya
0: Şimdi
1: buyur
0: ben
1: işte
0: bize
1: ha.
0: de lise derken sanki Selçuklu daha Türk, Osmanlı Araplaşmış gibi, Araplaşmış gibi söylerlerdi. Bunu ben Selçuklu'nun lisede falan hep sanki Türkçe konuştuğunu düşünürdüm. Türkçe yazdığını resmi şeyleri. Ama Selçuklu Türkçe değil.
1: Farsça.
0: Farsça. Fakat bunu da ben anlayabiliyorum. Selçuklu o coğrafyaya girdiğinde, o şeye girdiğinde tamamen bu lisan coğrafya da onu oraya çekiyor. Kendisinden önceki devletleri aldığın zaman o yazışmaları alıyor. Osmanlı'da mesela eğitim dili Arapça. Niye Arapça? Dinin bütün şeyleri, kaynakları Arapça. Tefsir, Kur'an-ı Kerim, eğitim dili. Ama halk dili Selçuklu'da da, Osmanlı'da da, saray dili Selçuklu'da da, Osmanlı'da da hepsinde Türkçe.
1: Evet ve coğrafyaya da hakimler. Büyük Selçuklu, İran,
0: Yani
1: Irak,
0: bunların
1: Orta Asya.
0: sebepleri var. Sebeplerini söylersin, sebeplerini konuşursun. Bu bir düşmanlık olarak değil, bugünkü kafa Türklüğü unutturmak için falan filan değil. Öyle senin Türklük dediğin ne ya? Yani nedir yani? Şimdi bugün bana sorsalar Türkçü nasıl bir adam? Ya misal olarak söylüyorum hani 40 yıldır bizi Türk, Kürt, Kürt'e sahip çıkan adam Türktür. Türk'e sahip çıkan adam Kürttür. İyi bir Kürtçüyse Türk'e sahip çıkar. İyi bir Türkçüyse Kürt'e sahip çıkar. Niye? Ben Türk ve Kürt'le 1000 yıldır beraberim. Bütün o düşmana karşı hep beraber savaşmışım. Ben kardeşim Müslümanım, Şafii, Hanefi. Ne ayrılık var aramızda. Selahaddin Eyyubi diyoruz, Yavuz Sultan Selim diyoruz. İdris'i Bitlisi diyoruz, Yavuz Sultan Selim diyoruz. Şükrü'yü Bitlisi diyoruz, Yavuz Sultan Selim diyoruz. Hep bir aradayız. Bugün sen gerçek Türksen, Kürt'e de sahip çıkarsın. Bugün sen gerçek Kürtsen, Türk kardeşine sahip çıkarsın. Bunu anlayabilen adamdır. Bunu anlayamayan adam ne gerçek, ne Kürtçüdür, ne Türkçüdür. Yahudinin oyuncağıdır. Siyonistin oyuncağıdır. Dış güçlerin oyuncağıdır. Başka hiçbir şey değil. O aynaya baksın. Aynaya baksın kendinin ne olduğunu anlamak için. Türkçü diyor. Ondan sonra Kürt düşmanı. Git İngiliz'in düşmanı ol. Git Siyonistin düşmanı ol. Ondan sonra İsrail'i alkışlamaya başlıyorsun. Şeye girdiği zaman Araplar satmıştı vursun falan filan diye. Daha ne dostunu tanıyorsun sen ne düşmanını tanıyorsun.
1: Evet, ne tarih bilgisi var ne
0: Devirde devre
1: bilinci.
0: göre Türk'ün Kürd'ün ne olduğunu anlatırım ben. Devre göre anlatırım.
1: Araya bilhassa girmedim. Burayı kesin arkadaşlar. Burayı paylaşın, herkes duysun.
0: Ya.
1: Tam da zamanımızda çok önemli
0: Ya çok
1: mesajlar
0: önemli
1: verdiniz
0: bunlar.
1: hocam.
0: Evet
1: Evet.
0: Mustafa Bey.
1: Şimdi yeniden Alaaddin Keykubat hayatına,
0: son dönemleri gelelim. Hayatı değil mi vefatı?
1: Mesajlar da epey çok, okuruz inşallah. Fotoğrafları da bekliyoruz. Son bölüme saklayalım bunu. Yani Moğollara karşı almış
0: şimdi
1: olduğu
0: Alaaddin
1: tedbirler var.
0: Keykubad'ın son şey, bir de tabii burayı alınca Ahlat'ı ve Ahlat'ı tabii çok şey bir hale, yeniden güçlü bir hale getiriyor ileri karakol. Eyyubiler bu defa siz orayı işgal ettiniz diyor. Orası bizimdi diyor. Bu hale getirince Eyyubilerle arası açılıyor. Aslında az önce dediğim gibi işte gerçekten tabii günümüz gibi de olmuyor. Böyle görüşmeler, bir takım şeyler, belki fitneler çıkıyor, başka şeyler çıkıyor. Belki alimler daha aktif rol almıyor mu? Bunları bilemiyorum Mustafa Bey, ama saltanat kavgaları maalesef şey diyor. Yani Sacaya Eyyubiler güçlü, Selçuklular ve güçlü Harzemşahlar. Harzemşahlar, Selçuklular, bu defa Eyyubiler ve Selçuklular. Eyyubiler de bu defa işte Ahlat bizim deyince Eyyubilerle kavga meselesi çıkıyor ve 1234'te savaşlar oluyor. Harput'u, Sivere, Urfa'yı Eyyubilerin elinden alıyor. Tabii şey, gerçekten Alaaddin Keykubat çok güçlü o devrede ve Eyyubilere de bu noktada darbe indiriyor.
1: Şimdi Eyyubiler, siz hocam çok üzgünüm böyle anlatınca sanki Eyyubiler başka bir milletten, Harzemşahlar başka bir milletten gibi algılanabilir, ama hepsi Türk.
0: Tabii.
1: Bunlar yani farklı kollardan gelmiş, evet, olabilirler. Evet. Birbirleriyle tanışıklıkları belki daha az olabilir.
0: İrtibatlılar. Bir şehzade mesela Selçuklu'da tahta çıkmak isteyince gidiyor Eyyubilerle. Mesela Eyyubi Melike'nin kızıyla evleniyor Alaaddin Keykubat. Aslında akraba da kuruyorlar. Onun kızını alıyor. Melike Adile, Adil Sultan'ı. Onunla akrabalık da oluşturuyor. Erzurum'da işte Mengüceklerle akrabalık yerine göre kurmaya çalışıyor. Harzemşahlar biraz daha uzak bir noktadalar. Yani bunlar bir diğerinin yanına kaçıyor. O onu destekliyor. Diğerini destekliyor. Bir taraftan bugün saltanata geçmek için İttifak yapıyorlar birbiriyle. Yarın başka bir şey. Bizanslar gelince birleşiyorlar. Bizanslar gidince ayrılıp birbirleriyle savaşıyorlar. Yani şu kale senin, bu kale benim ötesine gitmiyor. Bu birlik siyaseti açısından çok önemli. Yani dağınıklığın ne kadar kötü olduğu buradan anlaşılıyor. İşte maalesef Türklerin asıl noktası bu, sıkıntısı bu. Ha, bunu sağlıyoruz, bu defa da darbeler dünyası ortaya çıkıyor. Evet. Ya işte cumhuriyeti kuruyorsun. Tamam diyorsun, meclis diyorsun. Tamam seçim diyorsun. Peşinden darbeler, kaç tane hükümet darbeyle devriliyor değil mi? Yani 100 senelik cumhuriyet hayatımızda müdahaleleri, başka bir şeyleri, şunu 5 tane, 6 tane darbeler ve başarılı olan olmayan darbeler. Bu memleketi ne yapıyor? Zayıflatıyor yani. Şurada 10 yıldır biraz daha güçlü bir şekilde, o da çeşit çeşit belalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ülkemiz yine ekonomik açıdan zorlu bir sürecin içerisine giriyor. Etrafında bunca düşman meselesi var. Siz başka şeylerin peşindesiniz, başka şeylerle uğraşıyorsunuz. Yani bizim gücümüzü kıran şeyleri bilebilmek lazım. Tarihçilerin bunları konuşması lazım. Bunları anlatması lazım. Şimdi peşinden mesela Alaaddin Keykubat belki hayatının bir hatasını daha işliyor. En tecrübeli adam, tam tecrübeli, daha yaşı kaç? Yani 1190'da doğdu değil mi? 1220'de saltanata geçti. Kaç yaşında? 30 yaşında. 30. 17 yıl, 1237 saltanatı var. 47 yaş, evet, değil mi? Yani hayatının baharında dersin herhalde. Tabii. En güçlü anında dersin. Bakıyorsun İzzettin Kılıçarslan. Onu veliaht ilan ediyor. Peki İzzettin Kılıçarslan küçük oğlu. Burada büyük oğlu var kendisinin, Gıyasettin Keyhüsrev. Büyük oğlu var, daha iyi yetişmiş. Her tarafa, seferlere onu gönderiyorsun. Erzincan'ın valisi olarak gönderdin. Şimdi böyle bir büyük oğul varken küçük oğul çıkartılır mı ya da ilan edilir mi? İşte burada kimin etkisi var? Muhtemelen hanımının etkisi var. Ya burada çok rahat söyleyebilirsin işte bunu. İşte evet, burada hanımı. Kim o? Eyyubi şeyinin kızı. Onunla daha sonra evlendi. Küçük yeni hanım. Ya bak, o çocuğu aksi halde Alaaddin Keykubat gibi bir hakanın onu oraya göstermemesi lazım. Onu oraya gösterdin mi, öldüğün an çarpışma. Halbuki büyüğü gösterirsin, ben küçüğün saltanatını tenkit ederim. Mesela demin devlet adamlarını takdir ettim. Değil
1: Evet,
0: mi? Alaaddin
1: evet.
0: Keykubat'a vermediler.
1: Evet.
0: Kime verdiler? Ağabeyine verdiler. Onun
1: Hı.
0: ağabeyini getirdiler. Ve takdir ettim onları. Kaliteli adamlarmış dedim. İkinci yıl şeyi alınca, Alanya'yı alınca, Alaaddin Keykubat'ın bir önemli hatası da o. Bak, iki hata gösteriyorum. Biri bu. Biri de Alaaddin Keykubat'ın en önemli hatalarından biri. O kendisini tahta davet eden Seyfettin Ayabay'ı ve Mübarizettin Behramşah'ı öldürttü. Onlara güvenemiyor. Hala kafası abimi getirdiler, beni getirmediler. Güven duymuyor. Şunu düşünemiyor. Halbuki ben hapisteydim, bir başkasını seçebilirlerdi, beni de öldürttürebilirlerdi. Bak, ölümü bekliyordun orada.
1: Evet.
0: Onlar seni tahta davet etti. 1222'de onları öldürttü. Ne oldu? Selçuklu kaliteli ellerden mahrum kaldı. Şimdi bazen işte burada hataları bazen söyleyebileceksin, devlet adamlarının eksiğini. Bazen hani ya işte Ahmet Şimşirgil Hoca'ya söyletemezsin. Yok kardeşim, söylüyoruz yani. Eksiği, hata, eğer bir yerde eksik ve hata varsa onu söylüyoruz, onu gizlemiyoruz. Bunları işleyeceksin, işlemelisin. O adamlara güven duymak zorundasın. Niye zorundasın? Mecbursun da ya, getirmişler seni, oraya getirmişler. Seni öldürttürebilirlerdi, sen hapisteydin. Senin haberin bile olmazdı. Başkasını getirirlerdi. Bu noktada güven duyacaksın. Peki bu güveni kırıcı bir harekete mi giriştiler? Eline bir şey mi geçti? Kaynaklarda bir şey bulamıyorum. Bulamıyorum. Sadece aklı hala o beni getirmediler, abimi getirdiler de kaldı. Orada mesela güçlü, kudretli devlet adamlarından Selçuklu biraz yoksun kaldı. Kime karşı? Moğollara karşı. Bu defa o kudretli emirlere ihtiyaç var işte Mustafa Bey. Şimdi ikinci 1237 İzzettin Kılıç Arslan'ı, sen küçük çocuk. Onu niye getiriyorsun? Niye getiriyor? 10 sene daha yaşarım. Ama kendisi şeye karşı yine bir sefer esnasında, bir elçileri kabulü sırasında zehirlenerek o sene vefat etti. 1237'de zehirlendi. Yemekte bir elçiler kabulünde zehirlendi ve vefat etti.
1: Evet.
0: Peki niye zehirlenir şimdi birdenbire İzzettin Kılıçarslan'a şey yaptığında? Şimdi Mustafa Bey düşünecek bir tarihçi olarak. Acaba diğer hanımından dolayı bir şekilde mi zehirlendi? Acaba Gıyasettin Keyhüsrev mi zehirletti, o diğer oğlu, büyük oğlu? Şu mu zehir değil mi şimdi? Birdenbire bir gıdadan, bir o yemekten sen zehirleniyorsun. Bugün öldürdüler onu demez misin?
1: Evet.
0: Ortadan kaldırdılar demez misin? Hemen başlamaz mı?
1: Tabii.
0: Tabii 10 sene sonra şeyi açtıramazsın. Bugün faili meçhuller hani bazen
1: Evet.
0: ortaya çıkıyor. O
1: Fetih
0: gün de
1: haberi
0: bunlar söyleniyor.
1: yapılabiliyor.
0: Yani Gıyasettin Keyhüsrev mi, diğer bir hanımı mı, başkası mı? İşte bak, yine saraya bir anda şeyi sokmuş oldum. Hani yaşın gelir böyle 67-70 olur da tayin edersin. Çocuk da 25-30'lu yaşlardadır. Tayin edersin. Kendi elinle bir sıkıntı meydan. Selçuklularda bu tip şey çok işte, yani yerleşme. Osmanlı'da, ben Osmanlı'nın kardeş katliyle övünürüm derken bunu söylüyorum. Bir sistem kuruyorlar Mustafa Bey. Mesela kardeş katlini kaldırdıklarında da yine bir sistem kuruyorlar. En büyüğü çıksın diyorlar. Bak, Osmanlı sistem devletidir. Sistem devleti. Darbe. Orada ben devlet adamlarını suçlarım, askeri suçlarım, şunu bunu suçlarım. O ayrı bir konu. Ama hanedan uyuyor. Sisteme hiç karşı çıkmıyor. Neyse o.
1: Evet.
0: İşte fark bu. Bazen devlet meselesinde baktığın zaman farkı böyle görebiliyorsun. Burada bir büyüğü gösteriyorum, öteki küçüğü gösteriyor. Öteki bölüyor üç evlada, beş evlada. Sistem yok, sistem oturmadı. Kaliteli devlet adamları var, kaliteli hükümdarlar var. Alaaddin Keykubat gibi güçlü bir hükümdar bile sistem olmayınca hataya düşüyor.
1: Evet. Erhan Afyoncu Hoca bir de şey benzetti ya, Hürrem Sultan'la Hanut Sultan
0: evet, mahperi
1: yaptı.
0: Mahperi Huan Hatun. Şimdi çok yanlış bir noktadan girdiler şeye. Hürrem'e benzetmesini de çok anlamadım. Hani Hürrem biraz aynı, orada o var, burada bu var. İyi de yani herkesin bir hanımı var. Ama sen Hürrem'e benzetiyorsan bir mana benzetmek istiyorsun. Hı-hı. Şimdi işte muhteşem yüzyıla falan dedi. Selçuklu'nun muhteşem yüzyılı falan bir şeyler söyledi. Burada o var. Şimdi hiç benzemeyen aslında bir ikili. Evet, hepsinin bir hanımı var. Büyük adamların hanımları da etkin noktalarda olur. O ayrı. Mahperi Hatun kim? Mahperi Hatun bir defa işte Alaaddin Bey'in şeyinin hanımı. Hakiminin hanımı. Kirfad'ın hanımı. Rum bir kadın. Ve Müslüman olmayacak şartını da koyuyor evlenirken. Hürrem Sultan bir esir. Savaşta işte bir akında esir edilmiş. Kırım Sarayı'nda 6 sene kalan, mükemmel bir İslami eğitim almış. Ana baba yok, belli değil. Ondan sonra gelmiş saraya, hareme Kanuni'nin annesine hediye edilmiş. Annesi o kızı Kanuni'ye eş olarak seçmiş. Bir Müslüman, bir hanım. Burada ise Alaaddin Kralı'nın kimi görüyoruz? Kızını görüyoruz. Bir hükümdar, işte kızı kendisi veriyor, evleniyor, akrabalık kurmak istiyor, zorla almıyor. Çünkü teslim oldu. Zorla bir alış değil. Müslüman olmaya zorlayamaz. O şekilde gelmiş bir kadın ve Müslüman oluyor. Ve gerçekten Saffetü Dünya ve Din lakabını alıyor. Çok hoş lakapları var kendisinin. Yani dinin ve dünyanın temizi, iffetli, namuslu. İşte bari onun kadar eseri yaptıran insan az. Bak bunu burada benzetebilirim. Evet. Hürrem Sultan Osmanlı'da ne kadar çok eser yaptıysa Selçuklu'da da benzer tarafını ben burada söylerim. Mesela geliş şeyleri çok farklı. Müslüman oluş şeyi çok farklı. Selçuklu ona Müslüman ol diye zorlayamazlardı. Hürrem'e zorlarlardı. Hürrem zaten Müslüman olarak geldi. Ötekine zorlamazlardı. Öteki Müslüman oldu. Şey olarak. Lakaplar aldı. Kayseri'de bugün herhalde en fazla gidilen cami Hunat Hatun Camii'dir. Huant diye yazılır ama bizler kolaylık belki söylem açısından Hunat Hatun dedik. Kayseri Hunat Hatun Camii çok meşhurdu. Müthiş bir külliye. Muazzam bir külliye yaptırdı. Şeylere karşı, tasavvuf ehline karşı müthiş bir rağbeti var kendisinin. Çok onlara dergahlar yaptırttırıyor. Yani çok yerde camileri, mescitleri, hanları, hamamları böyle bani bir kadın az bulursunuz. Ama bu kadını sen şeyle işte daha henüz Alaaddin fethedilmeden önce Alaaddin Keykubat'la aşk meşk işlerine sokuyorsun. Ya sokmayın buralara ya. Gereksiz şeyler bunlar. Ya gereksiz şeyler. O kadını başka yönleriyle ortaya çıkar. Daha henüz ne görüştü, ne aldı, ne biliyor, hiçbir şey yok. Ama saray entrikadan geçilmiyor. Şeyin adına bakıyorsun, aşk. Birinci isim aşk. Yani aşk diyerek mi siz bunları böyle pazarlamayı düşünüyorsunuz? Şimdi Selçuklu'nun muhteşem yüzyılıysa, Osmanlı'nın muhteşem yüzyılıysa, bunu aşk ile mi, yani en basit haliyle mi sen öne, milletin önüne sürüyorsun? O aşk da, ya nasıl bir aşk yani? O onun derdinde rüyada görüyor, şey diyor, arıyor, buluyor, kurtuluyor. Şeyi, Alaaddin'i terk ediyor, geliyor bir kadın tek başına. Ya siz hangi devirdesiniz ya? Ta gelecek Kayseri'ye, bilmem nereye, hangi devirdesiniz kadın? Siz uzayda mı yaşıyorsunuz ya? Bunlar nerede yaşıyorlar ya? Benim aklım almıyor yani. Nerede yaşıyor? Nerede gelir
1: o? Alanya'dan otogardan binmiş otobüse geliyor.
0: Evet ya, geliyor ya.
1: Az evvel fethetmesinin ne kadar zor olduğunu söyledik. Alanya Kalesi'nin değil mi yani?
0: Vallahi yani.
1: Vallahi hocam işte yani kurgu dedin miydi? Kurgula evet, evet. Kurgulayabildiğin kadar oluyor yani, işte.
0: Son derece yanlış şeylerden bir tanesiydi bu mesela.
1: İşte bunlar hezeyan oluyor maalesef. Hadi. Şunu iddiada bulunmasalar hani ya biz onun hayatını anlatacağız, onu işte resmedeceğiz, göstereceğiz falan filan diye çıkınca işler değişiyor. Yoksa tarihin bir zamanında şöyle bir hükümdar, isimsiz...
0: Tarihin derinliklerine diyorlar, tarihin derin. Ya tarihin derinliklerine değil, bugünü o güne taşıyorsun sen. Hı. Bugünü o güne taşıyorsun. Mesela çok gerçekten itici bir hal söyleyeyim Mustafa Bey. Alaaddin Keykubat konuşuyor. Vezirler, ya bir divan aktı. Vezirler ayakta ya. Ya böyle bir divan yok yani. Vezirler ayakta böyle dikiliyorlar o tahta. Bir defa böyle bir şey yok. Hiç mi mesela bir tarih divan okumazsınız? Ne olur bir divan?
1: Öyle mi? Yani vezirler de mi
0: oturuyor?
1: Tabii
0: benim gördüğüm bir yer vardı. Vezirler ayakta. Vezirlerin kaşı gözü oynuyor. Ya Mustafa Bey, ben ders anlatırken bir talebenin kaşı gözü sağa sola çık lan dışarı diyorum. Allah Allah. Yani ona buna işret edecek, kızınan şeyle konuşacak. Sen fısır fısır yanında. Ders anlatıyorsun ya. Ders anlatıyorsun. Hayırdır evladım, ne var? Hayırdır, ne var, anlat bana. Ne o göz işaretinin manası ne? Ya hükümdar ya. Adam ne olduğunu anlayamaz. Şöyle bir göz atar Osmanlı solaklara. Kelle yerde mi, başta mı, anlayamazsın yani. Bunlar nasıl oynuyor ya kaşı gözü ötekine. Ya yapmayın bunu ya. Bunu yapmayın, şunu vazgeçin. Ya Ertuğrul'dan beri bakıyorum hep aynı şey ya. Ya nerede okuyorsunuz bizim? Hangi tarihçiniz görüyor bunları? Sen ne zannediyorsun onu ya hükümdarı? Ya şimdi Tayyip Bey'in yanında bakanları bir düşün ya. Hı hı. Birbirine işaret edecek, gülüşecek Tayyip bir şey anlatırken Tayyip Bey. Cumhurbaşkanı. Ha, ya, yapabilir mi yani?
1: Hiç yakışık almaz zaten o devlet ağırlığına. Ya. Yani.
0: Kadınlar aman Allah'ım, böyle 8-10 kadın koş birbiriyle şeyler kavga ediyorlar. Hükümdar gelecek. Destur, hükümdar geliyor. Destur gelmiyor, vazgeçmiş. Çocuk oyuncağı gibi ya. Yani inan küçük böyle evcilik oynarlardık. Hani oynardık. Ya o çocuk yapmaz bunlara ha. O evcilik oyunları oynayan çocuklar var ya. İnan bunları onlar yapmaz.
1: Evet.
0: Gülüyorum yani. Böyle onu da hani ya atıyorlar bana, hocam şu şurası nasıl, böyle mi öyle mi diye bir değerlendirme yapacağım. Biraz bir bakıyorum hani buraya geleceğiz, bir değerlendirme yapalım konuşma deyince. Abi bakıyorum Allah Allah. Ya hiç mi siz biraz şöyle bir devlet makarını verin yani. Bir hükümdarın yanında nasıl durur bir beyler, bari bunu göstereyim. Ya
1: konuşacaklarsa padişahın huzurunun dışında işte.
0: Dışında nerede, çıkınca dışarıda, konuşur, ikili avluda konuşur eder, bir şekilde bunu konuşturursun ona. Ama hükümdarın yanında sen konuş falan hani şeyi dinlersin, takken dinlesin, takken şöyle korsun, eskiden anlat dinliyorum falan derdik.
1: Külahımı anlat.
0: Külahımı anlat falan. Ya iş öyle bir şey yani, böyle bir şey. Bunları çok itici görüyorum ben. Ya yani şunları bile bari hiç olmasa düzgün ve vakarlı gösterin yani. Bu sultanlar şebek mi ya?
1: Evet, gerçekten bak önemli bir anekdot, evet. Hocam. O sultanın büyüklüğünü, heybetini, yani, ağırlığını bir Alaaddin ortaya koyarsın yani. Ha,
0: evet. Ya, evet. Ve devlet adamları da yapmaz bunu Mustafa Bey. Ya 90 yaşında ya 1. Ahmet 16 yaşında. Ötede geliyor 85-90 yaşında. 1. Ahmet elini öpmeye kalkıyor. Lalası dep. Kanun değildir sultanım diyor. Elini çekiyor. Otur diyor. Dep değildir sultanım. Kanun değildir, ayakta. Yani 90 yaşında adam. Oturtuncaya kadar başına hal geliyor 1. Ahmet'in. Oturun lala falan böyle şeyle. O nasıl bir şey? Bir Celali geliyor 4. Murad'ın karşısına mı ne? Celali gelmiş. Yılların Celalisi, dağlarda yaşamış. Böyle dışarı çıkınca diyor ki öleceğizdim diyor sultanımın karşısında diyor. Ölecektim heyecandan diyor. Ya onların bir sultana bir de bakışı var Mustafa Bey. Yani tabii. Bir bak, devlet adamları da onlara da büyük bir hakaret bu. Çok büyük tabii, hakaret.
1: Tabii. Doğru.
0: Onlar nasıl bakıyor ona? Yani şimdi bir Türk'ün hani annesinin yanında ona buna hani ananın yanında bir evladın duruşunu mesela şey yap. Orada anaya karşı da çok fena bir şey vardı. Ben onlara çok dikkat ederim yani buna. anaya karşı. Fatih dizisinde işte askerlerle yemek yedi diyor. Ortalık ya askerler ne olur yemek yese oturup. Yemiştir. Yer. Yemediyse de yedir. Ne olacak yani? Bu önemli değil. Ama anaya saygısızlık Türk'ün töresinde yok. Öteki Türk'ün töresinde olan bir şey. Ha Fatih onu uygulamamıştır. Ayrı konu. Uygulasa ne olur? Şanından ne düşer? Ne eksilir?
1: Hiçbir şey.
0: Hiçbir şey eksilmez.
1: Vallahi hocam yani bir gün beraber bir oturup izleyesim var şu diziyi ya sizinle. Bir denk gelemedik. Bir de salı günü veriyorlar değil mi mesela Fetihler Sultanı'nı herhalde? Şeyde.
0: Öyle mi? Vallahi ben de...
1: Alaaddin Keykubat dizisi
0: evet,
1: ne zaman bilmiyorum.
0: Fetihler Sultanı salı günüydü. Hmm. Doğru.
1: Ama şu bir şu tarafıyla güzel, sadece onu söyleyelim. Zaten hocamızın da vurgulamaya çalıştığı şey şu. Ya onca çaba harcıyorsunuz, bir dünya masraf yapıyorsunuz değil mi?
0: Evet, evet.
1: Ya şunu
0: evet.
1: Düzgün yapın da ya, hani biz evet. De izleyelim yani. Evet.
0: Yani biz izleyelim, izlemeyelim ama şu milletin gençleri izlesin ya.
1: Evet.
0: Hakkıyla tarihi yani...
1: Ya tamam, bir de yurt dışına satıyorlar bunu ya.
0: Yurt dışına da öyle. Mesela yurt dışına bunlar gidiyor, satılıyor. Sen yurt dışına da gösteriyorsun bunu. Yurt dışı senin tarihini ne bilir kardeşim? Hı-hı. Hepsi onu gerçek tarih olarak okuyacak. Tabii. Gerçek tarih. Alaaddin Keykubat diyorsun yani. Hı-hı. Ve bunu diyelim 50 ülkeye sattın. Bu 50 ülkeye sen Alaaddin Keykubat'ı göstermedin, Fatih'i göstermedin. Bu Fatih dizisi değil. Hele Fatih'e ya. O kadar üzülüyorum ki yani. O evet. Kadar üzülüyorum. Fatih Sultan Mehmet ya. Dünya tanıyor. Dünya biliyor. Alaaddin Keykubat'ı senin gençlerin bilmiyor bugün. Ama Fatih Sultan Mehmet dediğin zaman bir Doğu Roma'ya son vermiş, İstanbul almış. Bir cihan hükümdarı. Senin tarihin bir numaralı mümtaz şahsiyeti. Ya sen bunu düzgün bir şekilde yapsan ne olur? Kepaze ettiniz ya. Rezil ettiniz yani.
1: Evet.
0: Yazık ettiler. Ben mesela Fatih'i çok konuştum, çok söyledim. Sonra duydular, dizide bana vurdular. Şimdi dünya kim bu şimşir diye araştıracak yani.
1: Şimdi diziyi de biraz aslında konuştuk, eleştirdik ama... Başka anekdot var mı hocam Alaaddin Keykubat'la ilgili?
0: Benim... Yani çok bir Alaaddin Keykubat'ın şunu söyleyebilirim. Müthiş bir devlet adamı. Gerçekten merkezi sistemi merkezileştiren bir devlet adamı. Tehlikeyi gören, mesela Moğollara karşı öyle veya böyle tedbirlerini almış bir devlet adamı. Şayet bir erken yaşta o bir şekilde ya öldürüldü veya vefat etti, ömrü vefa etmedi. 1237-1243, 6 sene sonra Moğollarla kapışma meydana geldi. Alaaddin Keykubat'ın başında olduğu bir Selçuklu, Moğollar karşısında böyle zebun düşer diyemiyorum. Moğollar onlara nasıl saldırabilirlerdi? Selçuklu bu kadar kolay teslim olur muydu? Savaşı böyle kolay kaybeder miydi? Soru işareti. Yani Moğolların karşısında aynı netice Alaaddin Keykubat da aynı akıbete uğrardı demiyorum Mustafa Bey. Hı hı. Alaaddin Keykubat'ın da Moğollar kadar başarı şansı vardı. Alaaddin Keykubat çok güçlü bir hükümdar. Ticarete, donanmaya büyük önem veren bir kimse ticaret. Selçuklu belki en ekonomi bakımından da en zirve dönemlerini yaşıyor hemen her bakımdan. Hemen her yeri gerçekten imar faaliyetleriyle donatmış bir kimse. Çok yönlü bir kimse, bunu bilmek lazım. Stratejist bir adam, biliyor, ediyor. Dini yönü çok, ilim adamları, kültür yönü çok güçlü bir padişah. İmam-ı Gazali'nin eserlerini okuyor. Bir taraftan Anadolu Selçuklularının o ünlü Nizamül Mülk'ün siyasetnamesini okuyor. Tarihi çok iyi biliyor. Tarih adamlarını, mesela Gazneli Mahmud'u araştırıyor, onun gibi olmak. Böyle eserleri okuyan, okutan, yayan bir kimse olarak görüyoruz. Dini yönü çok güçlü. Yani şeylerine Cenab-ı Hakk'ın ismiyle başlayan o fermanları abdest almadan asla yazmıyor, imzalamıyor. Mutlaka 5 vakit namazını mutlaka kılar. Şeyi yok, Hani böyle eğlence şeyi kendisinde çok yok. Din adamlarıyla, tasavvuf büyükleriyle çok yakın. Hazreti Mevlana'nın babası, babasıyla dostluğu çok şey. Onu davet ediyor Konya'ya, sarayını gösteriyor. Bu sarayı gezdiriyor. Müthiş yapmış yani o surlar, şeyler. Ondan sonra Bahaeddin Veled nasıl buldun diye sorduğunda diyor ki sultanım düşman oklarına karşı müthiş bir saray, surlar yaptırmışsın, kale yaptırmışsın. Tebrik ederim. Ama dua düşman oklarından daha tesirlidir. Medreselere, ilme, din adamlarına şeyi artır diye onun buna nasihati var. Ve Alaaddin Keykubat buna çok dikkat eder. Mevlana'nın babasına hürmeti gerçekten çok yüksektir Bahaeddin Veled. Öbür taraftan biliyorsun Bahaeddin Veled'i Harzemşahlar oradan neredeyse kovarak çıkartmışlardı. O burada yalvararak Konya'da kalması için uğraşıyor, yalvarıyor. Az önce de söyledim Muhyiddin-i Arabi, o alimlere karşı devamlı sohbetleri, dinlemeleri, onlara karşı muhabbeti çok üst derecede. Yani Alaaddin Keykubat'ın bu yönleriyle de bilmek lazım.
1: Allah razı olsun hocam. Yani iyi ki varsınız da sizlerden dinliyoruz yani bunları. Yoksa bu yanlışlıklar nasıl düzelecek bilmiyorum. her günde bozmaya devam ediyorlar tarihi o anlayışı.
0: Yani işte bunları mesela bu sohbetleri, bu tip şeyleri bugün bir arkadaş bana yazdı. Burayla mı diye düşündüm de hayır Fatih Sultan Mehmet'i şeyle karşılaşmış, nasihatler etmiş falan dedi Ebu'l-Vefa. Ebu'l-Vefa ile karşılaştı mı diye sordu bir arkadaş. İzlemiyorum yani diziye bakamıyorum da zaten. Dedim ki Ebu'l-Vefa ile karşılaşmadığına dair anekdotlar var. Kabul etmedi. Karşılaştığına dair hiçbir anekdot yok. Ama Fatih'in 50 tane alim sayarım sohbeti.
1: Evet.
0: O 50 alimden birini bulamayıp da hiç karşılaşmadığı tarihi yıkan birini alıyorsa ya bunu bari yanlış yapma hiç olmasa. Hani görüştürmesine bir şey demem. Ama görüşmediğine dair herkesin bildiği anekdotlar var. Girmek istiyor, görüşmek istiyor, talebelerine rica ediyor. Dergaha geliyor Süleymaniye'nin o altta. Şöyle şura kadar bir işte şey bahçe kapısı, bahçe duvarı. Oradan söylüyor çapa yapan talebelere. Onlar dergaha giriyor. Hinsi sultanımız geldi diye heyecanla onu şeye söylüyorlar Ebu'l-Vefa'ya. Ebu'l-Vefa kabul edemeyiz diyor. Üzgün üzgün çıkıyorlar Fatih'e. Üzgün perişan kabul edilmediğini söylüyor. Fatih dönüyor. Veliyettin oğlu Ahmet Paşa ile yanında da o var. Lala diyor. Şu aşılmaz, bin yıl aşılmaz surları açtık İstanbul'a girdik de bir velinin duvarını aşamadık diyor.
1: Allah Allah.
0: Bir diz boyundaki duvarını aşamadık diyor. Gözünden yaş geliyor.
1: Şunu şöyle işlesen ne var ya? Biz de
0: İçeri
1: ağlasak
0: giriyor ekranda. Talebeler, Ebu'l-Vefa ağlıyor.
1: Allah Allah.
0: Padişah ağlıyor, o ağlıyor. Diyorlar efendim görüşseydiniz, padişah gelmiş bir 5 dakika... Evladım o bu lezzeti alırsa diyor hükümdarlık yapamaz. Bizim onunla ahirete kaldı. Şimdi ben orada bunu işleyeceğim Fatih'in. Bunu işleyeceğim. Sen Fatih'e nasihat ettiriyorsun oturup. Ya nasihati yaptır ya. Nasihati yaptıracak ben sana 100 tane. Molla Gürani'yi mi istersin? Molla Hüsrev'i mi istersin? Hoca Saadettin'i, Hoca Zade'yi mi istersin? Kimi istersin ya?
1: Evet.
0: Değil mi yani? İste. Kaç tane alim gösterelim sana. Ali Kutçu'yu mu, başkalarını mı istersin? Dolayısıyla olmayan bir şeyi ortaya koyuyorlar. Onu söylüyorlar. Şimdi burada da işte bu alimlerle o kadar çok Alaaddin Keykubat'ın hikayeleri çıkar ki. Ne hikayeler çıkar?
1: Evet.
0: Bir taraftan alimler, bir taraftan seferler, bir taraftan fetihler. Ya saraya zaman mı kalır ya enterik?
1: Aynen öyle. Hocam Allah razı olsun. Yani su gibi akıp geçip gitti hakikaten program. 2 dakikamız kalmış, okuyabildiğimiz kadar mesaja bakalım. Peki. Sonra vedamızı gerçekleştirelim. Fotoğraflar da geliyor, gelmeye devam etsin. Biz de rahatsızız hocam bu dizilerde yalan yanlış bilgiler vermelerinden dolayı demiş bir izleyicimiz. Zaten bunu hocamız söylüyor sürekli. Hocam bir günde Türk'ün kanadı olan atları konuşun. Savaş meydanında Türk tarihinde yerleri değerli canlar. Türklerin arkadaşı, kardeşi gibi sevilen bir hayvan demiş. Şair İsmet Özel'in şiirinde dediği gibi atlara ve uzaklara
0: hayrandık. Hem şiir hayrandık. Okuyalım hem
1: öyle
0: konuşalım.
1: Milletiz demiş.
0: Çok güzel.
1: Ya o kadar bir de uzun uzun yazılmış. Süremiz de bitti. Ben de mahcubum ama hocam da son bölümlerde gerçekten çok güzel şeyler
0: ya
1: söyledi. Onu da kesemedim. Yani sunuculuk öyle kolay bir şey değil yani. Değil. Herkes ben de yaparım falan filan diyor da. Kolay mı hocam?
0: Kolay mı?
1: Bir günde siz beni savunun hocam birazcık.
0: Tamam
1: yani.
0: Peki.
1: Allah razı olsun.
0: Cümlemize.
1: İnşallah haftaya cümlemize. Tekrar görüşelim.
0: İnşallah.
1: Bu arada hocamızın göz sağlığı ile ilgili bir ufak bir problem var. Birkaç ilaç vermiş doktor. Dua ediniz. Sizlerin duaları tesirlidir. İnşallah Rabbim göz i̇nşallah. Aydınlığı Allah versin
0: razı
1: hocam.
0: Olsun. Allah razı olsun.
1: Tekrar buluşmak, görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.
2: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi.
4: Şimdi soruyorlar, sihirle için okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesin iptali için Haydar Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanların yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam eden 19'u bir geçe. Akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Sûre-i Celsesi. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Sûre-i Celsesi'ne başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül, her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallahurrahman 26 Eylül cumartesi de var mıdır? Vardır, olacaktır. İnşallahurrahman.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Haydar Kültür Merkezi'nden yapacağı Bakara Suresi tilaveti ve sihir bozan dualar canlı olarak bu akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
5: Şimdi reklamlar.
6: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
8: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın,
5: Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
8: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
6: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
9: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. yapıyoruz? Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
11: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
12: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
13: Reklamları dinlediniz.
4: Şimdi soruyorlar, sihirle ilgili okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesinin iptali için Hayder Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanlara yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam, 19'u bir gece akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Sûre-i Celle'si. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bekara söyleyeceğizden başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül, her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallah Rahman 26 Eylül Cumartesi de var mıdır? Vardır, olacaktır. İnşallah Rahman.
14: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Hayder Kültür Merkezi'nden yapacağı Bakara Suresi tilaveti ve sihir bozan dualar canlı olarak bu akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
15: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler başlıyor.
16: 13 Kasım 1993 Cumartesi İstanbul Sohbeti. El-Mümtehine Suresi 1. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulur: Ey iman edenler! Hem benim düşmanım hem de sizin düşmanınız olan kimseleri bir takım dostlar edinmeyin. Bu ayet-i kerime Hatip İbni Ebi Belte hakkında nazil oldu. Hatip İbni Ebi Belte, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem zamanında doğdu. Bedir muharebesine katıldı, Biat-ı Rıdvan'da bulundu. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye gelindiği vakit bazılarının yakınları Mekke'de kaldı. Bunun da bir takım ailesi Mekke'de bulunuyordu. Hicretten 8 sene sonra Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'nin fethi için ordusunu teçhiz etmeye başladı. Hatip bir mektup yazıp Kureyş müşriklerine, Resulullah hazırlık yapıyor, size taarruz edecek diye bildirdi. Mektubu Sare isminde bir hatunla yolladı. Muharebede sır tutmazsan o muharebe kaybedilir. Hemen Cenab-ı Hak Cebrail aleyhisselamı gönderdi. Adamın ismini, mektubu falan isimli bir kadınla yolladığını, o kadının Mekke-Medine arasında Ravza-i Hah isimli yerde yakalanacağını bildirdi. Hazreti Ali keremallahu veçhe, Ammar radiyallahu anh ile kadının peşine düştüler. Aynen bildirilen yerde kadına ulaştılar. Kadın inkar etti. Hazreti Ali radiyallahu teala anh, "Şimdi seni soyup soğana çeviririm," deyince saçlarının arasından çıkardı. Bunun üzerine bu sure-i celile indi. Hazreti Ömer radiyallahu teala anh, Medine-i Münevvere'de cuma hutbesi veriyordu. İran'da devam eden fetihlerde görevli bir komutanı olan Sariye'ye seslenerek birden şöyle bağırdı: "Ya Sariye, dağdan sakın dağdan!" Yani düşman ordusu dağın arkasında, dağın berisinde olan İslam ordusunu çembere alacaktı. 2 aylık yol. Biz de onlar gibi İslam'a uysak, bizi de hiçbir şey yenemez. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem sağdır. Sünnet-i Seniyye'nin yaşandığı yerde Resulullah Efendimiz de yaşıyor. Eğer farz, vacip, sünnet, müstehap, edep aynı şekilde yaşansa yine aynı olacaktı. Osmanlılar nerelere kadar gitti? Allah bizi onlar gibi galip eylesin. Amin. Ne buyuruyor Mevla Teala? El-Fatır Suresi 10. ayeti kerimede, "Her kim izzet istiyorsa bilsin ki bütün izzet Allah'ındır." Yine Muhammed Suresi 7. ayeti kerimede, "Ey iman edenler! Siz Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder." buyruluyor. Herkes midesini dolduruyor, sırtını süslüyor. Her sene mobilyalar değişecek. Bu ibadetler peki ne zaman olacak? Bir kuvvetin arkasında Allah Teala varsa yenilmez. Uhud muharebesinde Mevla'nın kuvveti arkalarından çekilince yenildiler. Niye? Çünkü peygamberin sözünden çıktılar. Bugünkü insanlar ne yapıyorsa, sen de onu yaparsan senden hayır gelmez. Bizim milletimiz gavurlara meyleder. Onlar halbuki o kadar pis ki, maddi pislik değil, itikat pisliği. Kendileri de temiz değil. Ne gusül bilir, ne temizlik, ne yemek yerken el yıkar, ne yemekten sonra yıkar. Ama kusurlarını, zenginlikleri örtüyor. Basiret sahibi Müslümanın gözünden kaçmaz. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem o hatıbı çağırdı ve "Sen böyle iş yaptın," deyince o, "Evet ya Resulallah, ben sana ve Allahu Teala'ya iman ettikten sonra asla kafir olmadım. Bedir'de bulundum, Rıdvan biatında bulundum. Orada Mekke'de benim çoluğum çocuğum var. Onun için bu mektubu yazdım," dedi. Hazreti Ömer radiyallahu teala an, "Ya Resulallah, izin ver, burada şu münafığın kafasını uçurayım," dedi. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Bedir muharebesinde bulunanlara Allah Teala "Ne ederseniz edin, sizi affettim" buyurdu dedi. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Ne akrabalık ilişkileriniz ne de çocuklarınız size asla yaramayacaktır. Kıyamet gününde ise o sizin aranızda bir ayırma meydana getirecektir. Zaten Allah yapmakta olduğunuz şeyleri hakkıyla gören ve karşılığını verecek olan bir basirdir. Evet, iki kardeş

0: hamdiyle tesbihte bulunmaktadırlar. Ona iman etmektedirler ve o iman etmiş kimseler için bağışlanma talep etmektedirler ki, ey Rabbimiz, rahmet ve ilim bakımından sen her şeyi kuşatmışsındır. Öyleyse o kimseleri mağfiret et ki onlar tevbe etmişlerdir ve senin yoluna hakkıyla tabi olmuşlardır. Ayrıca sen onları şiddetle tutuşmuş o ateşin azabından koru. Ey Rabbimiz! Sen onları da babalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden salih olmuş kimseleri de kendilerine vaat etmiş bulunduğun o adn cennetlerine girdir. Şüphesiz ki sen aziz de, hakim de ancak sensin. Kötü yoldan doğru yola gelenlere bu dua var. Böyle olmak varken kendinizi tarumar ediyorsunuz. Gözümüzün bebeği gibi koruyacağız. Aleyhinde konuşanlara asla müsamaha etmeyeceğiz. Ya Rabbi, günahlarımızı af buyur. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden, nefsimizden gelecek şerlerden cümlemizi muhafaza buyur. Amin.
1: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi.
3: Şimdi soruyorlar, sihirle için okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesinin iptali için Haydar Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanların yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam, 19'u bir gece akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Sûre-i Celle. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Sûre-i Celle'den başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül, her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallahurrahman 26 Eylül cumartesi de var mıdır? Vardır, olacaktır. İnşallahurrahman.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Haydar Kültür Merkezi'nden yapacağı Bakara Suresi tilaveti ve sihir bozan dualar canlı olarak bu akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: İsmail Hünerlici Hoca Efendi ile tefsir dersleri başlıyor.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâhu mâ tevfîkî ve atsâmî illâ billâh. Fe subhânellezî kâle fî kitâbihil kerîm mâ teşâûne illâ en yeşâallâh. El-evvelu vallâhu zâhiru vallâhu el-bâtinu vallâh. Fe men kâne fî kalbihî Allah fe mu'înuhu fid-dâreyni Allah. Rabbi şrahlî sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ilallah innallahu basirun bil ibad. Kaf suresindeyiz. Sure-i Kaf 16. ayeti kerime. Bismillah. Ve lekad halaknal insana ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsu ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ Andolsun biz insanı yarattık. وَلَقَدْ andolsun muhakkak ki خَلَقْنَا yarattık el-insan insanoğlunu. وَنَعْلَمُ biliriz ki مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ nefsinin

0: ona verdiği vesveseler, kuruntular onu haktan uzaklaştırması hususunda nefis yaratılış yani yapı itibariyle yaratıcısına karşı çıkan bir vasfı var, özelliği var. Nefsin yapısı bu. Yani bunu en zirve kendini ortaya koyan Firavun. Ene rabbukum dedi, ene ben dedi, Rabbinizim dedi. Yani benlik, kendi efendim boyun eğmemek. Ve lekad halaknel insani, insanoğlunu biz yarattık. Ve ne'lemu biliriz ma tuvesvisu bihi nefsuhu. Mevla onu müstakil bırakıyor. Melekleri sırf kendine itaat için yaratıyor. Ama insanı müstakil, muhayyer bırakıyor. Kulum buyur. Benim dediğimi yaparsan yaparım ya Rabbim. Öldüğün gibi sonsuz cenneti vereceğim. Tamam. Mevla Teala buyur. Kulum buyur. Dediğimi yaparsan yapmam diyor. Yapmayabilirsin ölünceye kadar. Ancak sonsuz olarak da istemediğin şeyler olacak. Bugünkü konularda bunun minvalinde devam ediyor. Ma tuvesvisu bihi nefsuhu, nefsi ona vesveseler verir. Ve nahnu halbuki biz akrabu ileyhi, ona en yakınız. Min hablil verid, verid, verid can damarı, şah damarı. Can damarından, ona hayat veren damarından daha habl yani ip demektir. Yani burada damar manasında verid, verid yani onun ruhun girdiği can damarı, hayat veren damarından şah damarı ifadeleri kullanılır. Ondan daha yakınız. Yani Mevla'nın yakınlığı ilmiyle, meleklerle. Mevla Celle Celaluhu Kur'an'ı biz indirdik diyor. Yani biz derken Mevla Teala orada Levh-i Mahfuz, İsrafil Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam Cibril'e veriyor vesaire. Bu vasıtalarla Mevla Teala. Kendisi sonsuz kudret sahibi. O vasıtalar da bahsettiğimiz İsrafil, Cibril aleyhisselam efendilerin büyük meleklerimiz. Bunlar da gücü Mevla'dan alırlar. Bütün tasarruf onundur. Ancak bu vesileler diyelim, vasıtaları, aracıları, sebepleri Mevla Teala kullanır. Tasavvufta rabıta denir. Yani bağlantı. Peki. 17. ayete geldiğimizde iz yetelakkal mütelakkiyani anil yemini ve anil şimali ka'id. Her insanın iz yetelakkal mütelakkiyani yani karşılıklı yazan, telakki eden yani efendim iyileri yazan melekler sağ tarafta, kötüleri yazan melekler yetelakka karşılamak, mütelakki yani karşılıklı anil yemin sağda ve anil şimali solda kaid oturan melekler. Bunlar kiramen katibin melekleri yazıyorlar ayet. Ma yelfizu min kavlin, ağızdan bir söz telaffuz edilmez ki, söz söylenmez ki illa ledeyhi o rakibun atid, yani o ağızdan çıkan sözün yanında, katında, yani o esnada diyelim, rakibun gözetleyici, atid hazır gözetleyen, onu kaydeden hazır gözcü melekler var. Tabii bunlar tespitlerdir. Yani ağızda işte 26-30 tane melekten bahsedilir. Gözün etrafında meleklerden bahsedilir. Her bir uzuvda melekler var. Ortalama 300'den bahsedilir. 1000 tane melekten bahsedilir. Ve insanlarda cinlerden bahsedilir. Bunlar İhya'l-Ulumuddin'de İmam Gazali rahmetullahi aleyh bunları Allahu alem diyerek efendim rakamlar imani esasları değildir yani. Bu o şekilde bu kadar sayı var, bunlar imanın şartı değil. Bunlar tespitlerdir. Ancak ayet-i kerimede söylüyor. Burada sağ tarafta efendim karşılıklı yazan melekler diyor. Burada sayı verilmiyor. Ha demek ki ciddi rakamlarda ağızda meleklerden bahsediliyor. Sayı verilmiyor. Ma yelfizu min kavlin, ağızdan bir lafız çıkar ki illa ledeyhi, o katında rakibun atid, hazır gözcü gözetleyen Rakip gözetlemek demektir. Atid hazır demek ki gözcüler demektir. Bu melekler de her bir sözü kaydediyorlar. En çok meleklerin olduğu yer ağız. Çünkü eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulü bir söz sonsuz cennete götürüyor. Öbürü de Allah'ın emrini inkar ediyor. Bir haramı efendim basite alıyor. Bir Allah'ın emrini onu efendim hor hakir diyor. Yani çağ dışı diyor. Öbürü de daha da ileri gidip İsa Allah'ın oğludur diyor. Öbürü de daha başka bir şey söylüyor. Bir söz. Söz ama sonsuz cehenneme götürüyor. Evet. Bu lafaza kelimesi yani karşıki tarafa atılması, atma manası vardır. Yani atma. Yani atıldığı zaman mesela ağızdan eğer sırlı bir şey ise o çıktığında ağızdan atılan o şey artık daha onu geri çevirmek mümkün değil. Onu çevirmek mümkün değil yani. Onun için konuşurken çok dikkatli konuşmak lazım. Eczat işte nefes borusu 40 boğumdur sözü böyle boğarak söylemek lazım gibi darbu meseleler olmuş. Her akla gelen, her dilin telaffuz ettiğini söylememek lazım. Onu biraz süzgeçten geçirmek gerekiyor. Mesela dil, dişlerin gerisinde kalıyor, dudağın gerisinde kalıyor, kalbin tasarrufunda, beynin tasarrufunda. Yani o kendi kendine hareket edemiyor. Bir sürü Mevla orada kalptir, bir akıldır, dişlerdir. Yani insan dişini kapattığı zaman da dili kullanamıyor gibi. Yani bir sürü Mevla Teala sözünüze o atacağınız kelimeye dikkat edin diyor. Evet. 19. ayete geldiğimizde vecaet sekratul mevt. Vecaet geldi sekratul mevt. Ölüm sekreti sarhoşluğu geldiğinde bilhak bu haktır. Zalike bu ma kunte minhu o ölüm sarhoşluğundan tahid kaçmakta olduğun şey. Tahid kelimesi kaçmakta olduğu. Yani insanoğlu ondan kaçıyor. Kafir kaçıyor. Tabii iman ehli de korkuyor ama neticede imanın gereği ben namazımı kıldım, ibadetimi yaptım diye o manada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayşe Sıddık'a annemize yani ölüm anı, ölümden korkma meselesinde yani ölümü istemeyen Mevla Teala da istemez. Ayşe annemiz dedi ki ya Resulallah yani ölümü kim ister? O demek değildir. Ölüm anında Mevla perdeleri kaldırıyor. Perdeyi kaldırdığında cenneti görüyor. Kaddimuni götürün beni. Ölüm anında cehennemi görüyor. Nereye gidiyoruz diye işte. Yani ölümü istemek istememek o. Yani şehit mesela ne yapıyor? Cenneti görüyor. Aman Allah hemen gidelim. Evet. Fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. Kullarımın arasına gir, cennete gir. Kîled hulil cennet. Cennete gir denildi Habibi Neccar'a Yasin-i Şerif'te. Ve caiz sekretul mevt. Ölüm sekreti sarhoşluğu geldiğinde bilhak haktır. Zalike bu ma kunte idin minhu o ölüm anından tahid kaçmakta olduğun şey. Bak geldi. Ya Allah son nefeste iman nasip eylesin. 20. ayete geldiğimizde ve nufiha fi sur ikinci sura üfürüldüğünde bütün mahlukat dirilecek. Zalike yevmul vaid işte Allah'ın vaat ettiği gün bu. Ya insanoğlu dirilmeyi inkar etmekle dünyada her türlü günahın tadını çıkartmaya çalışıyor. Mevla Teala ve Kadis Hazretleri bunu her derste söylüyorum. Meseleleri hep anlatır. Öldükten sonra dirilteceğim. Meselenin üzerinde durur. 20. ayete geldiğimizde vecaet kullu nefsin vecaet gelir kullu nefsin her insan ma'ha onunla beraber vardır. Sa'ikun onu sevk eden yanında onu sevk eden tutmuş onu götürüyor ve şehit ve şahitleri var. Şahitler var. Böylece getiriyorlar cehennemin tam önüne ve azap meleklerine teslim ediyorlar. Evet buyurun bunu biz hazırladık diye. Acayip bir şey. 22. ayet لَقَدْ كُنْتَ ف۪ي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا. Sen bundan gaflet içerisindeydin. Yani gaflet kelimesi bilmiyor değil. Biliyor, ihmal ediyor gaflet. Ya gafil davrandım. Yani bilmiyordum demiyor. Zaten ayeti kerimelerde söylüyor. Sana peygamberler geldi, sana Kur'an gelmedi mi? Geldi. لَقَدْ كُنْتَ يِدِنْ ف۪ي غَفْلَةٍ. Gaflet içerisinde مِنْ هَذَا. Bundan gaflet içerisindeydin. Gününü gün ediyordun. Günümüz ifadesiyle bu tefsir manası değil. Yani ben hayatın tadını çıkartırım. Ha, böyle diyordun. Fakat ömrün bitti. Fekeşefna anke, senden gıtaake, o perdeyi gaflet perdeyi bir kaldırdık ki febasarukel yevm, sana hadid, gözün pek keskin olarak, net olarak cehennemi gördü. Orada inandım demesinin bir manası yok. Yani inandım, artık imanın bir şeyi yok. Zaten cehennemi görmüş. Yani inandım dese de demese de oradaki iman inanma değildir. Mevla gaybi iman istiyor. Kendisinin takdir edilmesi, tasdik edilmesini istiyor. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Burada bir tefsir var. Burada Mevla Teala biz şah damarından daha yakınız ifadesi. Mevla Teala sebepler aleminde, yani ilmiyle Mevla, melekleriyle. Mevla Teala hep vasıtalar. Mesela Kur'an'ı gönderen Allah'tır. Ancak orada vasıtalar var. Levh-i Mahfuz'a yansıyor. Oradan İsrafil Aleyhisselam görüyor. İsrafil Aleyhisselam Cibril'e veriyor. Cebrail Aleyhisselam Resulullah Efendimiz'e veriyor. Bir sürü vasıtalar. Böyle murad etmiştir. Yani Mevla Teala burada el-melaike, meleklerim size çok yakın. Teala akrabu ile insani. Burada yani Mevla Teala bir cisim, bir yani gelme gitme, böyle yakın olma, uzak olma gibi, Mevla Teala'yı böyle bir maddi bir şekilde mücessime denir. Cisim olarak düşünülmemesi açısından bu tefsir önemlidir. Ve min tevilihi alel ilmi, yine ilim olarak fe innema ferliyelle yazim hulul ve ittihad. Yani burada hululiyet ve ittihad meseleleri, akaidde bir uzun bir tartışma konusudur. Yani Mevla Teala işte onun yanında, onunla beraber vesaire. Buradaki beraber maddi olarak böyle bir nesnenin bir nesneyle beraberliği gibi değil. Yani böyle düşünürse o zaman yani Allahu Teala'ya haşa bir varlık gibi, bir cisim gibi izah edilir ki bu da Mevla Teala'ya boyut vermek, şekil vermek, şurada demek, böyle demek, bir maddi bir şeymiş gibi, nesneymiş gibi izah etmek dinden çıkartır insanları. Ve ma menfiyani bil icma. Bunlar icma ile Allah'ta olmaz, hulul olmaz yani Mevla Teala'da. Teala Allahu ve tek, Allah çok yücedir. Velakin el-lafzu la yaqtadi fe innehu lem yebana akrabu ileyhi min hablil verid ifadesi ve inne makale nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Yani biz ona yakınız ifadesiyle Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri melekleri kastediyor ve ilmiyle yakın olduğunu kastediyor diyor tefsirlerimiz. Mesela burada da söyledi. İnna lehu nezzelna zikr ve inne lehu lehafizun. Kur'an'ı biz indirdik, biz koruyacağız. Yani melekler indirdi. Halbuki nezzelet biz zikr ve huvel Kur'an. Biiznillah, Allah'ın izniyle levh-i mahfuza, levh-i mahfuzdan İsrafil Aleyhisselam gördü. İsrafil Aleyhisselam Cibril'e verdi. Yani ne Cebrail Aleyhisselam ne İsrafil Aleyhisselam Rabbimizi görmediler. Kezalike el-melâike akrabul insan min habli ve lidihi ila bir irade, bir iktidar-ı hitar. Mevla'nın ona, yani meleklere o kuvveti vermekle insana, yani bize bizden daha yakın, damarımızdan daha yakın. Mevla Teala, melekler bize ilham ediyorlar. Yani bunu yap diyor. Şeytan da kötülüğü söylüyor. Yani bu vesveseler veyahut da ilham nasıl bir şey oluyor? Şeytan nasıl vesvese veriyor? Yani bunlar Mevla Teala bu şekilde fel meleku lemme minel insan. Meleğin bir lemmesi var. Yani ilhamı var. Kema enne şeytan, şeytan için vardır lemme. Şeytanın da kötülüğü sana vesvesesi var. Çünkü eşşeytanı yecriyim ibni adem mecreddem. İnsanın damarında kanın dolaştığı gibi şeytan insanda dolaşır diyor. Kema ahbari bize aleyke sadık musadık. Resulullah Efendimiz bunları bize bildirmiştir. İzye telakkal mütelakki, yani melekler ellezine yektubani amel, insanın amellerini anil yemin sağ tarafta ve anil şimal sol tarafta gayet böyle gözetirler. Ma yelfizu, insanoğlunun ağzından çıkan her kelimeyi efendim kaydederler diyor. Acayip bir mesele. Burada Çok dikkate cali bir hadis-i şerif var. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne racele yetekül bi kelimetin diyor. İnsanoğlu bir söz söyler. Efendim min rıdvanillahi teala ma yılun en tebliğe ma belagat. Yani kendine göre normal bir şey söyledi. Yani ehemmiyet vermedi. Ama Allah'ın rızasını celbedecek. Millet orada Allah'a, peygambere, dine saygısızlık yaptı vesaire gibi. Meseleyi mütalaa için. Orada dedi ki ya Rabbimizin emri bu, peygamberin yolu bu, dinin hükümleri budur. Yani yapmam gerekeni yaptım der ama orada Allah'ın dininin hakikatlerini, söylenmesi gerekeni söylemiştir. Ancak ma yazun en tebliğe ma belagat. Yani bu büyük bir şey yapmadım zanneder. Halbuki yektubullahu teala bi radvanehu ila yevmil kıyame yelkahu. Mevla'nın huzuruna vardığında sen benim hükümlerimi savundun orada. O onu cennete götürüyor. Ve inne racule leyetekelü bir kelime min sakatillah. Allah'ın zatıyla alakalı, peygamberin sünnetiyle alakalı, dini hükümleriyle alakalı alayvari, hakaretvari böyle basit. Ya kendine göre bir ne var ki bunda hani bir böyle bir basite aldı. Mayzunen tebliğ ma belagat. Yani bunu bir şey olmaz gibi. O zaman net söyleyeyim burada. Yani Mevla Teala aziz ve celil Allahu Teala ve kadisatleri tahkir edilecek. Yani alay ettiğin, dalga geçtiğin, basite aldığın bir din senin dinin olamaz. İnsanlar burada dikkat etmeli. Yani meseleye iyice mütalaa etmeli. Yani senin alay ettiğin Allah'ın hükmü ya, peygamberin yolu bu. Yani seni sonsuz cennete götürecek bir şey. Adama göre basit bir şey yapıyor güya. Orada işgüzarlık yapıyor. Dini ve değerlerini alay ediyor, basite alıyor, hakaret ediyor. Kendine göre normal bir şey yapıyor. Espri yapıyor, hakaret ediyor. Ama yani ehemmiyet vermiyor. Yaktubullahu aleyhi biha sahatahu. Allah'ın gazabı orada tecelli eder. İlahiyemi yelkahu. Allah'ın huzuruna gider. Mevla Teala atın bunu cehenneme. Ya. Ve kad sebete fi sahih annebi sallallahu aleyhi ve sellem lemme gader taşel mevt. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz vefatı anında ceale yemsahul arak. Böyle yüzündeki teri siliyordu. An vecihi yakul. Subhanallah. Nasıl koca peygamber ya. Subhanallah. İnne lil mevti lesekerat diyor. Ölümün sekeratları var. Yani insanın aklını alıyor kim? Neler oluyor orada? Koca peygamber bunu söylerse bizim halimiz ne olur? Allah'ım son nefeste iman nasip eyle ya Rabbi. Keyfe ene musahibul karn. Resulullah'ın buyurdu ki ya siz nasıl böyle nimetlerini bir biçiyor rahat böyle gülüyorsunuz, kahkahalar atıyorsunuz. Halbuki sur sahibi kad iltekamel karn hana cebhetehu. Yani suru eline almış ve alnına yanaştırmış. Şimdi alnına yanaştırdığı ne demek bu? Çünkü İsrafil aleyhisselam levh-i mahfuzun tam karşısında. Levh-i mahfuz bu kainata Allah'ın hükmünün ilk yansıdığı yer. Kur'an oraya gelir, bütün hepsi oraya gelir. Onu İsrafil aleyhisselam görür, göklerle ilgili Mikail'e verir. Yerle ilgilisi Cibril'e verir. Cebrail aleyhisselam da Resulullah'ımıza Kur'an'ı getirdi. Özet. Onun için orada yani ilk hükmü görmek için Mevla Teala levh-i mahfuz kendi hükmünü ilk gösterdiği kişi İsrafil aleyhisselamdır. Ve sura üfür emri de ilk gören o oluyor. O da yerine getiriyor. Elinde hazır bekliyor ve alnına efendim sura üfür veya yansıması gelmek üzere. Vantazara en yüzene lehu. Ya Resulallah keyfele yekulu kulu hasbunallahu ve ni'mel vekil deyiniz. Bütün sahabede hasbunallahu ve ni'mel vekil dediler. Biz de diyelim hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ölüm kullu nefsin ma'aha sa'ikun ve şehid. Yani her insanı sevk eden ve şahitler var. Bir insanı sevk ediyor ve şahitler var. Ya bu adam Allah'a, dine, Kur'an'a hakaret etti. İşte şu günahlar, bu günahlar. Yesuku ilel mahşere doğru götürüyor. Ve melekün yeşhedü aleyhi bi amali. Bir melek de onun yaptıkları kötülüklerine şahitlik. Ya bu böyle kötü adamdı. Böyle Allah'a, böyle dine, böyle Müslümanlara, bu böyle Kur'an ehline, İslam ehline, Müslümanlara hakaret etti. Kur'an'ı hor gördü, hakir gördü, çağ dışı gördü vesaire diye. Onun aleyhinde böyle ona şahitlik yapar. وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ O günahkarları bir görsem var ya, نَاكِسُ رُوسِينَ Başlarını eğmişler, başları ayağının altına inmiş. Hani de Rabbim. Ve orada büyük insan, münevver insana Başlıyor da Rabbena Allah'ım ebsarna, çünkü zincire vurulmuş ateşe atılıyor. Ebsarna ve semiyana, yan tarafımıza bak ya Rabbim ve bizim yalvarışımızı duy ya Rabbim. Fercana namel salihan, bizi dünyaya çevir ve namazı, orucu, ibadeti, taati, dinin hükümlerini, çarşafımızı, efendim, ne varsa yapacağız. İnna mukun, yakinen anladık. Hepsi orada şerata hakaret eden, gerici, yobaz diyenler, hepsi dediğinizi yapacağız. Ne oldu şimdi? Dinci mi oldun? Hani dine efendim hakaret ediyordu. Buraya kadarmış gavurluk demek ki. Gavurluk buraya kadarmış. Peki soru. Mevla Teala onları dünyaya çevirse, bu pişmanlıkları doğru geçerli olup hakikaten yola gelirler mi? Mevla Teala belbedelen ma kâne yufûne min kabl, o içinde gizledikleri gavurluk çıktı ortaya. Ve levruddû, çevirsem le'âdü limânuhu anu, nehyettim, o gavurluğa aynen devam ederler. Ve innem le kâzibun, yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Onun için Mevla Teala yani onları çevirir. Zor değil. Yüzlerce defa dünyaya çevirse yine gavurluğuna devam ederler. Vazgeçmezler. Adamlar ne kadar samimi. O batıl yolda cehennemi göze alıyor, yine oraya gidiyor. Cehennemden çıksa, gelse tekrar 90 yıl ömür verse aynı gavurluğuna devam ediyor. Yani adam böyle. Fercihan'a namel salihan. 23. ayete geldiğimizde kâle قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدِ قَالَ قَرِينُهُ هَذَا, onun yakını مَا لَدَيَّ عَتِيدِ, benim katımda bu hazırdı. Hazırdı ya, onun yakını, yakını yani o mahşerde onu taşıyor ya. قَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ, benim yanımda عَتِيدِ. Bunu şöyle görsellememiz gerekiyor. 23. ayete geldiğimizde bir önceki ayette ne geçti? Onu sevk eden var. Onun şahidi var. Şahitte ne diyor? Bu adam Allah'a, peygambere, dine, İslam'a, İslam'ın hükümlerine böyle hakaret etti. Böyle şunu yaptı, böyle bunu yaptı. Ve her türlü onun yaptığı hadsizlikleri tek tek orada belgeliyor. قَالَ قَلِيلُهُ, işte o yakını هَذَا مَا لَدَيَّ, bu benim yanımdaki adamım ise atid, hazır. Bunu hazırladık, getirdim. Bunu efendim cehenneme atabilirsiniz. اَلْقِيَا فِي cehennem, devamını okursak anlaşılıyor. اَلْقِيَا, atın فِي cehennem, bunu cehenneme atın. Yani bu ne Allah'a saygısı var, ne peygambere saygısı, ne Kur'an'a saygısı var. Yapmadığı günah bırakmamış, hakaret etmediği Müslüman bırakmamış ve gavurluğun tamamını tescillemiş, ispatlamış. اَلْقِيَا فِي cehennem, bunu cehenneme atın. Ya mahşerde neler oluyor? Her şey orada belgeleniyor, ispatlanıyor. Ve cehenneme giden insanlar, olaya baktığımız zaman, onlar biz bilmiyorduk, peygamberi, Kur'an'ı bilmiyorduk, haberimiz yoktu diyemiyor. Bütün küffar-ı alem, sadece Müslüman topraklarındaki gavurlar değil, bütün dünya gavurları olayın farkında. اَلْقِيَا, atın. فِي cehennem, cehenneme. Kullu keffarin, her inkarcı, anid, inatçı. İnatçı biliyor, olayın farkında, inat ediyor. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, kullu nâs yedhulünnel cenne illâ men eba. Herkes cennete girecek ama inatçılar hariç. Sahabe dedi, ya Resulü men eba. Yani inat, herkeste inat var. Yani inat dediğiniz nedir ya Resulallah? Men atâni dehalel cenne ve men asâni fekad eba. Bana itaat eden cennete gider. Bana inat eden, peygambere aykırı oldun mu Allah'a aykırı oluyorsun. Yani peygamberi devre dışı bıraktığın gibi Allah'ı da devre dışı bırakıyor yani. Güya bir şey söylüyor, ben direkt Kur'an'a tabi olurum diyor. Peygamberi devre dışı bıraktın veya peygambere tabi olduğunu söylüyor. Kur'an'ı devre dışı bıraktın. İkisi bir bütündür, ikisi tektir. Ayrılmaz. Efendim, yuferriku beynallahi ve rasulihi, Allah ve peygamber arasında ayırmaya çalışıyorlar. O da gavurluktur. Sadece Kur'an'a bakmak, o da gavurluktur. Sadece peygambere bırakıp Kur'an'ı devredip, o da gavurluktur. Allah'a ateullah ve ateurrasul. Allah'a itaat edeceğiz, peygambere itaat edeceğiz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abdühü ve resul. Ayrılmıyor bunlar. El gıyafi cehennem, cehenneme atın. Kullu keffarin, her kafiri, anid, inatçıları. Mevla Teala bunları bize vasıflandırır. Kim bunlar? Burada 3-4 tane madde sayılıyor. 25. Kaf suresinin 25. ayete geldiğimizde menna'in lil hayri, bütün hayırları engel olurdu. Bütün hayra. Yani hayırlar, hasenatlar, zekatlar, sadakalar, hayır hasenatlar, Allah'ın razı olduğu bütün işler. Adam namaza engel oluyor, cumaya engel oluyor. Efendim insanların çarşafına engel oluyor, Kur'an'a engel oluyor, camiye engel oluyor. Ya Allah'ın mülkündesin. Allah'a kulluk etmiyor, Allah'a kulluk edenleri de engellemeye çalışıyor. Ne hesap vereceksin sen? Ne hesap verecek? Ne diyeceksin yani? Ey Allah'ım, sana kulluk etmediğim halde efendim sana kulluk edenleri de engelledim, ben geldim. Böyle mi hesap olacak? Herkes bunu biliyor. O vesileyle Rabbim Celle Celaluhu burada hayatımız boyunca Rabbimize kulluğa teşvik edeceğiz. Önce kendimiz yapacağız. Yaptığımız gibi çevremizdeki de Allah'a kulluğa, peygamberin yoluna teşvik edeceğiz. Men na'in lil hayri, hayra engel olan. Men eden, hayra engel çıkartıyor. Veya adam hayır yapıyor, o hayrı efendim merciğine ulaştırmıyor. Merciğine ulaştırmıyor, onu orada istismar ediyor, gasp ediyor. Halbuki onu merciğine ulaştır dedi. Men na'inil hayri, ne oldu? Hayrı men etti. O fakire gitmesi gerekirken gitmedi. Veya fakire verecekti, gerek yok dedi. Başver. Zekatı verdirmiyor. Mu'tedin, haddi aşıyor. Mürib, efendim sürekli her şeye şüpheyle bakıyor, şüphe. Ya tamam da dini yaşayacağız da Müslümanlar şöyle, hep şüphe. Hep şüphe içerisinde. Ya yap sen Allah için işte. Mevla Teala cehennemlikleri bu vasıflarla özetliyor bize. Bir, hayra engel olan. İki, mu'tedin, haddi aşan, haddi aşıyor. Yani Allah'ın Celle Celaluhu'nun yasaklarını çiğniyor, yapın dediklerini yapmıyor. Mürib, şüphe. Ya 26. ayete geldiğimizde ellezî, yine o kafir, cehenneme atılan, ceale yaptı maallahi, Allah ile beraber, ilahen ahar, başka ilahlar. Yani Allah'ın dediği değil, en başta benim dediğim olur diyor. Adam eğitime karıştırmıyor, hukukuna karıştırmıyor, ticaretine karıştırmıyor, hayatına karıştırmıyor. İkinci aşamada bu sefer Mevla Celle Celle'nin dediği olmaz, benim dediğim olur diyor. Veya benim dediğim olmaz demiyor da işte şunun dediği olsun diyor, şu tenekenin dediği olsun diyor falan. Ayetin ifadesinde ellezî ceale, kıldı maallâhi, Allah ile ilâne, başka bir ilah. İlah kelimesi yani dûn manasında, yani o uğruna, onun uğruna. Yani onun dediğini yapıyor. Biz kayıtsız şartsız Rabbimize kulluk ederiz. Ediyorum yani, kayıtsız şartsız. Rabbim Celle Celaluhu bana kulluk et. Ederim ya Rabbim. Allahu Ekber. Buradayım ya Rabbim. Öbürü de yok. Ben Allah'ın huzurunda boyun eğmem diyor. Allahu Ekber. Ezan-ı Muhammed'i. Hayya alassalâh. Haydi gel. Biz ne? Allahu Ekber. Buradayım ya Rabbim. Bu bedenim senin. Öbürü de gelmem. Hayya alassalâh. Ben senin huzurunda durmam. Ben Allah'ın huzurunda eğilip bükülecek kadar küçülmedim. Büyük adamım diyor. Peki. Nereye kadar? Ölünceye kadar. Ölünce de onu seni sevk eden ve bu Allah'a boyun eğmemiştir. Alın bunu, atın cehenneme. Ne olacak şimdi? اَلَّذِي جَعَلَ مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرٍ, başka ilahlar koydu. فَالْقِيَاهُ فِي الْعَزَابِ الشَّد۪يدِ, burada tekrar فَالْقِيَاهُ اَلْقِيَا فِي جَهَنَّمِ, cehenneme atın. Burada da فَالْقِيَا, atın hu, bu adamı, vasıfları tek tek sıralı. فِي الْعَزَابِ الشَّد۪يدِ, şiddetli bir azaba atın. Tekrar قال قرينه, قال قرينه, burada da başka bir mana. 27. Kaf suresi 27'de قال diyecek, قرينه onun yakınında olan kim? Şeytan. Çok enteresan. Rabbena diyecek, Rabbena, Allah'ım diyor. Ma atgaytuhu, ben bunu haktan saptırmadım. Ben saptırmadım. Şeytan diyor bunu. Çok ilginç. 27. ayeti kerime. Yani ilk baktığımız zaman böyle bu acayip bir ayet. Ne diyor? Bu kâle karînuhu, efendim yakını diyor ki Rabbena ma atgaytuhu, onu ben haktan azdırmadım. Velakin kâne idi fî dalâlin be'îd, o haktan uzak idi. Ha, o zaman bu ayeti kerime şöyle bir bakmak lazım. Kâle, karînuhu, onun yakınında olan şeytan, vesvese veren şeytan, burada gelecek, mâtüvesü bi nefsu, en başta okuduk, şeytan insana ne yaptı? Vesvese verdiğini okuduk. Ve nâlem mâtüvesü bi nefsu, insana vesvese veren. Ha, burada da meseleyi getirdi, kurban olduğum Rabbim. O vesvese veren şeytan da diyecek ki, Rabbena, şeytan diyor Rabbena. اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اِكْفُرْ, şeytan insana kafir ol der. فَلَمَّا كَفَرَ, insanoğlu kafir olduğunda onun üzerine şeytan diyor ki, فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ بَرِيءٌ مِنْكَ, ben senden uzağım. Şeytan diyor, اِنَّ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ diyor. Çok acayip. اِنَّ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ, Rabbi Allah'tan korkarım dedi. Senin gavurluğun beni geçti der. Şeytan onu terk eder. Ayet. قَالَ قَرِينُهُ, onun yakınındaki vesvese veren şeytan kıyamet günü diyecek ki, Rabbena, Allah'ım, evet bir vesveseler verdim ama, vesvese verdim ama onlara da vesvese verdim. Onlar yolum benim dediğimi yapmadılar. مَا اَدْغَيْتُهُ, ben onu azdırmadım. Yani ben onu azdırmadım. Ya velakin kâne idi, bu adam zaten kendisi fî dalâlin be'id, haktan uzak, zaten dalaletin içerisinde kendisiydi. Sadece benim bir ona bir fısıldamam yetti ona. Ondan sonra zaten fısıldamama gerek kalmadı. Benden beter işler yaptı. Hatta ben onu terk etmiştim. Kâne fî inni ehâfullâh rabbel âlemîn. Ayet-i kerime. Âlem Rabbi Allah'tan korkarım diyor şeytan. Onun gavurluğundan korkuyor yani. Şeytan kaçıyor, ondan kaçıyor. Şeytanın kaçtığı insanlar var mı? Varmış demek ki. Ayet burada. Velakin kâne idi fî dalâlin. Dalalet, sapıklık. Be'id, haktan uzak. Tamamen böyle uzak. Öyle bir azgınlık, sapkınlık ki adam defterinde işlemedik günah bırakmadı. Mevla Teala'da burası da mahşer. Neler oluyor? Kâle, lâ tahtasimû ledeyye. Katımda böyle davalaşmayın. Şimdi tabii Mevla Teala ve Kadir Hazretleri bir anda diyelim ki 800 milyar, yani 1 trilyon diyelim insan var. Mevla bir anda hepsini hesaba çekecek. Yani orada söyle bakalım, sen söyle bakayım, tek tek değil. Bir anda Mevla Teala aynı anda her mahluku, hayvanları, canlıları, kuşları hepsini Mevla Teala mahşerde hesaba çekecek. Aynı anda. Hepsini duyacak, hepsini görecek vesaire. İnsan zannediyor ki ya Rabbim buyur kulum işte ne yaptın şunu yaptın. Öyle değil. Bunlar anlayalım diye bu şekilde izah ediliyor. Kale Mevla Teala buyuruyor. La tahtesibu ledeyye. Benim katımda bu, efendim davalaşmayın. Ve kad kaddemtu ileykum. İşte burada. Ben size gönderdim. Bil ve'id. Va'dun cenneti müjdeleyen. Ve'id cehennemi. Yani bu yapılan inkarların, isyanların, efendim hayra engellemek dedi, haddi aşmak dedi. Orada menna'in lil hayri, hayri engelleyen, mu'tedin, haddi aşan, murib, şüphe. Sürekli şüphe ediyor. Tamam da işte o, ben camiye gideceğim de işte oradaki Müslümanlar şöyle de şüphe. Ya doğrusunu yap. Ondan dolayı, bundan dolayı, onun yaptığı, bunun yaptığından dolayı niye bunları yapıyorsun? Güya. Yani ona kızıp da efendim cenneti niye terk ediyorsun? Gavurluk istediği için. Meseleyi efendim gizlemeye gerek yok. Mevla Teala kâle lâ tahtesimul ledeyye. Benim katımda burada davalaşmayın. Ve kad kaddemtu ileykum. Burada dikkat çekmek istiyorum. Bütün küffarı Mevla diyecek ki cehenneme atın dedikleri. Ben size gönderdim. Bil ve'id. Yani Kur'an'a, peygambere tabi olacaksınız. Kur'an ve peygamber size bunlara haber verdi. Ve'id yani cehennemi haber veren. Peygamberler gelmedi mi? Kur'an gelmedi mi? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelmedi mi? Evvelki kavimler tabi onlara da size benim hükümlerim gelmedi mi? Hiç kimse itiraz edemiyor demeyecekler. Demek ki herkes özünde neyin doğru olduğunu, Allah'a kulluk etmesi gerektiğini biliyor. Bütün gavurlar biliyor bunu. Bütün gavurlar biliyor. İnsanlar şurada yanılıyorlar. İşte bunlar bilselerdi böyle yapmazlardı, bu gavurluğu yapmazlardı. Şeytan cenneti gördü. Şeytan cehennemi de gördü. Biliyordu hepsini. Bilmediği için gavur değil ki. Bir Müslüman içkinin, kumarın, faizin, yalanın, çalgının, çenginin haram olduğunu biliyor. Niye işliyor onları? Bak sen de biliyorsun onun haram olduğunu, yalanın, gıybetin. Müslüman bildiği halde o bilgisi onu haramdan uzaklaştırmıyor. Ki Rabbim bütün haramlardan uzak eylesin. O da bildiği halde o da gavurluktan uzaklaşmıyor. Biliyor. Ben size peygamberler göndermedim mi? Kur'an göndermedim mi? Size bu haberler gelmedi mi? Bu haberler size bunlar söylenmedi mi? Böyle yani bunlar sizi cehenneme götürür. Dünyadaki 8 milyara içkiler, kumarlar, haramlar, günahlar, isyanlar bunlar efendim bütün insanlara soralım. Bunlar insanı nereye götürür? Herkese soralım. Kimse demez ki yani bunlar insanı cennete götürür demez. Yeryüzündeki Müslümanları kastetmiyorum. 7 milyar gavuru. Tek tek soralım. Yani bütün haramları sayalım. Bunlar nereye götürür? Bütün küffar ve alem. Doğru cevap vermeye kalkışırsa böyle yalan iftira etmeden hani net bir cevap verecek olur. Herkes bilir neyin ne olduğunu. Mevla Teala da söylüyor zaten. Desen de demesen de. Bu insanların şahitliğini aramaya gerek yok. Gerek duymuyorum zaten. Mevla Teala haber veriyor. Fakat kaddemtu ileyk, ben size gönderdim. Bil ve'id, peygamberler size söyledi. Kur'an da size haber verdi. Ne yaptınız siz? Dalalete düştünüz, sapıklık yolunda düştünüz. İslam'a hakaret ettiniz, gerici dediniz. Gericiliğin dibine vurmuş sizsiniz. Allah'a hor gördünüz, hakir gördünüz. Sonuç 29. Ma yubeddilul kavl ledeyye. Benim katımda söz değişmez. Ve ma ene ben bizzallamil, kullarıma zulm etmem. Ben kullarıma zulm etmem diyor. Şimdi burada Ebu Said el-Hudri'den gelen bir önemli bir hadis-i şerif var. Yahrucu onuku minen nari yetekellem. Cehennemden böyle bir nesne çıkıyor. Mahşerde neler var? Ve konuşuyor. Yani bir dozerin kepçesine benziyor. Öyle demiyorum. Öyle de yani anlayabilmek için yakulu. Vekeltül yevm bi selaset. O cehennemden böyle mahşer milyar trilyon insan var. Orada diyecek ki bir külli cebbar, Allah'a baş kaldıranlar, onları alacak, hop cehennemi dolduracak. Ve men ceale ma'a ilahen ahar, Allah ile beraber efendim ilah koyanlar, Allah'ın dediği olmaz, benim dediğim olur diyenler, hop alacak. Ve men katale nefsen bi gayri nefsin, haksız yere insanları öldürenler, efendim. Fetan tabi aleyhim fenakzifuhu fi gamarati cehennem, ve onları kavrar ve onları cehennemin ortasına atar diyor. Neler var neler. Kaf suresinin 30. ayeti. Yevme nekulu. Şimdi geldi cehenneme. Tek tek anlattı mahşere gidiş meseleleri. Burada ölümden başladı. Ölümden sonra sevkiyatları oldu. İnsanların mahşerde yaptıkları bütün insanlara duyuruluyor. Bu böyle azgındı, böyle sapkındı, böyle Allah'a, peygambere hakaret etti, böyle günahlar işledi. Ya insanoğlu kimse duymaz, kimse bilmez zannediyor ama orada hepsi çıkacak ortaya. Yevme nekulu, biz diyeceğiz diye cehenneme. Şimdi cehenneme atıldı. Helim telet, doldun mu? Cehenneme denilecek. Cehennem o kadar büyük, o kadar büyük ki. Bir rivayet var, hemen onu anlatalım hızlı. Cehennemin azap melekleri diyor, ayağa kalksa diyor, ayağa kalksa arşa diyecek ki efendim, dünyaya uzatsa avucunun içine alacak diyor. Resulullah Efendimiz Miraç'ta cehennemi gördüm diyor. 70 bin böyle bölümü var. 70 bin bölümün bir bölümünde 70 bin tane oda var. Şimdi oda kelimesi, yani ona da bölüm diyelim. O bölümün diyor, o bir bölümün bir köşesine bu dünya atılsa, bak 70 bin bölümün bir bölümün, o bölümün 70 bin bölümünün bir tane bölümüne bu dünya atılsa, o büyüklükteki melek bin yıl arasa dünyayı orada bulamaz diyor. Feinne beyne menkibeyil kafiri meseletes eyyam selasete firrakebil selasete eyyam lirrakebil müstahil. Bir kafirin iki omuzu arası süratli koşan bir atın 3 günlük mesafesi kadardır diyor kafirin büyüklüğü. Ya 90 kilometreden bahsedilir, kafirlerin derisi, derinin kalınlığı. Buhari hadisleri bunlar. Öyle yani bir rivayet falan değil. Sahih Buhari'de ciddi. Ha. Şimdi Mevla Teala azap çok olsun diye bir kafir bu kadar büyük. Cehennemin büyüklüğü. Ve yevme nekulu diyeceğiz li cehenneme. Helim teleti doldun mu? Hatta Resulullah'ımız orada buyuruyor ki ben bütün varlığın cehennem olduğunu zannettim diyor. O kadar büyük ki. Ey Allah'ın yarattığı tek şey cehennem herhalde dedim diyor. Sonra efendim tabii ayrıldıktan sonra o Babul Eman dedikleri bir kapının kalındığı dünyanın bir ucundan bir ucu kadar. Kainat yıkıldı diyor açılıp kapanması. Üstten kapaklanıyor. Cehennem aşağı doğru gidiyor. İnsanların yaptığı şeyi kabul etmiyorum, reddediyorum demekle bu yüzden kurtulacağını zannediyor. Orada çıkar hepsi ortaya. Yevme nekulu diyeceğiz li cehenneme, cehenneme. Helim teleti doldun mu? Ve tekul, cehennem diyecek ki hel min mezid, daha var mı? Devamına geçmeden hemen şunu arz etmek istiyorum. Cehennem hel min mezid niye diyor? İnsanlar Allah'a saygısızlığa, peygambere, dine, mukaddesata, harama doymadıkları gibi cehennem de kötüye doymayacak. Var mı daha? Ve uzlifetil, şimdi o bitti. Nefes alalım ki konu değişiyor çünkü. Cennetten bahsedecek. Ve uzlifetil cennetu lil muttakine gayre ba'id. Müthiş bir şey. İnsan çok etkileniyor. Ve uzlifet, yaklaştırılacak el cenne, cennet lil muttakine, Allah'ın emrini tutup haramlardan kaçanlara, gayre ba'id, uzak değil. Yani mahşerde dirildikleri gibi hemen gitsinler diye mesafe çok yakınlaşıyor. Muazzam bir şey ya. Çok acayip bir şey. Kabirden kalkıyor mahşer derken aa cennet. Allah'ım senin ayetlerini dünyada duyuyoruz. Bizlere bu müjdeleri duyurduğun gibi okuyoruz ya Rabbi. Bize oku dedin, okuyoruz. Bu müjdeleri duyuyoruz. İman ehliyiz. Yakın bir şekilde o cennete girenlerden eyle bizi ya Rabbi. E okuduk işte. Yani Mevla Teala dediğimi yapıyoruz ya Rabbi. Kitabımızı okuyoruz ve uzlifet yaklaştırıcı el cennece lil muttakin, haramlardan kaçıyoruz, senin emirlerini tutuyoruz, gayre ba'id, uzak değil. 32. ayet hâzâ mâ tu'adûn, işte bu vaat olunan cennet kime? Bu cennet kime? Likulli evvâbin hafîz, likulli evvâbin, efendim son derece Allah'a yönelen, hafiz, sınırları koruyan. İnsanla ülke birbirine benziyor. İnsanın içinde düşman var, ülkenin içinde düşman var. Dışında düşman var, ülkenin dışında düşman. Ülkenin hududunu korursun, insan da kendisini günahlardan koruyacak, içini muhafaza edecek, içerideki ihtilalci, efendim gurur geliyor, kibir geliyor, haset geliyor, kin geliyor. O da sana ihtilal yapıp imanı sökmeye çalışıyor. La yeşte müfikal mümin el iman ve hektu imanın elin kalbinde iman ve kin bir arada olmaz diyor. Ne yapıyor? Orada ihtilal yapıyor. Yani seni yok etmeye çalışıyor. Onun için içi ve dışı bak hafiz kelimesi sınırları koruyan. Çok acayip bir mana var burada. Mevla Teala hâzâ mâ tu'adûne, bu vaad olunan var ya, evet ya Rabbim, likulli evvâbin, evvâb, evvâbin namazı var ya, yani son derece kulluk demektir. Yani son derece kulluğa dikkat edip Allah'a yönelenler, hafiz sınırları koruyanlar. Sonra bu ayet-i kerimeyi de okuyalım. Dersimiz burada bitmiş olacak. Men haşiyer rahmane bil gayb. Men haşiyer rahmane, Allah'tan korkanlar bil gayb, görmediler. Allah'ın melekleri, kitapları, ahireti. İmanın hiçbirini görmedik biz. Ve cae bi kalbin, Allah'ın huzuruna münib, son derece Allah'a yönelen bir kalp ile Mevla'nın huzuruna geldi. Zikir, tesbih, tahmid. Udhuluha biselam. Bütün korkulardan selametle cennete girin. Zalike yevmul hulud. Ebedi kalacağınız yerdir. Lehum ma yeşâune fîhâ ve ledeynâ mezîd. Burada kalıyoruz. 33. 34. ayetten devam ederiz. Bunlar birbirine bağlantılı. Uzunca bir tefsiri var. Oradan inşallah tekrar alacağız. Rabbim rızasına nail eylesin. Cennetin cemalini nasip eylesin. Son nefeste iman. Rabbimizin udhuluha biselam, selamete cennete girin hitabına nail olanlardan, zaliki yevmul hulud, ebedi kalacağınız cennet budur denilenlerden, bunu dünyada duyduğumuz gibi ahirette de duyanlardan eylesin. onun Habibine salavat Allah'ımız son nefeste iman, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek huzuruna vardırsın. El Fatiha.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: İsmail Hünalici Hoca Efendi ile tefsir dersleri sona erdi.
1: Şimdi soruyorlar, sihirle için okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesinin iptali için Haydar Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanlara yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam eden 19'u bir gece akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Sûre-i Celle'si. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Sûre-i Celle'sinden başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül, her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallah Rahman 26 Eylül Cumartesi de var mıdır? Vardır, olacaktır. İnşallah Rahman.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Haydar Kültür Merkezi'nden yapacağı Bakara Suresi tilaveti ve sihir bozan dualar canlı olarak bu akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Haydar, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Haydar Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Haydar aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
5: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 252 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli sünnetin, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
6: Dergiye sahip çıkın. Ehli sünnetin sesidir.
7: Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yattılar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarına korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
9: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
4: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
10: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, ORG.TR adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
11: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
12: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
11: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
6: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bunlar.

0: bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şimdi soruyorlar, sihirle için okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesinin iptali için Haydar Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanların yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam, 19'u bir geçe akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Sûre-i Celle. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Sûre-i Celle başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül, her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallahurrahman 26 Eylül cumartesi de var mıdır? Vardır, olacaktır. İnşallahurrahman.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Haydar Kültür Merkezi'nden yapacağı Bakara Suresi tilaveti ve sihir bozan dualar canlı olarak bu akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
5: Burası zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül Bahçeniz Lale Gül FM. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül.
6: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
7: Bazı peygamberlerin ümmetleri peygamberlerine Allah'tan bize sofra iste, sofra indirsin demişlerdir. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir sure ismidir mesela. Maide suresi vardır, değil mi? Maide ne demek? Üzerinde yiyeceklerin hazırlanmış olduğu bir sofra demektir. Nitekim Maide suresinde havariler, İsa Aleyhisselam'ın havarileri kendisinden sofra istemişlerdir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bunu bizlere anlatıyor. Maide suresi 112. ayet-i kerimede buyuruyor ki Estağfirullah, İzkâle l-havâriyyûne ya İsa ibn Meryem. Havariler dediler ki, ey Meryem oğlu İsa, hel yestati'u rabbuke ey yünezzile aleyna maideten minessemâ. Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi diye sordular. Yani gökten Mevla'nın bir sofra indirmesini istediler. Tabii İsa Aleyhisselam dedi ki niye sofra istiyorsunuz? Yani Allah'tan bir mucize istiyorlar aslında. Çünkü mucize istediğin zaman eğer bir inkar meselesi söz konusu

0: olursa, yan çizme söz konusu olursa, yani peygamberini tekzip edersen, Allah'ı inkar edersen, mucizeyi göre göre bile bile inkar edersen, o zaman bela gelir, musibet gelir, helak eder, yok eder götürür Allah muhafaza. Nitekim bakıyorsun pek çok efendim ümmetlerde, işte Semud kavminde değil mi? Salih Aleyhisselam'dan ne istediler? Deve istediler. Hem de sipariş verdiler, şu renkte olsun, şöyle olsun, hamile olsun, kayadan çıksın, çıkınca doğursun gibi. Dolayısıyla bunu istiyorlar ama evet, o peygamber o mucizeyi gösteriyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri o peygambere onun istediği mucizeyi halk ediyor ama inkar edenlere de çok büyük bela gönderiyor. Yani İsa Aleyhisselam biraz bundan da ne yaptı? Tedirgin oldu. Şimdi kavmi bir mucize istiyor. Niye istiyorsunuz yani? Dediler kalbimiz mutmain olsun diye. Bunun üzerine İsa Aleyhisselam abdestini aldı, namaza durdu ve dua etti. Bak diyor ki, Kâle İsa ibn-i Meryem. Meryem oğlu İsa dedi ki, dua etti. Allahümme Rabbena. Ey Allah'ım, ey Rabbimiz. Enzil aleyna mâineten minessemâ. Bize gökten bir sofra indir ya Rabbi. Hani öyle bir sofra ki, tekûnü lenâ idelli evvelina ve âhirina ve âyeten mink. Yani öyle bir sofra olsun ki, geçmişimiz ve geleceklerimiz için bir bayram, senden de bir mucize olsun. Verzukna, bizi rızıklandır ya Rabbi. Ve ente hayrur râzikîn, sen rızık verenlerin en hayırlısısın buyurdu. Tabii İsa Aleyhisselam dua edince Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri duasına icabet etti. Kâlellâh, Allah Azze ve Celle buyurdu ki, İnni münezzilühe aleykum, onu size mutlaka göndereceğim. O sofrayı size göndereceğim. Fakat femen yekfur ba'du minkum, bundan sonra içinizden kim inkar ederse, bak görüyor musun? Sen mucize istersen Allah-u Teala onu gönderiyor ama bundan sonra içinizden kim inkar ederse fe inni uazibuhu azaben la uazibuhu ahaden minel alemin. Mevla buyuruyor. Varlık aleminde hiç kimseye etmediğim şekilde ona azap ederim diyor. Evet, ben onu göndereceğim ama o mucizeyi gördükten sonra da her kim inkar ederse öyle bir azap ederim, öyle bela ve musibete düçar kılarım ki alemde hiç kimseye öyle azap etmemişimdir. Dolayısıyla ve hakikaten öyledir yani, mucize isteyip de mucizeyi gördükten sonra yan çizenler helak olmuşlar, yok olmuşlar, gitmişlerdir. Evet, demek ki böyle bir durum var. Ha, sofra var bak, ne oldu? İsa Aleyhisselam'ın kavmine sofra indi mi? İndi. O sofra indi ve binlerce kişi yediler, içtiler, bir mucize yani. Ama o sofraya ne yapmamak lazım? Nankörlük etmemek lazım. İstifade ettiniz, yediniz, içtiniz, inkara meyletmemeli, inkara teşebbüs etmemeli, nankörlük yapmamalı. Ha, bu sofra ne zaman oldu? İsa Aleyhisselam döneminde. İsa Aleyhisselam'ın kavmine bir müddette ne oldu? Yani çünkü ne demişti? Geçmiş ve geleceklerimiz için bir müddet, gelecekleri de işte binlerce kişi yediler, içtiler. Aynı şekilde bakıyoruz, Musa Aleyhisselam'ın kavmi de bir sofra istedi mi? O da istedi. İlahi bir sofra indirdi Mevla onlara da. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ Mevla bunları Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. O çölde, güneşin altında sıkıntılar var. Tabii gölge yok, ağaç yok, gölgelikte duracakları bir imkanları yok. Mevlana buyurdu ve zallalna aleykumul gamam ve sizi bulutlarla gölgeledik Mevla buyuruyor. Yani önce onlara ne yaptı? Bulutlarla bir gölgelik ve enzelna aleykumul menne ve's-selva. Bak Mevla buyuruyor, size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik diyor. Bıldırcın eti. Dolayısıyla gölgelik geldi. Ondan sonra dediler ki ya karnımız acıktı. İşte ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Çöldesin. Bakkal yok, market yok. Herhangi bir şey alacak bir durum yok. Musa Aleyhisselam dua etti. Mevla onlara ne yaptı? Kudret helvası gönderdi. Bembeyaz kar gibi. Yani bu böyle işrak vaktine doğru öyle bir yağıyor. Ne yapıyorlar? Onu yiyorlar. Sonra bir müddet sonra dediler ki ya dediler bu çok tatlı dediler. Ağzımıza böyle hep tatlı şey olunca hep dediler aynı şeyi yiyoruz. Bize dediler Allah'tan iste et de göndersin. Bu sefer Musa Aleyhisselam dua etti. Mevla bıldırcın eti gönderdi. Yani Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri görüyor musun bak? Yani neler görmüşler? ne mucizeler görmüşler. Ama nankörlük tıynetinde olunca, ya nankörlük eden gene ediyor. O Beni İsrail, Musa Aleyhisselam'a neler ettiler yani. Bakın daha sonra ne oldu biliyor musun? Hani dediler ya gölge, tamam. Efendim bir şeyler yiyelim. Yani acıktık. Kudret helvası. Bu hep tatlı, hep tatlı mı yiyeceğiz? Hani her gün baklava, her gün baklava. Bu nedir ya kabilinden? Biraz da et gelsin. Et geldi, bıldırcın eti. Ne dediler biliyor musun? Bakın başka bir ayette Mevla buyurdu. Estağfirullah. وَاِذْ كُلْتُمْ يَا مُسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ Hani siz ey Musa demiştiniz. Biz bir çeşit yiyeceğiz, sabredemeyeceğiz. He? Dayanamayacağız. Bizim için efendim, عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ Bir çeşit yiyeceğiz, sabredemeyiz. Ne olsun? فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضِ Rabbine dua et de bize yerin bitirdiği şeylerden çıkarsın. Bak gökten gelen bıldırcın eti var. He? Allah'tan gelen kudret elvası var. Biz diyorlar bu bıktık bundan yani. Artık bir yiyeceğe sabredemeyeceğiz biz. Allah'a dua et de yerden bize bir şeyler bitirsin. Ne istiyorsunuz mesela? Bak min bakliha ve kithaiha ve fumiha ve adesiha ve basaliha. Ne istiyorlar biliyor musun? Sebze istiyorlar, hıyar istiyorlar, sarımsak, mercimek, soğan. Onları yetiştirsin, çıkarsın bize. Nereden nereye görüyor musun? Bunun üzerine kal. Musa Aleyhisselam dedi ki: "Etestebdilune allazi huve edna billazi huve hayr." Siz dedi hayırlı olanı daha düşük şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? Ya ilahi bir sofra geliyor size. Her gün geliyor bu ya. Her gün yağıyor. Şimdi kalkıp söylediğiniz şeye bak. Hıyar istiyorsunuz öyle mi? Sarımsak istiyorsunuz öyle mi yani? İhbitu Misran fe inne lekum ma saeltum. Şehre inin, şehirde var onlar diyor. Yani gidin manavdan alın ya. Şehre gittiğiniz zaman zaten bu bitiyor. Velhasılı kelam. Ne oldu? Devam edelim ayete estağfirullah. Ve zuribet aleyhimu zilletu vel meskenetu ve ba'u bi gazabin minallah. Ne oldu bak sonra? Onlara yoksulluk ve zillet damgası vuruldu Beni İsrail'e. Allah'ın gazabına uğradılar. Nankörlük yaparsan, göz göre göre Allah'ın ayetlerini, mucizelerini görüyorsun. Ondan sonra yine peygamberi zora sokuyorsun. Efendim şımarıklık yapıyorsun, şükretmiyorsun, kanaat etmiyorsun, nankörlük ediyorsun. Öyle yaparsan ne oluyor biliyor musun? Bak bela geliyor ve onlara zillet damgası vuruldu ve Allah'ın lanetine, gadabına uğradılar. Evet kıymetli kardeşlerim. Burada tabii, yani buraya niye girdim? Kur'an sofrasından bahsedeceğiz ya. Evet, yani bazı sofralardan Mevla Kur'an-ı Kerim'de bahsetmiş. Hep bu sofralar nedir? Mucize. Mucize olan sofralardır. Ve çünkü gökten gelen bir sofra var. Yani çalışmadan, etmeden yan geliyorsun, yatıyorsun, Allah gökten sana sofra indiriyor. Bu nedir? Bu mucize değil midir? Elbette mucizedir. O günkü sofralar mucizeler, o günün peygamberinin, o günkü ümmetlerine gelmiş olan belirli kimselerin gördüğü ve belirli kimseler tarafından istifade edilen sofralar. Şimdi tabii bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inen bir sofra var. O da nedir? O da Hazreti Kur'an'dır. Ve bu sofra nedir? Manevi sofradır. Daha önce bahsettiklerimiz neydi? Maddi sofralardı. Bedenin gıdası olan sofralardı ama o bedenin gıdası olan sofralar mucizevi bir şekilde gelince iman etmediğin zaman maneviyatını da mahvetti, perişan etti. Bak zillet damgası vuruldu. Şimdi bu mucize, bu sofra manevi bir sofradır. Kur'an sofrasıdır. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeki kimselere, sahabe-i kirama değil, kıyamete kadar gelecek olan bütün ümmetlerine, ümmetlerinin istifade edeceği bir sofradır bu sofra.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Yesevi yolu başlıyor. Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli, mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Haydar olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Haydar olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde. Gazze'den de efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99.000 kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3.000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5.000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere "Devam edin" diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10.000 kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9.064 Yesevi kumanyası, 115.312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5.300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz: bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, ilk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Haydar olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde, Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi-Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Haydar için bu başlangıç, Yesevi merhametinin Yesevi Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8.000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Haydar Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi, günlük 2.000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8.000, Bursa'da 2.000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi Aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi Aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aş Evleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi Aş Evleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10 bin kişilik bir sofranın bereketi Yesevi Aş Evlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi Aş Evleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10 bin metrekare kapalı alana sahip büyük Yesevi Aş Evi'ni desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi Aş Evi'ne bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aş Evi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212-923-1-923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Hayder olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Hayder olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte halihazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Hayder olarak 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve camii de bulunan Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
4: Yesevi yolu sona erdi.
2: Şimdi soruyorlar, sihirle için okumalar vardır. 26 Eylül cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesinin iptali için Haydar Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanlara yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam, 19'u bir gece akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül cumartesi Bakara Sûre-i Celle'si. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Sûre-i Celle'sinden başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallah Rahman 26 Eylül cumartesi de var mıdır? Vardır, olacaktır. İnşallah Rahman.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Haydar Kültür Merkezi'nden yapacağı Bakara Suresi tilaveti ve sihir bozan dualar canlı olarak bu akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
5: Şimdi reklamlar.
6: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Haydar olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216-606-38-38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537-727-1198 özverikoleji.com.
8: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
6: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
5: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
5: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
10: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
11: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
10: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
12: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
13: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
14: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67, 0506 133 06 17 sultander.org.
15: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 4395'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12. lalegulvakfı.org.tr.
16: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahidler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1 588 vahidder.com.
17: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
18: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca Yetim Okulları'yla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci, fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
19: Reklamları dinlediniz.
2: Şimdi soruyorlar, sihirle için okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesinin iptali için Haydar Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanlara yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam, 19'u bir gece. Akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Sûre-i Celle'si. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Sûre-i Celle'si başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül, her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallah Rahman 26 Eylül cumartesi de var mıdır? Vardır, olacaktır. İnşallah Rahman.
20: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Haydar Kültür Merkezi'nden yapacağı Bakara Suresi tilaveti ve sihir bozan dualar canlı olarak bu akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.

0: Tasavvuf musikisinin en seçkin eserleri Lale Gül Efendi. Gönlünüzde tek ses, tek nefes. Lale Gül Efendi. Lale Gül Efendi.
1: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Altın Silsile başlıyor.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, Silsile-i Aliye'mizin 20. sırasında bulunan Muhammed Zahid Hazretleri'nin huzurlarındayız, huzuru manevilerindeyiz. Efendim, bu yayını izleyen siz kardeşlerimize de burada dualar ettik. Allah-u Teala imkan, fırsat, vakit efendim yaratıp, halk edip heves eden, bu zatların ayağının toprağı olmaya efendim can atan kardeşlerimize de ziyaretleri nasip eylesin. Amin. Buraların feyizlerinden cümlemizi müstefiz eylesin. Amin. Kıymetli kardeşlerim, bu zat Hacı Ubeydullah Ahrar gibi büyük bir velinin halifesi olmuş. Kendisinden sonra yer almış. Hacı Ubeydullah Ahrar o kadar büyük bir zat ki böyle bir zata hilafet verdiğine, kendisinden sonra bıraktığına göre ne kadar büyük birisi olduğunu anlıyoruz. Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin şeyhi olan Yakub-ül Çelil Hisari ki Alaaddin Atlar'ın da müridiydi, halifesiydi. Yakub-ül Çelil Hisari Hazretleri'nin de efendim torunu oluyor. Kızından torunu oluyor Muhammed Zahid Hazretleri. Bu makamda bizim Divan Edebiyatı şuaramızdan Faiz'in şu beyitleriyle ben sözüme başlamak isterim. Ben fethederim var ise ger müşkili aşkı ol fende meğer görmediğim bab mı kaldı? Diyor ki arkadaşlar, ilahi aşk konularında bir şey varsa anlamadığın, gel ben sana anlatayım, o konuda görmediğim bab mı kaldı? Kitaplarda böyle konular bab bab işlenir ya, onun hepsinden ben efendim okudum ettim, taallümüm var diyor. Devamında şöyle diyor: bilmem kime arz eyleyeyim derdi derunum, razı dili keşfedecek ahbab mı kaldı? Ben böyle diyorum ama hadi ben bir şeyler biliyorum da konuşuyorum. Peki diyor, ben diyor gönlümün derinliklerinde ilahi marifet hususunda bir takım sorunlar yaşasam, böyle bir şey kalmadı da o zamanlar var efendim, bunları diyor razı dili keşfedecek, gönlümün diyor bu sırrını açacak dost mu kaldı, kime anlatayım? Öyle ya arkadaşlar, İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatını karıştıranlar bilirler. Böyle bizim ne bileyim Üsküdar'da bir caddeyi bir arkadaşımıza tarif ettiğimiz gibi adamcağızlar, o büyük veliler, Allah dostları, o yüce makamları böyle yol yol, cadde cadde, sokak sokak anlatmışlardır. Onları göre göre yaşamışlardır. Çok büyük velilerdir. Biz ancak onların efendim işte bu makamlarından böyle böyle şeyler tahsil etmişler diye kitaplarda gördüklerimizi anlatıyoruz. Allah-u Teala ölmeden evvel onların o makamlarındaki o tatlılıklardan üzerimize serpintiler de olsa, reşhalar da olsa bahşeylesin. Amin diyerek dersime giriş yapmış olayım. Kıymetli kardeşlerim, Muhammed Zahid Hazretleri'nin nisbesi Vahşuvari'dir. Köyde bulunuyoruz.

Hisar vilayetine bağlı. Baya böyle dağa doğru çıktık. Bu zat bu köyde doğmuş. Yine doğduğu bu köyde vefat etmiştir. Hacı Ahrar'ın halifesidir, Ubeydullah Ahrar'ın. Ama kendisi uzdet hayatını tercih etmiş ve buralara efendim gelmiş. Burada müridanıyla meşgul olmuş ve yine burada vefat etmiştir. Zaten kendilerinden sonraki efendim halife de, Şeyh Efendi de, silsilemizde bulunan kişi de 21. sırada bulunan Derviş Muhammed Hazretleri'dir. İnşallah buradan da oraya gideceğiz. O da Şehri Sebz'de, Kitap Şehri'nde bulunmaktadır. Hemen yakınında Hacı Emkenegi Hazretleri de efendim mesfun bulunmaktadır. İnşallah onların da çekimlerini size yapıp dilimiz döndüğünce arz etmeye çalışacağız. Bu zat dediğim gibi bayağı böyle bir dağa çekilmiş Vahşuvar köyünde. Doğup büyüdüğü yerde yine ahirete irtihal etmişlerdir. Kabirleri bu köydedir. Allah-u Teala dünyada da ahirette de şefaatlerini cümlemize, siz efendim bu zatı sevenlerin de, biz buralara gelip efendim çekim yapmaya çalışan kardeşlerinizin de üzerine dünyada ahirette şefaatlerini sayaban eylesin. Böyle gölgelik gibi üzerimize bizi dünyada ahirette korusun bu zatların himmetleri. Amin. Muhammed Zahid Hazretleri'nin hayatı hakkında çok fazla bilgi yok ama şu menkıbeler önemlidir kıymetli kardeşlerim. Onları size arz edeyim. Kendisi Ubeydullah Hazretleri'ne de mürit olmadan önce zaten adından da belli olacağı üzere zahit bir zat imiş. İnsanlara uzakta efendim takva ile vera ile Allah-u Teala'ya ibadetle meşgul olurlarmış. Semerkant'ta ilim tahsil ederler. O zamanın birçok işte hevesli talebesinde olacağı gibi. İlmini artırmak için de kıymetli kardeşlerim Şeyh Nimetullah adında bir arkadaşı var. Onunla beraber Herat'a gitmek istiyorlar. Bugün Afganistan'da. O zaman Timurların devrinde yine meşhur tasavvuf efendim dünyasının meşhur bir yeridir bu Herat. Nizamettin Hamuş da oralıdır. Herat zaten o zamanın meşhur mutasavvıflarının bulunduğu yerdir kıymetli kardeşlerim. Oraya gitmek üzere yola çıkarlar. Yaz mevsimidir. Hava çok sıcak. Yollar üzerinde Şatman köyüne varırlar. Bu köye vardıklarında derler ki efendim biz burada biraz dinlenelim. Şatman köyüne varırlar. Orada dinlenirlerken Hikmet-i İlahi Ubeydül Ahra Hazretlerinin de o köyde olduğunu haber alırlar. İkindi vakti Allah-u Teala'nın bu yüce velisiyle buluşmak niyetiyle o arkadaşıyla beraber Hacı Ubeydül Ahra Hazretlerini ziyaret ederler. Nerelisin diye sorar. O da Semerkantlıyım, üstazım diye cevap verir. Tatlı tatlı, güzel güzel sohbet ederler. Muhammed Zahid Hazretleri'nin kalbinden ve hatırından geçen ne varsa tek tek anlatıp Ubeydullah Ahrar Hazretleri kendisini ağlamıştır. Bu Allah dostlarının ağlama usullerinden biridir. Ben efendim yıllar önce, 25 sene belki 30 sene önce bu konuda meşhur bir hikayeyi duyup çok etkilenmiştim. Nedir o? Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile Necip Fazıl'ın hikayesi. Necip Fazıl'ı Abdülhakim Arvasi kendisi Sorbon'da okumuş, İstanbul'a gelmiş, tam bir bohem hayatı yaşıyor efendim kıymetli kardeşlerim. Vaaz ediyor oralarda, Beyoğlu'nda Ağa Camii'nde vaaz ediyor Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Gemiyle efendim vapurlardan birinde herhalde işte Üsküdar Eminönü vapurlarından birinde olsa gerek. Abdülhakim Arvasi Hazretleri ne bir Abdülkerim Hazretleri bir göz göze geliyor Necip Fazıl. Çok etkileniyor. Daha sonra aracılar buluyor. Kendisiyle görüşmek istediğini efendim söylüyor ve kendisine sualler soracağını söylüyor. Sualler hazırlıyor kıymetli kardeşlerim. Eyüp'te Kaşgari Tekkesi'nde ziyaretine gidiyor. Bakalım suallerim hakkında ne diyecek? Aklımda çok sualler var diyor. Oturuyor daha henüz kağıdı ve suallerini çıkarmadan Abdülhakim Arvasi Hazretleri diyor ki evladım, birinci sualim budur, cevabı budur. İkinci sualim budur, cevabı budur diye. O efendim Fransa'da okumuş, Sorbon'da okumuş, beyni böyle çetrefillerle dolmuş o adamı bir defada avlıyor. O kadar o zamanın efendim dünyasında, efendim bizim Türkiye'mizde İslamiyet'in hor hakir görüldüğü yıllarda kendisini avlayarak ona çok iş gördürmüştür. Abdülhakim Arvasi Hazretleri Ankara Bağlum'da yatar. Onun da kabri şerefi nur olsun. Amin. Efendim işte aynı o hikaye gibi kıymetli kardeşlerim. Aklından geçen bu suallere cevap vererek Muhammed Zahid Hazretleri'ni tabiri caizse kendine çekiyor Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri. Bir de şu var. Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin şeyhi olan, başta bahsetmiştim, Yakup İçeri Hazretleri'nin torunu bu zat.
Ondan dolayı da ona sahip çıkmak istiyor. Şurası ilginçtir. Tabii çok etkileniyor Muhammed Zahid Hazretleri, Ubeydül Arar Hazretlerinden. Diyor ki, ilim öğrenmek için mi Herat'a gidiyorsun? Çok heyecanlanıyor. Evet efendim, ilim öğrenmek için oraya gidiyorum diyor ama yanındaki arkadaşı eğilip diyor ki, efendim hayır, oraya tasavvufu yaşamak, bir şey efendi bulup ona intisap etmek için gidiyor. Dediğinde çok güzel deyip seviniyor Ubeydül Arar Hazretleri. Kıymetli kardeşlerim, sonra Hacı Ahrar, Ubeydül Arar Hazretleri orada bir bahçeye götürüyor. Kendi bahçesine götürüyor Muhammed Zahid Hazretleri'ni. Konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Sonra elinden bir an tuttuğunda böyle bütün dünyası, bütün ruh alemi değişiyor Muhammed Zahid Hazretleri'nin. İnsanın aklına Hafız-ı Şirazi'nin şu beyti geliyor. Anan ki hakra be nazar kimya konent, aya bovet ki guşe-i çeşmi be ma konent. Bakışlarındaki diyor sırla kara toprağı altına çeviren, yani kara toprak gibi bir cahili, efendim bakışlarındaki bereketle altın gibi makbul ve merhup olan, değerli bir maddeye çeviren, hale getiren arifler, acaba diyor göz ucuyla bize bir nazar etmez mi? Yani bizi de o makamlara çıkarsınlar, bize teveccüh etsinler, o makamları bize ihsan etsinler diyor. İşte aynı o Hafız-ı Şirazi'nin bahsettiği gibi kıymetli kardeşlerim, bir nazarlarıyla Muhammed Zahid Hazretleri'ni efendim o kendisindeki ilahi sırlara muttali kılmaya muvaffak oluyor. Sonra efendim mesele şöyle devam ediyor. Ubeydullah Ahrar Hazretleri ona bir kağıt veriyor ve der ki, herhalde sen benim yazımı okuyabilirsin. Cebinden kağıdı çıkarıyor. Bu kağıtta ibadetin hakikati ve Allah-u Teala'nın azameti karşısında insanın acizliği yazılı diyerek Muhammed Zahid'e veriyor. Kağıtta şöyle yazılıdır. Bu saadet Allah-u Teala'nın muhabbetiyle ve onun yüce Resulüne tabi olmaya bağlıdır. Peygamber sevgisi sallallahu aleyhi ve sellem ve ona uymak ise bu işin yolunu bilmekle olur. Bunun yolu da din ilimlerine varis olan alimlerin sohbetlerinde bulunmak ve onlardan ilim öğrenmekle olur. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak suretiyle marifeti ilahiye açığa çıkar, kötü din adamlarından uzak durasın. Çünkü onlar dini, dünya malı toplamak, makam ve mevkiye kavuşmak için alet ederler. Helal haram ayırmadan bulduğunu yiyen ve dine uygun olmayan işleri yapan cahil ve efendim mudil tarikat ehlinden uzak dur, ehl-i sünnet itikadına uymayan sapık kimselerin sözlerine kulak asma ve onlardan uzak ol evladım diye içinde nasihatların bulunduğu kağıdı kendisine verirler. Kıymetli kardeşlerim, mektubu verdikten sonra Ubeydullah Ahrar Hazretleri bir Fatiha-i Şerife okur ve Muhammed Zahid Hazretlerine Herat'a gitmek üzere izin verir. Veda sırasında Ubeydül Ahrar Hazretleri kendisine efendim Saadettin Kaşgari'nin oğlu Şeyh Gilan'a verilmek üzere bir mektup verir. Bunu da oraya gidince Şeyh Gilan'a ver der. Saadettin Kaşgari Hazretleri de Alaaddin Ahtar Hazretleri'nin halifesi, meşhur halifesi Nizamettin Hamuş'un efendim müridi'dir. Saadettin Kaşgari ayrıca Molla Camii'nin de ilk şeyhidir. Vefatından sonra Molla Camii Hacı Ubeydullah Ahrar'a mürit olmuştur. Mektupta şöyle bir şey yazılı. Bu mektubu getiren zata ilgi ve alaka gösterin. Yani Muhammed Zahid Hazretlerine. Onu aranıza alın ve uygunsuz kişilerle, yabancılarla oturup kalkmasına müsaade etmeyin. Yani zayi olmasın, bizim yolumuzda daim olsun, başka yerlere gitmesin diye tembih ediyor. Ama kıymetli kardeşlerim, gelin görün ki Muhammed Zahid Hazretleri her ne kadar Herat'a gitmek için izin alsa da gönlü Ubeydül Ahrar Hazretlerine bağlandı. Ama o isteğinden vazgeçemedi. Vazgeçemedi ama gelin bakın şimdi ne oluyor yolda. Yola çıkıyor ama başına gelmedik kalmıyor. Birçok zahmetle karşılaşıyor. Hummadan göz ağrısını tutuluyor. Hayvanı yorgun düşüyor. Ağır aksak ilerlemeye başlıyor. Efendim atını değişiyor. Buhara'ya kadar 6 tane binek değiştiriyor. Efendim sonra hummaya tutuluyor. Hummadan dolayı ağır ateşli hastalıklarla beraber mücadele ediyor. Anlıyor ki Ubeydül Ahrar Hazretleri aslında oraya gitmesine müsaade çok da etmemiş. Kendine gelince tamam diyor, bu işte bir iş var. Şeyh Efendi bana izin verdi ama aslında çok izin vermemiş demek ki, ben geri döneyim diyor.
Biraz dinlenip kendini toparladıktan sonra Semerkant'ın yolunu tutuyor. Ve Taşkent'e vardığı zaman da Şeyh İlyas Aşkı'yı bir ziyaret edeyim diyor. Ama anlayacak ki meşayih kıskançtır, buna da çok müsaade etmeyecekler. Bakınız şimdi. Eşyalarını, kitaplarını, bineğini bir arkadaşının yanına bırakıyor. Daha sonra arkadaşı diyor ki gel beraber gidelim Şeyh İlyas Aşkı'ya. Ondan sonra bakıyorlar ki binek, hiçbir şey, eşyalar ortalıkta yok. Bu işte bir iş var diyorlar. Sonra bakıyorlar ki binekte eşyalar da geri gelmiş. Diyor ki efendim Ubeydullah Arar Hazretleri gibi zat seninle bu kadar ilgilenmişken sen niye böyle başka efendim şeyhleri ziyaret etmeye bu kadar vakit harcıyorsun, emek ediyorsun. Bu işte bir iş var deyip artık gerisin geriye dönüp Hacı Ubeydullah Arar Hazretlerine hizmet etmeye karar veriyor Muhammed Zahid Hazretleri Kuddüs'e sirruhu. Kıymetli kardeşlerim, Allah dostlarının bu menakıbını efendim anlatırken tabii aklıma şu da geliyor. Hepsi aynı meşrepten, aynı feyiz havuzundan emmişler, suya kanmışlar. Efendim Akşemseddin Hazretleri ile Hacı Bayram'ın hikayesi de buna benzer biraz. Hacı Bayram Hazretleri'ne talebe olmuştur Akşemseddin Hazretleri. Osmancık'ta talebe okuturken, efendim daha İstanbul Fethi'nden önceki yıllardan bahsediyoruz. Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli diye bir zatın namını duyar. Ve der ki ben gideyim bu zata talebe olayım der. Sonra yanına gider Ankara'ya. Meclise girdiklerinde paradan puldan bir şeylerin yapılması gerektiği için para toplanmasından falan bahsettiğini duyunca Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin, Akşemseddin Hazretleri, ve Allah Allah evliyanın da velilerin de parayla işi mi olurmuş deyip gönlünü oradan sıyırıp ben Mısır'a gideyim Zeynettin Hafi'den ders alayım, ona intisap edeyim der. Halep'e vardığında kıymetli kardeşlerim gece arkadaşları bir handa kalırken rüyasında kendisini zincirlerle Hacı Bayram Veli'nin çektiğini görür. Uyanır, arkadaşları da boğazında zincir izlerini görürler. Bazen böyle efendim kıssalarda çok geçer, rüyada adam bir şey yaşar, tokat yer, kalkınca yanındakiler tokatın izini görür. Başka menakıplarda bunu görürsünüz. Büyük zatlar tabii bunlar. Siz biz gibi efendim sıradan insanlar değiller. Efendim, kıymetli kardeşlerim der ki bu iş böyle değil, demek ki benim nasibim Hacı Bayram Veli Hazretleri'ndeymiş der ve ona gidip tekkesine gider. Kendisini bahçede çalıştırır, yemek zamanı yemekten mahrum eder, köpeklerin artıklarından yiyecek olur. En son dayanamaz, gel bakalım der ve kendisini talebeliğe kabul edip yetiştirir. Efendim ikinci Murat Hacı Bayram'ı Veli'ye uğrar. Başka bir tarafa geçtim, o kıssa bitti. Efendim der ki efendim İstanbul'un fethi hususunda çok gayret ediyoruz, ne olacak vesaire, ne görüyorsunuz? Gayb aleminden bir sır size açılır mı? Şöyle bakar, Sultan Fatih küçük şehzadedir. Akşemseddin de talebesi tabii köse. Ona köse der. Der ki sultanım muhtemeldir ki şehzadenizle şu köseye bu iş nasip olur der. Hakikaten de kıymetli kardeşlerim o zatın keşfettiği gibi olur. Akşemseddin Hazretleri önderliğinde o koca sultan İstanbul'u fethedip letüftühennel konstantiniyetü, Konstantin'in şehri elbette muhakkak bir gün fethonulacaktır. Feleni'mel emiru emiruha, o komutan ne güzel komutan, ve leni'mel ceyşu zâlikel ceyş, o ordu ne güzel ordu. Efendimizin bu müjdesine, işte müjdeyi peygamberiye nail olmuştur bu zatlar. İşte aynı o hikaye gibi kıymetli kardeşlerim Muhammed Zahid Hazretleri de anlar ki Ubeydullah Arar Hazretleri kendisini efendim bırakmak istemiyor ve ona bende olup talebesi olurlar. Ubeydullah Arar Hazretleri kendisini kabul eder, ona hırkasını giydirir. 12 sene şeyhine hizmette müşerref olur Muhammed Zahid Hazretleri. Efendim der ki anlattıklarımda evvelce ailenden, etrafından duyduklarının hilafına bir şeyler duyup da kafan karışıyor mu der. Hayır efendim der. Çok feyiz alıyorum der. Anlar ki çok istidadı var. Gönlünde ne varsa bütün feyizleri Muhammed Zahid Hazretleri'ne aktarır Ubeydullah Arar Hazretleri. Muhammed Zahid Hazretleri'ne bir gün sorar. Evladım fakirliğimi seçersin, zenginliğimi? Efendim ne isterseniz onu tercih ederim buyurur. Tam bir teslimiyet. Tamam sana fakirlik yolunu ben uygun görürüm der. Muhasiplerinden birini çağırır Ubeydullah Arar Hazretleri ve 4000 altın kendisine verilmesini ister. Bununla tekkene gelen fakir fukarayı yedirir içirirsin der. Böyle de şeyhinin iltifatlarına mazhar olmuş kıymetli bir zattır. Bir sohbetinde buyurmuşlardır ki Muhammed Zahid Hazretleri, dünyaya düşkün olmayanlarla, ahiret adamlarıyla oturmak, beraber bulunmak çok tesirli ve faydalıdır. Önce tesiri anlaşılmasa bile doğan bir çocuğun her gün yavaş yavaş büyüdüğü gibi insan yavaş yavaş dünyaya düşkün olmaktan kurtulur.
Yine buyurmuşlardır ki, dervişlik yalnız bir yere çekilip oturmak, gökte uçmak, dağda ve mağarada bulunmak değildir. Dervişlik gönlü masivadan, yani Allah-u Teala'dan başka her şeyden çevirmektir. Yine buyurmuşlardır ki, bir yandan günah işleyip bir yandan da estağfirullah demek istiğfar değildir. İstiğfar, Allah-u Teala'nın emirlerine uymak, yasak ettiği şeylerden sakınmaktır. Muhammed Zahid Hazretleri, asrındaki alimlerin en büyüklerinden ve evliyanın en yükseklerindendi. Fakir, tecerrüt, vera, takva, zühd, sünnet-i seniyeye ittiba gibi konularda âli makamlara ulaşmıştı. Birçok talebe yetiştirdi. Kendisinden sonra manevi emaneti teslim ettiği yeğenidir. Derviş Muhammed Hazretleri de yetiştirdiği en büyük velilerdendir. Hicri 936, miladi 1530 yılında Semerkand'a bağlı Hisar'ın Vahş ya da Vahşu var köyünde vefat etti ve oraya defnedildi. Kabri şerifleri burada olup sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir.

1469'da Timurlulardan Ebu Said ölünce 30 oğlu Sultanahmet Semerkant'ta tahta oturur. Diğer oğlu Hisar vilayetinde, buralarda bulunur efendim Mirza. Semerkant'ı kuşatır tahtı ele geçirmek için. Sultan Mirza'ya haber gönderir, der ki Ubeydül Arar Hazretleri Ozat'tan taraf efendim Semerkant kuşatmasına müsaade etmiyor. Muhtemelen yenileceksin, yapma, boşuna ordunu zayi etme der. Ve efendim bu zat da küplere biner Sultan Mirza. Nasıl Muhammed Zahid Hazretleri bana öyle haber gönderiyor? Biz sultan değil miyiz diye. Ama efendim Ubeydül Ahra Hazretleri'nin kerameti, bu zatın da kerameti ortaya çıkar ve büyük bir fırtınayla ordusu darmadağın olup yenilip hezimete uğramıştır. Kıymetli kardeşlerim, Muhammed Zahid Hazretleri'ni dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışmış olduğumuz bu efendim dersimizin sonunda, hitamında Hasan Nazif Dede'nin şu beytini size arz etmek isterim. Seher zevkin ne bilsin, huftegan-ı pisteri gaflet, füyuzat-ı sabahı hasteyi hicran olandan sor. Manasına geçmeden şu girizgahı yapayım. Anlatıyoruz işte falan zata veli bende olmuş, ondan tarikat dersi almış, şöyle riyazatla meşgul olmuş, ona bu kadar hizmet etmiş. Bakın kıymetli kardeşlerim, böyle bir şeyler çok kalmadı artık. Bunlar bu zaman, o zaman da bu işi hakkıyla yaşamış, büyük makamlara erişmiş insanlar. Biz de en azından bir şeyler yaparak arkalarından gitmeye çalışmalıyız. Hasan Nazif de dedi ki az önceki bize beytinde, gaflet uykusunda uyuyanlar seher vaktindeki feyizlerin kıymetini nereden anlasınlar? Gaflet uykusunda, gaflet döşeğinde yatıyorlar. Efendim o seher vaktindeki feyizleri almayı kime sorarsın biliyor musun? Allah-u Teala'dan ayrılıp dünyaya gelmiş o hicran, o ayrılık ateşiyle, aşkıyla yanıp tutuşan veliler anlar. Onlar onun için devamlı Rabbisine ibadetle daim olurlar demektedir. Allah-u Teala bu zatların istifade ettiği o feyiz deryasından bizlere de reşhalar, serpintiler ihsan buyursun. Efendim bu kıymetli zevatın şefaatlerini dünyada, ahirette cümlemize gölgelik eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Hasan Kudoğlu Hoca Efendi ile Altın Silsile sona erdi.
1: Şimdi soruyorlar, sihirle için okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesinin iptali için Haydar Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanların yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam eden 19'u bir geçe akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Sûre-i Celsesi. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Sûre-i Celsesi başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül, her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallah Rahman 26 Eylül cumartesi de var mıdır? Vardır, olacaktır. İnşallah Rahman.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Haydar Kültür Merkezi'nden yapacağı Bakara Suresi tilaveti ve sihir bozan dualar canlı olarak bu akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Şimdi Mevla bizim için yaratmış, kendisine kulluk için. Bu kulluk için ne lazım olduğunu öğrendik mi? Önce Ehl-i Sünnet'e göre itikat, neye inanacağız, nasıl inanacağız öğrendik mi? Sonra abdest, gusül, taharet meselelerini, istinca, istibra meselelerini, namazın sahih olması için ilmihal bilgilerini öğrendik mi? Talebul ilmi ferîzatun alâ kulli müslimi ve müslime. Her kadın, Müslüman, erkek, Müslümana ilim tahsili farz. Hangi ilim? Hangi ilim yani? Ne demek yani? İbadet, kulluk. Kulluk nasıl yapacaksın? Allah'ı tanımadan kulluk olur mu? Ben senin kulunum. Sen ben senin kulunum demen yetmez ki ne? Mevla benim kulum buyuruyor mu? Ona bakacağız. Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri Kudsesi Ruh kabre defnedildiği vakitte Münker Nekir melekleri geldiler. Dediler, ben Rabbüke, sen Rabbin kim? Ya dedi, ben dedi Rabbi Allah. Bak Münker Nekir'in korkusundan dirilerin abdesti kaçar. Ölünün zaten dibi tutmaz yani. Öyle korkunç. Ama Bestami, Ebu Yezid el-Bistami Kudsesi Ruh Sultanül Arifin, Ariflerin padişahıydı. Dedi ki, beni bana soruyorsunuz dedi. Rabbi Allah desem, Rabbim Allah desem ne fayda eder? Siz ona sorun bakalım. Bana kulum diyor. Şimdi sen ibadet için yarattık. Biz Allah'ın kuluyuz. Tamam da kime ibadet edeceksin? Allah-u Teala. O Allah-u Teala kimdir? Bir kulü Allah'a de mana verebiliyor musun? Kur'an-ı Kerim'de geçen bu kadar esma-i ilahiye, sıfat-ı ilahiye, bunlardan ne haberin var? Mevla'nın Kur'an'da kendine isnat ettiği, izafe ettiği fiiller var. Şöyle yaptım diyor, şöyle yaptım. Amaç gelirken yağmur yağıyordu. Birçok ayette enzele mines semâi mâen, gökten suları indirdi. Yani her dakika Allah-u Teala'nın bir fiili, bir halkı, bir yaratması, bir icadının mazharıyız. Şurada konuşurken bu harfleri, sesleri yaratıyor. Benim ağzımdan çıkartıyor. Sizin kulağınıza işitme yaratıyor. Oradan sizin kulağınıza geçiriyor. Oradan size akıl veriyor. Benim ne dediğimi anlayabiliyorsunuz. Ha burada deli otursa bir şey anlamaz. Oradan kalbinize indiriyorsunuz. İndirebiliyor musunuz? Ne kadar indiriyorsunuz? Kalbinizde ne kadar saklayabileceksiniz? Hep Allah'ın yaratmasıyla. Yani sudan çıkmış balıktan beter. Allah'ın nimetlerinden soyulursak. Su, balon sadece dışını kaplıyor derdi Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala'nın halkı, icadı ve nimetleri bizim içimizi de kaplamış, dışımızı da kaplamış. Her kılcal damarın en ücra köşesinin, hücresinin bilmem işte ne diyorsunuz,
4: parçalanamayacak kadar, daha küçültülemeyecek kadar en küçük hücreyi bulsan, işte yok kök hücre, şu hücre, bu hücre. Hepsi Mevla ile kaim. Hiçbir şey kendi başına olmuyor. Mevla yaratmadan bir şey olmuyor. Bu kadar nimetin içindeyiz. Yani dediler, balıklar başları var. Ve min ümmetin illa halafiyan nezir. Her ümmete bir uyarıcı gönderdik diyor Kur'an. Ve ma min dabbetin fil ardı ve la tayrin yatiru bi cenahihi illa ummun emsalukum. Yeryüzünde gezip dolaşan böceklerden filine kadar, iki kanadıyla gökte uçan kuşlara kadar hepsi sizin gibi ümmetlerdir buyuruyor. Bu ayette. Öbür ayette her ümmete uyarıcı gönderdik buyuruyor. Dolayısıyla ne anlaşıldı buradan? Hayvanlardan da her türlerin nezirleri var, yani liderleri var. İşte o balıklar da toplanmışlar. Başlarına, reislerini ziyarete gittiler. Ve dediler ki biz su diye bir şey varmış. Bu suyun ne olduğunu duyuyoruz, duyuyoruz. Hiç de bir şey anlamıyoruz. Daha müşerref olmadık. Bize bir suyu anlatır mısın? Ne dedi? Siz dedi bana susuz bir yer gösterin, ben de size suyu göstereyim. Şimdi sen bana Allahsız Celle Celaluhu, Allah-u Teala'nın zat-ı itibariyle konuşmuyoruz aşağı. Halk ve icadı ve yaratması ve esmasının ve sıfatlarının tecellileri haricinde, bu alemde, içinde, dışında, uzayda, yerde, gökte, denizin dibinde, biz yer göster, biz yere göster. Allah'ın yaratması oraya müdahale etmeden bir şey olduğunu, ben sana Allah'a gösteririm Celle Celaluhu. Yani onun tarifini yapabilirim. Şimdi kulluk için yaratıldık. Kulluk yapmak için ne? İlk şart nedir? Kimin kulu olduğunu tanıman lazım. Tanımadığın zata nasıl kulluk edeceksin? Ben felancaya bağlıyım diyorsun. Ya işte şimdi diyelim Mahmud Efendi Hazretleri'ne bağlıyız biz. Tamam da şimdi Mahmud Efendi Hazretleri'ne bağlıyım demekle bağlı olunmuyor ki. Bu mübarek insan geldi bu alemde hizmetler etti. Dinimizi tecdit etti. Sünnetleri ihya etti. Bidatleri öldürdü. Efendim bu kadar parlattı dinimizi dünyaya hakim edecek kadar. İlim bakımından yani. Devlet gücü bakımından olmasa da ilim bakımından, irşat bakımından, batılı söndürmek bakımından. Hakkın nurunu parlattı mesela. Şimdi tamam. Bu mübarek zatın sohbetleri var. Bu mübarek zatın kitapları var. Ruhul Furkan tefsiri var. Ondan sonra bu mübarek zatı görmüş, yanında bulunmuş, sohbetine hazır olmuş, hizmetine bulunmuş alimleri var, vekilleri var, talebeleri var vesaire vesaire. Onun görüşleri neydi? Ne anlatıyordu, ne dinletiyordu, nasıl yatıyordu, nasıl kalkıyordu, nasıl yiyordu, nasıl içiyordu? Hiçbir şeyden haberin yok, ben ona bağlayayım. Kendini o zaman git direğe bağla. Kuşakla beraber ben direğe bağlayayım. Neyi anladık bundan ya şimdi? Onun için ben Allah'ım, kuluyum demek sökmez. Yarın ahirette fayda vermez. Mevla sana kulum diyecek. Mevla sana ne zaman kulum der? Bir defa Allah ile Celle Celaluhu ilgili itikat, ehli sünnet inancı bu ilmi bile daha zaruri miktarda yani. Onu bilmeden Müslüman olunmaz. Değil mi şimdi? Adama sorsan Allah yerde midir, gökte midir haşa? Hani soruyu sormak da haşa denecek bir soru da. Ne diyor İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh? Bir adama diyor böyle bir soru sorsalar o da dese ki bilmiyorum, kafirdir diyor. Kafir olur diyor. Çünkü ne demek? Mekandan münezzeh etmesi lazım idi. Yani cevap veremedi. Cevap veremeyince ya yerde ya gökteye döndüğü iş kafir oldu mekan isnadından. Şimdi adam Allah baba diyor haşa. Öbürü Allah gökte diyor haşa. Vehhabiler bütün o kafada. Şimdi Allah'ımız hakkında, sıfatları hakkında, şimdi burada onun sohbetinin vakti değil, o kadar uzun vaktimiz yok burada. Bir teşvik için hoca hanıma buradaki işte hizmetlere, faaliyetlere bir teyit ve destek olabilir miyiz? Allah rızası için niyet ettik, geldik yani. Sizden para istemiyoruz, pul istemiyoruz, reis demiyoruz, elimizi öpün demiyoruz, bilmem ne yapın demiyoruz. Allah rızası için geldik burada yani. Birkaç size bir şey anlatalım, Efendi Hazretimizin hocalarının hizmetlerine destek verelim. Benim ne derdim var başka? Ama şimdi siz bunu Ehl-i Sünnet itikadını kitaptan okumanız lazım değil midir? Bir abdest, gusül, taharet, istibra, istinca, kadına göre, erkeğe göre değişen konular da var bu işte tabii. Kadının başka halleri de var, erkekten farklı. Namaz, abdest hususunda mesela. Herkes kendine göre. Bunları öğrenmesi, namaz farzsa, öncesinde bu abdest, gusül, taharet, bunları öğrenmek var. Şimdi, daha bunları sorusuna cevap veremezsin. Tabii detaya girmiyorum. Yani işte abdestin, guslün öyle detayları var ki, binlerce mesele var. Başına gelen, her birinin başına bir değişik bir şeyler gelebilir. Onu konuşmuyoruz. Ama normal bir Müslüman, bir abdest alıp da farz namazını en azından kılsa Allah kabul eder mi, etmez mi? Bunun için ne lazım yani? Bu kadar bir bilgi farz. E şimdi biz sizi diyor, kulluk için yarattık. Milyonlarca, milyarlarca, 2 milyar başka Müslüman var. Kâfırları hiç konu etmenin bir anlamı yok. Allah onlara iman nasip etsin. Amin. E şimdi bu zaten 2 milyarın çoğu namaz kılmaz. Çoğu Ehl-i Sünnet itikadından haberdar olmaz. Ama Müslüman mısın? Müslüman. Peki böyle ahirete böyle gidersen imanlı gidebilir misin? Yaratılış gayenin taban tabana zıt işler yaptın. Hiç ibadetten bir haber sormadın yani. Allah beni niye yarattı yani? Bunu düşünmedin. E peki o zaman ne olacak? Ölüm de her an gelebilir. Artık ne namaz kaza, ne oruç kazası, ne zekat kazası, ne bir daha ilmihal tahsili falan. Hiçbir imkanda kalmaz. Gidiyoruz ahirete. Yani hepimiz bununla karşı karşıyayız. Ve şu anda bütün Müslümanlar bu dediğimle karşı karşıya. Ama kaçta kaçı bunlar? Milyonda biri bile diyemiyorum bak yani. 2 milyar var burada şimdi. Milyonda beşi onu diyemiyorum ya. Milyonda ya. Diyemiyorum ki Ehl-i Sünnet itikadı ve ilmihal bilgisinden sınıfta kalmaz yani. Mezarda sorguya cevap verir. Milyonda birkaç kişi zor çıkar. 2 milyarda yani Müslümanı konuşuyor. E ne olacak bizim halimiz ya? Niçin yaşıyoruz ya? Yemek için mi yaşıyoruz? Ayran içmek için mi geldik bu dünyaya ya? Baklava yemek için mi geldik ya? Kulluk için geldik. Bak bütün ulema, evliya, biz kulluk yapamadık diye ağlıyorlardı ya. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, evliya Allah'ın çok büyüklerinden. Hepiniz duymuşsunuzdur adını herhalde. Radıyallahu Teala. Müçtehitlerden yani. Müstakil mezhep sahibi, yani İmam-ı Azam gibi müçtehit de mezhebi bize kadar ulaşmadığından 4 mezhebi ulaştı bize yani. Öbürlerinin mezhebi ulaşmadı bize. Yoksa müçtehitlikte İmam-ı Azam gibi yani. Birisi gitseydi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh hazretlerine bir fetva sorsaydı, o da ona o fetvayı verseydi, onunla amel etseydi ahirette kurtarır yani. Müçtehitti çünkü o vakitte. Takvada zirve. Böyle bir gün ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor dediler Efendi Hazretleri. Neden korkuyorsun? Bir günahında bir şey de yapmıyorsun, günah da yapmıyorsun. Hiçbir şeyde bir Allah'a muhalefetin yok, Resulüne muhalefetin yok. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olacak? Dediler ki, günahlardan mı korkuyorsun? Yani ya da günah işlerim veya sonra günaha düşerim veya evvelce bir günahım mı vardı? Yani günahından mı korkuyorsun? İnsan niye korkacak? Yahu dedi, bir saman aldı oradan, çöp aldı, böyle attı. Allah'ın dedi, günahları affetmesi, yani bu samandan daha ehemmiyetsiz Allah için. Yani hiç bakmaz affeder. Birçok hadis-i şeriflerde غَفَرْتُ لَكَ وَلَا اُبَالِي diyor mesela. Hiç aldırmam kulum diyor. Yerden göğe günahları dizsen, birinci kat semaya kadar doldursan, sonra nasuh tevbesiyle bana dönsen, غَفَرْتُ لَكَ وَلَا اُبَالِي ben Bu kadar günahkar adamı niye affediyorsun diye bana kim hesap soracak? Affederim, hiç umurumda bile olmaz Mevla buyuruyor. Günahlar benim için nedir? Değil mi? Ne diyor işte? İmam Busiri de Kaside-i Bürde de bu hususta اِنَّ الْكَبَائِرَ فِي الْغُفْرَانِ كَلَّمَمْ Büyük günahlar Allah mağfiret denizinde ufaklardan bile basit kalır. Affetmek isterse. Affetmeyi de neye bağladın? Nasuh tevbesine bağladın. Evladım dedi. Günahlar Allah'ın mağfiretine göre benim bu samanı kaldırıp atmamdan daha kolay yani. Allah'a zor bir şey yok. Ben neden korkuyorum dedi. اِنَّمَا خَافُ سَلْبَلْ مَعْرِفَتِ Allah'ı tanıyorum, biliyorum ya, yani ehl-i sünnete göre imanım var ya, ya Allah bu imanı benden alırsa, ben imansız ölmekten korkuyorum. Yani Ali Adar Efendi Kudüs-i Hazretleri 120 yaşına yanaşmış, Evliyanın reisi Kutbul Ektab, Kavsul Ektab, bak gelene gidene Efendi Hazretlerimizden tabi duyduğumuz üzere, ne diyordu? Bu dedenin, tabi ondan yaşlı yok o zaman gelen gidenler arasında. Bu dedenin hüsnü hatimesi için duacı olun. Yani benim sonum iyi olsun, imanla çene kapamak nasip olsun diye benim son nefesim için bana dua edin bu dedeye diyor. Ya millet diz boyu günah, her haram var, farzlar, vacipler, eksik noksan ki hepsini kimisini terk etmişler. Adam hiç imansız ölürüm diye korkusu bile yok. Garantilemiş ya. Ben Müslümanım diyor. Ya Müslümansın da şimdilik Müslümansın. Yarın Müslüman kalabilecek misin? Bu namazsızlıkla, bu abdestsizlikle, bu ilimsizlikle, bu cehaletle, bu Allah'ın dinine önem vermemekle Mevla sana önem verir mi ya? Bu kadar 200 sene ibadet eden Dars-ı İsa ne oldu ya? İmansız öldü. Belam İbni Bağura ne oldu? İsmi Azam'ı biliyordu ya. Tevrat'ı ezbere biliyordu. Bir vaate göre Allah'ın Musa Aleyhisselam'ı seçtiği 70 kişiden biriydi. Tur Dağı'na götürdü, Mevla'nın kelamını işittiler ya. İmansız öldü, Kur'an'da söylüyor o. Yani şimdi bu kadar korkmamız lazımken bizde bu rahatlık nereden girdi bize ya kafamıza? Dertli olmak lazım. Devamlı din dertlisi olmak lazım. İmanımızı nasıl koruyacağım? Allah'ım beni kulluk için yarattı, gönderdi. Ben ne iş yapıyorum acaba? Ya bir insan helalından eşini, çocuğunu veyahut işte neyse anne babası bakmakla mükellef olur. Helalından bunu geçindirmek için tabii ki çalışması bir zarurettir. Bu da İslam'ın bir farzıdır. Çünkü kefa bilmeri ismen en yudayya men yakut buyuruyor hadis-i şerifte. Bir insana günah olarak yeter. Başka günah lazım değil yani cehenneme girmek için. O da nedir? Azık vermesi gereken, yemek vermesi gerekenleri zayi etmesi, aç bırakması. Bu çok büyük günah. Onun için evlenirken dikkatli şey edeceksin. Mesela evlenmek sünnet ama hanımını bakmaktan aciz kalıp, hanımını aç bırakıp da erkeklerin arasında çalışmaya gönderecek duruma düşeceğini bilenin evlenmesi günahtır. Evlenmenin farz kısmı var, vacip kısmı var, sünnet kısmı var. Ama evlenmenin mekruh kısmı var, haram kısmı var. Sen hanımını bakamayacaksan, hanımına da git, erkeklerin arasında da çalış da bütçeyi beraber denkleyelim diyecek bir durumdaysan, senin evlenmen haramdır. Fıkıh böyle söylüyor yani. Çünkü neden? Harama sebebiyet veriyorsun. O kadın babasının evinde ekmek yemek buluyordu. Geldi senin evine, sen de ona diyorsun ki, git erkeklerin arasında memura ol, amira ol, yok efendim işçi ol, aşçı ol. Bu da yabancı erkekler var ortamda. Hey gidi hey. Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi. Böyle erkeklik. Horozda da var derdi böyle erkeklik. Horozda da var. İş midir yani? Horoz yapmaz böyle şimdiki bazı erkeklerin yaptığı kıskanmamaları, hanımını erkeklerin içine göndermeleri, erkeklerin konuşmalarına izin vermeleri falan. Horoz yapmaz. Bütün bunlar kulluk mefhumunun içine dahil. Ben erkeğim, ergenliğe çıkacağım. Yaşım bilmem kaç oldu. Neyse evleneceğim. Evleneceksin de şartlar oluştu mu? Sen ehl-i sünnet itikadından suallere cevap verebilir misin? İlmihal'den bir haberin var mı? Bir şey yok. Nasıl evleneceksin ev kadınında efendim kanına gireceksin, ondan sonra o kadına da itikat öğretemeyeceksin, namaz öğretemeyeceksin, bir şey öğretemeyeceksin. Al birini, vur birine. Cehenneme odun. Ondan sonra bir de çocuklar Allah yaratırsa size, bir de çocuklar yetiştireceksin. Kendisi ehl-i sünnetten, ilmihal'den cahil adam. Bir de bunun çocuğu olduğunu düşünün. Çocuğu, Allah ona elinden tutup da bir medreseden şuradan buradan bir şeyler öğrenmeyi nasip ederse müstesna. Bazı öyle çocuklar var, ana babasını da ıslah ediyor, yola getiriyor kendileri falan. Ama kaçta kaç? Sen anne babalık mesuliyetlerini öğrendin mi? Sen Allah'ın kulusun. En işkurliği önce bana şükredeceksin diyor Allah. Vel validek, sonra anne babana teşekkür edeceksin. Bir defa Allah'ın şükrünü yapmamışsın. İstesen anne babanı baklava börekle yaşat. Ama Allah Teala seni affetmez ki onlar. Anne babana iyiliğinden sana bir sevap verir. Ama imanı kurtaramazsan o da gitti. O da boşuna gitti.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Şimdi soruyorlar, sihirle için okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesinin iptali için Haydar Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanlara yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam, 19'u bir gece. Akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Sûre-i Celle. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Sûre-i Celle'den başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallahurrahman 26 Eylül cumartesi de var mıdır? Vardır, olacaktır. İnşallahurrahman.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Hayder Kültür Merkezi'nden yapacağı Bakara Suresi tilaveti ve sihir bozan dualar canlı olarak bu akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
3: Şimdi reklamlar.
1: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
5: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Müceddidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
8: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe Suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923. Ahmet Yesevi, org.tr.
9: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216-606-38-38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
10: Kurban, sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0-212-588-1-588 Vahidder.
8: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
0: geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
11: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
12: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12. lalegulvakfı.org.tr.
13: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
14: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
15: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Şimdi soruyorlar, sihirle için okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesin iptali için Hayder Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanların yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam ya da 19'u bir geçe Akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Sûre-i Celsesi. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Sûre-i Celsesi'ne başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül, her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallahurrahman 26 Eylül cumartesi de var mıdır? Vardır, olacaktır. İnşallahurrahman.
16: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Hayder Kültür Merkezi'nden yapacağı Bakara Suresi tilaveti ve sihir bozan dualar canlı olarak bu akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül Efendi.
18: Psikolojik Bakış programından bir soru, bir cevap.
19: Birine iyilik yapsam burnumdan geliyor, kimin elinden tutsam

0: terekesine giderlerken bir vuruyor buna.
1: Ya.
0: İndiriyor aşağı, deveyi alıyor, kaçıyor. Bu adam da ayağa kalkıyor, bağırıyor. Sen benim devemi değil, insanlığa olan güvenimi çalıyorsun. Eğer o oradan kurtulursa, diyelim ki ölmedi çölden, bir daha başkasını alır mı? Bir daha başkasına yardım eder mi? Nasıl etsin? Nasıl baksın? Değil mi? Evet. Mesela yolda şimdi arabayla giderken ışıklarda durunca küçük çocuklar geliyor cama. Para istiyorlar. Şimdi ben biliyorum ki aslında içim yanıyor. O çocuğun orada yağmurda, rüzgarda vesairede ya da güneşin altında durması normal bir şey değil. Benim de çocuğum var.
1: Ama verdikçe...
0: Ama biliyorum ki ben ona verirsem o da gidip anne babasına verecek veya buraya çalıştırana verecek. O da onu orada daim edecek. Mesela o yüzden hiçbir çocuğa ben para vermek istemiyorum. Vermiyorum, almıyorum diyorum mesela. Doğru. Yani güvenimizi sürekli zedeleyen bir dünya düzeni içindeyiz şu anda. Dilenciler bile değil mi? Yani yardım isteyenler bile kandırma üzerinden, dolandırma üzerinden gidiyor. Hepsi diyemem ama zaten hani yardım isteyenler de biliyorsun gerçekten muhtaç olan, ihtiyaçlı olanlar da farklı bir hal oluyor.
1: İstemezler.
0: Evet. Öyle deniyor ama işte yani hakikaten bilmek zor. Efendi Hazretlerimiz güvenmiyorsan az ver buyurmuş. Geri çevirme buyurmuş. Bu da güzel ama gündelik hayatta sadece işte yardım isteme meselesi değil, burada anlatıldığı gibi birisine bir yardım ettiğinde, iyilik ettiğinde şöyle bir bela bize musibet oldu.
1: Beklenti.
0: Hem beklenti ama şunu diyecektim ben, kibarlığı zayıflık zanneden bir toplumla karşı karşıyayız şu anda. Ben kibarlık yapıyorum, o adam beni ezmeye çalışıyor mesela.
1: Maalesef çok yaygın.
0: Onu karıştırıyor. Hı hı. Ama ben böyle yaygara çıkartırsam o zaman hakkımı alıyorum. Ya bu böyle olmaması lazım. Daha baştan senin eğer haksızlığın varsa koşturman lazım ki hani kalp al, gönül al, kimse birbirini kırmasın. Ama bağırıp çağıran işini yaptırıyor ne yazık ki.
1: Maalesef.
0: İşte böyle olunca da ne kimsenin birbirine saygısı kalmış, ne güveni kalmış. Herkes birbirinin sırtına basıp yükselmeye çalışıyor.
1: Geçenlerde yine bir yolda yürüyorum. Artık dilenciler de iyi giyimli insanlar olmaya başladı. Bilmiyorum siz denk geliyor musunuz? Ya işte arkamdan bir teyze geldi. Artık dedi şey dedi. Ya kardeşim dedi git bari bir merdiven sil falan dedi. Hocam dilenci bir bağırdı. Sana ne be dedi. Yürü git dedi. Bu benim işim falan dedi. Artık bunu meslek haline de getirdiler maalesef. Ama dediğim gibi az önce bir beklenti içindeyiz biz sanki. Yani iyilik yapınca hemen böyle bir şükür yani bir şeyler görmek istiyor muyuz acaba? Bu yüzden mi denizlerimiz kuruyor düşüncesindeyiz?
0: İçimiz daralıyor işte. İnsanlar içimizi daraltıyor.
1: Yani Allah için iyilik yaptığımızda herhalde bu beklenti olmamalı zaten.
0: Allah için iyilik yaparız tabii. Zaten öyle. Allah rızası için iyilik yapmak yapıyoruz lazım ama teşekkür etme, kula teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez denilmiş.
1: Çok sevdiğim
0: bir yani o güzelliğin, o jestin de bir karşılığını görmesi lazım insanın. Az veya çok. Çünkü bir de kadir kıymet bilmek diye, vefa diye bir şey var. Sen şimdi yap denize at tamam. Ama insanlar da üzerine boğduğu zaman, hakikaten çıktığı zaman insanda da bir daralma var. Yani hepimizin kendince bir kapasitesi var. Allah dostları mesela pek gücenmezler ama onlarınki derya deniz yani. Onların içi. Ama herkes o şekilde değil. Sen hep hata yap, karşıdakini ermiş bil. Ya kardeşim sen karşıdaki ermiş bileceğini sen biraz kendini düzelt. Hep sana böyle iyilik yapılsın. Hep sen idare edil. Bu böyle olmaz ki. Ben idare ediyorsam son başkası da beni idare etsin ki. Benim de biraz enerjim kalsın.
1: Sonuçta insanız diyorsun.
0: Tabii ki insanız. Sen nasıl psikologsun? Mesela ben bunları çok duymuşumdur mesleki olarak. Karşı taraf istediğini söylesin. Sen istediğini yapsın. Ben psikologum. Benim anlamam lazım. Benim hoş görmem lazım, alttan almam lazım. Danışan olsun, danışanın ailesi olsun veya sokaktan bir insan olsun. Ama herkes insan sonuçta. Herkesin bir saygınlığı var, kendince bir haysiyeti var, kendince bir sınırı var. Değil mi? Bir duygu durum hali var. Hani ben istediğim gibi konuşurum, insanlar beni çeksin. İşte böyle bir zihniyetle şu anda, yani ben merkezcil, bencil bir zihniyetle şu anda karşı karşıyayız. Başkaları ne yaparsa yapsın, ben istediğimi yapayım da.
1: Modunda ilerlemeye devam
0: i̇şte
1: ediyoruz.
0: İşte böyle olursa, o yüzden sürekli hep işte bu Allah iyi insanlarla karşılaştırsın.
1: Amin.
0: Bu duayı ediyoruz. Ha bu izleyicimiz ne yapacak şimdi? Biz oradan dertlendik onu.
1: Evet, bizim de bayağı bir derdimiz varmış bu
0: günümüzün
1: konu.
0: Günümüzün derdi bu. Yani ne yapacak peki bu kişi?
1: Nankörlük görmelisinin karşılığında.
0: Açıkçası ben burada

0: bu kişiye de biraz kendini düşünmesini öneririm. Ne demek o
1: Nasıl?
0: kendini düşünmesi? Kendini düşünsün. Kendi iyiliği için insanlarla yaşamayı kolaylaştırmalı.
1: Kendi iyiliği için
0: Kendi
1: insanlarla.
0: iyiliği için. Çünkü sosyal bir yaşamdan kendimizi tamamen soyutlayamayız.
1: Görmezden mi gelmeli böyle?
0: Görmezden gelecek. Yani insanlara güvenmese de güveniyormuş gibi yapacak. Her şeyi de görmeyecek, duymayacak. Bazen safa yatacak. Kendi iyiliği için ama başka karşı taraf için değil. Her denilene böyle uymayacak. Açıkçası. Karşı tarafa çok güvenilmez olduğunu fark etse de onunla tamamen ilişkiyi kesmeyecek ama çok da yatırım yapmayacak o zaman. Çünkü başka türlü yaşayamazsın. O zaman tek kalırsın. Ebu Zer gibi. Radıyallahu anh. Resulullah ona buyurmuş ki Ebu Zer'e sen tek başına yaşayacaksın, tek başına öleceksin, tek başına mahşere dirileceksin. O kadar böyle kuralcı, o kadar doğrucu bir insan ki insanlarla geçinmekte çok zorlanıyor. Çok böyle karakterli bir kişi ama ilmi siyaset yok. İşte.
1: Sanırım Hazreti Bilal Habeşi radıyallahu anh'la alakalı da bir kıssası vardı. En sonunda Bilal Efendimiz'in kafasını ayağının altına kafasını koyuyor. Yanlış anlaşılmasından ötürü vesaire diye.
0: İlmi siyaset işte.
1: İlmi siyaset ediyor.
0: İnsanları idare
1: Bağlayacaktım,
0: etmek
1: evet.
0: yani ama bunu kendi iyiliği için yapacak.
1: Rabbim onlardan razı olsun.
0: Amin cümlesinden bütün sahabe efendilerimizden radıyallahu anhum ecmain hepsi yıldızlar bizi hidayete eriştirecek. Ama şunun için söylüyorum yani ilmi siyaset gerçekten çok önemli yoksa çok yalnız kalıyoruz. O kadar yalnızlık da bize iyi gelmiyor. Bazen ben de çok karamsarlaşıyorum dünyanın gidişatı, okuduğum haberler, insanlarla yaşadıklarım karşısında. Sonra şöyle silkinmeye çalışıyorum çünkü ne yapacağım bu dünyanın içindeyim ben de burayı terk edip uzaya gidecek halim yok ya. Ha ben de mükemmel değilim ama gerçekten bazen bunalıyorum, daralıyorum ama yapacak bir şey yok. Benim de bunalttığım, daralttığım insanlar muhakkak ki var. Onlar beni çekmese, bana hoşgörü göstermese ben ne yaparım? Bir şekilde işte böyle orta yolu bulmaya çalışıyorum.
1: Yani ilmi siyaseti sahtekarlıkla bir araya
0: Hayır,
1: getirmeme,
0: yok.
1: orada
0: İlmi
1: ince
0: siyaset
1: çizgi.
0: dini bir kavramdır.
1: Hayır, şunu demek istiyorum. Yani dinleyicilerimizde o kavram oluşmamalı, değil mi? Yani acaba ben buna böyle davranıyorum ama sırf
0: İkiyüzlülük değil.
1: Bravo.
0: Evet, ikiyüzlülük değil. O değil. Yani ilmi siyaset bir şey biz anlarız. Ama onu, o insanı, o yolda en azından ilişkinin devam edebileceği bir ölçüde devam ettirmek. Nedir mesela? Ne diyorlar? Çıktığın kapıyı kapat, sert kapatma. Geri dönmen gerekebilir. Tamam, sert kapatırsan yani tamam bitti bu iş, gemileri yaktık. Hani o zaman farklı oluyor. Ben bu kişiyle gemileri yaktım, bununla yaktım, bununla yaktım, bununla yaktım. Nereye gideceğim? Bütün insanlar yani şu anda zaten insani karakter anlamında, ahlak anlamında bir bozulma var. Biz de bundan dışarıda değiliz tabii ki. Bizde de bir şekilde bir derece olarak bozukluk var. İnsanlarda da var. Bir şekilde birbirimizi işte geçindiririz.
1: Evet.
0: Yani mükemmelliği arayan yalnız kalır denilmiş.
1: Yani bu soruyu soran hassas insanların onu da düşünebileceğini düşündüğünden dolayı iki yüzlülük tanımını eklemek
0: Evet.
1: istedim hocam.
0: Evet.
1: Bilginiz olsun.
0: Evet. Dünya hassas insanların
1: İçin.
0: cehennemidir denilmiş.
1: Evet. Dünya müminin de cehennemi. Değil mi hocam?
0: Mümin hassas olmalı zaten.
2: Psikolojik bakış programından bir soru, bir cevap.
3: Burası zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendim. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül.

üstünlüğüymüş, diğer peygamberlerden üstünlüğüymüş. Diyor, bütün peygamberlerden üstündür. Hiçbir peygamber onun ilmine de yetişemez, faziletine de yetişemez. Efendim sizin dediğiniz kadar üstün değilmiş ki, haşa. Ne diyorum ben bu suyri? Dilediğin kadar şerefi ona nispet et, istediğin kadar büyüklüğü ona nispet et. Yeter ki Allah'ın oğlu deme Hristiyanların dediği gibi, kul olarak ne diyebiliyorsan de, yine de ne dersen de, sen onun üstünlüğünü anlatamazsın. Bak ne buyuruyor.

ağzıyla konuşan onu sınırlayabilsin. Bir de şu söze var. Allah ona çok mucizeler verdi ama diyor, onun büyüklüğüne göre mucize vermedi ona. Eğer onun şanı şerefinin büyüklüğüne göre mucizesi de onun büyüklüğü kadar büyük olsaydı diyor, adını anıp da Muhammed dediği zaman diyor, çürümüş kemikleri diriltirdi diyor. Çürümüş kemikleri Muhammed ismi diriltirdi. Mucizesi o kadar büyüktür ama Allah diyor yine mucizelerini ona kendi büyüklüğü kadar büyük mucize vermedi diyor. Kendi mucizelerinden de büyük.

0: onun hakkında bir son bilgi ve nokta.
1: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
5: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. Lale Gül Vakfı, org.tr.
7: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
4: Dergiye sahip çıkın. Ehli Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
7: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
2: Reklamları dinlediniz.
9: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
10: Ecir
9: sunar.
10: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.

0: Elhamdülillahi Rabbil âlemin ve salatu ve selamu alâ seyyidil mursalîn Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn ya erhamer râhimîn ya erhamer râhimîn ya erhamer râhimîn. Sûre-i Bakara-i Celîle-i Cemîle-i okumaya bizi muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Dinleyenleri de okumuş nasip eyle.
1: Amin.
0: Ecrine müşterek eyle.
1: Amin.
0: Bütün sihirlerin korunması için, sihirlerden, büyülerden, eşrardan, şerlerden bu korunmamız için ve muhafazamız için, özellikle sihir olanların iptali için niyet ediyoruz. Bu niyetimizi tahkik eyle,
1: amin,
0: kabul eyle,
1: amin,
0: hasıl eyle.
1: Amin.
0: Biz buradan çıkmadan bütün muratlarımızı ihsan eyle.
1: Amin.
0: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fih. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ

Sadakallahu alazim. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Hayyu Ya Kayyum. Subhaneke la ilahe illa ente, Ya Hannan ve Ya Mennan. Ya Bedi'a Semavati vel Ardu, Ya Del Celali vel İkram, Ya Del Celali vel İkram, Ya Del Celali vel İkram. Ya Allah, Ya Ali ve Azim, Ya Halim, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Kerim. Ya Allah, Ya Ali ve Azim, Ya Halim, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Kerim. Ya Allah, Ya Ali ve Azim, Ya Halim, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Kerim. Sen bu Ati Celle'nde buyuruyorsun ki, sihirbazlar, büyücüler benim iznim olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Bizim üzerimizde sihir yapmalarına ve tesir etmesine izin verme ya Rabbi. İzin verme ya Rabbi. Sevdiklerimize de izin verme ya Rabbi. Ya Rabbi, hiçbir sahirin sihrini bize işletme ya Rabbi. İptal eyle ya Rabbi. Üzerimizde varsa iptal eyle ya Rabbi. Senin iznin olmadan, kalbin olmadan, İcadın olmadan hiçbir dal kıpırdamaz ya Rabbel Alemin. Ve ya gayren nasirin. Sure-i Bekara'nın himayesiyle sana sığındık, bizi mahfuz eyle ya Rabbi. La satu vel batale. Sihirbazların bu sureye gücü yetmez. Bu kardeşlerimiz de bizi de her ay okuyacağız ya Rabbi, söz veriyoruz ya Rabbi. Dinleyecekler ya Rabbi. Ya Rabbi, bizi Bakara suresinin ehlinden eyle ya Rabbi. Onun himayesini al ya Rabbi. Sihirbazların gücü yetmez, sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Bakara suresinin ehline de güç yetirme ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, aleyhimize hiçbir mekri, hudayı, hileyi, sihri, kehaneti işletme ya Rabbi. Aleyhimize, düşmanlarımızın aleyhine işlet ya Rabbi. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin amin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل فَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ

0: آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمرت بالدعاء وتكفلت بالإجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، نشهد أنك فرد أحد، صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن وعدك حق ولقاك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور. اللهم إنك قد أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، فقلت وأنت أصدق القائلين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، يا ذا المعروف الذي لا أنقطع أبدا ولا يحصيه غيرك. آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت، وأن وعدك حق ولقاك حق، وأنك باعث من في القبور. اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. يا ربك رسولسin başından bu ayete geldiğin zaman, bu ayet-i kerimeyi okuduğun zaman dualar mutlaka kabul ediliyor. Sen buyuruyorsun ki ben size şah damarınızdan daha yakınım. Dua edenin duasını kabul ederim. Ya Rabbi bu ayet-i celilenin sırrına bizi mazhar eyle.
1: Amin.
0: Ne muradımız varsa şu saatte ihsan eyle.
1: Amin.
0: Umduklarımıza nail eyle.
1: Amin.
0: Korktuklarımızdan emin eyle.
1: Amin.
0: Borçlu olanlar var, ödeme kolaylığı ihsan eyle.
1: Amin.
0: Alacaklarını tahsil etmek isteyenlere imkanlar halk eyle.
1: Amin.
0: İşsizlere hayırlı işler bir an önce takdir eyle.
1: Amin.
0: Eşsizlere hayırlı işler nasip eyle.
1: Amin.
0: Yollarımıza huzur, selamet, saadet ihsan eyle.
1: Amin.
0: Yavrularımızı terbiyeden aciz kaldık, hayırla ıslah eyle.
1: Amin.
0: Evde, ocakta abdestsiz, namazsız terk eyleme.
1: Amin.
0: Bize ya Rabbi ölene kadar kıyam, kıraat, rükû, sücudle namaz kılmak nasip eyle.
1: Amin.
0: Elden ayaktan düşürme.
1: Amin.
0: Kimselere muhtaç etme. Abdestimizi, taharetimizi başkalarına aldırmaktan muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Dost düşmana rezil rüsva etme.
1: Amin.
0: Perdeni, hicabını bizden ref eyleme.
1: Amin.
0: Bizi senin azabından emin eyleme.
1: Amin.
0: Daima korkuyla ümit arasında olmak nasip eyle.
1: Amin.
0: Güvenip de helak olmaktan muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Ümit kesip de helak olmaktan muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi borçlu ölmekten muhafaza eyle. Kulaklarıyla ölmekten muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Ahirete çıktığımızda aleyhimize bir şahit bırakma ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bir kul hak alacağı bırakma ya Rabbi.
1: Amin.
0: Tertemiz ölmek nasip eyle.
1: Amin.
0: Bu kullarını Bekara suresini ehlinden kaydeyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bekara suresi şefaatiyle muamele eyle.
1: Amin.
0: Lütfeyle, keremeyle ya Rabbel alem.
1: Amin.
0: Üzerinde sihir olanları şu anda iptal eyle.
1: Amin.
0: Bütün bağlardan çözülerek çıkmak nasip eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi etrafımızda şer doylandırma ya Rabbi. Ya Rabbi sahillerin sihrini bize ulaştırma ya Rabbi.
1: Amin.
0: Daha ulaşmadan iptal eyle. Bekara suresine güç yetirilmez. Bizi de onun ehlinden eyleyerek bize de kimsenin düşmanın gücünü yetittirme ya Rabbel alem. Amin. O sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira velhamdülillahi rabbil alemin. أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرحيم.

0: يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ربي ربي ربي يا رب kardeşlerimiz tatil gecelerinde senin Kur'an'ını Bakara Suresi Cellesini okumak için vakit ayırdılar ya Rabbi. Zevklerini terk ettiler ya Rabbi. Programları terk ettiler ya Rabbi. Evlerinden geldiler ya Rabbi. Uzaktan yakından amin diyenler var ya Rabbi. Sen bunların hepsini biliyorsun, kurban oldum. Ya Rabbi bizleri Bakara Suresi'nin ehlinden eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Habibim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kabirde şefaat olarak en son ayrılacak Bakara Suresi Cellesidir. Bütün sureler ayrılacak. Bakara Suresi ehlini azaba teslim etmeyecek. Münker Nekir'in azabına, kabir fettanlarının azabına terk etmeyecek ve Allah'tan söz almadan kabirden çıkmayacak. O kişinin azabını kaldırmadan kabirden çıkmayacak. Ya Rabbi çoğu kardeşlerimiz hafız değiller. Bakara Suresi'ni ezbere bilmiyorlar ya Rabbi. Bazıları yüzünden de okuyamıyor ya Rabbi. Ama dinlediler, vakit verdiler. Okuyan dinleyen ecirde müşterektir. Hadisine mazhar eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Onları da ortak eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bakara Suresi şefaatiyle kabir azabından halas eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bakara Suresi, Ali İmran Suresi mahşerde gelecekler. Bulutlar halinde gelecekler. Kuş fırkaları halinde gelecekler. Mahşerin bütün şiddetlerini, sıkıntılarını, güneşin hararetini mahşerde kurulacak. Bütün sıkıntıların her birerlerini ehlinden def edecekler. Ya Rabbi bu müjdeye de bizim Bakara Suresi'nin ehline kaydeyle ki bütün bu müjdelere nail eyle.
1: Amin.
0: Mahşerde Bakara Suresi'nin çok şefaati var. Bizi ona nail eyle ya.
1: Amin.
0: Dahil eyle ya.
1: Amin.
0: Sihirleri üzerimizden şu saatte iptal eyle ya.
1: Amin.
0: Üzerinde olmayanlara yanaştırma ya Rabbi.
1: Amin.
0: Üzerinde olanlara azat eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bağlarından ya Rabbi, bütün ukdelerinden, düğümlerinden halas eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Halas eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sellem. Amin. Şekerim 400'le başladım. Başladım 400'lü. Şimdi 340 anca düştü. Yani onun için biraz su içiyorum. Kusura bakmayın. Ama Bakara Suresi'nin arasında içmedim. Mümkün mertebe dayanıyorum. Mübarek adam. Siz de dayanın. Şeker hastasıysınız, akıl hastası değilsiniz. İki de bir su içip su içip durmayın. Camidesiniz, ibadettesiniz. Mübarek. Peçinden ne fırça gelecek anlamadınız tabii yani. Şimdi dualara başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine sırâtel müstakîme sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ zülzîletil ardu zilzâlehâ ve ahrecetil ardu ethqâlehâ ve kâlel insânu mâ lehâ. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أستعذ بالله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين والقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قالوا

0: أمينا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما تحصنا بذي الملك والملكوت واعتصمنا بذي العزة والجبروت ورمينا كل من أرادنا بسوء فلا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على خير خلق محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب الأبصار ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين ويا مخرج المحزونين أغثنا أغثنا أغثنا أغثنا أغثنا توكلنا عليك يا ربنا قضيت فرضينا فوضنا أمرنا إليك يا رزاق يا فتاح يا باسط يا كريم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين آمين اللهم آمين يا رب قبول إله يا رب boş çevirme يا رب mahrum etme يا رب saatlerce amin dediler istiğfar ettiler kitabını dinlediler dualarımıza amin dediler يا ربي hiçbirimizi يا ربي dünyada ahirette zarara uğratma
1: amin.
0: zeval gösterme
1: amin.
0: bela musibetleri başımızdan def eyle
1: amin.
0: bütün afat semavi afat radiyeden masun eyle
1: amin.
0: sevdiklerimiz de bu dualara ilhak eyle
1: amin.
0: uzaktan yakından gelenleri uzaktan amin diyenleri bu dualara ilhak eyle
1: amin.
0: kuş gibi hafiflemiş çıkmak nasip eyle
1: amin.
0: bir daha da belalara musibetlere düşmekten muhafaza eyle Bakara suresi okumaya dualara zikre daim eyle
1: amin.
0: Haklarınla kaim eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi zayi etme ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya Rabbi senden başka sahibimiz yok ya Rabbi. Sen bir şeyden korkmazsın. Her şey senden korkar. Bizi de korktuklarımızdan emin eyle.
1: Amin.
0: Bizi korktuklarımızdan emin eyle.
1: Amin.
0: Dünya ahiret rezil rüsva etme ya Rabbi.
1: Amin.
0: Günahlarımızı ört setreyle.
1: Amin.
0: Perdelerimizi, hicablarımızı ref eyleme.
1: Amin.
0: Bizi ortada perişan eyleme.
1: Amin.
0: Düşmanlarımıza muhtaç eyleme.
1: Amin.
0: Dostlarımıza da muhtaç eyleme.
1: Amin.
0: Ancak sana muhtaç eyle.
1: Amin.
0: Elden ayaktan düşmekten muhafaza eyleyip
1: Amin.
0: ölene kadar hüsnü afiyet, hüsnü akıbet, hüsnü hatme nasip eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi hiçbirimize sihir yanaştırma ya Rabbi.
1: Amin.
0: Olanlarımıza da bulaştırma ya Rabbi.
1: Amin.
0: Şu saatte iptal eyle iptal.
1: Amin.
0: Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Daha bir ne kadar korumalar okundu, ne kadar muhafazalar okundu, ne kadar zikirler yapıldı, ne kadar esma-i azam okundu, ne kadar ismi azamlar okundu, esma-i dirisiyeler, bunlar hepsini sen indirdin ya Rab, sen bildirdin ya Rab, sen gönderdin ya Rab, senin indirdiğinle, senin bildirdiğinle sana sığındık ya Rabbel Alem. Daha cincilere, büyücülere muhtaç etme.
1: Amin.
0: Hiçbir kimseye işimizi düşürme ya Rab.
1: Amin.
0: Senden gayrine ya Rabbi muhtaç eylemeyip.
1: Amin.
0: Kur'an ile, zikirle, Bekara suresiyle, Esma İdris'i, Esma Hüsna ile çözmek nasip eyle.
1: Amin.
0: İtikadımızı tam eyle ya Rab. Yakinimizi kuvvetli eyle ya Rab. Görür gibi iman nasip eyle ya Rab. Amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Perşembe, cuma bağlayan akşamları 8'e aldık sohbetleri. 20'den başlıyor. Ondan evvel namazlar kılınıyor. Şey, ayazsa erkene gelir. Bunlar mühim değil. Namazlar, biz bu noktada uyamıyoruz. 20'ye sabitledik. 8'de sohbetler devam edecek. Allah Teala bir dahaki sihir okuması ne zaman? 20?
2: 31 Ekim.
0: 31 Ekim. Arkadaşlar 31 Ekim akşam ezanı erkene gelirse de gelsin. Biz bunu akşam ezanına sabitliyoruz. Akşam ezanıyla kılıyoruz, peşine oturuyoruz, okunuyoruz, dualarımızı yapıyoruz. Aylık korumaya giriyoruz. İnşallahurrahman. Sizden de razı olsun. Kardeşlerim.

0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.

0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Şimdi Mevla bizim için yaratmış, kendisine kulluk için. Bu kulluk için ne lazım olduğunu öğrendik mi? Önce Ehl-i Sünnet'e göre itikat, neye inanacağız, nasıl inanacağız öğrendik mi? Sonra abdest, gusül, taharet meselelerini, istinca, istibra meselelerini, namazın sahih olması için ilmihal bilgilerini öğrendik mi? Talebul ilmi ferîzatun alâ kulli müslimi ve müslime. Her kadın, Müslüman, erkek, Müslümana ilim tahsili farz. Hangi ilim? Hangi ilim yani? Ne demek yani? İbadet, kulluk. Kulluk nasıl yapacaksın? Allah'ı tanımadan kulluk olur mu? Ben senin kulunum. Sen ben senin kulunum demen yetmez ki ne? Mevla benim kulum buyuruyor mu? Ona bakacağız. Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri Kudsesi Ruh kabre defnedildiği vakitte Münker Nekir melekleri geldiler. Dediler ben Rabbüke, sen Rabbin kim? Ya dedi ben dedi Rabbi Allah. Bak Münker Nekir'in korkusundan dirilerin abdesti kaçar. Ölünün zaten dibi tutmaz yani. Öyle korkunç. Ama Bestami Ebu Yezid el-Bistami Kudsesi Ruh Sultanül Arifin, Ariflerin padişahıydı. Dedi ki ben bana soruyorsunuz dedi. Rabbi Allah desem, Rabbim Allah desem ne fayda eder? Siz ona sorun bakalım. Bana kulum diyor. Şimdi sen ibadet için yarattın. Biz Allah'ın kuluyuz. Tamam da kime ibadet edeceksin? Allah-u Teala. Allah-u Teala kimdir? Bir kulü Allah'a de mana verebiliyor musun? Kur'an-ı Kerim'de geçen bu kadar esma-i ilahiye, sıfat-ı ilahiye bunlardan ne haberin var? Mevla'nın Kur'an'da kendine isnat ettiği, izafe ettiği fiiller var. Şöyle yaptım diyor, şöyle yaptım. Havaş gelirken yağmur yağıyordu. Birçok ayette enzele mine semâi mâen gökten suları indirdi. Yani her dakika Allah-u Teala'nın bir fiili, bir halkı, bir yaratması, bir icadının mazharıyız. Şurada konuşurken bu harfleri, sesleri yaratıyor. Benim ağzımdan çıkartıyor. Sizin kulağınıza işitme yaratıyor. Oradan sizin kulağınıza geçiriyor. Oradan size akıl veriyor. Benim ne dediğimi anlayabiliyorsunuz. Ha burada deli otursa bir şey anlamaz. Oradan kalbinize indiriyorsunuz. İndirebiliyor musunuz? Ne kadar indiriyorsunuz? Kalbinizde ne kadar saklayabileceksiniz? Hep Allah'ın yaratmasıyla mı? Yani sudan çıkmış balıktan beter. Allah'ın nimetlerinden soyulursak. Su balon sadece dışını kaplıyor derdi Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala'nın halkı, icadı ve nimetleri bizim içimizi de kaplamış, dışımızı da kaplamış. Her kılcal damarın en ücra köşesinin, hücresinin bilmem işte ne diyorsunuz parçalanamayacak kadar, daha küçültülemeyecek kadar en küçük hücreyi bulsan işte yok kök hücre, şu hücre, bu hücre. Hepsi Mevla ile kaim. Hiçbir şey kendi başına olmuyor. Mevla yaratmadan bir şey olmuyor. Bu kadar nimetin içindeyiz. Yani dediler, balıkların başları var. Ve in min ümmetin illa halafiyâ nezîr. Her ümmete bir uyarıcı gönderdik diyor Kur'an. Ve mâ min dâbbetin fil ardı ve lâ tâirin yatîru bi cenâhihî İlla ümmemün emsalukum. Yeryüzünde gezip dolaşan böceklerden filine kadar, iki kanadıyla gökte uçan kuşlara kadar, hepsi sizin gibi ümmetlerdir buyuruyor. Bu ayette. Öbür ayette her ümmete uyarıcı gönderdik buyuruyor. Dolayısıyla ne anlaşıldı buradan? Hayvanlardan da her türlerin nezirleri var, yani liderleri var. İşte o balıklar da toplanmışlar. Başlarına, reislerini ziyarete gittiler ve dediler ki biz su diye bir şey varmış. Bu suyun ne olduğunu duyuyoruz. Hiç de bir şey anlamıyoruz. Daha müşerref olmadık. Bize bir suyu anlatır mısın? Ne dedi? Siz dedi bana susuz bir yer gösterin, ben de size suyu göstereyim. Şimdi sen bana Allahsız Celle Celaluhu, Allah-u Teala'nın zat-ı itibariyle konuşmuyoruz aşağı. Halk ve icadı ve yaratması ve esmasının ve sıfatlarının tecellileri haricinde, bu alemde, içinde, dışında, uzayda, yerde, gökte, denizin dibinde. Biz yer göster, biz yere göster. Allah'ın yaratması oraya müdahale etmeden bir şey olduğunu. Ben sana Allah'ı gösteririm Celle Celaluhu. Yani onun tarifini yapabilirim. Şimdi kulluk için yaratıldık. Kulluk yapmak için ne? İlk şart nedir? Kimin kulu olduğunu tanıman lazım. Tanımadığın zata nasıl kulluk edeceksin? Ben felancaya bağlıyım diyorsun. Ya işte şimdi diyelim Mahmud Efendi Hazretleri'ne bağlıyız biz. Tamam da şimdi Mahmud Efendi Hazretleri'ne bağlıyım demekle bağlı olunmuyor ki. Bu mübarek insan geldi bu alemde hizmetler etti. Dinimizi tecdit etti, sünnetleri ihya etti, bidatleri öldürdü. Efendim bu kadar parlattı dinimizi dünyaya hakim edecek kadar ilim bakımından yani. Evet. Devlet gücü bakımından olmasa da ilim bakımından, irşat bakımından, batılı söndürmek bakımından. Hakkın nurunu parlattı mesela. Şimdi tamam. Bu mübarek zatın sohbetleri var. Bu mübarek zatın kitapları var. Ruhul Furkan tefsiri var. Ondan sonra bu mübarek zatı görmüş, yanında bulunmuş, sohbetine hazır olmuş, hizmetine bulunmuş alimleri var, vekilleri var, talebeleri var vesaire vesaire. Onun görüşleri neydi? Ne anlatıyordu, ne dinletiyordu, nasıl yatıyordu, nasıl kalkıyordu, nasıl yiyordu, nasıl içiyordu? Hiçbir şeyden haberin yok, ben ona bağlıyım. Kendini o zaman git direğe bağla. Kuşakla beraber ben direğe bağlayayım. Ne anladık bundan ya şimdi? Onun için ben Allah'ım, kuluyum demek sökmez. Yarın ahirette fayda vermez. Mevla sana kulum diyecek. Mevla sana ne zaman kulum der? Bir defa Allah ile Celle Celaluhu ilgili itikat, ehl-i sünnet inancı bu ilmi bile daha zaruri miktarda yani. Onu bilmeden Müslüman olunmaz. Değil mi şimdi? Adama sorsan Allah yerde midir, gökte midir haşa? Hani soruyu sormak da haşa denecek bir soru da. Ne diyor İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh? Bir adama diyor böyle bir soru sorsalar o da dese ki bilmiyorum, kafirdir diyor. Kafir olur diyor. Çünkü ne demek? Mekandan münezzeh demesi lazım idi. Yani cevap veremedi. Cevap veremeyince ya yerde ya gökteye döndüğü iş kafir oldu mekan isnadından. Şimdi adam Allah baba diyor haşa. Öbürü Allah gökte diyor haşa. Vehhabiler bütün o kafada. Şimdi Allah'ımız hakkında, sıfatları hakkında, şimdi burada onun sohbetinin vakti değil, o kadar uzun vaktimiz yok burada. Bir teşvik için hoca hanıma buradaki işte hizmetlere, faaliyetlere bir teyit ve destek olabilir miyiz? Allah rızası için niyet ettik, geldik yani. Sizden para istemiyoruz, pul istemiyoruz, reis demiyoruz, elimizi öpün demiyoruz, bilmem ne yapın demiyoruz. Allah rızası için geldik burada yani. Birkaç size bir şey anlatalım. Efendi Hazretimizin hocalarının hizmetlerine destek verelim. Benim ne derdim var başka? Ama şimdi siz bunu Ehl-i Sünnet itikadını kitaptan okumanız lazım değil midir? Bir abdest, gusül, taharet, istibra, istinca, kadına göre, erkeğe göre değişen konular da var bu işte tabii. Kadının başka halleri de var, erkekten farklı. Namaz, abdest hususunda mesela. Herkes kendine göre. Bunları öğrenmesi, namaz farzsa öncesinde bu abdest, gusül, taharet bunları öğrenmek var. Şimdi daha bunları sorusuna cevap veremezsin. Tabii detaya girmiyorum. Yani işte abdestin, guslün öyle detayları var ki. Binlerce mesele var. Başına gelen, her birinin başına bir değişik bir şeyler gelebilir. Onu konuşmuyoruz. Ama normal bir Müslüman bir abdest alıp da farz namazını en azından kılsa Allah kabul eder mi, etmez mi? Bunun için ne lazım yani? Bu kadar bir bilgi farz. Şimdi biz sizi diyor kulluk için yarattık. Milyonlarca, milyarlarca, 2 milyar başka Müslüman var. Kâfırları hiç konu etmenin bir anlamı yok. Allah onlara iman nasip etsin. Amin. E şimdi bu zaten 2 milyarın çoğu namaz kılmaz. Çoğu ehl-i sünnet itikadından haberdar olmaz. Ama Müslüman mısın? Müslüman. Peki böyle gidin, ahirete böyle gidersen imanlı gidebilir misin? Yaratılış gayenin taban tabana zıt işler yaptın. Hiç ibadetten bir haber sormadın yani. Allah beni niye yarattı yani? Bunu düşünmedin. E peki o zaman ne olacak? Ölüm de her an gelebilir. Artık ne namaz kaza, ne oruç kazası, ne zekat kazası, ne bir daha ilmihal tahsili falan. Hiçbir imkanda kalmaz. Gidiyoruz ahirete. Yani hepimiz bununla karşı karşıyayız. Ve şu anda bütün Müslümanlar bu dediğimle karşı karşıya. Ama kaçta kaçı bunlar? Milyonda biri bile diyemiyorum bak yani. 2 milyar var burada şimdi. Milyonda beşi onu diyemiyorum ya. Milyonda ya. Diyemiyorum ki ehl-i sünnet itikadı ve ilmihal bilgisinden sınıfta kalmaz yani. Mezarda sorguya cevap verir. Milyonda birkaç kişi zor çıkar. 2 milyarda yani Müslümanı konuşur. E ne olacak bizim halimiz ya? Niçin yaşıyoruz ya? Yemek için mi yaşıyoruz? Ayran içmek için mi geldik bu dünyaya ya? Baklava yemek için mi geldik ya? Kulluk için geldik. Bak bütün ulema, evliya, biz kulluk yapamadık diye ağlıyorlardı ya. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, Evliyaullah'ın çok büyüklerinden. Hepiniz duymuşsunuzdur adını herhalde. Radıyallahu Teala. Müçtehitlerden yani. Müstakil mezhep sahibi. Yani İmam-ı Azam gibi müçtehit de mezhebi bize kadar ulaşmadığından 4 mezhebi ulaştı bize yani. Öbürlerinin mezhebi ulaşmadı bize. Yoksa müçtehitlikte İmam-ı Azam gibi yani. Birisi gitseydi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh hazretlerine bir fetva sorsaydı, o da ona o fetvayı verseydi, onunla amel etseydi ahirette kurtarır yani. Müçtehitti çünkü o vakitte. Takvada zirve. Böyle bir gün ağlıyor dediler Efendi Hazretleri. Neden korkuyorsun? Bir günahında bir şey de yapmıyorsun, günah da yapmıyorsun. Hiçbir şey de Allah'a muhalefetin yok, Resulüne muhalefetin yok. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olacak? Dediler ki, günahlardan mı korkuyorsun? Yani ya da günah işlerim veya sonra günaha düşerim veya evvelce bir günahım mı vardı? Yani günahından mı korkuyorsun? İnsan niye korkacak? Yahu dedi, bir saman aldı oradan, çöp aldı, böyle attı. Allah'ın dedi, günahları affetmesi, yani bu samandan daha ehemmiyetsiz Allah için. Yani hiç bakmaz affeder. Birçok hadis-i şeriflerde gafertü leke ve la ubali diyor mesela. Hiç aldırmam kulum diyor. Yerden göğe günahları dizsen, birinci kat semaya kadar doldursan, sonra nasuh tevbesiyle bana dönsen, gafertü leke ve la ubali. Ben bu kadar günahkar adamı niye affediyorsun diye bana kim hesap soracak? Affederim, hiç umurumda bile olmaz Mevla böyle. Günahlar benim için nedir? Değil mi? Ne diyor işte? İmam Busiri de Kaside-i Bürde de bu hususta اِنَّ الْكَبَائِرَ فِي الْغُفْرَانِ كَلَّمَمْ Büyük günahlar Allah mağfiret denizinde ufaklardan bile basit kalır. Affetmek isterse. Affetmeyi de neye bağladı? Nasuh tevbesine bağladı. Evladım dedi. Günahlar Allah'ın mağfiretine göre benim bu samanı kaldırıp atmamdan daha kolay yani. Allah'a zor bir şey yok. Ben neden korkuyorum dedi. İnnemâ khâfu selbel marifeti. Allah'ı tanıyorum, biliyorum ya yani ehl-i sünnete göre imanım var ya. Ya Allah bu imanı benden alırsa ben imansız ölmekten korkuyorum. Yani Ali Adar Efendi Kudüs-i Sûr Hazretleri 120 yaşına yanaşmış. Evliyanın reisi Kutbul Ektab Gavsul Evtan. Bak gelene gidene Efendi Hazretlerimizden tabi duyduğumuz üzere ne diyordu? Bu dedenin tabi ondan yaşlı yok o zaman gelen gidenler arasında. Bu dedenin hüsnü hatimesi için duacı olun. Yani benim sonum iyi olsun. imanla çene kapamak nasip olsun diye benim son nefesim için bana dua edin bu dedeye diyor. Ya millet diz boyu günah, her haram var, farzlar, vacipler, eksik noksan ki hepsini kimisin terk etmişler. Adam hiç imansız ölürüm diye korkusu bile yok. Garantilemiş ya. Ben Müslümanım diyor. Ya Müslümansın da şimdilik Müslümansın. Yarın Müslüman kalabilecek misin? Bu namazsızlıkla, bu abdestsizlikle, bu ilimsizlikle, bu cehaletle, bu Allah'ın dinine önem vermemekle Mevla sana önem verir mi ya? Bu kadar 200 sene ibadet eden Darsıysa ne oldu ya? İmansız öldü. Belam İbni Bağura ne oldu? İsmi Azam'ı biliyordu ya, Tevrat'ı ezbere biliyordu. Bir vaate göre Allah'ın Musa Aleyhisselam'ı seçtiği 70 kişiden biriydi. Tur Dağı'na götürdü, Mevla'nın kelamını işittiler ya. İmansız öldü, Kur'an'da söylüyor onu. Yani şimdi bu kadar korkmamız lazımken bizde bu rahatlık nereden girdi bize ya kafamıza? Dertli olmak lazım. Devamlı din dertlisi olmak lazım. İmanımız nasıl koruyacağım? Allah'ım beni kulluk için yarattı, gönderdi. Ben ne iş yapıyorum acaba? Ya bir insan helalından eşini, çocuğunu veyahut işte neyse anne babası bakmakla mükellef olur. Helalından bunu geçindirmek için tabii ki çalışması bir zarurettir. Bu da İslam'ın bir farzıdır. Çünkü kefa bilmeri ismen en yudayya men yakut buyuruyor hadis-i şerifte. Bir insana günah olarak yeter. Başka günah lazım değil yani cehenneme girmek için. O da nedir? Azık vermesi gereken, yemek vermesi gerekenleri zayi etmesi, aç bırakması. Bu çok büyük günah. Onun için evlenirken dikkatli şey edeceksin. Mesela evlenmek sünnet ama hanımını bakmaktan aciz kalıp, hanımını aç bırakıp da erkeklerin arasında çalışmaya gönderecek duruma düşeceğini bilenin evlenmesi günahtır. Evlenmenin farz kısmı var, vacip kısmı var, sünnet kısmı var. Ama evlenmenin mekruh kısmı var, haram kısmı var. Sen hanımını bakamayacaksan, hanımına da git, erkeklerin arasında da çalış da bütçeyi beraber denkleyelim diyecek bir durumdaysan, senin evlenmen haramdır. Fıkıh böyle söylüyor yani. Çünkü neden? Harama sebebiyet veriyorsun. O kadın babasının evinde ekmek yemek buluyordu. Geldi senin evine, sen de ona diyorsun ki, git erkeklerin arasında memura ol, amira ol, yok efendim işçi ol, aşçı ol. Burada yabancı erkekler var ortamda. Hey gidi hey. Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi. Böyle erkeklik. Horozda da var derdi böyle erkeklik. Horozda da var. İş midir yani? Horoz yapmaz böyle şimdiki bazı erkeklerin yaptığı kıskanmamaları, hanımını erkeklerin içine göndermeleri, erkeklerin konuşmalarına izin vermeleri falan. Horoz yapmaz. Bütün bunlar kulluk mefhumunun içine dahil. Ben erkeğim, ergenliğe çıkacağım, yaşım bilmem kaç oldu, neyse evleneceğim. Evleneceksin de şartlar oluştu mu? Sen ehl-i sünnet itikadından suallere cevap verebilir misin? İlmi halden bir haberin var mı? Bir şey yok. Nasıl evleneceksin o kadının da efendim kanına gireceksin, ondan sonra o kadına da itikat öğretemeyeceksin, namaz öğretemeyeceksin, bir şey öğretemeyeceksin. Al birini, vur birine, cehenneme odun. Ondan sonra bir de çocuklar Allah yaratırsa size, bir de çocuklar yetiştireceksin. Kendisi ehl-i sünnetten, ilmi halden cahil adam, bir de bunun çocuğu olduğunu düşünün. Çocuğu, Allah ona elinden tutup da bir medreseden şuradan buradan bir şeyler öğrenmeyi nasip ederse müstesna. Bazı öyle çocuklar var, ana babasını da ıslah ediyor, yola getiriyor kendileri falan. Ama kaçta kaç? Sen anne babalık mesuliyetlerini öğrendin mi? Sen Allah'ın kulusun. En işkurliği önce bana şükredeceksin diyor Allah. Vel valdek, sonra anne babana teşekkür edeceksin. Bir defa Allah'ın şükrünü yapmamışsın. İstesen anne babanı baklava börekle yaşat. Ama Allah Teala seni affetmez ki onlar. Anne babana iyiliğinden sana bir sevap verir. Ama imanı kurtaramazsan o da gitti. O da boşuna gitti.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.

لهم

0: Lale Gül FM. Huzura giden yolda en iyi yol arkadaşınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim İmi bir iyiliğe vesile olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
3: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212-923-0212. Lale Gül Vakfı, org.tr.
4: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
5: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
4: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
7: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Sayın sürücüler, trafikte erişilebilirlik önemlidir. Kırmızı ışıkta aracınızla yaya geçidi veya okul geçidi üzerinde durduğunuzda tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston kullananlar, yaşlı, bebek arabalı ve çocuklar dahil tüm yayaların karşıdan karşıya geçişini engellediğinizi unutmayın. Trafikte yayalara engel olmayın. erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Burası, zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül Bahçeniz Lale Gül FM. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
9: Ve mana o? Peki Sıla-i Rahim'in manası nedir? Yani anlattım çok ama burada güzel bir özet yapmış. Yani ben akrabamı vasfetmek, bağları güçlü tutmak, eklemek istiyorum, kopartmamak istiyorum. Ben burada ne yapmam gerekiyor? Bunun manası diyor, en la yensaha ve etrukâ terkel mensi diyor şeyde yani. Şeyhle beraber okuyorum. Yani şu, benim akrabalarım var diye bir defa kafasından çıkartmayacak. Bir defa bu konuyu hiç unutmayacak. İrtibatı kestiği, terk ettiği, selamı sabaha kestiği kişilerle onları bir tutmayacak. Bir defa aklında olacak. Birinci mana. Sonra ve tefakkadeha o sılayı vasfetmek için akrabasını arayıp soracak. Şimdi bu arayıp soracaktaki mesele de neyle? Bir ziyareti. Ziyaret etmek suretiyle. Şimdi ziyaret deyince efendim ne oluyor? Gitmek gelmek. Yani ayaklarınla gidip babanı ziyaret edeceksin. Anneni ziyaret edeceksin. Teyzeni ziyaret edeceksin. Halanı ziyaret edeceksin. Dayını ziyaret edeceksin. Tamam. Bu en önemlisi yani en güzeli bu. Bu noktada vel ihtali ma kader aleyh İleyhi, gücü yettiği nispette de bir hediye. Bir hediye götürülecek. Para varsa, durumuna göre verirsin 1.000 lira, 2.000 lira, 3.000 lira, durumun çok zengin, verirsin 50.000 lira, 100.000 lira. Veyahut ne bileyim sen elma götürürsün, armut götürürsün. Bir hediye. Bu normal Müslümanların birbirine hediye vermesi de sünnettir. Ama tabii burada sıla-i rahimi güçlendirmenin yöntemlerinden biri olarak hediye vermeyi söylüyor alimlerimiz. Sonra vel ianeti yardım edilerek yardım ne usta bir işi düştü bir ihtiyacı oldu mesela evi taşıyor evini taşıyor yardımcısı yok eşyaları taşıması ona zor geliyor tek başına. Koltuktur, kanepedir, fırındır, buzdolabıdır. Bir kişine iki kişine zor taşıyorlar. Sen akraba olarak gidip bil fiil, bil yedi elinle yardım etsen taşınmasına, arabaya eşyanın konmasına, sonra yeni eve dizilmesine mesela. Bu çok iyi bir şeydir diyor. Böyle yardımlar Sıla-i Rahim'in en iyi tatbik yöntemleridir diyor yani. Elinle yardım etmek, kazaya vaşte. Evil kavli. Yahut sözlü yardım etler. Herkes eliyle bil fiil bizzat yardım edemeyebilir. O da hasta olabilir, beli ağrıyor olabilir. O da yaşlı olabilir. Sen de yürüyemeyebilirsin veyahut da yük taşıyamayabilirsin. Mesela yani veyahut vakit bulamazsın. Veyahut mesafeler çok uzak. Onun işi düştüğü anda sen oradan gidemezsin. Senin de işten ayrılamıyorsun, izin alamıyorsun durumun olmayabilir. Mesela. O zaman sözlü yardımlar da icabında makbule geçer. Bu da nedir diyor mesela? Min isali mazlum edin la hakim il yerfa. Mesela birisi ona haksızlık etti. Komşusu ona zulüm yaptı. Sonra o da onu bir hakime mahkemeye şikayet etti. Orada şahitlik yapmak. Yani bu benim amcam, halam, dayım neyse bile haklıdır yani. Bu burada eziyete uğradı diye. Bir şahitlik yaparak veyahut bir sıkıntısı var, işvereniyle, amiriyle vesairesiyle Senin de orada nazın geçiyorsa, hatırın geçiyorsa, gidip oraya bir şefaat deniyor buna. Aracılık, yani aracılık, iyi aracılık. Bu zaten genel manada Müslümanların birbirinin işini görmeye aracı olması zaten çok sevap. En faziletli amellerden biridir bir Müslümanın. Men kaza hacete ehil müslim, kadallahu hacete ömür kıyamet. Müslümanın işini gören kıyamet günü Allah da bütün isteklerini verecek diyor. Hatta birisi geldi işte İbn Abbas Hazretlerinden, ya falan adama bir işim düştü, o seni dinler. Şu ihtiyacımı görsek, ona gitsen de, benle beraber gelsen de falan dedi. İbn Abbas Hazretleri Ramazan'da sünnet-i müekkede kuvvetli itikafa girmişti. Yani itikaftan çıktı. Yani itikafı bozdu demeyelim. Belki niyet etmiştir önceden. Hani mühim bir şey için. İtikaftan çıktı, gitti, o adamın işini gördü. Geri evine gitmeden tabii yeniden itikafa, mescide döndü. Dediler ya İbn Abbas, Ramazan'ın sonunu kuvvetli sünnet-i müekkede itikaf, ya sen nereye çıktın geldin? Dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Men sa'a li haceti ehi fi fehu hayrul lehu min i'tikafi fi mescidi hadi aşra senin. Bir Müslümanın hayırlı bir işini görmek için gayret etmek, çaba sarf etmek, işte gitmek veya şu anda telefon etmekte de bazı işler görülüyor. Bunu yapmak benim mescidimde, Medine mescidinde 10 sene sıralı camiden çıkmadan itikaf ibadet yapmaktan daha hayırlıdır. Ben 13'ünde de hem itikaftayım hem arada da bir Müslümanın işini gördüm. Yani sen 10 günlük itikafın sevabını aldın. Ben arada 10 senelik itikaftan daha fazla da bir ile arada bir de bunu yaptım. Anladınız mı? Onun için Müslüman işini görmüyor. Hele bu senin annen veya baban, amcan, dayın, halan, teyzen ise veya daha uzak akraba da olabilir. Yakınlığına nispetle ecrin ne olur? Azimken azam olur. Büyükken daha büyük olur. Evet. Onun için veyahut bir sıkıntısı var, bir şey çözemiyor. Ona çıkış yolunu öğretmek, onu doğru yapmaya irşad etmek, ona nasihat etmek, medet olmak, yardımcı olmak. Bu zaten her Müslümana yapılsa çok eftal ameldir ama akrabaya yapıldığı zaman bu aynı zamanda ne olmuş oluyor? Sıla-i rahim vazifesini ifasından sayılıyor. Bunları beyan etmiş. Tabii diyor bu ve ihtelifu zelike bihasebi halil vasili vel mevsul. Yani sıla-i rahim yapanla sıla-i rahim, kendisine sıla-i rahim yapılanın hallerine göre de bu işler değişir. Yani çünkü senin gücün ne kadar? Yani sana da Allah gücünün yetmeyeceği şeyi yüklemeyeceğine göre şimdi kaymakamı ara, benim şu işimi düzelsin falan. Tamam da ben şimdi kaymakama ulaşacak telefonum yok veyahut da kaymakam beni açmaz. Yani benim orada bir dahlim olacak gücüm yok. Gücüm varsa eksik etmemem lazım. Ama gücüm yoksa da Allah da bana niye sen bunun bu işini görmedin diye de mesul etmez. Çünkü neden? Bu senin imkanına, elindeki imkana göredir. Ama sen dersen ki, şimdi ben ne diyorsunuz ona, bir laf var ya, şeyimi kullanmayayım, kredimi kullandırmayayım. Çünkü neden? Yarın benim bir işim düşer. Şimdi halam için bu krediyi kullanırsam, yarın o adama ben bir daha bir şey diyemem. Onun için ben halamın işini görmeyeyim dersen, bu sıkıntılı bir süreçtir. Neden? Senin yarın işin düşecek mi, düşmeyecek mi bir defa meçhuldür. Böyle bir şey şu anda senin bir sıkıntın yok. Sen bir sıkıntım olursa adama yüzüm olsun diye vehmederek, mevhum bir olaydan yola çıkarak orada mevcut bir sıkıntıyı çözmüyorsan, kredimi kendime saklayayım diyorsan, bu da İslam'a uygun bir şey değildir. Mevla senin imkanın var mı yok mu, imkanını kullanıyor musun, kullanmıyor musun? Gücün kadar mı kullanıyorsun? Ne kadarını eksik ediyorsun? Bunları Mevla bilmiyor. Onun için İslamiyet insanların geneli, özellikle Müslümanlar, özellikle ne bileyim yol arkadaşların, ömrü hacı arkadaşların, ders arkadaşların, ondan sonra vesaire vesaire. Komşular, komşu hakları. Bunların en kuvvetlisi ne oluyor? Akraba hakları. Sıla-i rahim. Yakınların bunlar senin. Bunlarla ne yapman lazım? İlgilenmen lazım geliyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
10: Burası farklı insanların sıra dışı farklılıkları duymak için kulak verdiği farklı bir frekans.
0: Burası Lale Gül efendim. Lale Gül. Söz söylemek sanattır. Söylenmesi gerekeni söylüyoruz.
11: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri başlıyor.
12: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Lale Gül TV seyircileri, tarih musabeleri programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta yine bu NATO meselesine devam edeceğiz. Birkaç haftadır bu mesele üzerindeyiz. Bu arada hayırlı programlar diliyorum.
13: Eyvallah. Aslında NATO meselesi değil ya. NATO yani çok büyük başlık. İkinci Dünya Harbi'nden sonra dünyanın ahvali, Türkiye'nin bu ahval içerdiği yeri tabii.
12: Yeri, evet. Tabii. Yani bunu geçen programda da izah etmiştik. Kısaca hemen bir cümleyle meseleyi söylemek istedim. Şunu söyleyeyim programa başlamadan evvel, kıymetli seyircilerimiz bu konuya çok alaka gösterdiler. Aslında ben bu konuya başlarken işte 3 hafta kadar önce başladık. Birkaç haftadır da devreden devam eden bir durumu var. Anlatacaklarımız bitmiyor bir türlü. Tabii üzerine yorumlar, imali fikirler yapıyoruz ilahir. Hani direkt klasik bir tarih konusu işte Osmanlı'dan, Selçuklu'dan, bir harpten veya bir şeyden değildir deyu belki kıymetli seyircilerimiz tarafından ne derece alaka duyulur şeklinde bir sual zihnimde oluşmadı değil. Ancak programlara gelen, YouTube'da da biliyorsun yayınlanıyor. Orada yorumlar yapılıyor. Bakıyorum yorumlara, son derece istifade ettikleri. Tabii içinde bulunduğumuz bir takım son dönemde işte yaşı bizimkine yakın olanlar özellikle son 20-30 yılda yaşanan bir takım hadisata dair resmin bütününü görmelerine yardımcı olduğunu, hatta birisi elbette biz de bir

0: olan, devam eden savaşlar var. Olması muhtemel savaşlardan bahsediliyor bugün Almanya Rusya arasında. Biliyorsun birkaç haftadır ciddi bir çekişme ve resleşme var.
1: Ama biz bunları da konuşuyoruz,
0: Evet, işte
1: değerlendiriyoruz.
0: anlatmak istediğim oydu. Oraya getirmek istedim meseleyi. Yani günümüzü daha anlamlı hale getirecek. Ki biz Osmanlı'nın son dönemini konuşurken de günümüzü anlamlı hale getirecek bir tarzda anlatmaya
1: Ama
0: çalışıyorduk.
1: formatımız o zaten.
0: Evet,
1: Tabii.
0: yani tesiri icabı hala neticeleriyle
1: Tabii.
0: muhatap olduğumuz, neticelerini yaşamaya devam ettiğimiz hususlara atıf yapmaya çalışıyoruz. Daha eski hadisata da zaman zaman gittiğimiz oluyor, Barbaros gibi ya da başka meseleler, ama genel itibariyle neticelerini bugün gördüğümüz ve yaşamaya, muhatap olmaya devam ettiğimiz hususlar konuşmaya çalışıyoruz. NATO bunların bize yaşadığımız şu tarihe en yakın bir dönemde efendim gerçekleşmiş bir hadise. Tabii daha önceki programlarda 80 darbesini, yani bir takım
1: Darbeleri,
0: ihtilalleri,
1: cuntaları
0: darbeleri,
1: konuştuk canım.
0: cuntaları da konuştuk.
1: Kaç program oldu?
0: Tabii. Onlar da günümüzü çok anlamlandıran ve bu manada efendim değerlendirme ve yorum alan programlardı. Hasreten kıymetli seyirciler, programımızı ısrarla yakından takip eden bir seyirci kitlemiz de var. Onlara hasreten teşekkür ediyorum. Zira biz muhatap bulmuş oluyoruz. Bugüne kadarki tahsilimizi, okuduklarımızı, düşüncelerimizi aktarabilecek efendim bir muhatap kitlesi bulmuş oluyoruz. Gelen yorumlardan da dikkatlice dinlendiğimizi ve istifade edildiğini görüyor olmak da ayrıca bizi bahtiyar ediyor, değil mi?
1: Eyvallah.
0: Bunu programın başında
1: Teşekkür ederiz.
0: bir evet teşekkür babında söylemiş olalım ve programa girelim inşallah.
1: Tabii.
0: Geçen hafta gelinen nokta çok iyiydi ve çok değerli şeyler söyledin. Allah razı olsun. En
1: Çok güzel.
0: son programın tabii zamanı tahditli. Neticede belli bir vakte göre hareket etmemiz gerekiyor. İnönü'nün 1963'te zannediyorum Hürriyet gazetesine verdiği bir mülakattan bahsettin ve
1: Evet.
0: orada ciddi ve ehemmiyetli bir takım itiraflarda
1: Evet.
0: bulunu
1: Evet,
0: söyledin.
1: evet.
0: Bu itiraflar hani atasözünde geçen şecaat arz ederken sirkatin söyler şeklinde mi oldu? Yoksa bir nedamet ve pişmanlık eseri mi? Yani başka bir şey anlatmaya çalışırken aslında hatalarını mı zikretmiş olmasını itiraf olarak değerlendiriyorsun? Onu şimdi anlayacağız. Yoksa gerçekten bir nedamet icabı mı? Mesela Mehmet Ali İbrahim vefatından bir sene kadar evveldi. Ben dinledim, kulaklarımla duydum, yani rivayet değil, şahit olduğum bir şey. Yani 28 Şubat döneminde gerçekten biz medya olarak çok kötü bir imtihan verdik dedi. Programda hatırlamıyorum şimdi, muhataplardan bazısı yok canım öyle değil işte, medyamıza haksızlık etme filan. Yok yok dedi, yani ben içindeydim dedi, yani yaptığımız yayınları biliyorum dedi. Tabii dünya görüşü İslami olan ya da din ve dine dair hususlara gerçekten bir şey yaptık ve askeriyeye de tahrik edecek bir takım neşriyat yapıyor. Ya bu mealen söylüyorum. Bu kabilden şeyler söyledi ya, birkaç dakika bu, bazılarının itirazı üzerine hayır dedi. Ben böyle düşünüyorum ve bu hususta da nedamet getiriyorum. Benzeri tabii sözler söyledi. İlginç bir programdı. Tabii künyesi tarihi olmadığı
1: Ama
0: için belki
1: Bağda
0: Bağda-Harabel
1: Harabel
0: Basra.
1: Basra.
0: Tabii. Aynen
1: Basra.
0: öyle. Yani
1: Tabii.
0: olan olduktan sonra
1: Tabii.
0: onun
1: Tabii.
0: üzerinden Türkiye'de bir siyaset ve toplum mühendisliği yapıldıktan sonra, ki o dönemde içeri atılan suçsuz bir takım medrese ya da Kur'an kursu hocaları, şu bu ya da dini sahalarda kalem oynatmış bir takım kalem erbabının aradan geçen 20 küsür seneye rağmen hala içeride oldukları düşünülürse, bir kısmının şimdi ne kadar çıktı ne kadar kaldı bilemiyorum. Onun çetelesini tutmak benim için mümkün değil ama zaman zaman medyada mevzusu oluyor. Hala 30 seneye yakın oldu, içeride olanlar var. Katiller çıktı, darbeciler çıktı, herkes çıktı affedersin. Hala o dönemden içeride olanların varlığından bahsediliyor. Şimdi böyle bir itirafı da vardı. İnönü'nün 63'te Hürriyet gazetesinde senin itiraflar olarak, tırnak içinde itiraflar olarak zikrettiğin mesele böyle bir nedamet eseri miydi? Yoksa sirkatin söylerken, yani iyi iş yaptık, güzel yaptık, bak NATO'ya girdik filan derken bahsettiği hususlar farkında olmadan bir itiraf mahiyetinde olan sözler miydi? Ve bunlar nelerdi? Sualin
1: tamam
0: ikinci
1: mı?
0: şıkkı da bu olsun.
1: Güzel.
0: Ve bunlar nelerdi?
1: Tamam güzel. Bunu aktaracağım. Hemen bir feedback yapalım. Sabahattin Zaim Hoca'nın görgü şahidi olarak değil mi?
0: Evet.
1: İfadelerini nakletmiştik.
0: Evet, hemen bu
1: Onu
0: meseleden önce Fulbright ile
1: tabii
0: ilgili
1: onu
0: ilahi.
1: tekrar edeyim çünkü o çok mühim. Diyor ki hoca yani Amerikalılar geldiler. Çankaya çıkan yolla Farabi sokakta muazzam bir bina kiraladılar. Ne zaman? Bu Marshall Yardım listesine girdikten sonra Türkiye.
0: Evet.
1: Adam şimdi sana 250 küsür milyon bir şey verdi ama o da 3 yıl içerisinde toplam
0: Abi bir parantez açayım mı?
1: 1948'den 51'e
0: Bunu
1: kadar.
0: hep böyle yapıyorlar.
1: Tabii.
0: Bir yardım

0: ya da bir destek yaparken yanında hep bir takım külliyetli şartlarla ve şartnamelerle geliyorlar. 2000-2001 krizinde biliyorsun, Ecevit dönemindeki krizde IMF'den borç aldığımızda bize yine böyle bir liste şartname dayatmışlardı. Bu şartnamelerde olan maddelerden bir ikisi hatırımda, birisi tütün köklerini 1/4 oranında sökeceksiniz.
1: Tabii.
0: Ki tütün Karadeniz'de ve Türkiye'nin bazı coğrafyalarında ziraatçiler için, çiftçiler için ciddi bir gelir kaynağıydı. İkincisi fındık fidanlarının yaklaşık %20-25'ini de söktürülmesi kararı. Tabii ya, o dönemde
1: fındıkla ne alıp vermedik ya?
0: Fındık Türkiye'nin petrolü mesabesinde dünya potansiyelinin o dönemde %90-95'ini Türkiye karşılıyordu. Türkiye'ye fındık fidanlarını söktürdüler. Şu an dünya potansiyelinin %70-73'ünü karşılıyor. Ama mukabilinde Yunanistan'da, Bulgaristan'da, İtalya'da ve Rusya'da iklimin müsait olduğu yerlerde yeni fındık bahçeleri tesis etmeye çalıştılar. Yani adamlar bizim dünya piyasasındaki en önemli ürünümüzün dengesini, pazar payını değiştirmek için resmen bize oyun oynadılar. Ama takdir-i ilahi, büyük Allah'ım, oradaki fındık bahçelerine Karadeniz'deki fındık rekoltesini vermedi.
1: Güzel.
0: Verse var ya, 90'lardan 70'lere düştük dünya potansiyelini karşılama hususunda. Bu 50'lere 40'lara düşecekti orada verim olsaydı. Şimdi aynı Marshall planında da.
1: Tabii.
0: Yardım ettiler ama bir dizi şartlarda bulundular.
1: Tabii. Tefeci mantığı.
0: Aslında yardım etmiyorlar. Belli şartları kabul ettirmenin karşına satın alıyorlar. Bu şartları kabul et, bu parayı
1: satın
0: verelim.
1: Satın alıyor. Verdiği para da zaten para değil. Yani Türkiye ölçeğinde bir memleket.
0: Ya ucuza da gittik yani.
1: Çok ucuza gittik yani maalesef. Şöyle, tefeci gibi bunlar. Tefeci gibi. Parayı verir ama senin bütün hayatını satın alır. Öyle mi değil mi?
0: Evet. Elini versen kolunu
1: alamıyorsun. Tabii. Şimdi adamlar geliyorlar. Farabi sokakta muazzam bir bina kiralıyorlar. Türkiye'de o esnada kaç tane bakanlık var? Birebir bakanlığın bir paralelini o binada kuruyorlar.
0: Paralel hükümet yapıyorlar yani.
1: Paralel hükümet devlet. Sabahattin Zaim Hoca söylüyor zaten bunu. Röportajında var. Bu bilinen bir şey tabii. Bildiğin televizyonda verdiği bir röportaj. Sabahattin Zaim Hoca'nın naklettiği bilgiler onun pozisyonundan dolayı önemli. Bizzat şahit olduğu.
0: Şu kalabalıkta şöyle 3 ciltte hatıratı var.
1: Hatıratı var. Bakamadım. Adana'da üniversite var zaten. Dostlarımız bilecektir. Bizzat şahit olmuş. Çünkü o esnada devlette de görevleri olan bizzat Sabahattin Hoca. Allah rahmet eylesin diyelim. Aynen. Resmen paralel bir devlet yapılanması, diyor ki öyle gizli gizli değil diyor. Açık açık diyor yaptılar bunu diyor. Hatta diyor bizim bakanlıklarda diyor aradığın herhangi bir belgeyi ya da bir hususu bulamadığın zaman diyor en mükemmelini gider orada bulurdun diyor. Çok paralel o bakanlıkta edip bulurdun diyor. Ya bunu bana mütevaffa Oktay Sinanoğlu Hoca da söyledi. O da bir ara danışmanlık yapmış o yıllarda. Oktay Sinanoğlu'yu hatırlatalım. Dünyanın en genç profesörü Amerika'da. Adına Sinanoğlu kanunları olan bir hoca bu tabii.
0: Danışmanlığı kime yapmış?
1: Danışmanlığı
0: Milli Eğitim... O Farabi sokaktaki şey mi yoksa bizim müesseseye mi?
1: Yok bizim.
0: Tamam.
1: Zannediyorum Milli Eğitim Bakanlığı'nda falan danışmanlık yapmış. Hı. Sanayi Bakanlığı'nda da olabilir yani. Şimdi onu net bir şey söylemeyeyim. Fakat bana anlatmıştı. Diyor ki o zamanlar fax var yani çok iptidai fax. Milli Eğitim'de diyor 12 tanemine danışman yani Amerikalı pozisyonunda ama İngiliz, Yahudi bunlar Milli Eğitim'de. Danışman statüsünde, uzman statüsünde. Milli Eğitim'de müfredattan okul kitaplarına kadar, tayinlerden bürokratlara kadar, bunların sicillerine kadar. Hatta diyor. Tırnak içerisinde çok kötü ifadeler de kullanıyordu. Anlatırken adeta böyle hınçla anlatıyordu ki bu manzaraları yani. Bir yere diyor fax çekeceğim diyor mesela bir şey. Hemen çaktırmadan gelir diyor. Gelirdi diyor. Bir tanesi gelir. Bakar nereye ne fax çekiliyor.
0: Bu kadar yakından bir tarafsız yani.
1: Bu kadar yakından. Bu kadar yakından.
0: Haberleri olmadan bir evrak gönderemiyorsun.
1: Hayır. Ne diyor bak hoca? Diyor ki orada bulamazsın. Amerikalıların paralel hükümet... O bakanında o evrakı bulursun diyor. Tabii böyleydi. Daha düne kadar böyleydi.
0: Ve birinci dereceden şahitlikten bu
1: birinci
0: ifadeyi
1: derece, veririz yani. Yani çok insanlar girsinler Profesör Doktor Sabahattin Zaim diye. Orada biyografisi var zaten. Bizzat hadiselerin içinde. Adamlar geliyorlar burada sendika kuruyorlar. İçi sendikalarını fonluyorlar. Onlarla bir takım operasyonlar yapıyorlar sendikalar üzerinden. Ya biz zannediyor muyuz ki disk misk falan filan hani o, o grevler bilmem neler.
0: Yani tabii
1: bunların arkasında biz zannediyoruz ki sol sosyalist komünist hareketlerin, Marksist hareketlerin arkasında Rusya var. Alakası yok. Alakası yok. Adam Türkiye'de nasıl söyleyeyim antikorlarla hani vücutta böyle antikorlar olur ya vücuttaki mikroplarla çarpışır ve vücut ateş basar vücudumuzu değil mi?
0: Evet.
1: Çok güçlü bir kapışmadır o. Adam hem antikoru da burada kuruyor, virüsü de burada üretiyor. Buradan elde etmek istediği bir şey var. Seni kontrol edilebilir bir istikrarsızlık içerisinde her emrine itaat mecburiyetinde kalacağın pozisyonları, olayları, hadiseleri burada tesis ediyor adam ve bunun üzerinden bir dominant pozisyon kurmuş ve bunu devam ettiriyor. Bütün hikaye İsrail'in bölgedeki çıkarları, Amerika'nın bölgedeki çıkarları. Bütün mesele bu. Ve bunu öyle yapıyor ki bunu kendi eliyle yapmıyor. Hani vardır ya bir pandomim vardı. Arkadaki adam görünmüyor. Öndeki adam bir takım hareketler yaptığını zannediyorsun. Halbuki onun kollarından girmiş o hareketleri kendisi yaptırıyor. Böyleydi yani.
0: Bir kuklacı var yani.
1: Kuklacı arkada. Arkada. Görmüyorsun onu. Ve şimdi geleceğiz zaten. İnşallah yetiştirebiliriz İnşallah. Bu şeyde ama şunu söyleyeyim bir parantez açayım Aziz. Yani genelde kanallarda tarih programı dediğimiz zaman hep ya Osmanlı, Selçuklu anlatabildim mi? İşte Roma tarihi, arkeoloji falan filan böyle gidiyor. Yani böyle şey alanlar nasıl söyleyeyim steril alanlarda dolanıyoruz. Bizim tarihçi arkadaşlarımız, hocalar falan filan. Ama iş erken cumhuriyete geldiği zaman, bir de geç cumhuriyete geldiği zaman bunlarla ilgili doğru düz bir programa rastlamıyoruz. Hakikaten yok yani. Çünkü netameli mevzular bunlar. Çünkü bu yapılanmaların uzantıları hala Türkiye'de devam ediyor. Faaller bunlar. Gizli odaklar bir takım yani. Tamam. Ulan diyor ki yani Zülfiyar'a dokunabilir miyim acaba falan böyle şeyler var. Hesaplar var, endişeler var. Haklı olarak belki de. Erken cumhuriyet zaten tünle. Yani konuşan da zaten bir nasıl söyleyeyim megafon gibi konuşuyor yani. Atabildim mi? Biliyoruz bunları zaten söylüyoruz, yakınıyoruz. O açıdan özellikle ben Türkiye'nin yakın geçmişinin kodlarının iyi tespit edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim bugünümüzü etkileyen en çok hani diyoruz ya geçmişte olmuş ama günümüzü etkilemeye devam eden sen buyuruyorsun. O çok güzel bir tespit o. Ama en etkilileri hala hayatımızda müessir olan gelişmeler ve bugün bizi hani mecburi istikametlerde yürümeye zorlayan gelişmelerin tohumlarının atıldığı yıllardır. Ne zaman? İşte erken cumhuriyet diyoruz. Orası zaten ayrı bir bölüm. Ama bir de 50 ve sonrası 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar neler neler oldu. Ve bunları bilmiyoruz. Çok yakına bakmıyoruz ya. Ya Selçuklu ile ilgili çok şey anlatılıyor. Osmanlı ile ilgili hakeza. Ve anlatmamız da gerekir. Fakat Türkiye'nin özellikle çok yakın tarihiyle alakalı yaşananlar, ilişkiler, dönen dolaplar, antlaşmalar, anlaşmalar, gizli ittifaklar, memleketin ne durumda olduğu, vatandaşın ne durumda olduğuyla alakalı ne olup bittiğiyle ne dair çok fazla bir program ekranlarda en azından görmüyoruz. Şimdi YouTube kanalları falan filan var. Evet. Yani bu mevzuları işleyen kanallar var. Bağımsız bir takım şeyler var. Medya kanalları var. Ama onlar da işte kıyıda köşede kalıyor. Anlatabildim mi? Yani bir arkadaş diyor ki ya diyor kuyuda şey iğne arar gibi arıyorum diyor programı diyor. Yani öyle bir şeyde bulundu. Yani tabii bizim programımızla alakalı.
0: Bir sürü neşriyatın içerisinde tabii
1: tabii bizim
0: kayboluyor.
1: Programla ilgili. Çünkü izleyicilerimiz de takdir edecektir. Çok farklı noktalarla alakalı değil mi genelde burada mevzu yapıyoruz. Seninle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Aslında hep birlikte sohbet ediyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Ben izleyicilerimizden rica ediyorum. Şimdi sizin bizim takdir ettiğimiz bir bilgi varsa, bir yorum varsa, bir tespit varsa, hani emri bil maruf nehyanel münker, yani kötülüğü ört, iyiliği yay, çoğalt, değil mi?
0: Tabii.
1: Yani bunu mümkün olduğu kadar proaktif bir şekilde dostlarıyla, akrabalarıyla, değil mi? Arkadaşlarıyla paylaşmalarını rica ediyorum. Yani bizim için çok mühim değil. Biz neticede geliyoruz. Allah'ın izin verdiği ölçüde burada sohbet ediyoruz. Bu kadar masraf yapılıyor. Bu stüdyolar, bu cihazlar, değil mi? Bu programlar, bunlar çok pahalı işler yani. Yani
0: televizyonun dakikası para.
1: Çok organize işler. Niçin? İşte bir takım hakikatleri, gerçekleri, değil mi? Dini, dünyevi, maddi, manevi, bizi yakından ilgilendiren, hem dünyamızı hem ahiretimizi ilgilendiren, dünya ahiretin tarlası. Bu tarlada ayağımızın takılmaması için tarihin, değil mi, diğer o şeylerin ne kadar önemli olduğunu zaten izleyicilerimiz biliyor. Bunları paylaşmaları, çünkü nasıl sebep olan yapan gibidir, değil mi?
0: Evet.
1: Rica ediyorum ben. Yani yaygınlaşsın bu bilgiler. Çünkü burada konuşulanların kahir ekseriyeti bugün Türk televizyonlarının ekranlarında çok fazla temas edilen meseleler, mevzular değil. Yani bir gazeteci olarak da söylüyorum bunu, biliyorum bunu. Sen de biliyorsun. O açıdan böyle bir ricamız da olsun, değil
0: eyvallah,
1: mi?
0: Eyvallah, tabii.
1: Yani hani YouTube'çular diyorlar ya işte beğeni, biz böyle bir şey söyleyemiyoruz. Bize yakışmıyor ama iyiliği paylaşarak çoğaltmak, doğru sözleri, doğru tespitleri, en azından bize göre doğru tespitleri diğer etrafımızdaki insanlarla da paylaşalım ki biraz daha tesir halkası genişlesin. Yani bunların çünkü bilinmesine ihtiyaç var.
0: Doğru.
1: Bak nereden nereye geldik? Nerelerden nereye geldik? Nasıl bir kompasa içerisinde Türkiye yıllarca bocalattırılmış.
0: Evet.
1: Bizim babalarımız, dedelerimiz, değil mi?
0: Tabii.
1: Neler neler yaşadılar. Ve bugünkü mücadelenin, hani ne dedik, devlet bizim ama düzen bizim değil. Bütün kavga bu düzenin el değiştiriyor olmasıyla alakalı. Tansiyon bundan yüksek.
0: Evet.
1: Diyor yani tansiyon hep yüksek Türkiye'de. Tabii yüksek olacak yani. Burası şey değil ki, Avustralya değil burası. Yeni Zelanda değil yani.
0: Doğru.
1: Burası dünyanın en merkezi coğrafyası. Dünyanın siyasetinin kalbinin attığı en önemli. Akdeniz Havzası ve koca bir Osmanlı İmparatorluğu'nun makarı burası. Bir düzen kapma meselesi var. Bir takım şeyler, değerler, makamlar, yetkiler el değiştiriyor. Kolay mı yani? Bu kadar korkunç bir temelin üzerine bu temeli tasfiye edip, değil mi? Yani bu milletin tarihine, geçmişine, özüne münasip onu tekrar yeşertecek bir temel atmak, bunun üzerine yeni bir takım yapılar inşa etmek kolay değil.
0: Doğru.
1: İşte bunun neden kolay olmadığının hikayesini burada anlatmaya çalışıyoruz. Mevzu odur.
0: Evet.
1: Yani adamlar gelmişler, paralel burada hükümet yapılanması kurmuşlar, istihbarat örgütlerini getirmişler, bakanlıkları birebir, paralel bakanlıklar var ve senin bütün bakanlıklardaki faaliyetlerinden haberdar oldukları gibi dikte ediyorlar, yönlendiriyorlar. İstersen yapma. Ne dedik? NSC Taksim tire 10 Taksim 2 gizli kararname, Amerikan İstihbarat Örgütü'nün yayınladığı kararname. Marshall yardımı yapılan Amerika'nın çevreleme politikası mucibince Marshall yardımı yapılan, o listeye giren ülkelerde merkezi Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü yani CIA'nin faaliyetlerini, yetkilerini belirleyen kararnameden bahsettik burada. Adamlar her şeyi yapmak adına Amerikan hükümeti sınırsız yetki vermiş bunlara. Zaten zannediyoruz ki sadece Türkiye'de bu paraleldi. Almanya'da da böyleydi. Diğer Marshall yardımına maruz kalan ülkelerin hepsinin aynısı.
0: Almanya'da kaç tane NATO üssü var ya? 6 tane mi?
1: Almanya'da mı?
0: Evet.
1: Almanya'da 100'e yakın Amerikan üssü.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Yani şimdi belki 60-70 falandır. Yani bu Truman doktrininden sonra Avrupa'nın, dünyanın hemen hemen yani Sovyet bloğu dışında kalan ülkelerin hemen hepsinde istisnasız Amerikan üssü var. NATO üsleri var. Tabii. Zaten göreceğiz. NATO demek Amerika demek de, Amerika demek NATO demek de, öyle bir şey. Şimdi böyle bir durum vardı. Şimdi bunun üzerine biliyorsun İnönü 60 darbesi niçin yapıldı? Seçimle sandıktan çıkması imkansız hale gelen, 46'da milletten tokat yemiş ama üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla, sandık manipülasyonlarıyla, değil mi, tekrar kendisini iktidarda tutmuş ama 50 seçimlerinde artık bunu yapamamış. Anlatıyoruz işte 2-3 programdır. Dünya bambaşka bir konsepte girmiş. Demiş ki yani adam Truman koymuş, Amerika koymuş kuralı. Seçimsiz, demokrasisiz bir ülkenin bizimle bir ilişkisi olamaz. Bitti. Mecbur kalmış, sandığa müdahale edememiş. Mecbur kalmasa yine edecek aslında. Söyledik, paşalar geliyorlar 50'de sandıktan, paşam diyorlar, emret, komünistler sandığa müdahale etti diyelim, sandığı devirelim diyorlar. İnönü diyor ki yapamayız artık. Yapamayız artık. Tabii. Şimdi bütün o paralel yapılar diğer yerlerde de vardı. Almanya'da da vardı, Fransa'da da vardı. İngiltere daha farklı bir pozisyonda tabii. Diğer ülkelerde vardı. Ama en şiddetlisi, çünkü Türkiye perişan durumdaydı o yıllarda yani. Tabii. Üç kaşa muhtaçtı. Bunu koçkoca bakanlar, başbakanlar itiraf ediyorlardı. Hatırlayalım değil mi? 70 sente muhtaç bir Türkiye lafı bir jargon olarak hala siyasi literatürümüzde böyle bir motto gibi durur yani. Öyle mi değil mi? Evet. Demirel bu sözü etmişti ya. 70 sente muhtaç bir Türkiye falan. Doğru. Şimdi İnönü işte bu Fulbright antlaşmasından, anlaşmasından bahsettik. O istihbarat yapılanmasından bahsettik. Bizim istihbaratçıların maaşlarının bile şey tarafından ödendiğini, Amerikan Merkezi Abrama bütçesinden tahsil edildiğini 80'lere kadar, 1980'lere kadar. Hatta hatıralar var. MIT'te çalışmış daire başkanlarının falan. Hatıratları var. Nasıl anlatıyorlar yani artık emekli olduktan sonra. Anlatabilir mi? Hatırat yazarlar ya, anlatıyorlar. Velhasıl velkilam. Şimdi bunun üzerine 60 darbesi yapıldı. Darbenin en önemli amaçlarından bir tanesi İnönü'yü tekrar İktidara memleketin getirmek. Başına getirmekti. Yani. Evet. Ama Cumhurbaşkanı olarak değil, Başbakan olarak. Bunu da kabul etti İnönü. Yani Cemal Gürsel. Reis-i Cumhur seçildi. İnönü de Başbakan. Çünkü askerler dediler ki eğer paşayı kabul etmezseniz, yani Milliçe İnönü'nün başbakanlığını kabul etmezseniz, sizin partilerinizi, milletvekillerinizi, bilmem neleriniz, hepinizi sıfırlarız. Onları bir anlatalım bak. Çankaya'da toplantı yapılıyor 60 darbesinden sonra. Yeni partiler kurulmuş, 61 Menderes falan idam edildikten sonra. Türkiye Partisi var, bilmem ne birkaç parti. Bunların da milletten yeniden iyi oy alacağı bilindiği için Çankaya'da toplantı var diyorlar. Parti liderleri Çankaya Köşkü'ne gidiyor. Toplantı yerine geçerken Thompson'la subayların arasından geçiyorlar.
0: Psikolojik bir baskı.
1: Tabii. Ne demek?
0: Kontrol altına almıyor.
1: Bu toplantıda bizim dikte ettiğimiz kararları kabul etmeden çıkarsanız bu silahlar namluları size çevrilecektir. Başbakan asılmış bir memlekette ya. Başbakan astılar bu memlekette Aziz. Başbakan. Kim olursa olsun. İki de bakan. Astılar yani, sallandırdılar. Neyse. Şimdi bütün bu olan biten tabii o 63'te İnönü Başbakan Türkiye'de. Onun bir mülakatı var işte şimdi söyledim açılışta. Orada itiraflarda bulunuyor. Bunu da motomot nakletmek isterim. Çünkü bizzat kendi
0: çok
1: lafları.
0: Iyi olur, çok iyi olur.
1: 1963 yılında diyor ki gazeteci bir soru soruyor. Yani bu Amerikalıların Türkiye'deki bu yapılanmasıyla alakalı. İşte Fulbright Antlaşması, diğer işte istihbarat yapılanmaları, Marshall yardımıyla alakalı falan filan. Şöyle diyor. Daha bağımsız ve kişilik sahibi dış politika izlemeyi istiyoruz. 63'te de Amerika hegemonyası hala devam ediyor. Daha 90'lı yıllar, 2000'li yıllara kadar geldi bu hegemonya. Herkes aynı şeyden söz ediyor. Ne yapacağım ben bunu? Karar vereceğim ve işi teknisyenlere havale edeceğim. Onlar ayrıntılı çalışmalar yapacaklar ve öneriler hazırlayacaklar. Yapabilirler mi bunu? Hepsinin çevresinde uzman denen yabancılar dolu. İfade etmeye çalışıyorlar. Başaramazlarsa işi sürünceme de bırakmaya çalışıyorlar. Bu işte o paralel hükümet, paralel uzmanlar bilmem neler, bunlardan yakınıyor. Bir daha söyleyeyim. Ben diyor işte bir iş yapacağım, adam görevlendiriyorum. İş şuyu şöyle yapacaksınız diyorum. Peki diyor yapabilirler mi bunu? Nerede diyor, hepsinin etrafında diyor. Yabancı, Amerikalı yani. Yabancı diyor. Uzmanlar var diyor.
0: Zirve ya.
1: Yani uzman diyor bunu kabul etmese bile diyor işi yarıncama, sürünceme de bıraktırıyorlar diyor. Hepsinin çevresinde uzman denen yabancılar dolu. İfade etmeye çalışıyorlar. Başaramazlarsa işi sürünceme de bırakmaya çalışıyorlar. O da olmazsa karşı tedbir alıyorlar. Bir gece bir görev veriyorum. Sonucu bana gelmeden Washington'un haberi oluyor. Bu İsmet İnönü'nün itirafları.
0: Resmen biz memleketi biz değil Amerika idare etmiş gibi bir durum oluyor.
1: Öyle zaten
0: yani.
1: Anlatıyoruz kaç programdır. Bu da onun artık şeyi yani mührü gibi bir şey. Bizzat bu Amerika ile 46'dan sonra bütün bu anlaşmaları yapan milli şef tırnak içerisinde İnönü'nün 1963'te yine darbe, Amerikan darbesi öyle söyleyeyim. Amerikalıların yaptığı bir darbe üzerine tekrar başbakan oldu ya. Ve itirafları, günah çıkarma kabul ediyorum ben bunu. Günah çıkarma. Samimi değil mi bilmiyorum yani. Bir görev veriyorum. Sonucu bana gelmeden Washington'un haberi oluyor. Sonucu memurlardan önce sefirden öğreniyorum. Amerikan sefirinden. Hatırlayalım yani eğitim komisyonu. Amerikan Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Komisyonu geliyor. Burada yapılanma Fulbright anlaşması gereği. 8 tane üyesi var. 4'ü Türk, 4'ü şey Amerikalı. 4'ü de zaten CIA'nın adamı. Bizim milli eğitimimizi tanzim edecek komisyon. Milli eğitim, milli.
0: Abi işte milli.
1: Ne milli ya?
0: Bizim milliğimizi.
1: Boşa efendinin demiş ya.
0: Nereden bilecek milliğimizi ya?
1: Osmanlı Bankası kadar Osmanlıyım dediği gibi. Yani milli tırnak içerisinde. Ve 4 bir konu hakkında 4'e 4 çıktı oylar. Son kararı Amerika'nın Türkiye'deki misyon şefi veriyor. Ve bütün bu komisyonun giderlerini de Türkiye'nin üzerine yıkmışlar. Yıkmışlar. Adam seni hem pataklıyor hem de kolum yoruldu. Şunun parasını ver der gibi bir şey yani. Bağımsızlık Savaşı'ndan sonra Lozan'da asıl mücadele de bu uzmanlar konusunda oldu. Yoksa sınırlar zaten fiili durum idi. Tazminat işini iki devlet aramızda çözerdik. Yani Yunanistan'la. Bütün mücadele idaremize yapılmak istenen müdahale yüzünden çıktı. Bir tek uzman vermek için büyük ödünlerde bulunmaya hazırdılar. Dayattık. Biz onların neden ısrar ettiklerini biliyorduk. Onlar bizim neden inatla reddettiğimizi de biliyorlardı. Böyledir bu işler. Peygamber edasıyla size dünyaları vaat ederler. İmzayı attınız ve ertesi gün gelmişlerdir. Personeli gelmiştir, teçhizatı gelmiştir, üstleri gelmiştir. Ondan sonra sökebilirsen sök. Gitmezler. Ancak bu sorunun üzerine vakit geçirmeden gitmek gerek. Yoksa ne bağımsız bir dış politika, ne bağımsız bir iç politika güdemezsiniz. Bunu diyen başbakan. Havanda su döversiniz. Fakat sanmayın ki bu kolay bir iştir. Denediğinizde başınıza neler geleceği bilinmez.
0: Ağır sonuçları da olur diyor. Deneyebilirsiniz ama bağımsızlık için bir hareket yapabilirsiniz ama
1: ya, ya canından olursun ya
0: işte Menderes ya, yani Amerika'ya karşı Rusya ile ilişkiyi biraz yakınlaştırmak istedi. Uçağı da kaza yaptı. Efendim şey de oldu.
1: Orada
0: işte
1: götüremediler.
0: Tabii.
1: İdamla. İp de sallandırdılar. Yani ben bunu bir günah çıkarma olarak görüyorum. Ama yani bütün bu anlattıklarımızın da anlatamadığımız o kadar çok şey var ki. Gerek de yok zaten. Yapılan operasyonlar, satın alınan adamlar. Yani Türkiye daha ne bileyim yani gerçekten ayakları bu toprağa basan, kendine bu memlekete, bu coğrafyaya, bu millete ait hisseden idareci sayısı yani siyasetçi falan geçtik, bürokrat sayısı falan aziz yok denecek kadar az. Onların da zaten böyle bir yapı içerisinde iş yapabilmeleri mümkün değil. İşte İnönü diyor yani. Yapmaya kalktığın zaman da diyor başına ne geleceği
0: bilinmez. Köşe başları tutulmuş.
1: Tabii. Böyleydi. Böyleydi. Buralardan geldik biz. Buralardan geldik. Tam bir kumpas. Tam yani fare kapanı.
0: Kendi elimizle girmişiz. Ama para ihtiyacı bunda çok tetikleyici olmuş.
1: Ya para ihtiyacı da yok. Para ihtiyacı da yok. Konuştuk. Yani milli şefin cumhurbaşkanlığı döneminde hazine dolu. Altın rezervleri gayet iyi. Borç almaya gerektirecek bir şey yok. Hatta bu o kadar böyle ki adamlar Marshall listesini oluştururken ülkelerin ödeme dengelerine, Merkez Bankası'ndaki rezervlerine bakarak liste oluşturuyorlar. Türkiye'yi o yüzden almıyorlar listeye. Çünkü İsviçre gibi falan bir mali portres çizmiş Türkiye'nin mali durumu. Orada batıya yönelmiş olmanın şeyi şu zaten erken cumhuriyetin kuruluş kodları değil mi yani? Tamamen batıya müteveccihti. İnönü artık iktidarını özellikle 2. Dünya Harbi'den sonra devam ettirebileceğini müstakil bir siyasetle çünkü o otoriter diktatöryel hava bitmiş. Artık onun yakıtı bitmiş gelmeyecek. Çünkü dünya yeni bir eksene doğru kayıyor. 2. Dünya Harbi olmuş. Evet. Artık o hötsötle falan filan yönetilemeyeceğini anladı. Kendi idari sistemini, idaresini, şefliğini devam ettirebilmek adına batıya yaklaşmak gerektiğini ve mecburi yolun da bu olduğunu gördü. Ve bu uğurda batının tamam gel seni kucaklarım ama bak bunları da bunları da bunları da kabul edeceksin dedikleri her türlü şeyde İnönü imzaladı. İnönü kabul etti yani. 63'te de Bade Harabel Basa böyle bir itirafta bulunuyor. Bu bir günah çıkarma. Bu bir günah çıkarma. Sen de 60'ta zaten o darbenin arkasında sen varsın. Meşhur sözü var. Şartlar neydi? Şartlar tahakkuk ederse ihtilaller meşru olur diyen kendisi değil miydi? 60 darbesinden önce.
2: Doğru.
1: Tabii. Velhasıl böyle yani bu itirafname bu da bizim için tabii önemli bir şeydir. Belgedir, vesikadır. Anlatmaya çalıştığımızın altını mühürleyen bir şeydir. Bu sonra çok daha devam etti. Şimdi daha NATO'ya girmedik bak. Yani Marshall'ın bize maliyetini bugüne kadar konuştuk.
2: Hasar tespit çalışmasında henüz Marshall'ın.
1: Marshall'ın tabii.
2: Şeyindeyiz.
1: Truman'la başlayan. Truman çünkü ne dedik hani 47'de İngiltere Amerika'ya dedi ki.
2: Fulbright Marshall'ın içinde miydi bir madde olarak?
1: Tabii paket, ayrı bir paket. Yani Marshall yardım listesine girdiğiniz an size nasıl bir siyaset takip etmeniz gerektiği paket olarak geliyor. Paketi bir açıyorsun. Zaten baştan konuştuk ya. Truman ne demişti kongrede konuşmada? Sovyet tehdidi altındaki ülkelere maddi yardım yapmalıyız ve eğitim vermeliyiz bu insanlara.
2: Evet.
1: Sivil ve askeri unsurlarına eğitim vermeliyiz. Eğer isterlerse diye de bir şey var.
2: Eyvallah.
1: İsterse istemesin yani. Ve o bir paket program olarak geldi. O paketi açtı. İçinde eğitim yardımı, istihbarat yapılanmaları, paralel hükümetin, devletin kurulmasına müsaade hepsi var ya. Yani. Hepsi var. Düşün ya Çankaya, Farabi sokakta adam geliyor resmen. Yani şeyi, Beyaz Sarayı Pentagon'u buraya kuruyor. Yani daha ne hatıralar.
2: Ya da Amerika'da diyelim ki Beyaz Saray'a yakın o semtte meşhur bir cadde üzerinde Türkiye'nin ofis kurup bütün Amerika'nın bakanlıklarının tabii, paralelini kurduğunu düşün. Ya düşün alınan her karardan, verilen her talimattan haberi olduğunu düşün. Ve sadece haberdar olmak değil, aynı zamanda müdahaleye açık bir durum olup bazı kararları tebdil ve tayyir etme, değiştirme tabii. Ve işine geldiği tabii. Gibi efendim karar aldırma gücüne sahip olduğunu düşün.
1: Ya, bu,
2: sen Amerika'yı yönlendiriyorsun, yönetiyorsun demektir ya, başka bir şey
1: 1980
2: değil.
1: Darbesinden sonra Milli Güvenlik Konseyi kuruldu ya, bak o konseyin, onlar vatan haini. Zaten cezalarını gördüler mi? Yargılandılar biliyorsun ya. Yani. Onları Türkiye'nin affetmesi mümkün değil. Büyük darbe vurdular. O darbeyi vurabilmek adına onun öncesindeki o Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı ile birlikte Türk milletine kurdukları kumpasların haddi hesabı yok. O bizim çocuklar başardı dedikleri adamlar.
2: Oradaki bizim Paul, çocuklar bunlar
1: Paul
2: mı?
1: Paul Henze'nin tabii. Ve daha darbe olmuş, Milli Güvenlik Konseyi kurulmuş ilk kararlardan bir tanesi 189 tane mi ne yüksek bürokratik makam var o zaman mevki var. Buralara tayin edilecek genel müdürlerin, müsteşarların ya da daire başkanlarının kimler olacağı ile ilgili İngiliz ve Amerikan büyükelçilerinden gidip görüş almak oldu.
2: Adam kimleri tayin edecek adam kimleri kendinden atalım, olanı tavsiye edecek.
1: Buralara sanki kimleri atayalım? Tavsiyeniz olur mu?
2: Allah'ım ya.
1: Bak hikayeyi anlatmıyoruz.
2: Ya bunlar çok mühim işler.
1: Yani olmayacak işler gibi ama hepsi oldu. Bak ne kadar olmayacak iş varsa hepsi oldu. Bizim son 100-120 yıllık tarihimiz.
2: Şu anlattıklarım var ya inanılır gibi değil. İnanılır gibi
1: bunu
2: değil.
1: Bunu başka kanallarda duyamazlar. Bak bu konuşulanları.
2: Evet.
1: Yani biz konuştuğumuz için demiyorum haşa.
2: Ya bunlar ama eserlerde, yani, gazetelerde, ama hatıratlarda yazılı olan şeyler. Tabii. Ama insanlar bunları ön plana çıkarmıyor.
1: Yeter be kardeşim. Yani artık yani birileri de bunları anlatsın.
2: Bugün de yapılmak
1: konuşsun.
2: İsteniyor. Bunlar bilinmezse aynı şey bugün de yapılmak istenir.
1: Bak Aziz.
2: Müteyakkız olmak, uyanık
1: tabii,
2: olmak lazım.
1: Tabii bak Allah vermesin psikolojik, psikiyatrik rahatsızlıklar olabiliyor. Değil mi? Allah muhafaza. Evet. Çoluğumuzu, çocuğumuzu. Cümle Ümmet-i Muhammed evladını
2: amin,
1: muhafaza buyursun. Çünkü çok tedavisi çok zor bir şey. Ama ne oluyor? Hani psikanaliz yöntemi diye bir Freud'un bir metodu var ya. Hasta gidiyor psikoloğa, uzman psikoloğa. Psikolog ne yapıyor ona tedavi için? bir metafor kullanacağım da. İn derinlere in diyor değil mi? Çocukluğuna in diyor.
2: İşte o çocukluk milletler için tarih.
1: İşte onu demek istiyorum.
2: Yani biz bugünü bir şekilde anlamak
1: bir bunalım
2: için
1: da
2: tarihe bile inmek zorundayız. Ama yakından işte, uzağa doğru.
1: Ama bir yani hani olur ya bazen moralin bozuk olur. Bir türlü sebebini bulamazsın. Çok kötü bir şeydir o biliyor musun? Sebebini bulsan çözeceksin. O halden.
2: Tabii o şuur altında meknuzdur. Sen onun ne olduğunu tanımlayamazsın ama o senin ruhuna bir kabz hali, bir sıkışma, bir buhran verir. Psikologlar ve psikiyatrlar zaten kişiyle müzakere edip konuşarak, mülakat yaparak o derinlerde şahsın kendisinin de bilmediği ama onu rahatsız eden problemi tespit etmek üzere o sohbeti yapar. Benim bu arada tırnak içinde söyleyeyim psikolojiye de psikiyatriye de bazı noktalarda tatmin olmadığım tarafları da var olmakla zaten beraber ama hepten de tabii yanlış değil muhakkak bazı yöntem ve yolları da en azından bizim konu edindiğimiz meselelerde misal olarak verilebiliyor. İşte o içinde bastırılmış mesela çocukken çünkü karakter oluşumu çocuklukta oluyor. Bir kişinin 20'li 30'lu 40'lı yaşlarında tezahür eden bir bunalımının muhtemelen tohum hali, nüve hali, başlangıcı muhtemelen çocukluğunda. O yüzden çocukluğuna dönüyor ki onun problemi ne? Yani ne bu çocukluğunda ne oldu da buna şuur altında kendisinin de fark etmediği bir problem
1: hep
2: var.
1: Hep itelendi mi, kakalandı mı, aşağılandı mı, aynen adam öyle yerine konmadı
2: aynen
1: mı?
2: Öyle,
1: çünkü öyle yani işte milletlerin de yakın geçmişinde onların dedelerinin yaşadığı tecrübeler, onun için onlar için kurulmuş yaşama kalıplarının niteliği, niceliği bunların hepsi sadece dedeyi değil, onu tabii çok perişan etti. Onun neslinden gelecek olanlar da en az bir üç nesil bak. Hiç farkında olmasalar da onların karakterlerini oluşturmaya, etkilemeye devam eder. Değil mi?
2: Evet, evet.
1: Bugün birçok yani Türkiye atılım yapmak istiyor, hamle yapmak istiyor. Yani bölgesel bir şey zaten lider ama küresel lige çıkmak istiyor, Süper Lig'de oynamak istiyor.
2: Evet, evet.
1: Fakat birileri hala çekiyor mu? Yaşıyor muyuz bu problemi?
2: Tabii.
1: Kim bu yapılar? İşte bu anlattığımız zaman dilimleri, bu vetirelerde oluşturulan bu yapılar, maruz kaldığımız bu işler. Bunlar şaka gibi yani, şaka gibi. Ama bunlar hep peyk ülkelerde uygulandı. Uygulandı. Amerika insafsızdır yani.
2: Ya benzeri bir şey 2002'de...
1: İngiltere insafsızdır, Amerika insafsızdır.
2: AK Parti iktidara ilk geldiği zaman da o zamanki bakanlardan birisi seneler sonra bir açıklama yapmıştı. Yani iktidara geldik, bakanlar kurulu oluştu, neyse güven oyu aldık filan. Bazı isimler geldiler. Şu işi şu işletmeyle yapacaksınız, şu işi şöyle yapacaksınız, bu işi şu şirketle yapacaksınız. Allah Allah, biz bir an şok olduk. Ne diyorsunuz siz? Yani ne demek bu? Bu işler bugüne kadar böyle oldu yani. Ne dersek o. Biz dedik ki yok, biz öyle yapamayız. Bak kırılma oradan başladı. Ve en son 2011 miydi? AK Parti'ye en son gazete küpürlerinden kapatma davası açılmıştı da biliyorsun bir oy farkla kapatılmaması kararı verilmişti. Yani adamlar 10 sene kadar iktidarda kaldılar, devleti idare ettiler. Kapatma tehdidinden hiç kurtulamadılar. Yani geçen yine işte son seçimde böyle bazı YouTube'da veya sosyal medyada bazı kalem erbabının konuşmalarını dinlerken birisi Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasinin yani hala gerçek anlamda demokrasinin geldiğini söylemek zor ama dedi. Yani 2010'lara kadar Türkiye'de çok da demokrasiden bahsetmemiz zordur. Belki dedi AK Parti'nin işte iktidara gelişinde bir kırılma olduysa bile o bile varlığını uzun zaman teminat altına alamadı. Her zaman yıkıldı, yıkılacak endişesiyle. Tabii. Çünkü devletin içinde öyle klikler oluşmuş ki hep işte şu müesseseler ve anlaşmalar bu klikleri oluşturmuş.
1: Tabii.
2: Ve adamlar elde ettikleri güçten vazgeçmek istemiyorlar.
1: Onların değiştirdikleri adamlar hala yaşamaya ve etkilemeye devam
2: ediyor. Evet, yani ciddi bir bağımsızlık mücadelesi var.
1: Tabii.
2: Yani Recep Tayyip Erdoğan da diyor ya işte zaman zaman bu gerçekten bir beka meselesi ve bağımsızlık mücadelesidir.
1: Evet.
2: İnsanlar bağımsızlık mücadelesinin dışarıda sadece safları netleşmiş olan iki ülkenin ordularının birbiriyle savaşması ya da bir şehrin işgal edilip de o işgalden kurtulması gibi bir şey zannediyorlar. Halbuki iktisadi, ekonomik bağımsızlık, siyasi bağımsızlık, eğitim cihetinden bağımsızlık bunların hepsi başka alanlar ve bu bağımsızlık mücadelelerinin cinsi ve şekli nevi aslında münhasır kendi
0: alanları ile ilgili bir bağımsızlık mücadelesi. Şöyle yapalım. Birinci bölümü bitirdik. Çok güzel bir noktada kaldık. Sen herhalde İnönü'nün itiraflarını bitirdin.
1: Tabii yani bu NATO'ya geliyoruz. Çünkü kronolojik olarak gidiyoruz. Dünya aşamalı bir şekilde hegemonik bir yapı haline geldi. Hegemonya altına alındı.
0: O zaman Marshall'la ilgili söyleyeceklerini...
1: Truman dedik, Marshall dedik, eğitim anlaşmaları dedik. En son sıra geldi NATO'ya.
0: Tamam.
1: Yani zaman... bu yapıyı koruyacak, ayakta tutacak ve peyk ülkelere dayatacak silaha ihtiyaç vardı. Silahlı bir güç oluşturmak gerekiyordu. Onun da adını NATO koydular. Nur topu gibi öyle söyleyeyim tırnak içinde doğdu. Ondan sonra da biz bu yapıya girmek için yine taviz üstüne taviz, taviz üstüne taviz. Çünkü bağımsız bir politika izleyebilecek ne kalibrede, ne cesarette, ne o kapasitede bir adam olmadığı için, lider olmadığı için memlekette kapağı bir yere atmak gerekiyordu. Evet. Onun için uzun vadede Türkiye'nin hayrına da olduğu taraflar var, onu da söyleyelim.
0: Tamam, yeri geldi.
1: Tabii, şey tabii yani evet. Ama biz mi NATO'ya girdik, NATO mu bize girdi? Artık onu konuşacağız.
0: Konuşacağız inşallah. Kıymetli seyirciler, kısa bir reklam arası arkasından kaldığımız yerden bu meseleleri konuşmak için devam edeceğiz inşallah.
3: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Fatih Mehmetcan ile tarih musabeleri devam edecek.
4: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesi ile hazırladığı program devam edecek.
5: Biz sizi dinliyoruz. Hayat yokuşunu tırmanırken bize kulak verin.

0: Lale Gül FM. En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, ilk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Hayder olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Şeref Başkanımız Cübbelahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi-Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Hayder için bu başlangıç Yesevi merhametinin Yesevi-Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi-Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8.000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Hayder Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi günlük 2.000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8.000, Bursa'da 2.000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aşevleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi aşevleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10 bin kişilik bir sofranın bereketi Yesevi aşevlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi aşevleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10 bin metrekare kapalı alana sahip büyük Yesevi aşevini desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi aşevine bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aşevi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
2: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
1: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
2: Kimse görmez. Hadi gidelim.
1: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
2: Ben anlamam. Sen karışma.
1: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
2: Sen karışma dedim.
1: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
3: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım, suça ortak olmayalım.
4: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam ediyor.
5: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Şan ile tarih musabeleri devam ediyor.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli Hilal-i Gül TV seyircileri, programımızın ikinci bölümüne kısa bir reklam arasından sonra devam ediyoruz. Çok mühim malumatlar verdik kıymetli seyircilere. İşin açıkçası çok dikkati câlip, hayret yani şaşırtıcı denebilecek derecede, Allah Allah dedirtecek derecede, hatta inanması güç, ya olabilir mi? Günümüzde çok söylenen bir ifade olarak, hani tırnak içinde söyleyeyim, ya komple teorisi. Ya komple teorisi olabilir, komple teorilerin de isabet tarafı olur ama komple teorisi kelime cümlesini artık o kadar şu manayla eş hale getirdiler ki, komple teorisi demek artık şu manaya geliyor. Ya uydurma, bu şahsın hayal gücü çok güçlü, hayal dünyasında bir şeyleri kurguluyor ve anlatıyor. Komplo teorisini bu manada söylüyorlar. Halbuki Ya burada yani şahısların hatıralarından, mülakatlarından, değil mi? Artık literatüre girmiş bilgi ve belgelerden bahsediyoruz. Yani şahitlerden, şahitliklerden bahsediyoruz. Bunlar sokaktaki adamlar değil. Bu memlekette en etkili yerlerde bulunmuş yetkili şahıslardı. Yani bir takım itiraflardan bahsediyoruz. Şimdi o sebeple tabii ki bu malumatların doğruluğunda şüphe yok Allah'ın izniyle. Ama o kadar acı gerçekler ki insanı şüpheye götürüyor. Acaba diyor insan. Acaba dedirtecek kadar. Ya, duyduklarım doğru olabilir mi? Kulaklarıma inanamıyorum. İnan bende böyle bir tesir yapıyor. Ben bunları gördüğüm zaman, okuduğum zaman şaşırıyorum.
7: Tabii.
6: İşte sen anlatıyorsun, şaşırıyorum. Eminim kıymetli seyirciler de benzeri bir şaşkınlık. Allah Allah, bu kadar olur mu ya? Gerçekten oldu bakanlıklarımızın ama paralel bir hükümet tabii şeklinde benzerleri yine bakanlığa yakın bir sokakta böyle bir binada, apartmanda kurgulanmış olup bizim en mahrem evraklarımızın birer kopyasının gerçekten onlarda bulunmasına müsaade etmiş olabilir mi bu devlet? Değil mi?
7: Tabii.
6: İnsanın aklına geliyor ve anlamakta güçlük çekebilirler. Ama kıymetli seyirciler, 100 yıldır ya 3 aşağı 5 yukarı işte yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan siyasi bir lider olarak ortaya çıkana kadar Türkiye'nin hali pürmeler az çok belliydi. O bile belki şurada tam randımanlı son 10 senedir bir şeyler yapıyor olabilir. İlk seneleri onların da mücadeleyle geçti. Şimdi hala Türkiye istenilen seviyede gelişme sağlayabilecek bir ivme kazanabilmiş değil. Hala hızını alabilmiş değil. Yani hariçten olan engelleri anlayabiliriz. Ya dahilden engeller var. İşte bir otomobil markamız için ne ifşaatlar yaptı değil mi bazıları? Uçak, drone, insansız hava aracı gibi efendim. Yani adamlar ya biri çıktı bu dedi çelik profillerden bir araya getirip yapılmış bir şey dedi. Maket dedi ya bu. Maket dedi ya, uçan bir cisime maket diyor ya bu adam. Bir de o kadar uzaklar ki geçen bir tanesi işte o bizim yerli aracı için. Ki biliyorsun elektrikli. Gördüm, şaşırdım. Efendim yakıta zam gelmiş. Tabi bunlar bizim arzu etmediğimiz şeyler.
7: Evet, evet.
6: Hatırlayacaksın. Ya güler misin, ağlar mısın? Millete evet bilgi vermesi gereken evet bir şeyin, otoritenin nasıl oluyor da böyle bir... İşte bizim yerli aracın deposu kaç paraya doluyormuş? Yakıt olarak, benzin ya da mazot, neyse. Bunun hesabını anlatıyor haberlerde. Ya insan ne diyeceğini şaşırıyor.
7: Ama iyi ki öyleler. Yani
6: bir şey söyleyeyim ondan sonra evet, devam et. Tabii, demiş tabii ya eskiler, hırsız evin içindeyse kapı kilit tutmaz evladım.
7: Tabii.
6: Yani ya tabii, kiminle uğraşacağımızı şaşırdık. Evet.
7: İşte bu deminden beri anlatmaya çalıştığımız konjonktürün yetiştirdiği adam tiplerinin bir misalini verdin ya da insan tipinin. Allah'tan ki böyleler, Allah'tan ki böyleler. Hem entelektüel kapasite olarak, hem kişilik olarak, hem bilgi olarak, hem bilgi olarak bu tiplerin, bu devşirmelerin bu şekilde olması bizim en büyük şanslarımızdan bir tanesi. Onu da söyleyelim yani.
6: Tabii, evet.
7: Tabii, tabii. Yani şöyle, o komplo teorisi meselesi var ya. Komplo teorisi kavramıyla akıl almaz icraatlarını milletin gözünden kaçırabilmek ve insanların kafasına şüphe düşürebilmek adına komplo teorisi kavramını üretip insanlara illüzyon gösteren yapıların evet kendileri zaten o komplocular.
6: Evet.
7: Komplocu kendi komplosunu bu şekilde kamufle ediyor.
6: Tabii.
7: Bu da psikolojik harbin unsurlarından bir tanesi.
6: Tabii.
7: Bir şey anlatıyorsun mesela, yaşanmış bir şey, biliyorsun, belgesi var, şahidi var.
6: Ya aslında adı üstünde komplo diyor bu. Komployu tabii kuran adamı komplo, bu teoriyi
7: tabii,
6: bu teoriyi ortaya çıkarmaya çalışan birisi teoriyi tabii çözmeye çalışıyor. Tabii, tabii. Yani bir dedektifin bir cinayetin işleniş biçimini, bir hırsızlığın işleniş biçimini ortaya koymak için, bunun net olarak başını sonunu ortaya koymak için tespit etmeye çalıştığı delillerden hareketle şeklini ve yöntemini tespit etmeye çalışır değil mi? Sonucu ancak tabii oradan ulaşabilir. Tabii. Ya elbette bir araştırmacı o komplonun içerisinde olan aktörlerinden ve planlayıcılarından birisi değil. Bunu düşünen, konuşan kişi bu milletin içinden çıkmış, bu milletin iyiliğini isteyen efendim bir araştırmacı. Tetabbuat-ı ric'i dediğimiz eskilerin ifadesiyle inceden inceye tetkik etmek suretiyle bir takım delillerden hareketle ortada bir komplo var. Bu komployu teorize etmeye çalışıyor. Şimdi komplo teorisi başlangıçta böyle anlaşılmıyordu. Gerçekten bir takım komploları ortaya koymaya çalışan müdekkikane hareket eden mütefekkir insanların memleketin iyiliği için, istikbalini temin için bir takım şer odaklarının oyunlarını formülize etmeye çalışmak. Ha şunu da kabul ediyorum. Bazıları öyle saçma sapan teorilerle ortaya çıktı ki, yani bir takım şöyle bir komplo var diye bunu teorize eden öyle saçma isimler de çıktı ki, bu da tabii bu anlayışa, bu ameliyeye bir darbe vurdu. Ama bu ameliyeye darbe vuracak adamlar çıktı diye komplo teorisyenliğini ya da komployu açığa çıkaracak fikri ameliyeleri küçümsemenin ve tamamını tek potada efendim eritip de ya bu komplo teorisidir, bu hayal dünyasında olan bir şeydir diye çöpe de atamazsın. Yani sahte doktor da var, kötü doktor da var, iyisi de var değil mi? Sahteleri ya da kötüsü yüzünden bütün doktorluk mesleğini kadük ediyor muyuz abi? Atıyor muyuz çöpe? Atmıyoruz ki. Diyoruz ki bu iyi bir doktor değil, bu başarılı bir doktor değil ya da bu sahte bir doktor, diploması sahte, işte birkaç sene önce birisi çıktı, diploması falan yok, ameliyatlara giriyordu. Ortaya çıkardılar. Bunun yüzünden doktorluk mesleğini mi ilga edelim? Hepsine efendim bir evet. İthamda mı bulunalım? Evet. Yani o zaman iyisiyle kötüsünü ayırmak lazım. Komple teorisyenlerin
7: önemli bir şey söyledin ya. Şimdi bu kitle psikolojisinde şöyle bir formül var. Hegemon güçleri ya da kötüleri rahatsız edecek bir bilgiyi iki şekilde izah edersin. Bir, yalanlarsınız. Eğer yalanlama işe yaramıyorsa o mevzuyla ilgili enformatik bombardıman dediğimiz usulü kullanırsın. O mevzuyla ilgili yüzlerce yalan atarsın, yüzlerce yalanın arasında o doğruyu da yok edersin, kaybedersin, görünmez kılarsın. Bu çok sık yapılan bir şey. Yani toplumsal operasyonlarda çok sık kullanılan bir şey. Mesela tarihi bir hakikatle ilgili bir şey söylüyorsun, hemen yalanlamaya kalktıkları zaman, yani yalanlamaya kalktıkları zaman vesikasını ve belgesini gösterdiğin zaman da bu sefer bu metodu devreye sokuyorlar.
6: Evet.
7: Yok şöyleydi de böyleydi de, bunlarla çok karşılaştık zaten biliyorsun.
6: Evet.
7: Kesinlikle doğru. Zaten bu anlattıklarımız neredeyse komplo zaten. Hepsi komplo.
6: Türkiye ortada kurulmuş. Bir komplo var. Adam Türkiye kurulmuş kurduğu komplo. Oyunu açıkça affedersin mi söyleyecek bize, ben size oyun kuruyorum ha. Ya elbette bunu fayda taraflarını göstererek sunuyor. Mari bak ben sana yardım evet. ediyorum ama benden istifade edeceğin, tecrübemden faydalanabileceğin taraflar var. Ben o tecrübemden seni faydalandırabilmek için de gel ben paralel bir şey kurayım, istişareli gidin siz filan. Yani elbette bunu biz sizi yöneteceğiz diye getirmiyor adamlar. Bu anlattıklarını bugüne kadar Allah aşkına şu kıymetli seyircilerden kaç tanesi duydu? Kaç tanesi duydu? Duyulmamış olması ama var olması bile uzun yıllar varlığını sürdürmüş ama duyulmamış. Gizli saklı yapılmış. İlgilileri bilmiş bunu. Muhatap olanları bilmiş. Rast gelenleri bilmiş.
7: Kamuoyu bilmemiş.
6: Çünkü kamuoyu bilse bunun bu komployu, yani devletin ve milletin başına örülen şu hile ve desise çorabına sokaktaki vatandaş bile itiraz eder. Bir dakika ya der. Sen bugün bir bakkal bile işletiyor olsan orada hangi malın kaç paraya alınacağının ve kaç paraya satılacağının kararı ve işletmeyle ilgili birçok kararı o iş,

0: yaptıkları akademisyenlerden, bürokratlardan, iş dünyasından, iş adamlarından. Belli bir iş şeyi vardı biliyorsun, iş adamları derneği vardı. Mesela o yapılar falan bizzat oluşturuldu. Tabii. Şimdi birinci safhası bu. Şimdi burada bir düzen kurma safhamız var. Yani bu Amerika Anglo-Sakson Jewish diyeyim, öyle söyleyeyim. İkincisi de bu yapıyı kurduktan sonra elemanlarını oluşturdular. Makamlara yerleştirdiler. Sistemi ona göre yeniden organize ettiler. Her şey ellerinin altında. İkinci safhası şu oldu. Bu sistemi, bu düzeni devam ettirecek tedbirler ve önlemler alma.
1: Kendi kadrolarını tabii, kurdular.
0: Yani yapıyı kurdu. Yapının sürekli berdevam olması için de yeni yeni operasyonlar yapıldı. İki bölümlüdür yani bu. Şimdi bu ikinci kısmı hala devam ediyor aslında. Hmm. Zayıflamış olarak yapabildikleri an, yapabildikleri yerde yine bunu yapmaya çalışıyorlar. Anlatabildim mi? Evet. Yani basın üzerinden, medya üzerinden falan filan. Neyse şimdi geldik NATO'ya. Biliyorsun kısaca bilgi vermiştik NATO'nun nasıl kurulduğuyla alakalı. 1948'de Brüksel Antlaşması'yla Avrupa kendi içinde Amerika'nın yönlendirmesiyle bir savunma paktı oluşturdu. Buna Brüksel Antlaşması diyoruz. Mart 1948'deydi. Türkiye zaten hemen buraya atladı. Bizi de alın bu Brüksel Antlaşması, bu paktı bizi de alın diye. Fakat kabul edilmedi tabii. Hemen akabinde yine bu Brüksel Antlaşması'nın akabinde 1949'da, Mayıs 49'da Avrupa Konseyi kuruldu. Amerika'nın güdümünde yönlendirmesiyle. Bu Avrupa Komisyonu'na da Türkiye müracaat etti. Yine kabul etmediler. Fakat Türkiye'de medya, basın, şu bu falan filan günlerce yayın yapmak suretiyle nasıl almazsınız, işte biz Avrupa ülkesiyiz, yıllardan beri 200 yıldır batımız, yönümüz batıya dönük falan filan deyip Avrupa Konseyi'ne Türkiye'yi lütfen Mehmetcan'dan aldılar. Ne zaman aldılar? İşte Mayıs 1949'daydı. Hemen yine o Mayıs ayının sonlarına doğru kabul ettiler. Hemen arkasından biliyorsun Ağustos 49'da NATO kuruldu. Bu sefer Türkiye'nin NATO'ya, buraya da girelim, bu kulübede girelim. Aman giremezsek mahvoluruz, yok oluruz. Çünkü o esnada hakikaten işte Rusya'nın, Sovyetlerin Türkiye üzerinde, özellikle boğazlar üzerinde, ya bu boğazlar bizim de boğazımız sayılır, bize de burada bir üs verin falan filan gibi Stalin'in bu tür talepleri olunca zaten İnönü'nün aklı başından gitti. Hemen NATO'nun daha 1949'da kuruldu ya, 11 Mayıs 1950'de Türkiye İnönü liderliğinde NATO'ya üyelik müracaatını, ilk müracaatı 11 Mayıs 1950'de yaptı. Hmm. Ağustos 49'da NATO kuruldu. Hemen birkaç ay geçmiş oluyor. Ağustos'tan Ağustos'a bir 10 ay sonra Türkiye'de ilk müracaatını NATO'ya yaptı. Ne zaman?
1: Kuruluşundan 10 ay
0: sonra. 11 Mayıs 1950. Hmm. Yani Demokrat Parti'yi iktidara getiren seçimlerden 4 gün önce. Hmm. 14 Mayıs seçimleri var ya. Hmm. Tabii. Hmm. Fakat bu NATO müracaatı şöyle bir hadise üzerine gerçekleşti. Şimdi NATO'ya müracaat edecekler falan filan ama bu cüreti, bu hevesi ya da bu cesareti, yani nasıl müracaat edelim, nasıl yapalım falan filan. Bir taraftan da çünkü Marshall için bir sürü diplomatik dilenme temasları olmuş, gitmişler, gelmişler, kabul edilmemişler, bir daha müracaat etmişler. Böyle bir tecrübe var. NATO için de aynısını yaşar mıyız diye bir korku var. Hmm. Fakat 1950'nin ne zaman? Mart ayında, 1950'nin Mart ayında Amerika'nın Akdeniz filosuna bağlı 10 tane gemi, zırhlı İstanbul ve İzmir limanlarını ziyaret etti. Ne zaman? Mart 1950'de. Mayıs da olabilir. Mart 1950, evet. Bir tanesi Midway uçak gemisi. Diğerleri de işte onun etrafındaki şey, kruvazörler, zırhlılar falan filan. İzmir ve İstanbul limanlarını ziyaret etmesi üzerine bu Amerikan filosunun, Akdeniz filosunun bir şey geldi. Yani Amerikan filosu lütfedip bizi ziyaret ettiğine göre bizim NATO'ya müracaatımıza sempatik bakabilirler düşüncesi oluştu. Hmm.
1: Bir özgüven oluştu.
0: Hemen
1: yani.
0: Tabii hemen onun üzerine bu o tetikleyici, o cesaret verici bir iş oldu bu. Amerikan filosunun İstanbul ziyareti. 11 Mayıs 1950'de NATO'ya müracaat ettiler. Fakat reddettiler.
1: İlk müracaat.

0: İlk müracaatta reddin. Reddedenler de İngiltere'nin başını çektiği, İtalya hariç bak, İtalya kabul ediyor. İngiltere'nin başını çektiği bir ekip var. İngiltere'nin domine ettiği Avrupa ülkeleri var. Gerekçe olarak da şunu söylediler. Dediler ki, evet, Türkiye önemli bir ülkedir ama Türkiye'yi NATO'ya kabul edersek Rusya ile kesin bir savaş yaşarız.
1: Sovyetler bunu kabul etmez.
0: Bak aynısını Ukrayna'da yaşadık mı?
1: Evet.
0: Ukrayna'nın NATO'ya giriş teşebbüsleri, Avrupa'nın da buna sıcak bakması üzerine Rusya, değil mi? Şu an Ukrayna üzerinde bir vekalet savaşı yürüyor
1: evet,
0: mu? Yürüyor.
1: Evet, evet, evet.
0: Gerekçe olarak İngiltere bunu gösterdi. Ama İngiltere'nin asli niyeti bu değildi. Yani Sovyet bize karşı çıkar, bundan rahatsız olur. Belki bir savaş çıkar falan filan düşüncesi değil.
1: Neydi peki?
0: Gerekçesi şu İngiltere'nin. İngiltere Türkiye dedi ki, ya boş verin NATO'yu, ya mealen söylüyorum. Biz seninle Orta Doğu'nun savunmasına dönük bir ittifak yapalım. Türkiye'ye teklifi bu İngiltere'nin. Sen bir Orta Doğu ülkesisin. Orta Doğu'nun savunmasına dönük bir savunma ittifakı yapalım seninle. Biz seninle o bölgede ortak olalım. Ve benim bölgedeki birliklerimle de senin askerlerin iyi bir şekilde bir şeyle biz Orta Doğu'yu bu şekilde savunma paktı kurarak birlikte domine edelim. Aslında zımnen şunu diyordu. Sen boş ver NATO'yu MATO'yu. Sen bir Orta Doğu ülkesisin. Benim oradaki birliklerimin senin kara gücüne ihtiyacım var. Seninle bir ortaklık anlaşması yapalım. Seninle burada iş yapalım biz. Buydu. Yani Orta Doğu'da İngiliz askeri gücünün jandarmalığını, korumalığını yapacak bir teklifte bulundu Türkiye'ye. Türkiye İnönü diyelim. Ya tamam yani bu teklifi kabul edebilirim ama bu iş Amerikasız olmaz. Artık Amerika dominant güç. Biz NATO'ya da girelim ama seninle bu ortaklığı da yapalım. Türkiye'nin cevabı da bu oluyor. Ve hakikaten İngilizlerle böyle bir ortak Orta Doğu'nun savunmasına dönük bir ittifak kuruyor Türkiye. Fakat NATO'ya müracaat ısrarını bırakmıyor. Şimdi bir parantez açıyorum. Tamam. Bu Amerikan filosunun gelişi de bir programı hak edecek bir manzara arz ediyor.
1: Öyle siz, mi?
0: Tabii.
1: Yani altında bunların yatan maksat neydi ziyaretlerin? Türkiye'nin anladığı gibi aslında NATO'ya giriş talebimize karşı bir efendim müspet mana oluşturacak bir ziyaret mi ki redden dolayı öyle olmadığını görüyoruz. Peki neydi maksat?
0: Bu Dilşad Filo'nun İstanbul'a İzmir ziyareti zaten müracaattan önce. Burada Amerika'nın Sovyetlere bir mesajı var. Yani çünkü o da dedik yani Stalin'in işte Boğazlar'da bir üs olmamız, bize de bir üs verilmesi lazım falan gibi diplomatik bir takım dedikoduların kuvveden fiile çıkma ihtimaline binaen aslında Amerika ya bak burası benim alanım, burası benim hakimiyet bölgem, burası benim domine ettiğim bir bölge, ona göre mesajını vermek şimdi bu Amerikan filosunun yani uçak gemisiyle birlikte 10 parçalık bir donanmanın buraya gelmesinin arkasındaki şey buydu, mesaj buydu. Sovyetlere yani Stalin'e verilmiş bir mesajdı. Fakat tabii bu Amerikan filosu gelecek ya, aman Allah'ım. Ezikliğin bini bir para. Bunları karşılama törenleri, caddelerin temizlenmesi, bunların yiyeceği içeceği mekanların tespit edilmesi, karşılanmaları, bu Amerikan Johnny'lerinin pis ihtiyaçları için bile bizzat bir takım düzenlemeler yapmak falan filan. Rezillik yani. Tabii. Bu hep yaşandı. İlk hatırlayacaksın. İlk Amerikan Missouri zırhlısı 1946'da Türkiye'ye geldi. O zaman kimdi? Türkiye'nin Amerika Büyükelçisi ölmüştü. Onun cenazesini getirdi bu zırhlı. 1946'da daha. O da Sovyetlere henüz daha Truman doktrini açıklanmamış falan filan. Aslında Amerika'nın yine Sovyetlere dönük bir mesajıydı. Yani Doğu Avrupa'yı sana verdik ama Türkiye'yi sana kaptırmam arkadaş. Bu mesajı vermek için bir cenazeyi bahane edip Missouri zırhlısı buraya geldi İstanbul'a.
1: Şimdi Burhan Belge'nin cenazesi miydi?
0: Yok.
1: Daha mı önce öldü?
0: Yok yok yok. Bu Özbekler Tekkesi'nin de şeyhi olan kişinin ailesinden birisi. Bu adam Atlantic Record diye Amerika'da ünlü bir plak şirketi plak falan olan. Neydi şimdi?
1: Dur ya.
0: Soy ismi dilime gelmedi. Birazdan gelir. Meşhur bir adam yani. Hatta onun işte oradaki kardeşleri, çocukları falan hala Amerikan müzik piyasasını da önemli bir yer işgal ediyorlar. Ama tam böyle Amerikan malı olmuş bir adam yani o. Türkiye'yi Amerika'ya, hadi o kelimeyi kullanmayayım, monte edenlerden bir tanesi. Önemli. Amerika'nın devşirdiği önemli adamlardan bir tanesi. Ertegün. Münir Ertegün müydü? Öyle bir şeydi. Evet. Münir Ertegün'dü galiba. Evet. Şimdi birinci müracaatı Türkiye'nin 11 Mayıs 1950'de kabul edilmedi, reddedildi. Tabii bunun üzerine büyük bir moral bozukluğu. Ya senin filona bu kadar hizmet vermişim, bu kadar ona eğlence sunmuşum, böyle karşılamışım, etmişim, olur mu bu falan filan. Ya düşünebiliyor musun halet-i huye psikolojiyi? Yani her türlü şeyi yapıyorsun. Yani paspas oluyorsun ama reddiyorsun. Ve İngiliz diyor ki sen boş ver NATO'yu falan, gel senin Orta Doğu'da diyor, gel bana diyor orada hizmet ver diyor. Senin diyor askerin iyi, senin kara gücün iyi diyor. Seninle biz Orta Doğu'da birlikte olalım diyor. Şimdi devretmişti, şimdi tekrar onu o güdümümde tutabilir miyim hikayesi de aslında o İngiltere'nin teklifi. Tabii Türkiye onu kabul etti ama NATO'ya müracaat sırasından da vazgeçmedi. Bu arada şöyle bir gelişme oldu. 14 Mayıs 1950'de Türkiye'de seçimler oldu ve Demokrat Parti büyük kahir ekseriyetle sandıktan çıktı ve iktidar değişmiş oldu. İnönü düştü. Fakat daha Demokrat Parti hükümeti kurulur kurulmaz Celal Bayar'ın ilk talimatlarından bir tanesi, bu ezan meselesini konuşmuştuk, İlk icraatlardan bir tanesi o. İkincisi de ne pahasına olursa olsun, neye mal olursa olsun NATO'ya girmek mecburiyetindeyiz. İlk icraatımız, en büyük şeyimiz, çabamız bu konuda olacaktır. Her yol denensin. İlk talimat bu. Hemen bunun üzerine şöyle bir hadise oldu. 25 Haziran 1950'de Kore Savaşı patladı. Hani Kuzey-Güney hikayesi. Kore Savaşı patlayınca Bayar buna Amerika'ya kendini beğendirmek adına, kabul ettirebilmek adına fırsat bir fırsat olarak gördü. Ve hemen hiç teklif meklif gelmeden Kore'ye 4500 Türk askeri gönderilmesine dair hükümet bir kararname çıkardı. Böyle bir karar aldı. Ve nitekim hemen zaten onların da canına minnet, değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii canım.
0: Tabii.
1: 5000 asker ya, geliyor.
0: Tabii, 4500 asker gidiyor oraya.
1: Oradan
0: tabii.
1: Kapatır yani.
0: Hadi gelin bakalım falan dediler ona Türkiye'ye. Ve 4500 askerimiz, dedelerimiz, amcalarımız oraya savaşmaya gitti Kore'ye. Bunun üzerine bak Kore Savaşı'na asker gönderdik. Hemen akabinde 1 Ağustos 1950'de yani Haziran'da askerlerimizi Kore'ye gönderdik. Savaşa girdik Amerika'nın yanında.
1: Evet.
0: Hemen bir ay sonra ya da işte ne bileyim Temmuz, Ağustos, bir buçuk ay sonra 1 Ağustos 1950'de de Türkiye yine ikinci müracaatını yaptı NATO'ya. Yine reddedildi. Yine kabul edilmedi. Tabii yine kabul edilmedi. Bunun üzerine savaş çok şiddetli bir şekilde geçiyor. Bizim bir Tugaylık gücümüz orada Amerika'nın çok önemli bir birliğini Çinlilerin ölümcül kuşatmasından kurtarınca ve bizim askerlerimizin oradaki fedakarlığı ve kahramanlığı dünya efkarı umiyesinde duyulunca iş değişti. Avrupa'da Türkiye'nin NATO'ya giriş defansı psikolojik olarak çöktü. Çökmüş oldu. Zaten NATO'yu domine eden Amerika. Bunun üzerine Amerika'da gerçekten bir Türk tugayının bile bir savaşı nasıl çevirebileceğini, Kore başlı başına bir hikayedir. Orada inanılmaz kahramanlıklar var. Ve Amerika'nın en özel birliğini Çin kuvvetleri ve o komünist Kuzey Kore birlikleri falan kuşatmış, ölümcül bir kapana atmışlar, almışlar. Türk Tugay'ı orada kendisini feda etmeye göze alarak bu Amerikan birliğini Tugay düzeyinde olabilir ya da tümen düzeyinde olabilir. Şu an net hatırlayamadım. Kurtarıyor, ölümden kurtarıyor. Ama 711 tane şehit veriyoruz Kore. Bunun üzerine Amerika hala bu kadar darbeye rağmen hala Türk milletinin, Türk ordusunun, askerinin savaşta nasıl belirleyebileceği, yani belirleyici olduğunu görünce hemen 1951'de ya biz bu gücü aramıza alalım, bize lazım olur fikri Amerika'da hakim oldu ve Eylül galiba 1951'de NATO Bakanlar Konseyi'ne, 15 Mayıs 1951'de Yunanistan ve Türkiye'nin de NATO'ya alınması teklifini götürdü. NATO Bakanlar Konseyi'ne. Aslında bir dikte. Hemen Eylül 1950'de Avrupa Birliği diyorum, özür dilerim. Evet. NATO Bakanlar Konseyi'nin Kanada, Ottawa'da bir toplantısı vardı. Orada hemen bu konu özel olarak görüşüldü. Ve Amerika'nın bu teklifi, aslında direktifi kabul edildi. Ve Türkiye'nin NATO'ya üye olarak davet edilmesi kararı alındı. Hemen arkasından Türkiye 1952 Şubat'ında resmen bu NATO Bakanlar Konseyi'nin Türkiye'ye, NATO'ya daveti resmileşti. İlgili ülkelerin parlamentolarında falan onaylandı, tasdik edildi. Ve Türkiye, Lisbon'daki NATO Bakanlar Konseyi'ne, Ottawa'dan sonraki oradaki bakanlar kurulu NATO Bakanlar Konseyi'ne davet edildi üye olarak. Ne zaman? Şubat 1952'de. Hemen 16 Şubat 1952'de bu davet aldı. Türkiye ilk defa oraya bir NATO üyesi olarak Lisbon'daki toplantıya katıldı. NATO'nun o ilk kuruluşundan sonraki ilk genişleme hareketi budur. Türkiye ve Yunanistan'ı alarak ilk. Hemen arkasından da 19 Şubat 1952'de NATO Türkiye'ye geldi. Meclis bunu onayladı 18'inde. 19'unda da resmi gazetede yayınlandı ve Türkiye NATO'ya girmiş oldu. Bu şekilde. Yani NATO'ya giriş maceramız teklif, red, başka bir teklif, Orta Doğu'da iş yapalım. Arkasından Kore Savaşı. Kore Savaşı'na aslında NATO'ya üyelik harcımız Kore'de ki askerlerimizin akıttığı kanlarla karılmış.
1: Ödendi diyorsun. Tabii. Orada ödendi. Tabii.
0: Yani orada Avrupa, çünkü her gün Kore ile ilgili Avrupa basınında, Amerika basınında haberler çıkıyor. Özellikle Amerikalı o çok özel birliğin ya da Tugay'ın, alayın her neyse, Türk Tugay'ı tarafından kurtarılması. Yoksa hepsi
1: imha olacaktı.
0: Hepsi biçilecekti yani, imha olacaktı. Ondan sonra Amerikan kamuoyu da tüm gazeteler falan da bunu yazınca artık Türkiye'yi içeri almak mecburiyette olduklarını, çünkü böyle bir kamuoyu oluştu. Ve de Türklerin hala o savaşma gücünün tam kapasite yerinde olduğu da orada görülünce mecbur kaldılar, öyle söyleyeyim. Mecbur da kalmadılar aslında, bize lazım dediler yani bu güç. Ve Amerika'nın Avrupalı üyelerine teklif adı altındaki direktifiyle Avrupa üyeleri de bu kararı verdiler ve Türkiye 19 Şubat 1952'de NATO üyesi olmuş oldu resmen. Peki oldu ne oldu? Bizim ordu Washington'dan ve Brüksel'den yönetilen bir savaş mekanizmasına emanet edilmiş oldu. İkinci bir husus, aslında NATO Avrupa'nın da içinde olduğu bir savunma paktı antlaşması olmasına rağmen Türk idareciler bu vetirede, daha NATO'ya girdikten bir müddet sonra zaten Marshall'la birlikte buraya yerleştiler. Artık NATO'yu NATO olarak değil, yani benim de ortağı olduğum bir savunma yapısı, bir savunma paktı olarak değil, bizzat Amerika'nın derin yapısı olarak görmeye başladı bizim idarecilerimiz, yöneticilerimiz. Yani NATO'ya yapılan bir yamuk direkt Amerika'ya yapılacak bir yamuktur, aman ha falan deyip NATO'yu Amerika pozisyona konumlandırıp bütün iradeler, siyasi kararlar, şunlar bunlar buna göre oluşturuldu. Hmm. Bu da ikinci, yani psikolojik olarak bu kabul Türkiye'nin hemen hemen bütün askeri alanda, iş dünyası anlamında, medya anlamında, güvenlik politikaları anlamında elini kolunu tamamen Amerika'nın direktiflerine ve hegemonyasına açık hale getirme anlayışıydı bu. Çünkü psikolojiler hareketlerimizi yönetir, psikolojiler önemlidir. Değil mi? Bütün hamlelerimizin arkasında psikolojik yapımız vardır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Türkiye'nin NATO'yu bizzat Amerika'nın kendisi görmesi de çok ciddi bir handikap oldu bizim için. Hemen arkasından zaten tabii böyle olunca iş, Türkiye güvenli bir limana ulaştığını zannederken aslında pimi çekilmiş bir bombayı içine almış olduğunu sonradan fark etti. Fark etti ama bu öyle bir nikahtı ki, yani bunu bozmak
1: başka husumetleri
0: başka husumetleri de beraberinde getireceği için böyle bir şeye de asla teşebbüs edilemedi, yapılamadı. Yapılamazdı da zaten yani.
1: Yunanistan hangi çıktı?
0: Yunanistan batının şımarık çocuğu. Çıkar girer, tekrar çıkar, tekrar girer. Hiç para kazanmaz, yatar. Buzuki çalar efendim. İşte turist ağırlar, garsonluk yapar. Ona para verirler. Ona para verirler Aziz. Bak daha Truman.
1: Bak şimdi bizim üzerimize tahrik ediyorlar. İsrail'le yok bilmem ne savunma anlaşması. Amerika biliyorsun geçen sene orada kaç tane üs kurdu. Yani binlerce mühimmat, silah, efendim füze sistemleri şu bu gönderdi. Askeri efendim alet edevat koyulması yasak olan adalara koydular. Üs bölgeleri yaptılar. Şimdi İsrail'le olan efendim şeyi şurada 3-4 gün önce Meiz Adası'na geldi. Koca bir fırkateyn gönderdi oraya bu Yunan başbakanı. Abuk subuk açıklamalar yapıyorlar. Yani bir tahrik var ortada. Hamdolsun Türkiye bu tahriklere gelmiyor ama bir noktada benim gibi vatandaşları, senin gibi vatandaşları da bir noktada rencide ediyor. Yani bütün bu aleyhimize yapılan işlere karşı Türkiye bir cevap vermeyecek. Yani şimdi real politik olarak ben bakıyorum. Tabii ki Türkiye'nin soğukkanlı davranarak süreci yönlendirmesi çok güzel. Bu bir kabiliyet gerektirir. Yani biz sıradan dışarıdaki vatandaş biraz fevri olabiliyoruz. Ya onlar öyle yapmışsa biz de böyle yapalım falan gibi bir durum insanın içinden geliyor. Altta kalmamak gibi.
0: O vatandaş yapsın ama yani.
1: Altta evet. Kalmamak gibi yani bir rencide oluyor insan bunları görünce. Ya sürekli tahrik ediyorlar, sıkıntıya sokuyorlar. Diyorum yine Yunanistan'ı 1918'de kullandıkları gibi 19'da kullandıkları gibi yine Türkiye aleyhine kullanacak mı? Bu sefer İsrail mi kullanacak? Yani bilmiyorum. Evet,
0: zaten şöyle kullanışlı olduğu için zaten o ödemeleri alıyor.
1: Değil mi?
0: Tabii. Yani ödeme aldıkça zaten yapması gerekeni yapıyor. Yani basitleştirerek anlatmak gerekirse böyle. Bu hep böyleydi zaten geçen hafta da temas ettik buna. İsrail için de aynı şey söz konusu. Ya tabii şeyler bazı müşahedeler cuk diye oturuyor bazı hadiseleri izah etmeye. Böyle fino sevimli fino şeyleri var. Hayvancağızlar var. Sahibi onu gezdirirken çok moda yaşındı böyle şey gezdirmek. Şahit oluyoruz bazen. Mesela dev pitbull'lar var falan.
1: Evet.
0: Pitbull'a falan öyle bir hamle yapıyor ki sahibinin yanında. O fakat bir şey yani teşbihat almasın. Umurunda bile değil onun. Ya bakmıyor bile yani. Bakmıyor evet. Bile. Artı sahibi tasmayı bırakacak olsa kuyruğu pısıyor. Ya bunlara çok şahit oluyorum çünkü artık her yerde bu tür manzaralarla evet, karşılaşıyoruz. Evet, evet. Zaten Yunanistan ne yaparsa yapsın Batı'nın dediğim gibi şeydir. Yani
1: kullanışlı bir aparat aynı zamanda değil
0: yani
1: mi?
0: Köklerini aslında Rumlar bugünkü Yunanistan'da yaşayan Greklerin antik Yunan'la hiçbir alakası yok. Bu da ayrı bir mevzu bak. Bu da ayrı bir konu ama işte Yunanistan'ın hem Türkiye'ye karşı kullanışlı bir aparat olması hem antik Yunan'a o coğrafyada aslında antik Yunan'ın yeri Batı Anadolu. Yani tabii. Değil mi? Çanakkale'den Taşya'ya kadar.
1: Ya,
0: Antalya'ya kadar. Tabii tabii.
1: Yer.
0: Ama işte Hristiyan olması ne bileyim o devleti kendilerinin kurmuş olması. Çünkü onlar doğurdu. Onlara velik yaptı yani. Değil mi? 1829'da geldiler. İngiliz'i, Fransız'ı, Rusya'sı tepeden geldi. Ve hadi dediler ya, yani.
1: Tamam. Onlara borçlu. Onlara yoksa borçlu. Osmanlı'dan bağımsızlığını
0: alamazdı. Dolayısıyla Yunanistan'ın
1: onlar
0: böyle
1: garanti ettiler.
0: Yani onun yapabileceği şey sınırlıdır. Onu zaten büyük ülkelerin, tarihi derinliği olan memleketlerin ciddiye alması zaten yakışmaz. Bir ikincisi de bu Yunan, mesela Osmanlı'dan kopup parçaları şöyle bir kompleksi var. Hani azat edilmiş kölelerin sahiplerine karşı bir psikolojisi olur. Tamam mı? Bir Osmanlı Türk Müslüman kompleksi var. Çünkü asırlarca yönetilmişler. Bu belki de tabii bir şey yani. Şimdi bağımsızlık savaşı kazanmış mesela Cezayir, Cezayir, Tunus değil mi? Fransız sömürgesiydi. İşte bu bağımsızlık savaşı vermiş sömürge İslam ülkelerindeki bir takım psikolojiler tepkisel ve reaksiyonerdir.
1: Hmm.
0: Büyük yapıların ya da yaralı yaralanmamış benliklerin hareketleri reaksiyoner değildir, tepkisel değildir, aksiyonerdir. Yani bu toplumsal psikoloji için çok mühim bir şeydir bu. Dolayısıyla bu Yunanistan'da da, İsrail'de de ve diğer bir takım Osmanlı'dan kopmuş parçalarda da hala bir şey fobisi vardır. Türk fobisi, Osmanlı fobisi, bir Müslüman Türk fobisi vardır.
1: Yalnız Yunanistan'ın ya da Yunanlı yetkililerin şunu görmesi lazım. İngilizler Yunanistan'ı 1919'da Osmanlı Devleti'nin üzerine tahrik ettiklerinde bazıları karşı çıktı. Biz Osmanlı'ya karşı bir taarruz yapmamız doğru değil. Yani neticede Anadolu'da Rumlar olsa da Kahire ekseriyetiyle Türkler ve Müslümanlar var. Orada bir yer elde edebilmemiz zor. Elde ettiğimizi düşün, tutunabilmemiz zor. Bu daha en baştan ham bir hayal. Tabii İngiltere'nin de derdi zaten Anadolu'da tutunacak bir Yunan parçası değildi. Maksatları Türkiye'ye bir virüs salmaktı. Çünkü daha sonra antivirüsünü üreteceklerdi. Buna itiraz eden, kral da buna itiraz etti. Darbe yaptılar. Kralı tahtından indirdiler. Diğerine Osmanlı'ya karşı savaş ilan etme sözü aldıkları zaman o kişiyi de kral ilan ettiler. Gelen kral da ilk iş harbi ilan etti. Ancak tabii İngiltere'nin derdi Anadolu'da bir Yunan parçası olsun değildi. Başka bir şeyi, yani ölümü gösterip komaya razı etmek istediği için Osmanlı'yı. Osmanlı'ya bunu yaptırarak arkasından başka şeyler teklif edip onu kabul ettirecekti. Bu sebeple bir noktadan sonra da Yunanistan'a olan desteğini geri çekti. Hem de kısa bir müddet sonra. Hem askeri destek, istihbarat desteği, mühimmat desteği, bunları yapmadı. Tabii harbin neticesi malum. Şimdi baktığımız zaman, bak şurada birkaç ay evvel İran, İsrail, Irak savaşı, Amerika savaşı başladı değil mi? Niye başladı bu savaş? İlk başlama zamanını hatırla. İsrail, biz güvende değiliz, İran bizi tehdit ediyor diye çığırtkanlık yaptı. Amerika'yı zorla harbe soktu. Harbin ilk başlangıcında kendisi de damdum, zamzum atıyordu İran'a füzeler. İran da onu atıyordu. Allah Allah, geldiğimiz noktada bak abi hadiseye. Sanki işin başlangıcında muharrik hiç İsrail değil. Bu iş hiç İsrail'in güvenliği için başlamış gibi değil. Seneler evvel, 15-20 sene önceden beri süre gelen ve bir noktada zaten Batı ile bu hususta bir anlaşma yapılmış olan nükleer silah üretme meselesi, ki denetim ve kontrol altına gidiyor. İş ona döndü. İsrail hiç yok ortada. İran ne İsrail'e bir şey sallıyor, ne de İsrail İran'a bir füze sallıyor. Amerika ile İran kaldı mı baş başa? Çekildi İsrail aradan. Senin geçen programda dediğin gibi, büyük devletler, küçük devlet ve örgütleri vekalet savaşlarında vekil olarak kullanırken, İsrail koca Amerika'yı vekalet savaşında vekil olarak kullandı. Şimdi İsrail ile Yunanistan, işte Amerika Yunanistan'a şey yapıyor. Ya yarın öbür gün bunlar Yunanistan'a, hiç Yunanlılar düşünmüyor mu ya? Bak, zamanında seni soktular Türkiye'ye. Bataklık, kaldın orada. Desteği çektiler. Seni kullanıyorlar maşa gibi. Sen kullanışlı bir aparat durumundasın. Bak İsrail Amerika'ya ne yaptı? Şimdi aynısını da sana yapmak istiyor. Yarın öbür gün İsrail, bak biz seninle müttefikiz, Türkiye benim için tehdittir diyecek, ki bugün söyleyip duruyor sürekli. Türkiye benim için tehdit diye. Bir noktada harp olsa, sen Türkiye ile sınır komşususun birader. Bu işten en çok zararlı çıkan sen olursun yani. Sonra bir bakmışsın İsrail yok ortada. İsrail yok ortada. Yani acaba Yunanistan efkarı umumiyesi yaşanmış olan ve yaşanmakta olan şu tecrübeden bir mana çıkarmıyor mu?
0: Orada sağduyulu düşünenler de var ama.
1: Yani 3-5 tane füze gönderdi, rampa gönderdi, mühimmat verdi, para verdi. Deyu koca devleti Türkiye ile hasım yapmanın bir anlamı var mı ya?
0: Onun yapabileceği bir şey yok. Türkiye üzerine
1: bu arada abi,
0: oynanan siyaset.
1: 2 dakikamız kaldı programın bitmesine. Evet. Peki, ya anlatacaklarım tamam. Bitti mi peki? Bir dahaki programa sarkacak yani, mı bu? Sarkmasa
0: biz
1: diyorum.
0: Biz tabii böyle yayılarak gittiğimiz için tabii çok didaktik olsun istemiyoruz. Yani her temas ettiğimiz meselenin şeyleri de var, şubeleri de var. Metin altı okumaları var. Ya onlara temas ediyoruz haliyle. Bu anlattığımız hikaye NATO hikayesi değil. Bu anlattığımız hikaye Türkiye'nin son 70 yılının hikayesi.
1: Evet.
0: Yani o açıdan ya bir NATO falan değil, o değil yani. Adını öyle koyduk. Türkiye'nin NATO'ya giriş macerası. Aslında Türkiye'nin 2. Dünya Harbi'nden sonra 45'ten bak 2007'ye kadar falan, tamam mı? içinde bocalayıp durduğu ve maliyetinin nesiller nesiller nesiller boyunca Türk milletine fatura edildiği bir vetireyi konuşuyoruz. Hı? Neler oldu? Neler olmuş? Yani nasıl çalışmışlar? Nasıl ele geçirmişler? Bunlara nasıl müsaade edilmiş? Bu kadar insanı nasıl devşirmişler? Akademisyeninden, bürokratından, askerinden, gazetecisinden, yazarından, kanaat önderinden, din adamından kurdurdukları yapılar var, cemaatler var, tarikatlar var, bilmem neler var. Hiçbir alanı boş bırakmıyorlar yani.
1: Değil mi? Ha?
0: Tabii, evet. O açıdan bu hikayeyi anlatıyoruz. Bu hikayede zaten bir programa sıkıştırılabilecek bir şey hak etmiyor.
1: Işte.
0: Hak etmiyor, hak etmiyor. Evet, açıdan evet. Yunanistan şu, Yunanistan aslında yani siyasetçilerin Türkiye'ye öcü göstermek suretiyle konsolidasyon politikasının bir sonucu Aziz bu yaptıkları, ettikleri tamam mı? Yani bir iktidar, yani üretim yok, teknoloji yok, bir şey yok, şu yok, bu yok. E halktan o isteyecek, nasıl yapacak, seçmeni nasıl konsolide edecek? İşte Türkiye'yi düşman, Türkiye'yi büyük bir tehdit olarak gösterip, Türkiye'deki her gün 7-24 gelişmeleri adamları şey yaptılar ya, paranoyak yaptılar yani. İşte Türkiye böyle hamle yapıyor, böyle silahlar geliştirdi, bunların hepsini bizim için yapıyorlar falan filan deyip içeriği konsolide ediyorlar. Ama işte yaz geldiği zaman da binlerce, yüz binlerce Türkiye'den turist onların adalarına gidip ekonomilerine katkı sunuyor. Bunda da tırnak içerisinde haklılık payı var. Şimdi burada fiyatlar acayip olmuş. Atabildim mi? Şimdi evet. Oraya gidince en azından belli bir şey dahilinde yeme içme yatıp kalkma imkanı buluyor. Yani belasız belkelem komik bir ilişki biçimi var. Onu söyleyeyim. Ama Türkiye kendisine yakışını yapıyor. Bir Osmanlı ağırlığıyla meselelere yaklaşıyor. İsrail'e karşı da bu böyle. Yunanistan'a karşı da bu böyle. Diğer yapılara karşı da böyle. Evet. Kime celadet göstermesi gerektiğini biliyor. Onu söyleyeyim. Şimdi Yunanistan'a kalkıp da 7-24 laf yetiştirecek durumda değil sanılsın.
1: Evet.
0: Velhasıl belkelam dedin ya yani Yunanistan NATO'dan çıkıyor falan filan. Onun üzerine konuştuk bunu. Yunanistan NATO'yu çıkar, tekrar girer, tekrar çıkar. Onun için problem değildir yani.
1: Eyvallah.
0: Onun hamileri falan onu bırakmazlar.
1: Allah razı olsun. Belki ne yapalım? Bir dahaki hafta
0: bence
1: buna devam
0: edelim.
1: Edelim
0: çünkü
1: mi?
0: Şöyle başlık vereyim.
1: Çok, ver o zaman
0: çok
1: da hemen kapatalım.
0: Çok
1: bir iki dakikada geçti
0: şey.
1: Çünkü
0: bak,
1: bitti program.
0: NATO'yu kuran güçler 2. Dünya Harbi'ni kime karşı yaptılar? Nazi Almanya'sına ve faşistlerle karşı değil mi? Bir de Japonya. Fakat NATO kurulduktan sonra Nazi generallerini, İtalyan faşist generalleri NATO askeri yapılandırması içerisine aldılar. Bunları NATO askeri kuvvetlerinde en yüksek komuta kademelerine getirdiler. Oradan başlarız.
1: Tamam. Nürnberg mahkemelerinde idam edilenler.
0: Nürnberg onlar ufak adamlar yani.
1: Öyle. Tamam o zaman. Evet. Kıymetli seyirciler hızlı bitiriyorum abi. Kusura bakma.
0: Estağfurullah.
1: Çünkü açtık dakikamızı. Haftaya inşallah buluşmak duasıyla efendim. Allah'a emanet olun.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
4: Burası, zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül Bahçeniz Lale Gül FM. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM. Kürsüden gönüllere. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
5: Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akibetü lil müttakin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. وَبَلَّغَنَا رَسُولُنَا النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ الشَّاهِدِينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Yine bizi karşı karşıya getirdi. Sıhhat ve afiyetle birleştirdi. Muhterem müminler, bu birkaç cuma dersimizde kainatın fahri Allah'ın yüce Resulü Nebi-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden söz açacağız. Cenab-ı Hak bize kudret, kuvvet ve iştiyak ve ilham lütfetsin. Cümlemize onun yolunda olmayı ve onun yolunda ölmeyi mukadder kılsın inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, Resul-i Zişan'ın sözü açıldı mı? Her seferinde söylüyorum size. Allah'ın Resulü nerede? Bizim konuşmamız, dilimiz, lügatımız, istidadımız nerede? Eyne sera mine süreyya. Yerle süreyya yıldızı arasındaki fark, mesafe ne kadarsa, bu amel, bu işle Resulullah'ı methü sena etmekle bizim aramızda o kadar mesafe var. Bu bir cürettir. Ama o rahmetellil alemin olarak gönderilmiştir. Bizi bağışlar ve şefaatine mazhar kılar inşallahü teala. Ali Ulvi kurucu, Konya'mızın sevgili muhterem evladı, Hacı İsa'da hocamızın yeğeni şair Ali Ulvi kurucu öyle diyor: nasıl medheylesin Ulvi, senin meddahın Allah'tır. Nasıl medheylesin Ulvi, senin meddahın Allah'tır. Gönül şehrinde her medha sezasın ya Resulallah diyor. Muhterem müminler, onu Allah Kur'an'ında sena ediyor. Onun için kul ne diyecek ki? Şair Hassan İbni Thabit Hazretleri öyle diyor. Peygamberi Zişan Efendimizin tebessümle, neşeyle dinleyip ruhiyle kucakladığı şairi, şehiri, sahabi Hasan İbni Sabit Hazretleri Peygamber Efendimiz'den söz açıyor ve böyle diyor: Ma immedahtu Muhammeden bi makaleti bel medahtu makaleti bi Muhammedi. Ben Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i sena ediyor görünüyorum, ondan söz ediyorum. Zannetmeyin ki bu sözlerimle onu sena ediyorum. Ondan bahsetmekle, ondan söz açmakla sözlerime ve kelam ve şiirime nur ve sürur getiriyorum, renk getiriyorum diyor. Çünkü bir söz ona taksis edildiği zaman kıymet kazanır, ulvileşir diyor. Muhterem müminler, tabii böyle nazlı şeyler söylerken aşk eri Mevlana unutulmaz. Aşk eri Mevlana unutulmaz. Nebi-i Zişan Efendimiz'den söz açmak meselesine getiriyor da Mesnevisinde öyle diyor: Yektehan kahem ve pehnayı felek, tabigüyen vasfı an rişki melek. Feleklerin genişliğinde,
6: Muhterem müminler, tekayyül ediniz. Kainatın genişliğinde bir ağız isterim ki meleklerin faziletini kıskandığı o Nebi-i Zişan'dan söz edeyim diyor. Ya peşinen söyleyeyim, biz o yüce peygamberin ümmetiyiz elhamdülillahi teala. Evet. Ne kadar hamd etsek az, ne kadar şükretsek az, ne kadar sevinç gözyaşları döksek az, alnımızı secdeye mıhlayıp da sabahı haşre kadar bu nimete şükür Allah'ım desek yine az. Çünkü karşılıksız hidayeti sübhani, çalışarak kazanmadık bunu, şansımız varmış ezeli takdirde muhterem Müslümanlar. Elhamdülillah Muhammed ümmetiyiz. Muhterem müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin sıfatları, mümtaz vasıfları, ilahi neşesini evvela Kur'an-ı Kerim'e bakarak şöyle açmaya çalışalım, öğrenmeye çalışalım. Rabbimiz Mütealimiz Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'den bahsederken dersimizin serlevhasını tezyin eden ayeti celilede Suretü Tövbe'de böyle buyuruyorlar, bakınız. Estaizu billah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ. Ey insanlar! Sadece Muhammed ümmeti olarak değil, zamir beşeriyetin topyekûnunu içerisine alıyor. Erbabının malumu, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ. Ey insanlar! Size kendi nefsinizden, kendi içinizden sizin gibi beşer olan bir Resul, bir elçi, bir nebi, bir peygamber gönderilmiştir, gelmiştir. Muhterem müminler, ayeti celile açık olarak Peygamber Efendimizin semadan inme bir feriştah olmadığını, beşerin, insanlığın kendi cinsinden, kendi içlerinden çıkarak gönderilmiş bir Nebi-i Zişan olduğunu açıkça ifade ediyor. Müfessirine göre Resulündeki tenvin tazim içindir. Her ne kadar görünüşte içimizden bir nefis, bir peygamber, bizim nefsimizden bir elçi gönderilmiştir ama muazzam insan, muazzam peygamber, mübarek kişi. Levhalarda bazen görüyorsunuz muhterem Müslümanlar. Muhammedun beşerun la kel beşeri bel huve kel yakuti beynel haceri diyor. Muhammedun beşerun la kel beşeri bel huve kel yakuti beynel haceri. Şair ancak bu kadar söyleyebilmiş. Hazreti Muhammed de beşerdir. Hazreti Muhammed de insandır. Hazreti Muhammed de Halilur Rahman İbrahim'in neslinden, Adnan neslinden, Abdümenaf oğullarından, Haşimi sülalesinden, Abdülmuttalib'in torunu, Abdullah'ın oğlu, Amine'nin evladı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir. Ama o bizim gibi değil diyor. O bizim gibi değil. Taşlar arasında elmas neyse, taşlar arasında yakut neyse, beşer içerisinde Hazreti Muhammed nefsi insani olarak böyle kıymet kazanmıştır. Kıllarının ucundan tırnaklarının ucuna kadar Cenab-ı Hak onu nur olarak yaratmıştır. Methede, methede Kur'an-ı Hakim'inde bitirememiştir Mevla-i Müteal. Hatta muhterem Müslümanlar, Mustafa Asım Köksal'ın, Mustafa Asım büyük tarihçi, eski Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere Kurulu üyelerinden, başkan muavinlerinden Mustafa Asım Köksal Hoca, Peygamber Efendimizin nefsindeki nefaseti, ki burada hemen söyleyeyim, ayeti kerimede ikinci bir kıraat daha var. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ kıraatın bir kıraatı Asım olarak, ikinci bir kıraatta لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفَسِكُمْ عَزِيزٌ. Allah size kendi aranızdan en enfes, en nefis, tepeden tırnağa nur olan bir peygamberi, bir elçiyi, bir nebi-i zişanı mürşit olarak, delil olarak, rehber olarak göndermiştir. Muhterem müminler, Mustafa Asım Köksal Peygamber Efendimizin bu enfes oluşu, bu güzelliğini dile getiriyor da diyor ki bir beytinde, günah olur günah onu güzellikle hudutlamak. Bak, bak, bak mümin kardeşim, şairlere neler ilham ediyor Mevla, bak. Günah olur günah onu güzellikle hudutlamak, suretine, siretine özenmiş de özenmiş Hak diyor. Yani güzel peygamberdi, güzeller güzel bir peygamberdi. Hasan İbni Sabit Hazretleri de öyle diyor ya bir kıtasından. Ma ecmelu minke lem tera kattu ayni. Bak muhterem cemaat, az evvel ismi geçen büyük sahabi şair Peygamber Efendimiz'den bahsederken, ma ecmelu minke lem tera kattu ayni ve ma ahsenu minke lem telidin nisa'u hulikte müberra'en min külli aybin keenneke kad hulikte kema teşa'u. Ya Rab, talebeliğimiz devresinde Kapı Camii'nde eski hocalarımızı dinlerdik. Peygamber-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden böyle bir ibareyi, bir şiiri okudukları zaman, ilk Arapça okuduğumuz günler, talebe olduğumuz, yetişkin talebe olduğumuz günler, onun manasını anlayıverdik mi aşağıda otururken, dünyalar bizim olurdu efendiler. Dünyalar, ahiretler bizim olurdu. Şimdi cemaat içerisinde ben böyle bir kıtayı, bir beyti, bir mısrağı okuduğum zaman, İnşallah o istidatta talebemiz vardır inşallah. Biz okurken anlayıverip de gönlü çağlayanlar gibi coşan, zevk ve muhabbeti Resulillah'a mazhar olmuş taliban vardır inşallahü teala. Hüsnü zan ediyorum muhterem Müslümanlar. Hasan İbni Sabit Hazretleri, Peygamberi Zişan Efendimizin güzelliği denildi de Mustafa Asım Hoca Peygamber Efendimiz'i sadece güzellikle vasfetmeye razı değil, ona güzeller güzelirdi, güzeliydi deyip de bırakıvermek günah olur günah diyor. Niçin? Suretine, siretine özenmiş de özenmiş Hak. Hem görünüşteki güzelliği, melahatı ve şi, vücudundaki aza ve uzuvlarındaki tenasüp, hem de ruhani hayatındaki fevkaladeliğe Cenab-ı Hak özenmiş de özenmiş, mübarek eliyle onu överek yaratmıştır diyor. Muhterem müminler, onun için Hasan İbni Sabit Hazretleri de bu manayı şöyle dile getiriyor. Ma ecmelu minke lem tera kattu ayni. Senden güzelliğini, senden güzelini gözüm görmedi alemde ya Resulallah. Lem tera kattu ayni. Ebeden senden güzelliği alemde görmedim ya Resulallah. Ve ma ahsenu minke lem telidin nisa'u. Senin gibi nur vücuda sahip olan, kainatın fevkalade melih insanı olarak yaratılmış bir kişiyi anneler daha dünyada doğurmadı ya Resulallah. Hulikte müberra'en min külli aybin. Bütün ayıplardan müberra, münezzeh olarak yaratılmışsın ya Resulallah. Keenneke kad hulukte kema teşâ'u. Adeta sen Rabbinden nasıl istediysen öylece halk edilmişsin ya Resulallah diyor. Yani sen istemişsin, Mevla överek seni halk etmiş. Kainatın göz bebeği sensin ya Resulallah. Muhterem Müslümanlar, Osmanlı şairleri de onun için çok acayip şeyler söylemişler. Ya Kapı Camii'nin muhterem cemaati, Osmanlı şairleri de onun için çok azim şeyler söylemişler. Evet. Yani insan söz diyemez. Söz bu kadar acayip söylenir mi yüce Rabbim? Beşer takatı böyle söz söylemeye yeter mi Allah'ım diye hayret ediyor. Bakınız muhterem Müslümanlar, bir Osmanlı şairi Peygamber-i Zişan Efendimiz için ne diyor bakınız. Gubarı payine almam cihanı ya Resulallah. Evet muhterem müminler, öyle diyor Osmanlı şairi. Gubarı payine almam cihanı ya Resulallah. Değişmem muyine heft asumanı ya Resulallah. Duyunca makdemi teşrifin Adem sulbü pakinden, değiştiği bir habbeye bağlı cinanı ya Resulallah. Şairimiz böyle diyor muhterem Müslümanlar. Ya Resulallah, bütün cihanı ayağın ucundan kalkan toza değişmem diyor. Bütün cihanı, bütün cihanı, içindeki altınları, gümüşleri, madenleri, makamı, mansıbı, kasrı, efendim sarayı, her şeyiyle bütün cihanı, yürüdüğün yerde ayağından kalkan toza değişmem ya Resulallah. Muyine değişmem heft asumanı ya Resulallah. Bir kılına, hani camilerimizde sakalı şerif var ya muhterem Müslümanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tıraş olduğu zaman sahabe o kulları kapışırlarmış. Asr-ı saadetten bugüne kadar gelmiş bazı camilerimizde, Hacı Veysel'de hocamızla sakalı şerifi çok ziyaret ettik. Bizim camimizde de, o bir camide de, diğer camide, bazı camilerde olabilir, ziyaretler yapılır. Peygamber Efendimizin mübarek sakalı şerifinden bir kıl. Osmanlı şairi diyor ki, yedi kat gökleri kıllarından, sakalı şerifinden, saçından bir kıla dahi değişmem ya Resulallah. Duyunca makdemi teşrifin Adem sulbü pakinden, değiştiği bir habbeye bağlı cinanı ya Resulallah. Hazreti Adem sulbünden senin geleceğini duyunca, bak Osmanlı evladı, ne diyor şairimiz bak. Hazreti Adem vahiy yoluyla Rabbisinden alarak, sulbünden Hazreti Muhammed'in zürriyet ve evladından geleceğini duyunca, cennet üreme, evlenme, türeme, çoğalma yeri değildir diye cennetin bağ ve bahçelerini bir buğday tanesine değişiverdi gitti ya Resulallah diyor. Çünkü cennetten çıkmasaydı Hazreti Adem, Peygamber Efendimiz dünyaya gelmeyecekti. Cennet üreme, türeme, çoğalma, evlenme yeri değil. Ancak orada insan ebedil abad zevki ruhani ile taltif edilmiş ihsanlar içerisinde kalacaktı. Ama ne zaman ki ya Adem sulbünden Muhammed'in gelecek diye duyunca, halbuki ise bir taraftan da men edilmişti. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Sakın ola ki bu ağacın meyvesine yaklaşmayın. Müfessirinden ekserisi buğday ağacı diyor. Evet muhterem Müslümanlar, cennette buğdayın o sapı ağaç gibi büyürmüş demek ki. Bu ağaca yaklaşmayın. Eğer bu ağacın meyvesinden yerseniz zalimlerden olursunuz diye Cenab-ı Hak mennettiği halde, sulbümden ve zürriyetimden Muhammed'im gelecek diye Hazreti Adem cennet bahçelerini bir buğday tanesine değişiverdi geçti diyor. Muhterem müminler, Hafız Şirazi, Acemistan'ın meşhur divan şairi, Hafız-ı Şirazi de söylemiş burada bir beyit divanında. Ya aman nasıl şah beyit o öyle Mevlam. Bu hadiseyi hatırlayınca Hafız-ı Şirazi de şöyle diyor. Pederem Ravza-i Rızvan bedükendüm büfruht. Muhterem müminler, erbabının malumu. Pederem Ravza-i Rızvan bedükendüm büfruht. Na halef başem eğer men becebine furuşem. Babam Hazreti Adem sulbünden Hazreti Muhammed'in geleceğini duyunca cenneti iki buğday tanesine değişiverdi diyor. Eğer Rabbimin cemali Muhammed'in vuslatı yolunda bir arpa tanesine değişmezsem babamın oğlu olmayayım diyor. Hafız Şirazi de böyle diyor. Ya muhterem müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, yüce Rabbimiz bizi şefaatine nail ve mazhar kıl. Muhterem müminler, şair öyle diyor: büyüksün, büyüksün, büyüksün büyük. Büyükler çok kalır yanında küçük. Ya ya ya. Büyükler çok kalır yanında küçük. Yani Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz ve Sabahı Haşr'a kadar büyükler, evet büyük insanlar, fakat senin yanında onlar güneşin yanında yıldızlar gibidir. Kaside-i Bürde sahibi de öyle diyor. Güneş gelince yıldız görünür mü? Kuşluk vakti, güneş vakti yıldız görünür mü muhterem Müslümanlar? Peygamberimiz Nişan Efendimizin arzı didar ettiği dünyada o büyük güneşin, o şemsi hidayetin ışığında artık yıldız falan görünmüyor. O kadar büyük. Hatta ben bu noktaya geldik mi bazen şöyle diyorum muhterem Müslümanlar. Dünyada büyük diye tanıtılan çok insan vardır ki Fahri Kainat'ın yanında çukur adam bile olamaz. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret diyorum. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Koca Akif'in duasıyla dua ediyorum. Onun livaül hamd sancağı altında, onun nur-u Muhammediyesi içinde ve kanatları altında, onun şefaat vaadine tebessümle uğrayarak lütuf ve ihsanına mazhar olmuş bahtiyar ümmet içerisinde Hazreti Muhammed'in himayesi ve arşiyin gölgesinde haşret ya Rabbi diye dua ediyorum muhterem Müslümanlar. Evet, Ayi Celle'ye döndüm tekrar. Allahu Zülcelal buyuruyor ki Es-Saidu Billah, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ. Size kendi nefsinizden bir Resul gelmiştir. Muhterem Müslümanlar, Resul elçi manasındadır. Allahu Zülcelal'den aldığını katkısız Allah'ın kullarına tebliğ eden en büyük vesile. Ona has tabiriyle vesileyi uzma diyoruz. Vesileyi uzma. Allah'la kul arasında davetçi, tebliğci, Resul. Resul, elçi, peygamber, nebi, bunlar aynı çeşitli dillerde aynı manaları ifade ediyor. Evet muhterem Müslümanlar, ama öyle bir Resul ki azizün, izzet sahibi bir Resul. Yemesinde, içmesinde, örfünde, adetinde, ahlakında, edebinde, adab-ı muaşeretinde, halka karşı merhametinde, yakınlarına karşı iltifat ve ihsanında, vazife yapması ve tebliğ anında ve bütün harekat-ı sekenatında aziz olan, yani her halükarda ulvi tabiatlı, ulvi tabiatlı, işi üzerinde vakıf ve hakim, gerçek ilim ve hakikate dayanarak mahlukat-ı ilahi, halkı cihanı Allah'a davet eden en yüce insan ve en seçkin ve en Allahça sevgili ve takdir ve tes'id ve tebrik görmüş Peygamber-i Zişan sallallahu teala aleyhi ve sellem. Muhterem Müslümanlar, bir zaafımı, bir hastalığımı söyleyeyim size, bakınız. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ. Bizim Türk kurrası ezelden ebede böyle okumuş. Bizim kurramız, bizim üstadlarımız, bizim hocalarımız, bizim mürşitlerimiz, bizim okuyucularımız, bizim Kur'an mütehassıslarımız noktayı, virgülü buraya koymuşlar. Secavent diyoruz, vakıf diyoruz ya. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ. Size kendi nefsinizden, kendi cinsinizden, kendi nevinizden bir Resul gelmiştir. Fakat o aziz bir Resul, aziz bir peygamber, aziz bir elçi. O, yani sıfatlarında mümtaz, Allahça büyük takdir görmüş, her haliyle izzet neşesine sahip bir Nebi-i Zişan. Muhterem Müslümanlar, naçiz hocanız ve kardeşiniz olarak biz kıraatın böyle okunuşuna gönül vermişiz. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ

çok üzülür ve meşakkat duyar. Sizi üzen şey, Hacı Veysade üstadımın tabiriyle ta makamında Resulullah'ın ruhunu örseler, kendini sarsar, şiddetle üzgünleşir sizin için. Mana böyle. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ. Size meşakkat veren her şey onun aleyhinedir. Onu benimser ve sizin için meşakkat duyar aynı zamanda. Kabe'nin imamı, muhterem müminler, ya hiç sormayın, Kabe'nin imamı, nerenin imamı olursa olsun, illa da böyle okumaya inat ediyor. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ diye duruyor. عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ diye okuyor. عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ, erbabının malumu. عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ diye okuyor. Falan üstad da okumuş. Beni bunlar hiç ilgilendirmez muhterem Müslümanlar. O gün, bugün, kıyamete kadar Kabe'nin bu imamının suratını görmek istemiyorum, yüzüne bakmak istemiyorum ve sevmiyorum. Niye mi? Aziz kelimesini ümmeti Muhammed'in meşakkatine ayırıyor da Resulü Zişan Efendimiz'e aziz demekten imtina ediyor. Estağfurullahel-Azim. Estağfurullahel-Azim. Binlerce ve binlerce ve milyarlarca defa Estağfirullahel-Azim. Ha hocam, senin ilmin derin değil. Öyle şeylere senin ilmi gücün yetmez. Onlar daha alim adamlar. O meşakka anlayış, inanç itibariyle Peygamber Efendimiz'e aziz derse şirk olur çünkü. Estağfirullahel-Azim. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ. Size meşakkat veren her şey onun aleyhinedir, ona üzgünlük duyar. Muhterem Müslümanlar, aziz peygamber deyince Osmanlı şuarasından Mustafa Itri'yi bir kasidesinde, bir neşidesinde, Peygamber Efendimiz için bir şah beyitinde öyle diyor, bakınız. Sensin ol şah ki Süleymanlar kapında murdur. Bak bak bak mümin kardeşim, keşke sen de bu beyitleri anlayacak kadar hoca olsaydın. Ya hocam, sen böyle dedikçe ben hoca olmadım ama oğlumu veya torunumu hoca yapacağım. Sen daha okurken onlar anlayacak, bana anlatacaklar. Anlaştık öyleyse mümin kardeşim. Tamam mı? Sen okumadın. Böyle şeyleri hoca efendi okurken anlamıyorsun, bakıyorsun hocam tekrar anlatacak diye. Halbuki Türkçe, Osmanlıca, Arapça değil, Farsça değil, Osmanlıca, dedemizin tabiri. Sensin ol şah ki Süleymanlar kapında murdur, 18 bin aleme emretmeye memursun ya Resulallah. 18 bin aleme hükmetmeye memursun ya Resulallah. Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretlerinin Kur'an'ında sena ettiği, evet beşerdir. Bunu çelik çiviyle arzın merkezine kadar çiviliyoruz. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ Aziz. Ama kaside-i bürde sahibinin dediği gibi ona ilah deme diyor. Ona ilah deme. Nasara'nın La tutruni kema atratın Nasara İsa ibn Meryem fequlu Abdullah ve Resulü. Nasara'nın İsa Aleyhisselam'ı uçurup kaçırdığı gibi Allah korusun üluhiyet makamına yükseltmeyin beni diyor. İmam Busri de öyle diyor. Bütün şuara da öyle diyor. Bütün ulema da öyle diyor. Bütün fuzala da öyle diyor. Fakat bu makamdan, yani uluhiyet makamından tenzih etmek, uzak tutmakla beraber onun için kainat sabah, kıyamet sabahına kadar ne söylesen azdır diyor muhterem müminler. Onun senasında ne söylesen azdır diyor. Onun için sensin ol şah ki Süleymanlar kapında murdur. Sen öyle şahı enbiyasın, öyle Muhammed Mustafa'sın ki Sultan Süleymanlar kapında karıncadır diyor. İman neşesi.

0: tahkir değil, teşbih. Haşa. Bütün enbiyayı tazim ediyoruz. Bütün enbiyayı başımızın tacı kabul ediyoruz. Bütün peygamberler cesedimizdeki ruhumuz mesabesindedir. Ama mertebe itibariyle, fazail itibariyle Cenab-ı Halik-i Zülcelal buna Habibim demiştir. Buna Habibim, sevgilim, yeganem demiştir. Levlâke lemâ halaktul eflâk. Sen olmasaydın kainatı, cenneti, ahireti, dünyayı, varlığı, arşı, kürsüyü, levh-i kalemi yaratmazdım ya Muhammed diyor. Levlâke lemâ halaktul eflâk. Muhterem Müslümanlar, isterseniz burada biraz tevakkuf ederek şöyle ileriye doğru gidelim, birkaç cümle söyleyelim. İmam-ı Kastelani'nin Mevâhibül Ledünniyesine bakınız. Endülüs'ün şah alimi Kazı İyaz'ın Şifai Şerifine bakınız. Mevâhibül Ledünniye Şerhi Zürkani'ye bakınız, 8 cilt. Gazi İyaz'ın Şifa Şerhi Aliül Kariye ve Şihab'a bakınız. Ve elinizdeki Yusuf-ı Nebhani'nin Cevahirul Bihar'ına bakınız. 2 ciltlik eser, Cevahirul Bihar, Peygamber Efendimiz'den Osmanlı devrine kadar Allah Resulü için söylenen şeylerin şahikalarını ise Cevahirul Bihar ismi altında toplamış Yusuf-ı Nebhani. Hukuk tahsili yapmış, Osmanlı'nın Berut kadısı, tarikatı Kadiriye meşayihinden hayatı boyu şer'i hakimlik yapmış bir zat-ı âli kadir. Peygamber Efendimiz için Vesailül Usul ila Şemail-i Resul'den tutunuz da Saadetü'd-Darayn eserine Cevahirül Bihar'a varıncaya kadar hayatını Allah Resulü için yazılmış şeyleri toplamakla geçirmiş pek büyük bir mürşit, âli bir insan. Mahşerde şefaatini niyaz ediyoruz. Muhterem Müslümanlar, İmam-ı Kastelani, yani şu Buhari Şarihi İmam-ı Kastelani, İmam-ı Buhari'nin sünnetine, yani Buhari Şerife 8 cilde şerh yapmış İmam-ı Kastelani. Ya muhterem müminler, Geçen gün muhterem müminler, Konya radyolarından birinde genç bir hatibimiz Peygamber-i Zişan Efendimiz'i sena ediyor. Delikanlı, genç, heyecanlı, Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretleri saçlarının kıllarının ucuna kadar aşk ve şevk ve imanla doldursun gençlerimizi inşallahü teala. Resulullah için yazılmış bazı şeyleri radyodan naklediyor, Konya mahalli radyolarından birinden. Konya'daki cemaatten biri telefon ediyor. Yahu diyor, Resulullah'ı, Hazreti Muhammed'i bu kadar sena ediyor, Kur'an'daki Abese suresini hiç mi görmüyor bu hoca diyor. Ya muhterem Müslümanlar, yani Peygamber Efendimiz'in beşeri tavırlarından bazısı vardır ki yine hikmete dayanır, beşer olduğunu gösterici. Birisiyle konuşurken bir ama geliyor, iltifatta geç kalıyor Peygamber Efendimiz. İltifatta geç kalıyor amaya. Cenab-ı Zülcelal ve Kemal Hazretleri Peygamber Efendimiz'i amaya teveccüh ve iltifatta geç kaldığından dolayı şöyle yapsam daha güzel olurdu ya Muhammed diye ikazda bulunuyor. Bu da beşeri tarafı. Öyle olmasının da şiddetle hikmet var ki peygamberlerini üluhiyet mevkiine yükseltmesinler diye. Bu Bedir esirleri için, bu Tebuk'e giderken münafıklara Peygamber Efendimizin izin verivermesindeki afallahu ank lime ezinte lehum ayet-i celesinde olduğu gibi, muhterem Müslümanlar, bazen Cenab-ı Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Cenab-ı Halik-i Zülcelal beşer olduğunu şöyle yapsam daha iyi olurdu ya Muhammed diye hatırlatıyor. Adam telefon ediyor. Yani fahri kainatı sena, onu yüceltme, onun has vasıflarında ileriye gitmeye tahammül edemiyor. Ya herhalde bir şey biliyor muhteremim. Acip, çok acip. Seni. Mevlana, aşk eri Mevlana öyle diyor. Men bende-i Kur'anem eğer candarem, men hakirehi Muhammed-i Muhtarem, Eğer nakil künet cüz'in kes ez güftarem, bizarem ezu vezan suhan bizarem diyor. Ben sağ olduğum, bedenimde ruh taşıdığım, hayatta olduğum müddetle Kur'an'ın kölesi, bendesi, hadimi, talebesiyim, ilminin talibiyim. Ben Muhammed-i Muhtar'ın ayağında ve yolunda tozum, toprağım diyor Mevlana. Aşk eri Mevlana. 700 senedir, 700 senedir şarkın ve garbın dahilerine, mütefekkirlerine ve alimlerine ve müsteşriklerine gümüş eşiğini öptüren Mevlana Celaleddin Rumi. Herat'tan, Herat'tan Molla Camii. Az çok mürekkep yalanmış olanlarınız Molla Camii denince bir şeyler anlarlar muhterem Müslümanlar. Molla Camii, Zülcenahayn, Zülcenahayn, ilimde Afganistan'ın asrında şahı, yegane sahibi, tasavvufta ve manevi halde o günün en yüce mürşidi Molla Camii. Kaddesallahu sirruhu Sami Hazretleri Mevlana'mızın vefatından sonra Konya'mıza gelmiş, aylarca kabri Mevlana'nın yanında Mesnevi mutalaa etmiş. Mevlana ve Mesnevi için bir mersiyesi var muhterem Müslümanlar. Hatta bir dörtlüğü var Mevlana ve Mesnevi için, öyle diyor. An feriduni cihanı manevi, besbüvet burhanı kadreş Mesnevi. Mençigüyen vasfı an Ali Cenab, nist peygamber veli darat kitap. O ki Molla Camii diyor, Ankara valisi Abidin Paşa'nın Mesnevi şerhinin kapağın arkasına bunu almış, bu dörtlüğü almış muhterem Müslümanlar. Abidin Paşa merhum Mesnevi şerhinde kapağın arkasına bunu almış. Öyle diyor Molla Camii. An feriduni cihanı manevi. O Mevlana ki manevi cihanın seçkin ve tek adamları, ümmeti Muhammed'in zirveleşmiş mürşitlerindendir. Onun yüce kadrine 26 bin ebyatı bu ihtiva eden 6 ciltlik mesnevisi kafi delildir diyor. 26 bin ebyat, Müslümanlar, falan kitaptan, falan eserden, falan kaynaktan, hayır, dirseğini rahlenin üzerine koyuyor. Yaz, yaz ey Ziyaül Hak Hüsamüddin diyor. Ziya baş halifesi Hüsamüddin yazıyor. 26 bin ebyat gönül ekranına manevi alemden ilham neşesiyle inikas eden aşk eri Mesnevi yazıyor ve Mesnevi böyle çıkıyor. Hatta bir yerinde şöyle diyor muhterem Müslümanlar. Mesnevi'nin ne demek olduğunu ehli bu misalle daha güzel anlar. Hüsamettin Çelebi kalemi alıp şöyle oturuyor. Mevlana'mız da dirseklerini rahleye koyuyor, konuşacak. Ey Hüsamettin, bugün sofrada birkaç lokma fazla almışım diyor. Bugün sofrada birkaç lokma fazla almışım diyor. Onun için varidat kanalların tıkalı. Mesnevi bugün kalsın, yarın yazmaya devam ederiz diyor. Yani fikirle, fikirle hiç alakası olmayan 26 bin ebyat çağlayan ve şelaleler gibi kalbi Mevlana'dan coşarak aktığı açıkça böyle ifade edilen bu eser muhterem Müslümanlar. O eserinde Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir kıtasında öyle diyor işte. Yolunun tozuyum, toprağıyım diyor da sonra Mesnevisinde akıl kurban künbe pişi Mustafa, hasbiyallah gü ki Allahümme kefa diyor. Aklını artık bu birkaç cumada Resulullah'tan bahsedeceğiz muhterem Müslümanlar, tamam mı? Mevlana'mız öyle diyor. Aklını Muhammed Mustafa'nın önünde kurban et diyor. Aklını Muhammed Mustafa'nın önünde kurban et. Sonra da hasbiyallah de ki kula Allah yeter. Hani elimizi tesbihimizi atıyoruz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, hasbunallahu ve ni'mel vekil, hasbiyallahu ve ni'mel vekil diye çekiyoruz ya. Kula Allah yeter, bize Allah yeter, bana Allah yeter manasınadır. Sonra aklını da Muhammed Mustafa'nın önüne kurban et diyor, aklını. Şöyle akıllıyım, böyle fikirliyim, iki fakülteden mezunum, bu kadar tahsilim var, ben de hocuyum. Hadi oradan. Senin hocalığın ne olacak? Hacı-i kainatın, kainat hacesinin hocasının karşısında senin benim hocalığımdan ne çıkacak muhterem Müslümanlar? Rabbimiz onun huzurunda, onun manası önünde dize gelerek ondan ledünniyat almayı nasip ve mukadder buyursun inşallah teala. Muhterem Müslümanlar, zaman da çok çok kasır ve kısır. Bunları anlatmak da saatler falan o kadar çabuk geçiyor ki hiçbir şey söylemeden bitecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine soruluyor bir gün. Mevahibiyle dünyadan alarak size arz ediyorum muhterem müminler. Seneler evvel yine bu kürsiden haftalar ve aylar Resulullah'tan bahsettiğim günlerde gençliğimde not etmişim. Yine onlardan madde madde alıyorum size mevahibiyle dünyadan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine soruyor Cenab-ı Cabir. Allahu Zülcelal'in ilk halkettiği şey nedir ya Resulallah? Muhterem Müslümanlar oraya bakınız. Evvelü ma halakallahu nuri. Yahut evvelü ma halakallahu nura nebiyyik ya Cabir. Allahu Zülcelal vardır. Ondan başka muhterem Müslümanlar o alem ki ondan başka hiçbir şey yok. Evet. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Tasavvufi bir hadistir. Tasavvufi bir hadistir. Cenab-ı Hak hadisi kutsi'de buyuruyorlar. Kuntu kenzen mahfiyan fe ahbabtu en uraf fe halaktul halqa li uraf. Ben bir gizli hazineydim. Cenab-ı Hak buyuruyor. Ben bir gizli hazineydim. Bilinmekliğimi istedim. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budunu. Sultanul Müfessirin İbn Abbas Hazretleri illa liya'rifun olarak tefsir etmiştir erbabın malumu. Yani ben insanları, halkı cihanı, zatımı bilsinler diye yarattım buyuruyor. Muhterem Müslümanlar, şu halde İlk yaratılan varlık fahri kainatın nuru ve Allah'ı ilk bilen varlık, şehadet eden varlık Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin muazzam nurudur. Ya Cabir, Mevla'nın yarattığı ilk şey benim nurudur. Levhi ondan yarattı. Kalemi ondan yarattı. Semavatı ondan yarattı. Kainatı benim nurumdan yarattı. Melekleri benim nurumdan yarattı. Yani hani Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, Azrail aleyhisselam diye büyük büyük meleklerden bahsediyoruz ya. Bakınız mevahibiyle dünyaya. Meleklerin büyüğü de küçüğü de Hazreti Muhammed'in nurundan yaratılmıştır. Ya cevheri nuru Muhammedidir. Onun için muhterem Müslümanlar, istidatta Peygamberi Zişan Efendimiz Cibril'den de Mikail'den de İsrafil'den de üstündür. Manevi kudrette Allah'ın tek sevgilisidir. Rabbimiz şefaatine mazhar kılsın. Muhterem müminler, burada Mesnevi'nin şöyle bir latifesini arz edeyim size, bakınız. Gâr-ı Hira'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ilk defa Cebrail geliyor. 6 aylık rüya hali. Buhari-i Şerife vahiy bahsine bakınız. Evvelu ma budiye bihi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem er-rüya salihah fe kana la yara rüya illa ca'at misle felaqis subuh. Peygamber Efendimiz'e 6 ayda vahiy rüyada gelmeye başlıyor. Bir rüyayı Peygamber Efendimiz gördü mü, kuşluk vaktinin aydınlığı gibi zuhur eder diyor İmam-ı Bukhari yazdığı eserinde. Ashahül Kütüb Badel Kur'an. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz bu 6 aydan sonra Cebrail aleyhisselam geliyor. Kanadının biri şarkta, kanadının biri garpta. Heyeti asliyesiyle Peygamber Efendimiz'e arz-ı hal, arz-ı didar, arz-ı cemal ediyor, arz-ı vücud ediyor. Cenab-ı Cebrail aleyhisselam, ya Muhammed ikra diyecek. Fakat Peygamber Efendimiz o güne kadar Cebrail'i görmediği için bayıldı. Bakın bakayım Buhari-i Şerife vahiy bahsine. Peygamber Efendimiz heyeti asliyesiyle, ki Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz Ra'itü Cibril'e inde sidrati aleyhi sittü mi'eti cenah, Cebrail'i sidre-i müntehada gördüm, üzerinde 600 kanadı vardı diyor. Cebrail'i tabii bizim Aksakeli Hamdefendi merhumun bu hadisede buyurduğu gibi, meleklerin kanadı böyle kapı kanadı gibi değil muhterem Müslümanlar. Onlar alemi emirdendir. O kanatlar manevidir, ruhanidir, ilahidir, arşidir, rabbanidir. Arzu ettiği zaman şarka biri, garba biri uzanır. Dilediği zaman bir Arabi olarak huzuru peygamberidedir. Ki Cibril hadisinde Hazreti Cibril'i öyle görüyoruz. Evet, Peygamber Efendimiz Sidre-i Münteha'da tevahuş duymadılar. Hiç ürpermediler. Ama ilk defa Cenab-ı Cibril'i böyle azametle görünce bayıldılar. Cenab-ı Cebrail suret değiştirdi. Müşfik bir kardeş neşesine büründü. Peygamber Efendimiz'i kucakladı ve kaldırdı. Sonra İkra ya Muhammed diyordu. İkra ya Muhammed diyordu. Halse malum. Zamanım hiç müsait değil. Gelecek derslerimde müsait olursa arz edeceğim vahyin başlangıcını inşallahü teala. Yalnız ben şunu söyleyeceğim. Cebrail ile Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri karşılaşıp da hadise böyle olunca Mevlana aşk eri gayrete geliyor. Üçüncü cilt, Mesnevi üçüncü ciltte Resulullah Cebrail'i görünce düştü, bayıldı, tekrar ayıldı diyor. Orada bu beyti söylüyor Mevlana. Ahmet, eğer bir kış ayet an perri celil, taebet bihuş manet Cebrail. Eğer fahri kainat Hazreti Ahmet, risalet ve nübüvvet kanatlarını veyahut Ahmediyet ve Muhammediyet kanatlarını açıp da Cebrail'e bir defa görünseydi, Cebrail bir bayılırdı ki ancak sabahı haşırda ayılırdı diyor. Onun azameti, onun heybeti, onun dehşeti, onun nuru, onun Allah nezdindeki makamını görünce Cebrail bir bayılırdı ki sabahı haşırda anca ayılırdı diyor. Halbuki Peygamber Efendimiz gördü, bayıldı ve ayıldı diyor. Muhterem Müslümanlar, biz o Nebi-i Zişan'ın ümmetiyiz diye tekrarlıyorum. Kıymetli kardeşlerim, evvelden Nur-u Muhammedi'nin yaratılışından tuttuk ya, elimizdeki ciddi eserler, İmam-ı Tirmizi de Sünen'inde kaydetmiştir. Cenab-ı Adem Aleyhisselam buğday tanesinden yiyip de cennetten çıkarılıyor, serendibe indiriliyor. Bir rivayette 40 yıl gözyaşı. Rivayetin birinde 40 yıl gözyaşı. Bizim ömrümüze göre çok. Ama Adem Aleyhisselam'ın ömrü 1000 sene olduğu için muhterem Müslümanlar, 1000 yıl ömür içerisinde 40 yıl gözyaşı fazla bir şey değil. 40 ay olsun, 40 hafta olsun muhterem müminler, gözyaşı. Ve bu arada Kur'an-ı Kerim'e göre Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Böyle iltica ediyordu. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ey bizim Rabbimiz, biz nefsimize İlahi emrine muhalefetle zulmettik. Eğer bize merhamet edip mağfiret buyurmazsan zarar ve ziyanda kalanlardan oluruz ya Rabbi diye iltica ediyorlardı. Bu arada söyleyeceğim şu muhterem Müslümanlar, İmam-ı Tirmizi'nin Sünen'inden naklen Hazreti Adem bu arada bizi Muhammed'ine bağışla ya Rabbi dedi. Beşeriyetin tek atası. Müslümanlar, beşeriyetin ve insanlığın, halk-ı cihanın ilk ve tek atası Hazreti Adem salavatullahi ala nebina ve aleyh hazretleri. Ya Rabbi, bizi Muhammed'ine bağışla. Ya Adem, Muhammed'imi nereden bildin? Cenab-ı Hak soruyor. Muhterem Müslümanlar, Halil Rumuz da Dede Efendi işaret ediyor. Bediüzzaman da Risale-i Nur'un da almış hadis-i şerifi. Hazreti Adem'den sonra Peygamber Efendimiz'in arası 6000 sene, 1000 senede Risalet-i Muhammedi devri, şimdi küsurunu yaşıyoruz ve son süratle kıyamete doğru gidiyoruz. Haberiniz var mı? Keşif değil, keramet değil, o biri değil, diğeri değil, dava değil, iddia değil, nedir biliyor musun? Değişmeyen hakikat, değişmeyecek hakikat. Hazreti Muhammed ahir zaman peygamberi, Kur'an-ı Kerim son kitabı ilahi ve bu şeriat kıyamet sabahına kadar beşere indirilen ve gönderilen tek nizam-ı Rabbani. Bundan sonra yeni devir, yeni çağ, yeni... Yok, hepsi Hazreti Muhammed'in devri, Hazreti Muhammed'in çağı, Hazreti Muhammed'in nizamı, Hazreti Muhammed'in nurunun akışı. Bunun dışında her şey bir zatın dediği gibi içine tükürüyüm muhterem Müslümanlar. Ya Peygamberi Zişan Efendimizin getirdiğinin hilafına saadet mi? Kapı Camii'nin muhterem cemaati, Allah Resulü'nün getirdiği nizamın dışında saadet mi? İçine tükürüyor. Evet. Biraz kürsüyle belki tuhaf geldi ama muhterem Müslümanlar, en hafif tabiriyle böyle. Çünkü Mevlana'mızın da, Mevlana'ların da, dahilerin de, mütefekkirlerin de, mürşitlerin de söylediği, kendi devrinden kıyamet sahibine kadar, kıyamet sabahına kadar zamanların mana sahibi, elçisi, rasulü, peygamberi, nebisi, mürşidi, halaskarı, vesile-i necatı ve nuru sadece ve sadece Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hazreti Adem, muhterem Müslümanlar, Bediüzzaman'ın sikke-i gaybiyesi. 1400 diyor, 1415, 1416, 1417 gidiyor yukarıya doğru muhterem müminler. Bu asır İslam'ın asrı, müstakbel Hazreti Kur'an'ın ve İslam'ındır. Ve bu 500'e doldu mu ondan sonra dünya vaktine hazırlanmalı eğer hadis sahihse diyor. Ondan sonra dünya vaktine hazırlanmalı eğer vakti hadis-i şerif sahihse diyor. Bediüzzaman böyle bir kayıt koymuş. Muhterem Müslümanlar, Peygamber-i Zişan Efendimiz mesabi hadisi, emri bil maruf nehyanil münker bahsinde erbab-ı mutalaya bakmalı. Cenab-ı Huzeyfe hadisin ravisi bir gün sabahtan öğleye kadar konuşuyor, namaz kıldırıp ikindiye kadar konuşuyor, namaz kıldırıp güneş Medine hurmalarının arkasına kayıncaya kadar konuşuyor. Cenab-ı Huzeyfe diyor ki مَا كَانْ وَمَا سَيَكُنْ, dünya yaratılışı Hazreti Adem'den bugüne ve bugünden sabahı haşta kadar mühim hadiseleri Peygamber Efendimiz birer birer saydılar diyor. Ve o arada buyurdular ki ey ashabım, dünyanızdan kalan gününüzden kalan kadardır. Yani güneş hurmalıkların arkasına eğilmişti diyor. Dünyanızın ömründen kalan gününüzden kalan kadardır. Milyarlar dünya ömrünün akışıyla, kalanı çok azdır. Ayağımızı denk almaya mecburuz Müslümanlar, ayağımızı denk almaya mecburuz. Muhterem Konyalı, neslini iman ve aşk ve ilimle yetiştir. Tamam mı? Neslini iman ve aşk ve ilim ve şuurla yetiştir. Efradını cami, ağyarını mani tabiri Osmanlı dedemizin tabiridir. Gerçekleri görerek ay ışığında, güneşin ziyasında hakikate bağlı olarak bir nesil gelsin ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü kelimesi ezanların şaşası kıyamet sabahına kadar ruhlarımızı yıkasın, kulaklarımızda çınlasın, mahrumiyet günü görmeyelim inşallahü teala. Muhterem müminler, Hazreti Adem, Hazreti Adem, ya Rabbi beni Muhammed'ine bağışla diyor. Cenab-ı Halik-i Zülcelal ve Kemal Hazretleri, Muhammed'imi ne bildin ya ya Adem? Muhammed'imi ne bildin ya Adem? Ya Rabbi, ne zaman ki beni balçıktan yarattın, min salsalin kel fakkar, muhterem Müslümanlar, balçıktan böyle çömlek halinde Hazreti Adem aleyhisselam, sonra ve nefaktu fihi min ruhi, kendisine ruh nefhediyor Rabbi Zülcelal'imiz. Tam diyor başımı kaldırdım, arşın üzerinde bunu gördüm diyor. La ilahe illa ene Muhammedun abdi ve rasuli. Arşın üzerinde bu ibareyi gördüm diyor Adem Aleyhisselam. La ilahe illa ene Muhammedun abdi ve rasuli. Tek ilah, tek mabud, tek Allah, tek ibadete layık varlık ben varım buyuruyor Mevla. Benden gayri ilah yoktur. La ilahe illallah. Bunu demek istiyoruz muhterem Müslümanlar. Evet, Muhammedun abdi ve rasuli. Muhammed benim kulumdur, Resulüm ve elçimdir diye arşın üzerinde ilk gördüğüm şey budur ya Rabbi. Binaenaleyh ismi zatına izafe edilen adı, mübarek adınla arşın üzerine yazılan kişinin senin nezdinde mansıbı ve cahı alidir. Onunla tevessül ediyor, onun makamını ortaya koyuyor. Hazreti Muhammed'in hatırı için bizi bağışla diyorum Allah'ım. Cenab-ı Zülcelal, ya Adem doğru söyledin, seni ve seninle beraber olanı Hazreti Havva'yı, tamam mı? İkinizi de, çünkü ibarede öyle. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Muhammed'ime bağışladım, hatanızdan geçtim, dünyayı sizin için mekan ve mahal kıldım. Zürriyetinizden sabahı haşra kadar nice yüz binler enbiya gelse gerektir Muhammed'imin şerefine. Muhterem Müslümanlar, muhterem cemaat, Peygamberi Zişan Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinden bir iki cümle daha söyleyeceğim. Ta evvelinden başlıyorum dedim. Bir de Bezmi Elest'te muhterem Müslümanlar, Elestü bi Rabbiküm'de, Bezmi Elest'te ilk defa evet Rabbimizsin diyen kimdi? Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sonra muhterem Müslümanlar, bütün enbiyanın ervahından Cenab-ı Hak ahit aldı. Sizlere şeriat ve kitap verip sizi dünyaya gönderdiğimde eğer Muhammed'im gelirse, Resulüm ve elçime yetişirseniz letu'minunne bihi ve letansurunne, ona iman edip yardım edeceğinize söz veriyor musunuz ey peygamberlerim? Muhterem Müslümanlar, 124 bin enbiya da nur aleminde, ruh aleminde ahit ve misak veriyor ki ve iz ahadallahu misakan nebiyyineden başlayan ayet-i celle'de tasdik ediyor Cenab-ı Hak bunu. Evet ya Rabbi, söz veriyoruz ve ikrar ediyoruz, kararlıyız. Muhammed'ine yetişir isek onun nübüvvetine inanıp onun sahabesi ordusu içerisinde kendisine davası için yardımcı olacağız diye ahit verdiler peygamberler. 124 bin enbiya. Muhterem Müslümanlar, burada yani inanır mısınız, Peygamber Efendimiz'i sena ediyorum diye içime utanç geliyor. Ben kimim, Peygamber Efendimiz kim? Ama seleften naklediyorum, büyüklerden naklediyorum. Onun için bir dereceye kadar kalbim rahat. Allah'ın yüce Muhammed'i, bu naçiz kölesini dualarınız hürmetine affetsin inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, Ebu Naim'in hilyesinde Cenab-ı Enes'ten son söz olarak şunu tahric ediyor, şunu ifade ve beyan ediyor, arz ediyor ve sözü öylece şimdilik bugünkü dersimde kapatıyorum. Evhallahu Teala ila Musa aleyhissalatu vesselam, ki o Beni İsrail'in enbiyasından en seçkini, Kelimullah olarak Allahu Zülcelal'in Tevrat verdiği bir zattı. Ennehu men leqiyeni ve huve cahidun bi Ahmed'e udkhulhun nara ev edhaltuhun nara. Diyor ki Cenab-ı Halik-i Zülcelal, ya Musa, ben sizlerin hepsinden vaktinde ahd aldım. Bir kimse benim huzuruma gelir de Ahmed'imi inkar edecek olursa onu cehenneme, ateşe mutlaka koyacağım. Sıfatı, görünüşü, vasfı ne olursa olsun, benim huzuruma mahşerde gelip de Ahmed'ime inanmadan gelecek olursa, ahir zaman peygamberine iman etmeden gelecek olursa ethaltuhun nar, o kimseyi ben ateşe mutlaka korum. Kale ya Rab ve men Ahmed. Cenab-ı Musa aleyhisselam soruyor, Ahmet kimdir de o güne kadar henüz kendisine Cenab-ı Halik-i Zülcelal madde aleminde dünyaya gelişinde Ahmet'ini tanıtmamıştır. Ahmet'in kimdir ya Rabbi? Kal ma halaktu halkan ekremu aleyye minhu ketebtu ismehu ma ismi fil arş. Yarattığım mahlukat içerisinde Ahmet'imden daha bana kerim, daha ekrem kimseyi halk etmedim. Arşımı halk ettiğimde üzerine onun ismini ismimle beraber yazdım buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya Musa, onun ismini ismimle beraber yazdım. Muhterem Müslümanlar, bu manayı Galip dede merhum Şeyh Galip bakınız nasıl şahlandırıyor. Hutben okunur minberi iklimi bekada, hükmün tutulur mahkemeyi ruzi cezada, Esma-i Şerif'in anılır arş-ı hudada. Esma-i Şerif'in anılır arz-ı hudada. Ondan sonra sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Yani ta ezelden ebede arşın üzerinde isminin yazılı oluşunu, mahkemedeki büyük kübradır büyük kudretini, isminin semavatta anılış ve arzda tanınmasını Galip dede merhum böylece ifade ediyor. Sonra muhterem Müslümanlar şöyle bitiyor: semavat-ı arzın hilkatından evvel Muhammed'imin nurunu yarattım ve arşın üzerine ismini yazdım buyurduktan sonra Cenab-ı Hak buyuruyor ki innel cennete muharrametun ala cemii halki hatta yedhulaha huve ve ümmetuhu. Cenneti halkım üzerine haram kıldım ta ki Muhammed'in ve ümmeti girmedikçe cennete kimse giremeyecek buyuruyor Cenab-ı Hak. Muhterem Müslümanlar, cennetimi halk üzerine haram kıldım ta ki Muhammed'in ve ümmeti girmedikçe. Onun ümmeti nasıl kişilerdi? Ya Rabbi, onun ümmeti nasıl kişilerdi? El-hammadune yahmedune su'udan ve hubutan. Onlar çıkışta ve inişte, zenginlikte ve fakirlikte, hastalıkta ve sağlıkta, sürurlu ve kederli günlerinde Allah'a hamd eden kullardır. Ümmeti Muhammed, ben de size böylece söylüyor ve ders kesiyorum. Allahu Zülcelal'e hamd eden kullardır. Hadisin devamına erbab-ı ilim bakarsa görecekler. Hazreti Musa aleyhisselam beni Muhammed'in ümmetinden kıl ya Rabbi diyor. Ya Musa, ya Musa, sen kelimimsin, sana Tevrat'ımı verdim. Seninle Muhammed arasında uzun zaman farkı vardır. Binaenaleyh ancak ve ancak o senin risalet ve nübüvvette kardeşindir. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimizin nurlu yolunda Cenab-ı Hak bizi daim kılsın. Ve ölürken beraber okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelime-i tayyibe-i münciyesiyle Mevla cümlemize fahri kainatın cemalini nur-u Muhammedi göre göre ölmeyi mukadder kılsın. Şeriat-ı garra-i Ahmediye-i Muhammediye temessük ve itibarlarımızı yevmen ve yevma müzdat buyursun. Amin. Cümlemize ve bütün ehli imana cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram buyursun. Sübhane rabbike rabbil izzete ma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Euzu billahi mineşşeytanir racim.

0: Kürsüden gönüllere. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
1: Yürekten dünyaya sesleniyoruz. Dünyaya sesleniyoruz. www.lalegulefen.com

0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: Abdurrahman Büyükkürükçü Hoca Efendi ile İrfan Mektebi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Allah'a